arada tabii 10 bin kişiyi yetiştirdiniz. Çok güzel hayata geçirdiniz. Peki bunları ülkede tutabiliyor muyuz? Söyleyin bana. Tutabiliyor muyuz? Doktorlarımızı tutabiliyor muyuz mesela? Doktorlarımız için giderlerse gitsinler demedik mi? Şimdi yapay zeka uzmanları giderlerse gitsinler denmeyeceği konusunda bana garanti verebilir mi? Herhangi biri iktidardan ya da bir partiden ya da vesaire. Neyse. Bir de tabii kalite ölçümleri var. Müfredatları var bunların. O kamuda çalışmayı bu adamların kabul etmesi durumu var. Bunları kamuda nasıl çalıştıracağız? Hep beraber onlara bakmamız lazım. Yani bunlar hepsi zorlu şeyler efendim. Zorlu konular. Şimdi gelelim şu enteresan bir başka konuya. Şimdi konuşurken siz görmüşsünüzdür belki. En az 2000 kamu veri setinin ulusal veri kütüphanesi üzerinden açılması durumu söz konusu. Veri deyince nasıl verilerden bahsediyoruz? Sağlık verileri, tarım verileri, savunma ve elektronik ticaret verileri. Yani o 2000 kamu veri setinin ulusal veri kütüphanesi üzerinden milletin istifadesine sunulması. Bakın, bakın bu ülke TÜİK verilerini halka açmıyor. TÜİK mahkeme kararına rağmen enflasyonu oluşturan ürünlerin son bir yıllık mesela o gelişimini bizimle paylaşmıyor. Ve siz diyorsunuz ki bu ülke sağlık verilerini paylaşacak. İşte efendim eğitim verilerini paylaşacak. Tarım verilerini paylaşacak. İnanıyorsanız buna okey. Ben inanmayı çok istiyorum. İnanmayı çok istiyorum. Ama bu ülke daha enflasyon verilerini, benim maaşımı birebir etkileyen verileri paylaşmaktan imtina ediyor. İşte neyse. Yani hedef güzel ama sayı da yanıltıcı olabilir diyor uzmanlar. Neden? 2000 veri seti açılacak ama bunların belirli kalite standartları olması lazım. Güncelleme takvimi olması lazım. Kullanım lisansı ve teknik erişim düzeyi olması lazım. Neden biliyor musunuz? Çünkü veri setleri şu değil efendim. Bakın mesela biz bu sene kaç tane bilmem ne yaptığımızı PDF dosyaya yazdık koyduk. Hayır bu veri seti değil. Veri seti başka bir şey. Veri seti temizlenmiş datalardan oluşan, belli şartlarla belli veri tabanlarının üstüne konan ve sürekli çalışır durumda olması beklenen veriler. Veri deyince mühendisler bunu anlar. Ben bak buraya yazdım el yazımla, inci gibi el yazım buraya da koydum ile veri seti paylaşmış olmuyorsunuz. Mesela sağlık verisi paylaşacağız diyorlar ya. Hadi bakalım. Şimdi sağlık verisi gerçekten de yapay zeka için çok önemli. Ama hastane yoğunluğu, randevu süreleri, bölgesel hastalık eğilimleri, kaynak planlaması, erken uyarı sistemleri, klinik karar destek, görüntüleme analiz filan bunlar çok güzel faydalar doğurabilir. Ama yani enflasyon verisi paylaşmayan birisinin, hastanelerimiz şahane ya, süper, çıtır çıtır çalıyor, randevu sistemleri pürüzsüz diyen insanların sizce bu randevu sürelerini vesaireleri paylaşması mümkün mü? Size mantıklı geliyor mu? Bana sanki paylaşmazlar gibi geliyor. Tarım verisi mesela ya bakın il ve ilçe bazlı ürünler üretimi, toprak türleri, sulama verileri, kuraklık göstergeleri var ya ortalama bir yapay zeka uzmanı bunlardan elmas madeni çıkartır. Elmas madeni çıkartır şu verilerden. Zararlı ve hastalık ürünlerin hastalıklarının kayıtları, ürün destekleri, hal ve fiyat verileri mesela. Şimdi az önce televizyonda seyrettim. 25 liraya muzunu satan bir adam pazarda bunu 175 liraya görmüş marketlerde. Nasıl oluyor bu diyor. Herkes orada sessiz. Devletin bütün imkanları orada sessizliğini koruyor. Ya olmuş bir şekilde Allah Allah filan diye böyle. Ha bu arada marketlere filan böyle şey atıyorlar ya. Kanyon filan atıyorlar. İşte tavukçulara atıyorlar filan. Ama arada birileri cebelleziği yapıyor. 25'i 175'e çıkartmak için kaç kat oluyor? 7 kat oluyor değil mi? 7 kat fiyat artmış. O 7 katın kaç katında birileri cebelleziği yapıyor? Bunun söylenmemesi için bizim de bu verileri paylaşmayabilirler. Mesela savunma verisi çok dikkatli açılmalı ya. Her gelen bizim savunma verilerine erişmemeli mesela. E-ticaret verisi. Aa, işte orası var ya mayınlı alanlarla dolu. Birincisi mesela kişisel veriler. Bunları nasıl paylaşacaksınız? Ticari sırlar. Bunu nasıl paylaşacaksınız? Piyasa manipülasyonu var mı yok mu? Bunu nasıl paylaşacaksınız? İşte bunların hepsi efendim
çok çok çok önemli şeyler. Yani bize çok kolay geliyor tabii konuşması, dile kolay geliyor ama dile kolay değil bunlar maalesef. Efendim, gelelim bir başka eylem maddesine. Kamu, sanayi, eğitim, sağlık, tarım ve güvenlikte yapay zeka uygulamalarının yaygınlaştırılması mükemmel bir şey bu. Bakın, mükemmel bir şey. Bunu yapan her insan için ben bütün mesaimi, bütün günümü, bütün zekamı vermek isterim. Yani kamuda, sanayide, eğitimde özellikle yapay zeka uygulamalarının yaygınlaştırılması çok çok çok önemli. Yani bunun için 5 milyon kişiye eğitim verebilirsiniz, 10 bin uzman yetiştirebilirsiniz, 2 bin veri seti açabilirsiniz ama bunlar kamu hizmetini hızlandırmayacak, sanayide verimliği arttırmayacak, sağlıkta hata ve bekleme süresini azaltmayacak bu eğittiğiniz insanlar. Bunları kimler azaltacak biliyor musunuz? Yaptığınız, hayata geçirdiğiniz uygulamalar yapacak. Uygulamalar olmazsa hepsi lafta kalır bunların. Yani kamu bunları yaparsa hem çok büyük fırsatlar yaratır hem de büyük bir sorumluluğun altına girer. Sanayi mesela buradan çok şey kazanır. Eğitim mesela fırsat çok büyük ama eğitimdeki o verileri yanlış kullanmaya başlarsanız ya biz ders kitaplarında saçma sapan şeyler görüyoruz. Yapay zekanın eline o saçma sapanları verir. Yapay zekayı o saçma sapanlarla yetiştirirseniz saçma sapanlar neyi kastediyorum biliyor musunuz? Önünden geçmiş şeyleri koyuyor. Mesela bir evde yama sofrayı kurmak annenin görevidir. Baba kenarda oturup gazetesini okuyabilir falan gibi şeyler gördük biz ders kitaplarında. Bunu yapay zeka kanalıyla çocuklara verirseniz bir daha bu ülkenin sırtını yerden kaldıramayız. Ne yazık ki. Ne yazık ki. Efendim bunlar da bizim önemli şeylerimiz. Yani inşallah bunlar yapılabilir. Ama işte her şeyi yapay zeka diye sunma riskiyle karşı karşıya kalacağız. Ya mesela işte belgelerinizi yönetiyorsunuz. Böyle bir sistem kurdunuz. Bu yapay zeka değildir. Mesela online randevu sistemi kurdunuz. Bu yapay zeka değildir. Mesela işte ne bileyim otomasyon yaptınız. Bu yapay zeka değildir. Arama motoru yapay zeka değildir. Yani bunlardaki ölçüt ne olmalı biliyor musunuz? Başvuru sürelerini kısalttınız mı? Vatandaşın memnuniyeti arttı mı? Yanlış yere yönlendirme azaldı mı? Mesela biz gidiyoruz hastaneye, randevu alıyoruz hocamızdan. Hastaneye gidiyoruz. Hastanede yan yana 6 tane adı var. 6'sının da üstünde hocanın adı yazıyor. Neden? Çünkü onlar hocanın gelme ihtimali olan yerler. İçeride yeni mezun, tıptan yeni mezun olmuş kardeşlerimiz, kız ve erkek kardeşlerimiz oturuyor. Ve bizim istediğimiz ilacı, bizim istediğimiz tahlilleri neredeyse bize sorup da yapıyorlar. Neyse. Ya o yüzden de hani sağlık için bu bekleme süresi azaldı mı ya falan bakmak lazım. Öğrenme çıktısı gelişti mi diye eğitime bakmak lazım. Öğretmenin iş yükü azaldı mı diye bakmak lazım. Yani eylemin kötü senaryosu ne biliyor musunuz? Bu eylemin kötü senaryosu. Dedim ya iyi yapılırsa ben sonsuz sınırsız şekilde arkasındayım diye. Kötü senaryoda şöyle bir şey var. Her kurum bir yapay zeka projesi duyurur. Mutlu olmak, mesut olmak ve kendini tanıtmak için. Her belediye bir chatbot yapar mesela. Her sektör yapay zeka destekli diye etiket kullanır ki şu anda yapıyorlar. Projeler birbirinden kopuk kopuk böyle sahte sahte projeler olur. Veri kalitesi inanılmaz düşük kalır. Risk değerlendirmesi yapılmaz, başarı ölçülmez. İnsanlar da derler ki abi bu muymuş yapay zekayı? Allah kahretmesin bu yapay zekayı derler. Biz kendi elimizde insanları yapay zekadan soğuturuz. Şimdi komik bir hikaye anlatayım size. Bundan 20 küsür yıl önce bir şirket internetin ne kadar güzel olduğunu anlatmak için otobüslere otobüsler kurdu ve otobüslere öğrenciler biniyorlar. Otobüslerden indiklerinde internetlikler öğrenmiş oluyorlar. Hesapta bakış açısı bu. Fakat bana bir data göndermişler. Data şu. Diyor ki otobüse binen öğrenciler işte %28 biliyorlardı internetle ilgili şeyleri. Otobüsten indiklerinde %26 biliyorlardı diye bir şey yapmışlar. Bakmamışlar yani insanları biz otobüslere bindirip interneti unutturuyoruz gibi bir şey çıkmış ortaya. Ben bunu söyleyince ortalık birbirine girdi. Proje çöktü falan böyle. Neyse yaşandı bunlar. Peki gelelim o zaman E-Devlet'in yapay zeka destekli kamu hizmetleri için dönüşüm alanı haline getirilmesi. Mükemmel bir plan. Elektronik devleti vatandaşımızın yapay zeka destekli kamu hizmetlerini doğrudan deneyimleyeceği dönüşüm alanı olarak ele alacağız diyor uzmanlar. Süper bir şey bu.
Süper. Yani e-devletin yalnızca belge alınan bir dijital kapı olmaktan çıkarılıp vatandaşın neye hakkı olduğunu ve olmadığını anlayabildiği, işlemini yönlendirebildiği, oradaki yapay zeka mesela chatbotla konuşabildiği filan bir şey. Neden e-devlet doğru alan? Çünkü 69 milyonun üstünde insan bunu kullanıyor. Hizmet sayısı şu anda resmi olarak 9000'i aşmış durumda. Yani e-devlet şaka değil, bakın. Hiç şaka bir yer değil yani. Ama işte burada kamunun dilini vatandaşın diline getirmek önemli. Yani mesela kamuya vatandaş buraya girecek ve şimdi diyecek. Ya burada böyle bir yönetmelik yazıyor arkadaş. Ne demek? Anlamı ne bunun diyecek. Ya da ben böyle böyle bir şey yapmak istiyorum. Burada hangi belgeler gerekiyor diyecek. Ya da diyecek ki ben başvuru yapmak istiyorum, yapamıyorum. Neden yapamıyorum diyecek. Ya da red alınca mesela neden reddettiniz beni diyecek. Yani burada işte bizim bunlara bakmamız lazım. Hizmet bulma yönlendirmede, işte belge ve şart listesi açıklamada, başvuru hazırlama desteğinde, işte eksik evrak ve işlem adımlarını açıklamada bize bunları söyleyebilirse çok güzel olur. Bu zaten şu ana kadar çoktan yapılmış olması gereken bir şeydi ama biz ne yazık ki orayı biraz pas geçtik efendim. Neyse, bundan sonra yaparız inşallah. Peki şimdi gelelim en enteresan taraflarından bir tanesine. 8. eylemde şöyle bir şey var. Kamu yatırımı, kamu alımı ve KOBİ yapay zeka kuponlarından bahsediliyor. Şimdi kamu yatırımlarından %2 pay ne demek ki? O 38.4 milyar liradan bahsediyorum size. Yapay zeka projelerine düzenli bütçe ayırmaktan bahsediliyor. Kamu ilk alıcı ve referans olacak. Burası çok önemli. Yerli çözümlere ilk büyük müşteri ve güvenilir referans sağlamak için kamu alım yapacak. Mükemmel ama inşallah doğru şeyi doğru yerde doğru zamanda yaparlar. Şimdi bir de KOBİ yapay zeka kuponları var. Nedir bu? Küçük ve orta ölçekli işletmelerin teknolojiye erişimini kolaylaştırmak için. Ya burayı ben biraz açmak istiyorum. Yani fikir çok iyi fikir, KOBİ kuponu. Yani sağlık, enerji ve akıllı üretim başta olmak üzere öncelikli alanlarda KOBİ'lere yapay zeka kuponlarıyla erişilebilir teknoloji sağlanması. Yani neden? Çünkü KOBİ'nin teknik ekibi yok. Veriler dağınık, bütçe sınırlı, danışmanlık pahalı. Ama işte kuponun çıktısı onların hazırlayacağı rapor değil, sonuç olmalı. Yani kötü modeller nasıl işliyor biliyor musunuz? KOBİ kupon alıyor, sonra bir danışmanlık şirketi geliyor. Yapay zeka dönüşüm yol haritası sizin için hazırlayayım. Şu kadar para, bak siz buradan 1000 lira alacaksınız, ben size bu raporu 300 liraya hazırlarım diyor. Süper bir PDF hazırlanıyor, kuponlar harcanıyor. KOBİ'nin üretiminde, artışında, maliyetinde zerre kadar bir şey değişmiyor. Ama danışman oradan para kazanıyor. KOBİ'nin de cebinde birazcık para kazanıyor. Bu başarı mı? Değil. Değil. Değil. Başarıya yakın bir şey bile değil. İyi model nasıl olmalı? KOBİ'nin gerçek problemi seçilmeli. Veri durumu incelenmeli. Küçük bir pilot yapılmalı. Başarı metriği belirlenmeli. Sonuç ölçümlemeli. İşe yararsa ölçeklerin devam ettirilmeli mesela. İşte ama biz bunu KOBİ'lere yapabilecek miyiz? Ben çok yapabiliriz kanaatinde değilim. İnşallah yaparız. Neyse. Veri merkezlerinin uluslararası standartlara ve enerji verimliliğine uygun hale getirilmesi. Neden önemli? Çünkü yüksek enerji kullanılacak burada. Kesintisiz enerji gerekiyor. GPU fiyatları uçmuş durumda filan. Uluslararası standartlar ne demek efendim? Uluslararası standartlarda ayakta kalma, uptime süresi ve sürekliliği var. Yedeklilik olayı var. Enerji verimliliği var. Enerji verimliliği neden kritik? Yani çünkü şu, Uluslararası Enerji Ajansı projeksiyonlarına göre yapay zeka odaklı veri merkezlerinin enerji tüketiminin 2025'te 485 terawatt saat olması öngörülüyormuş. Bu 2030'da yani 5 yıl sonra ikiye katlayıp 950 terawatt saate çıkacakmış efendim. O yüzden de enerji verimliliği çok önemli. İşte yapay zeka veri merkezleri de sıradan veri merkezlerinden çok farklı. Geçen hafta Perşembe günü birilerini çıkarttım. Burada konuştum. Bir girişimci hukuk alanında bir girişimci çıkarttım. Burada konuştuk. Yani o girişimci şunu söylüyor. Ya Türkiye'de bunlar ucuz ama benim istediğim kalitede ürün yok diyor. Bunun için yurt dışına çıkmak zorunda kalıyorum diyor. Ah işte ah ah. Yani yurt dışına kendi elimize insanları gönderiyoruz. Peki efendim, 2030'a kadar veri merkezi kurulu gücünün en az 1 gigawatta çıkarılması. 1 gigawatt ne demek? Yani küçük bir teknik hedef değil, evet. Türkiye veri merkezi alanında bölgesel ölçekli bir oyuncu olmak
istiyorsa 1 gigawattı almalı. Stratejik bir hedef, evet çok stratejik. Elektriği nereden gelecek sorusunu mesela nasıl cevaplayacağız? Yani veri merkezi sıradan bir tüketici gibi davranmaz. Yani bugün bir yarım saat kesintimiz var. Yarın saat 2 ile 3 arası size elektrik veremiyorsun. Böyle bir şey veri merkezinde olmaz. Kesintiye tahammülü yok. Yani güç kalitesi, yedeklemesi, jeneratörü, bataryası falan. Yani Türkiye bunları hangi kaynaklarla besleyecek? İşte onları şey yapacağız. Ya bir de tabii enerji fiyatımız ne bizim? Yani yatırımcılar romantik insanlar değildir. Türkiye çok güzel bir yer ya. Hadi oraya bir veri merkezi kuralım falan. Bu çok romantik bir yaklaşım. Böyle harika. Akşam bak burada da akşam çıkarız. Güneş batımında, Ayvalık'ta beraber yemeğimizi yeriz falan mı diyecek mesela? Olmaz. Sen elektrik fiyatın var mı? Elektriğin var mı? Fiyatın var mı? Kesintisiz mi? Fiyat bugün böyle, yarın başka türlü olacak mı? Falan. Bunları senin söyletebiliyor olman lazım. Bu arada su krizi olan bir ülkeyiz. Su ve soğutma konusunda biz o gigawattlık imkanı verecek miyiz bilmiyorum. Verebilirmişiz gibi gelmiyor bana. Yani arka planda yavaş yavaş müziğimiz başladı ama ben şu eylem planı da söyleyeyim. Enerjisi ve altyapısı hazır yapay zeka kampüsleri, büyüme bölgeleri kurulması. Daha önce de söyledim. Yani bunların çok iyi seçilmesi gerekiyor. Çok iyi seçilmesi, insanların hep beraber gidebileceği yerlerin olması gerekiyor. İnsanların çalışabileceği üniversitelerle iç içe bölgelerin olması gerekiyor. İnşallah bu bölgeleri kurabiliriz efendim. Ben Serhat Ayan, Yeni Şeyler rehberimde sizlerle birlikte olduk haftanın açılışında. Yarın yine aynı saatlerde sizlerle bu sefer futbolu konuşacağız efendim. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Hepinize mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.

Serhat Ayan'la Yeni Şeyler rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. Bu yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi'nin tekrarını dinlediniz. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını. Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi geri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla geri ve zamanında. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı başlıyor.
1: 29 Haziran 2026 Pazartesi, ben Güçlü Özgen, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine güzel, keyifli ve de sağlıklı bir gün dileyerek başlıyorum programa. Saatime bakıyorum, 09.10'u gösteriyor. Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. İzninizle hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik'i karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. X'te Radyo Sputnik TR ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanallarını takip ederseniz hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanınız. X ya da Instagram üzerinden Güçlü Özgen yazmanız yeterlidir. Görüşleriniz, önerileriniz ve tabii ki eleştirileriniz çok çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattında cep telefonunuza not ediniz lütfen. 0505 171 66 56. Tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
0: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
1: Neyle başlıyoruz? Ali Çağatay, gazeteci Ali Çağatay'ın tutuklanması ve o sürece dair birkaç başlık var. Edeceğimiz birkaç kelam var elbette. Bununla başlayalım istiyorum. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçlarıyla gözaltına alınmıştı Cuma günü gazeteci Ali Çağatay ve Cuma akşamı da saat gece 11 sularıydı. Biz de adliyedeydik elbette. Saat 11 sularında da tutuklanma kararı çıktı. İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılması olayıyla ilgili bir sosyal medya paylaşımı yapmıştı Ali Çağatay ve bu paylaşım gerekçe gösterilerek, söylediğim gibi TCK 217A'dan neydi o? Bizim çok konuştuğumuz bir düzenleme, dezenformasyon yasası olarak biz biliyorduk. Çok konuştuk burada. Çok sayıda gazeteci şu an itibariyle, bugün itibariyle de tam da bu yasa gerekçe gösterilerek, TCK 217A bu gerekçe gösterilerek şu an itibariyle cezaevinde. Şöyle diyor ilgili madde, gerçeğe aykırı bilgilerin halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla yayılması gerekçesi gösteriliyor. İşte az önce sevgili Ali Çağatay'ın avukatlarından birisi Aslı Kazan, Fethi Yılmaz'ın konuydu. O da anlattığı dakikalar öncesinde bu paylaşımda, Ali Çağatay'ın bu paylaşımında gerçekten böyle bir tablo var mı, böyle bir sonuç var mı, bunu görmek herhalde çok da zor değil. Şöyle anlatayım, birkaç detay sizle paylaşacağım. Arkasından da birkaç, yine bir saat önce yine avukatı Sedat Koca, sevgili Serkan Baştımar'ın sorularını yanıtladı Ali Çağatay'la ilgili. Hukuki sürece dair birkaç detay da verdi. Onları da sizlere aktaracağım ama şöyle söyleyeyim. Bir kere benim kişisel olarak tanıklık ettiğim bazı konular var. Gözaltı kararı haberinden sonra, daha doğrusu işte bu medyada bu tip haberler bazı yayın organlarında yer verildikten sonra bu haberlere, hemen Ali abi aradım, Ali Çağatay'ı aradım. Bek, ne yapıyorsun abi dedim, var mı bu konuya dair bir gelişme, sana ulaşan bir bilgi? Hayır Güçlü, bekliyorum dedi. Ama şöyle bir durum da var ortada. Bir kere şu gerçeklik var, çağrılsa. İşte az önce de sevgili avukatı Aslı Kazan da vurgu yaptı bu konuya. 35 yıllık bir gazeteci. Ne olduğu, nerede olduğu, kim olduğu, adresi, evi, barkı, her şeyi belli. Kaçıp gidecek bir kişi değil. Ortada olan bir gerçeklik var. Çağrılsa gitmez miydi emniyete? Giderdi. Ters kelepçeyle emniyete sokuldu, emniyete götürüldü. Kabul edilebilir bir durum mu? Yıl 2026, bir gazeteci ters kelepçeyle emniyete götürülüyor. O görüntünün verilmiş olması inanılmaz gerçekten. Ali abi de dediğim gibi söyle sordum hani var mı bir durum vesaire, hayır yok, gidebilirdi. Kendisi de son derece sakin bir şekilde bekliyordu. Biz gazeteciler bu tip tablolara alışkınız aslına bakılırsa. Yasa 217 neydi? 217A yasa diyor ki kaos ara, özel kasıt aranması gerekiyor. Ali Çağatay'ın bu paylaşımında, işte o sosyal medya paylaşımında bir kasıt var mı? Doğrusu ben hani yıllardır bu sosyal medyayı da takip ederim. Sizler de takip ediyorsunuz. Hepimiz artık profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız. Aslına bakılırsa böyle bir kasıt olmadığını da görüyoruz, anlıyoruz zaten. Bir de kişinin geçmişine bakılır, yaptığı işlere, ettiği işlere bakılır değil mi bu tip konularda? Her neyse, Ali abi de şu an itibariyle tutuklu Metris cezaevinde. Şimdi cuma gecesi dediğim gibi saat 11'de bir tutuklama kararı çıktı. Tabii ki yanındaydık. Kendisini, sevgili Ali abi ve eşini tabii ki yalnız bırakmamak adına oradaydık. Şimdi tutukluluk sürecine itiraz mekanizması işletilecek. Umarız en kısa sürede de mikrofonunun başında olur. Bizlerle tekrar, sizlerle ve bizlerle elbette tekrar birlikte olur. Yani şöyle bir tablo da var. Haberin yalan olması, doğru olması vesaire, bunlar tartışmalı. Yalanlarsınız olur biter. Pek çok konuda değil mi? Dezenformasyonlu mücadele merkezi. İşte programın ilerleyen dakikalarında konuşacağız. Bu işi yalanlarsanız olur biter. Ama işte o yasayla birlikte, o yasa nedeniyle şu an itibariyle çok sayıda gazeteci, sevgili Ali Çağatay da dahil olmak üzere çok sayıda gazeteci cezaevinde tutuklu olarak bulunuyor. Fethi Yıldız'ın açıklamaları vardı bu konuyla ilgili olarak. Onları hatırlatacağım ama dilerseniz önce avukatı Ali Çağatay'ın avukatı Sedat Koca, dediğim gibi sevgili Serkan Başdamar'ın sorularını yanıtladı. Önce sağlık durumuyla ilgili ne söyledi onu merak ediyoruz hepimiz. Önce bir onu dinleyelim. Diğer sorularımız da var.
2: Maalesef evet, Ali Bey ile ilgili olarak böyle üzücü bir hadise yaşadık. Geçen hafta cuma günü Ali Bey tutuklandı, malum olduğu üzere kamuoyunda. Bugün bu tutuklama kararına ilişkin olarak itiraz dilekçemizi sunacağız. Bu karara itiraz edeceğiz. Öncelikle araya hafta sonu girdiği için tabii ki bu itiraz pazartesiye kaldı doğal olarak. Ali Bey'in tutuklama gerekçesi önce TCK'nın 217A maddesi. Yani buradaki madde şunu düzenliyor aslında. En gerçeğe aykırı bilginin halk arasında endişe, panik, korku yaratacak şekilde yayılması, bu amaçla yayılması olarak düzenlenen bir madde. Fakat Ali Bey'in paylaştığı tweet malum, zaten herkes de gördü bunu. Bunun böyle bir kast olmadığı, Ali Bey'in zaten 35 yıllık gazeteci olduğu ve bu noktada herhangi bir şekilde kamu barışına yönelik, toplumsal düzene yönelik hiçbir şekilde bugüne kadar bir habercilik, gazetecilik yapmadı. Hepimizin malumu zaten. Fakat biz de bunu bir de hukuk mecrasında bu süreçten sonra anlatmaya çalışacağız. Dün Ali Bey'i ziyaret ettik. Gayet iyi. Sağlığı çok iyi. Dinleyicilerinin paylaşımlarını ilettik kendisine. Çok mutlu oldu. Çok sevindi. Özellikle herkes tüm sevdiklerine selam.

0: yargılama süreçlerinin çok uzun sürmeyeceğini ve bir süre sonra serbest bırakılması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü zaten biz bu tür durumlarda bir soruşturma sürecinin devam etmesine vesaire falan karşılıyız. Zaten burada bir suç yok, biz oradayız ama buradaki tutuklama tedbiri çok ağır bir tedbir. Bu olay özelinde, Ali Bey özelinde uygulanmaması gereken zaten bir tedbir. Cezalandırmaya giden bir tedbir. Dolayısıyla bir an evvel kaldırılması da gerekiyor. Biz eminim burada aklı selim hukukçular bu durumu değerlendirecek ve gerek itiraz gerekse devam eden süreçlerde bu tutuklama kararının kaldırılacağını düşünmekteyiz.
1: Ali Çağatay şu an itibariyle Metris cezaevinde tutuklu bulunuyor. Peki Silivri'ye gitme ihtimali var mı? Avukatı Sedat Koca bu soruyu da yanıtladı.
0: Şimdi şöyle, bu tamamen aslında infaz kısmı ile ilgili, daha doğrusu cezaevlerinin kendi uygulaması ile ilgili bir süreç. Normal Metris'te ilk tutuklama süreçlerinde özellikle Çağlayan'da Metris'e alınıp bir süre sonra Silivri'ye nakiller oluyor, evet, ama bunun tabii ki süresi bir hafta, iki hafta, bir ay, tabii ki bunu tamamen oradaki ilgili kurum belirliyor. Böyle bir nakil olması durumunda da tabii ki mutlaka sizlerle paylaşacağız.
1: Bunlar söylediğim gibi sevgili Ali Çağatay'ın avukatı Sedat Koca'nın verdiği bilgiler. Biz de tabii ki Radyo Sputnik olarak da bu süreci yakından, hem arkadaşları olarak da bu süreci yakından takip edeceğiz. Hep söyledim şu konuya girdiğimizden beri, tutuklanma gerekçesi Ali Çağatay'ın TCK 217A. Bu arada parantez içerisinde şunu da aktarayım. Cuma gecesi dediğim saat 11 gibi tutuklama kararı çıktı Ali Çağatay'la ilgili olarak. Biz de uzaktan kendisini görebilme şansını sahip olduk o dakikalar itibariyle. Hani işte az önce Sedat Koca'nın da söylediği gibi gerçekten morali çok çok iyi. Bununla ilgili sağlığı ve morali çok çok iyi. O açıdan da hiçbir problem yok. Onu da ben kişisel olarak kendi gözümle de tanıklık ettiğim için bunu size birebir aktarabilirim. TCK 217A bu yasanın ilk imzacılarından bir tanesi MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'dı. Ve o zaman demişti ki, o yasa çok konuşuldu, çok tartışıldı. Hani gazeteciler üzerinde bir demokrasinin kılıcı gibi duracak bu yasa, bu düzenleme itirazları, eleştirileri varken hayır demişti, böyle bir durum ortaya çıkmayacak. Ama mesela işte sevgili Ali Can Ulu da, İsmail Arı, onların da tutuklanmasından sonra bizzat kendisinin de, Fethi Yıldız MHP Genel Başkan Yardımcısı, o 217A düzenlemesinin ilk imzacılarından olan kendisi de bunu hatırlatarak üstelik bir eleştiride bulunmuştu gazetecilerin tutuklanmasıyla ilgili olarak. İlk imzacısı olduğum kanun bir sansür kanunu değildi, haber verme hakkıyla karıştırılmamalı ifadesi bizim değil, Fethi Yıldız'ın, söylediğim gibi bu düzenlemenin ilk imzacılarından bir tanesi olan MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'ın tespitiydi ya da eleştirisiydi, böyle de değerlendirilebilir. Söylediğimiz gibi Ali abinin morali son derece iyi, sağlığı ile ilgili gelen haberler de gayet iyi. Elbette kolay süreçler değil, hepimiz tanıklık ediyoruz, takip ediyoruz. Takip etmeye de Ali Çağatay ile ilgili olarak şu an Metris cezaevinde tutuklu bulunan sevgili büyüğüm, gazeteci büyüğüm, arkadaşım Ali Çağatay ile ilgili olarak bütün gelişmeleri de olabildiğince hızlı ve net şekilde sizlerle paylaşmaya bundan sonraki süreçte devam ediyoruz. Edeceğiz elbette. En yakın sürede de gelip mikrofonun başına, stüdyoda burada oturup bizlere yine ne oluyor ne bitiyor kendi penceresinden anlatmasını bekliyoruz. Büyük bir sabır ve büyük bir sakinlikle. Peki devam edelim biz diğer başlıklarla, diğer haberlerle. Rojin Kabayış dosyası. Yaklaşık 2 yıldır devam eden, değil mi? Bir süreç, hep beraber burada tanıklık ediyoruz. Bütün gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Aileyi, babayı, Nizamettin Kabayış'ı konuk alıyoruz. Sadece konuk aldığımız zamanlarda değil, neden böyle bir ifade kullandım? Biz günlük o haberin dışında da kendisiyle elbette arayıp ne olup ne bittiğini soruyoruz. Özel sohbetlerimiz de oluyor kendisiyle. Dün Van Barosu'ndan bir açıklama geldi. O açıklama çok dikkat çekiciydi. Baro'nun, Van Barosu'nun Rojin Kabayış dosyasından çekildiği haberi. Şimdi bütün süreç Van Barosu'nun desteğiyle, Van Barosu'nun yardımıyla ya da girişimleriyle devam ediyordu, ilerliyordu. Hatta işte bakanla gerçekleşen son o görüşmelerde yine Van Barosu'nun temsilcileri olan avukatlar yer alıyordu. Yapılan açıklama dikkat çekici. Şimdi buna dair birkaç başlık size aktaracağım. Diyor ki Van Barosu, çok uzun böyle detaylı ama aslında çok da bir şey anlatmayan. Neden ilk haber olarak bunu size aktarmak istedim? Tam olarak da bu nedenle. Çok detaylı, çok uzun ama söylediğim

0: gibi sürece dair hiçbir bilgi vermeyen bir garip bir açıklama Van Barosu'ndan. Babanın içinde bulunduğu bu zorlu süreci deniyor açıklamada ve etkileri anlayışla karşılıyoruz. Kaba işin Roji'nin ölümünün tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların yargı önünde hesap vermesi konusundaki kararlılığımız Van Barosu olarak kamuoyu nezdinde takip etmeye devam edeceğimizi kamuoyuna bildiririz ifadesi var Van Barosu'nun açıklamasında. Şimdi bu açıklama yayınlanır yayınlanmaz ben babayı aradım, Nizamettin Kabayış'ı aradım, ne oluyor diye. O da yine bir, biliyorsunuz, bir işçi bir minare, cami minaresi inşa ediyordu. Çalışmasına bir ara verdi. Sağ olsun zaman da ayırdı, konuştuk. Ne konuştuğumuzun çok detayını vermeyeceğim size. Neden? Şöyle bir tablo var ortada. Bir kere Van Barosu'na karşı çok net bir tepkisi var Nizamettin Kabayış'ın. Bütün detayları şimdi söylemeyeceğim. Neden? Çünkü sürece zarar vermesinden de endişe ediyorum ama yeteri kadar çaba göstermediği yönünde olayın aydınlatılmasına dair özetle bunu söyleyebiliriz. Van Barosu ile ilgili oradaki birkaç isimle ilgili aklında soru işaretleri olduğunu söylüyor. Bugünün gelişmesi değil bu. 10 gün önce, 10-11 gün önce bu kararı, böyle bir kararı aldığını söylüyor. Ben artık Van Barosu ile çalışmayacağım kararını aldığını söyledi. Diyarbakır Barosu ile çalışmaya karar verdim diyor. Önemli, dikkat çekici iddiaları da var. Ama şöyle görmek, şöyle anlamak gerekiyor. Şimdi haberciyiz, evet, bütün detayları sorgulamadan, elbette karşı tarafa da sormadan aktaracak değiliz. Zaten canı yanan bir baba, kızgın bir baba sürece, sisteme, yaşananlara, duyduklarına, bu süreç içerisinde kızıyla ilgili duyduklarına ya da iddialara vesaireye, bunlara zaten tepkili olan bir baba. Yayına çıkartarak konuşturmak ya da birebir her anlattığını sizle paylaşmak, şu an için diyorum, tekrar söylüyorum bunu, kendi avukatları bir elbette karar verirler, çıkarlar ve bir kamuoyuna açıklama yapacaklardır elbette. O zaman Nizamettin Kabayış'ı biz de yayına alır ve konuşuruz elbette. Kesinlikle davaya da zarar verebilir diye düşünüyorum. Bu süreçte dediğim gibi Diyarbakır Barosu takip edecek. Bu bilgi elimizde. Ama şöyle bir durum da var. Konuştu mu Nizamettin Kabayış? Evet. Baktım şöyle sosyal medya üzerinden yayın yapan birkaç kişiye konuştu. Orada da ciddi soru işaretlerim var benim kafamda. Hani acaba kendisiyle yapılan telefon görüşmesi kendisine haber verilerek mi yayına verildi? O da enteresan. Bunları mesela takip etmek gerekiyor. Her şey, evet, habercilik önemli ama o haber şehvetiyle de hareket etmemek gerekiyor. Varsın daha az dinlenelim, varsın daha az tıkalalım ya da başka bir şey olsun ama davaya ve insanların acısına da ya da tepkilerine de saygı duymak gerekiyor diye düşünüyorum. Neden Van Barosu o iddialara karşılık gelebilecek bir açıklama yapmadı diyorum. Çünkü bakıyorum şimdi Van Barosu kamuoyu tarafından da uzun yıllardır, 90'lı yıllardan beri gazetecilik yapıyoruz işte. O yıllardan beri de çok dikkatli takip edilen bir barodur. Rojin'in davası, Rojin Kabayış davası zaten artık sembol olmuş, toplumun tamamı tarafından neredeyse artık bütün aşamaları ezbere bilinen bir davadan bahsediyoruz. Baronun ya da baroların burada üstlendiği, ailelere karşı, topluma karşı, dava sürecine karşı üstlendiği sorumluluk da ortada. Şöyle görüyorum, sadece babanın duygusal durumuna gönderme yapıyor olması bu açıklamasında Van Barosu'nun, doğrusu benim görebildiğim kadarıyla sürecin şeffaflığına dair, ne oldu ne bitti, bu sürecin şeffaflığına dair ciddi akıllarda soru işareti yaratıyor. Benim beklentim Van Barosu'nun bu süreç içerisinde böyle bir, bu kadar köklü bir kurumun, böyle söyleyebiliriz, bugünün iletişim şartları içerisinde çok daha kendi misyonuna da yakışır bir öz eleştiri yapılması gerekiyorsa, öz eleştiri mi, açıklama mı, cevap mı, her neyse, babanın Nizamettin Kabayış'ın bu eleştirilerine gerçekten bir sürüncemede mi bırakıldı bu iş? Buna dair çok ciddi eleştirileri var Nizamettin Kabayış'ın. Buna dair eleştirileri çok daha açık, sarih, net bir dille de yanıtlaması gerekiyordu diye düşünüyorum ben şahsen. Bölgedeki gazeteci arkadaşlarla da konuştuğum zaman da aynı tepkiyi verdiklerini de görüyorum. Ama şu dakikaya kadar Van Barosu'ndan Nizamettin Kabayış'ın bu açıklamalarına, bu iddialarına karşılık net, somut bir yanıt gelmedi. Söylenen sadece ne? Dediğim gibi babanın ruh haline ya da acısına gönderme yapılıyor. Babanın içinde bulunduğu bu zorlu süreci ve etkilerini anlayışla karşılıyoruz ifadesi Nizamettin Kabayış'ın Rojin soruşturmasına dair endişelerini yanıtlayan bir cümle değil. Van Barosu'ndan çok daha net, somut bir açıklama bekliyoruz. Bunu da aktarmış olalım. Hadi bir araya gidelim. Arkasından siyasete dair, siyasetin gidişatına dair başlıkları sizlerle paylaşacağız.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: ülkede işte sistem tartışmaları, ekonomi, işte başkanlık sistemine geçtikten sonra yapılan tartışmalar, siyaset bunu yapıyor ya, ya da bize de bu tartışmaları yaptırıyorlar ya, hani bu konuda dile getirilenlere bakıldığı zaman adeta bir rejim tartışmasına dönüşüyor. Sabancı Üniversitesi diyor ki 2017'den beri hızla azalma eğilimindeki olan bu mutsuzluk tablosu şöyle değerlendiriliyor. Tırnak içinde aktarıyorum. Bizim içinden geçtiğimiz sürecin adı verimsiz mutsuzluk kavramıymış. Ne demek bu kavram? Toplumda yaşam memnuniyetinin düşük olmasına rağmen bunun açık bir toplumsal kriz yaratmadan süreklilik kazanması anlamına geliyor. Yani mutsuzuz, mutsuz olduğumuzun farkındayız, nedenlerini biliyoruz ama buna dair hiçbir adım atmıyoruz. Hiçbir şey söylemiyoruz, hiçbir şey yapmıyoruz. Yani bir toplumsal kriz ortaya çıkmadan sürekli devam eden bir süreçten bahsediyoruz.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz, Yeri ve Zamanı'na devam ediyoruz. Siyasetin gündemi bir CHP, oraya geleceğiz. CHP'de yaşananlar orada bitmiyor. İddialar, yalanlamalar arka arkaya geliyor taraflardan. Enteresan bir kaos süreci yaşanıyor Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde ama mecliste, siyaset içerisinde de bambaşka bir tartışma var aslında. Beklenen bir gelişme. Şöyle söyleyeyim, bir çerçeve yasa bu sürece dair neydi? Terörsüz bir Türkiye süreci ya da işte yeni adıyla ya da diğer adıyla bu açılım sürecine dair bir çerçeve yasası hazırlığı var. Bu arada hükümetten, özellikle AK Parti kanadından hafta sonu itibariyle de arka arkaya açıklamalar geldi. Bir yasal düzenleme bekleniyordu değil mi? Bu çok konuşuluyordu. Hatta bu konuya dair yapılan yorumlarda yeni yasama dönemine kalabilir bu süreç şeklinde de bazı bilgiler, bazı detaylar bize de ulaşmıştı. Biz de sizlerle paylaşmıştık ama görünen o ki ortaya çıkan tablo, bugün gelinen noktada o yasa Temmuz ayı itibariyle çıkacak. Temmuz gündemimiz şimdi hayırlı olsun, o açıdan söylüyorum. Bunu çokça konuşacağız, çokça tartışacağız farklı başlıklarıyla ama geçtiğimiz yıllarda biliyorsunuz Devlet Bahçeli'nin başlattığı bu bir süreç, meclisin açılış töreninde değil mi, gidip DEM partililerin ellerini sıktığı andan itibaren başlamıştı o süreç. Gerçi son iki grup toplantısında yanlış hatırlamıyorsam Sayın Bahçeli'nin de bu konuya dair sessiz kaldığını görüyoruz. Bu konuya hiç değinmedi neredeyse. O da enteresan bir tavır. DEM Parti bu konuda ne düşünüyor? Onu da biraz sonra anlatacağım, aktaracağım size. Önce ne deniyordu? Terör örgütü silah bırakacak, arkasından yasal düzenleme gelecek deniyordu. Şimdi ortaya çıkan tablo, işte hafta sonu yapılan açıklamalara bakıyorum. Gelen açıklamalara bakıyorum. Meclis tatile girmeden önce, yani Temmuz ayı sonuna kadar bu mesele, bu yasa, bu çerçeve yasa çıkacak deniyor. Neden bu karar değişikliği ortaya çıktı? Siyasetçilerimiz herhalde bunun yanıtını bizlere vereceklerdir. AK Parti sözcüsü özür dilerim Ömer Çelik bu konuda konuştu. Terör örgütünün silah bırakması için dedi, bunu gerçekleştirecek yasal zeminin oluşması gerekiyor. Daha önce farklı bir tablo biliyorsunuz, farklı bir tartışma vardı. Bu konunun bir an evvel meclise gelmesi gerektiğini ve hızlı şekilde yasalaşması gerektiğini düşünüyoruz diyor. Tamam, o zaman iktidar olarak da bir an önce bu konu, zaten Cumhur İttifakı'nın ağırlıklı olarak gündeminde olan bir konu. Bu konuda kimin elini tutuyor? Getirin bir, hani biz de görelim nasıl bir düzenleme yapılacak? Hangi adımlar atılacak? Mesela terör örgütü liderinin durumu ile ilgili tartışmalar çokça yapılıyor. Bu konuda nasıl bir düzenleme yapılacak? Doğrusu merak ediyoruz. Şöyle tartışmalar var. Mesela şu bilgiler de geliyor şimdiden. Terör örgütü lideri Öcalan ve ağırlaştırılmış müebbet cezası alanlar, bu terör suçlarından bu kişilerin bahsettiğimiz o çerçeve yasanın dışında, kapsamının dışında tutulacağı yönünde bazı bilgiler var. Aslında daha önce de bunları konuşmuştuk, bunları sizlere aktarmıştık ama biraz daha sanki ete kemiğe bürünen bir hal var, bir tavır var. Daha somut adımlar için karar alınmış gibi görünüyor. Benim özellikle iktidara yakın medyada yer alan haberlere bir baktığımda bu yönde bir hava seziyorum. Mesela Türkiye Gazetesi'nde bu konu hafta sonu yer aldı. Detaylı ayrıntılarıyla üstelik yer aldı. AK Parti kaynaklarına dayandırılarak verilen haberlerden bahsediyorum. Önce silah bırakma, sonra yasa çıksın tartışmaları içerisinde artık farklı bir yöntemin benimsendiğini belirtiyormuş. AK Parti kaynakları. İşte ben de şunu soruyorum, bu karar değişikliğinin nedeni. Bunu belki kamuoyuyla paylaşırlar. Şimdi meclisten işte Temmuz ayı itibariyle geçecek yasayla ilgili Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından tespit edilecek sahadaki durum. Sahadaki durum. Bunun arkasından mesele, o raporlar MGK'ya gelecek. PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır yönünde bir teyit mekanizması geliştirilecek. Bu teyit mekanizmasında eğer beklenen yanıt gelirse, istenen, hedeflenen yanıt gelirse bu adımlar, o yasa belirlenecek. O teyit mekanizması çalışmadan uygulama başlamayacak. O yüzden yine söylüyorum bunu, ben yine fikrimin arkasındayım. Temmuz ayı içerisinde gerçekten bir an önce meclise gelmesi taraftarıyım. Şunun tartışması da yapıldı hafta sonu. Özellikle muhalif medyada öyle tanımlıyorum maalesef. Hani ben biliyorsunuz böyle çok da bölümlendirmeyi, ayrıştırmayı çok sevmiyorum ama anlaşılabilme adına böyle söylüyorum. Hani o yasanın yine ötelendiği yönünde haberler yer aldı. O haberler bir şekilde siz barış istemiyor musunuz, niye böyle haberler yapıyorsunuz, niye böyle yorumlar yapıyorsunuz diye yoğun eleştiriler geldi. Efendim şöyle söyleyeyim, hükümetin niyeti, bu net bilgi, Temmuz ayı içerisinde bu meseleyi gündeme getirmek. Taslakta neler var? Yer alan haberler bize neyi gösteriyor? Tabii ki Öcalan, terör örgütü lideri Öcalan ve yönetici kadroya ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı yönünde bir bilgi var. Yine kapsam, tanım tabii çok önemli. Kesin çizgilerle o kapsam yazılacak, ilgili maddeye yazılacak ya da düzenlemeye yazılacak. Ama mesela nasıl bir kesinlik içerisinde olacak, o bir soru işareti. Dediğim gibi bir yasayı görmek, onun üzerinden tartışmak gerekiyor. Demirel'i bir kez daha hatırlayalım buradan. Doğmamış çocuğa don biçmeyelim ama belli suçlardan ceza alanların yasadan yararlanmayacağı. Nedir belli suçlar? Hep böyle bir muallakta kalan, havada kalan ifadeler var. Türkiye'ye dönmek isteyen silah bırakıp ya da silaha hiç dokunmamış, o da nasıl oluyorsa, o da ayrı bir tartışma konusu. Dönmek isteyen örgüt üyeleri örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa TCK'daki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek mesela. Ya da o süre sınırı, yasayla ilgili bir süre sınırı belirlenecek mi? Bu da çok konuşuldu, bu da çok tartışıldı. Buna dair de bir belirsizlik var. Şimdi hani dedim ya, Temmuz ayı içerisinde bu mesele gündeme gelecek. Eğer işte Temmuz'a giriyoruz değil mi? Bugün ayın 29'u, 29 Haziran. Bu kadar kısa sürede meclisin gündemine gelecekse hala bundan niye belirsiz diye bir soru işareti benim aklımda oluşuyor. Peki mesela geçici bir maddeyle teyit kararından sonra, yani terör örgütü silah bıraktı ve kendini feshetti teyidinden sonra 6 ay ya da 1 yıllık bir başvuru süresi öngörülebilir düzenleme itibariyle deniyor. Tablo bu. Ya da bu örgüt üyeleriyle ilgili 3 ya da 5 yıl adli kontrol mekanizmasının işletileceği yönünde de bazı bilgiler, bazı detaylar yine bu düzenlemeye dair işte medyaya yansıyan ya da yansıtılan tartışmamızın istendiği başlıklar ağırlıklı olarak bunlar. Şöyle bir bakıyorum. Tabii burada asıl mesele şunun yanıtlanması gerekiyor. Kim suçlu, kim suçsuz? Silah tutan kim? Silah eline almamış kim? Bunların tespiti elbette istihbarat, elbette silahlı kuvvetler bunun ayrımını yapacaklardır elbette, ama yine de burada bir belirsizlik olduğu ortada. Mesela DEM Parti'nin o çerçeve yasada az önce detaylarını ulaşabildiğimiz kadarıyla, yansıdığı kadarıyla böyle söylüyoruz artık. O çerçeve yasada suça karışan karışmayan, eli silah tutan tutmayan ayrımının yapılmasına karşı olduğunu yapılan söylemler, yapılan açıklamalar üzerinden de biliyoruz elbette. DEM Parti diyor ki hani yasa silah bırakmayı teşvik eden ya da dönüşü kolaylaştıran bir yaklaşım açısıyla hazırlanmalı ifadelerini sık sık kullanıyor. Tabii en çok konuştuğumuz konu artık bu İmralı, biliyorsunuz, bir cezaevinden daha çok böyle işte DEM Parti'nin sık sık gidip geldiği, o heyetlerin sık sık gidip geldiği bir yer haline geldi. Böyle tanımlanıyor artık medyanın dili itibariyle söylüyorum. Öcalan'ın statüsü Bunun da örneğin ki Sayın Bahçeli de bu konuya bir dönem sık sık vurgu yapıyordu. DEM Parti'nin de yine aynı şekilde bu meselenin netleşmesi konusundaki beklentisi ortada. Bunu görmek, bunu bir aktarmak istiyorum. Tabii Demirtaş'ın tahliyesi ayrı bir tartışma konusu, bitmeyen bir tartışma konusu ama az önce söyledim. Bahçeli'nin sessizliği, Devlet Bahçeli son iki grup toplantısında yani yaklaşık 15 gündür, 10-15 gündür bu meseleye çok da fazla değinmiyor. Aslına bakılırsa gelen bilgiler sürecin nasıl işlediği, nasıl işletildiği yönünde belki bir bilgi bekliyor Sayın Bahçeli'de. Ama DEM Parti'nin de bir şekilde bu sessizlikten, MHP liderinin bu sessizliğinden rahatsız olduğunu da söyleyebiliriz, aktarabiliriz. Bu hükümet kanadında yaşananlar. Peki ya muhalefet? Muhalefet bu sürece ne diyor? Mesela İyi Parti. İyi Parti Ankara'da Tandoğan'da hafta sonu bir miting düzenledi. İsmi tam doğru aktarayım size. Bayrak açıyorum mitinginde. Hem iktidara ve bu açılım sürecine yönelik olarak oldukça sert ifadeler kullandı İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu. Farklı sayılar var katılımcılar, 100 bin diyen var, 50 bin diyen var, hani onu oturup sayacak değiliz ama bu mitingde parti bayrağı ben televizyonlarda gördüm, birebir tanıklık etmedim onu da hemen söyleyeyim ama parti bayrağı da görmedim. Orada Dervişoğlu bugün burada parti yok, hizip yok, şahsi hesaplar yok. Tandoğan meydanında sadece ve sadece Türkiye var. Terörsüz Türkiye yalanıyla dedi. Ülkeyi bölmek isteyenlere bayrak açıyorum ifadesini kullandı İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu. Dervişoğlu'nun bu sözlerine ya da bu mitinge, İyi Parti'nin düzenlediği bu bayrak açıyorum mitingine eleştiri kimden geldi? MHP Genel Başkan Baş Danışmanı Eyüp Yıldız'dan geldi. İyi Parti'nin o Ankara'da Tandoğan'da düzenlediği mitinge tepkisi vardı. MHP Genel Başkan Baş Danışmanı Yıldız'ın bu milletin dedi terörsüz Türkiye iradesini meydanlardan yükselen boş sloganlarla durduramazsınız cümlesi İyi Parti'ye ya da İyi Parti lideri Dervişoğlu'na yönelikti. Bunu da aktarmış olalım. Hafta sonundan gelen, hafta sonundan kalan başlıklardan bir tanesi, söylediğim gibi buraya kadar anlattıklarım, bu açılım süreci, çerçeve yasağı, DEM Parti'nin beklentileri, Devlet Bahçeli'nin sessizliği, bu meseleler Temmuz ayı itibariyle en çok konuşacağımız konular olacak. Şimdiden kendimizi hazırlayalım diye efendim ben bütün bu dertte başlıkları, detayları sizlerle paylaşmaya çaba gösteriyorum. Bir diğer konu bu erken seçim ya da Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı danışmanı Mehmet Uçum nasıl tanımlıyordu? Öne alınmış seçim, böyle 2028'in Mayıs'ı değil de Nisan'ında gerçekleşecek, işte yaklaşık 3 hafta öne çekilecek bir seçim sürecinden bahsediyoruz. Hatta Mehmet Uçum ne demişti? İşte Şubat ayı içerisinde, hatta tarih de vermişti, böyle 9-16 Şubat mı demişti yanlış hatırlamıyorsam. O dönem, o arada meclis öne çekme kararı alırsa eğer seçimleri, öne alınmış seçim dedikleri denilen şey bu. 16 Nisan 2028 tarihinde ya da o gün ülke seçime erken öne alınmış seçim. Türlü türlü kavramlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bazen beni de yanıltıyor hafızam. O yüzden tekliyorum bazen, kusura bakmayın. İşte 3 haftaya öncesine alınma niyetini bize anlattı, bize gösterdi. Beştepe'de belli ki işte bu hesaplar yapılıyor. Ona tepki kimden geldi? Mehmet Uçum'a tepki CHP'li Ali Mahir Başarır'dan geldi. Bu açıklamaları dedi bir danışman yapamaz. Yani sonuçta siyasi sorumluluğu olan bir kişi değil ve bunu istisnai adalet tanımını kendine göre yorumluyor dedi. Anayasadaki bu tanımı Mehmet Uçum kendisine göre yorumluyor ve bir danışman, söylediğim gibi siyasi sorumluluğu olmayan bir kişi böyle bir karar ya böyle bir açıklamada bulunamaz şeklinde eleştirileri var. Çok daha ağır ifadeleri de var. Ama hani o siyaset dışında kaldığı için biraz da siyasetin o günlük günlük dilinin dışına çıkınca siyasetçiler bazen gerçekten hani bizim de burada kullanmakta zorlandığımız, aktarmakta daha doğrusu öyle söyleyeyim, aktarmakta zorlandığımız ifadelere yer verebiliyorlar. Sosyal medya gerçekten çok enteresan bir ortam, çok enteresan bir mecra. Peki devam edelim. Hazır hükümetten devam ediyoruz. Hazır işte bu açılım sürecini anlattık. Hükümetin erken seçim, öne alınmış seçim planlarından bahsettik. Bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesaj. Şimdi hafta sonu 33. Evet, istişare ve değerlendirme toplantısını yaptı Adalet ve Kalkınma Partisi. İlginç fotoğraflar da vardı orada. Cumhurbaşkanı Erdoğan kapanış konuşmasında dikkat çekici mesajlar verdi. Doğrusu şöyle söyleyeyim size, yani çok bütün detaylarını aktarmayacağım ama orada kurduğu bir cümle, hani gerçekten seçim startı denir ya, böyle medyada çok çok kullanılır. Bu AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim startını verdi. Gerçekten partisi açısından ne ifade eder bunu bilemeyiz elbette, ama ne mesaj almıştır partililer bunu bilemeyiz elbette, ama şunu söyleyebiliriz: yorulan gitsin dedi. Bu aslına bakılırsa tam, hatta ifadesini okuyayım size: yorulan varsa buyursun kenara çık, kenara gelin dinlensin, kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin, boşa harcayacak tek bir saniyemiz bile yok, caddeyi sokağı asla boş bırakmayacağız ifadesini kullandı. Ben şöyle okudum naçizane, katılır mısınız bilmiyorum ama hani çok konuşuluyor, aylardır bu mesele tartışılıyor, konuşuluyor. Parti içerisinde yeni bir yapılanmaya gidilecek, işte kabine değişebilir, parti yönetimi değişebilir. Zaten sık sık biliyorsunuz il yönetimleriyle ilgili af, değil mi, öyleydi, aflarını istiyordu, istifa etmiyordu ya da görevlerinden ayrılmıyor yöneticiler, aflarını istiyorlar. Bu mekanizmanın AK Parti içerisinde çokça işlediğini biliyoruz. Muhtemeldir ki bunun, bu mekanizmanın yeniden harekete geçeceğine dair bir mesaj olarak algıladım ben Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aynı tabii bu konuşmasını AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla yaptı Recep Tayyip Erdoğan. Ben bu süreçte bu şekilde, bu anlatılanları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o kampta yaptığı açıklamaları bu şekilde yorumladım. Göreceğiz bakalım, haklı çıkacak mıyız, çıkmayacak mıyız? Geçelim muhalefete. Geçelim ana muhalefet partisi içerisindeki tartışmalara. Öyle çok haber geliyor ki Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden, aynı sayıda da yalanlama geliyor. Karşılıklı olarak taraflar, yani bir tarafta Kılıçdaroğlu kanadı, bir tarafta Özgür Özel kanadı ve bizler de gazeteciler olarak da, sizler de eminim işte Türkiye profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak da ne olduğunu ne bittiğini anlamaya çaba gösteriyoruz. Şimdi hani yeni bir parti tartışması, yani ilk günden beri söylüyorum, CHP'nin yani Özgür Özel kanadı bu yeni partiye giden süreçte açık kapı bırakmak istemiyor. Özgür Özel'in de kıyamet senaryosu, yeni bir partiye geçersek yeni bir parti bizler için kıyamet senaryosudur ifadesini kullanmıştı. Geçtiğimiz günlerde, cuma günüydü değil mi, Süleyman Bülbül'ü CHP milletvekilini konuk aldığımızda da bu kıyamet senaryosu nedir, ne anlama gelmektedir, o da detaylı şekilde anlattı. Hani açık net şekilde söylenmese de bir yeni partiye arayışı ya da akıllarda bunun olduğunu görüyoruz. Anadolu Birliği Partisi, daha önce adını duydunuz mu bilmiyorum, hani evet, ben de bu kadar işte siyaseti takip ediyoruz vesaire ama yani çok az duyduğum bir parti. O partinin genel başkanı Bedri Yalçın'dan bir açıklama: 86 milletvekili CHP'den ayrılacak ve neydi, Anadolu Birliği Partisi'ne katılacak. Böyle bir açıklama, böyle bir net bir iddia geldi, rakam vererek, sayı vererek, böyle 86 milletvekili, hatta şöyle detaylar da verdi: Özgür Özel ekibiyle de görüşme yapıyoruz, sadece 86 milletvekili değil, arkasından 74'e yakın, 70 yani 74'e yakın il başkanı da, il başkanları da var, zaten onlar da bizim partiye katılacaklar şeklinde bir açıklaması oldu. Bir enteresan bir açıklamaydı. Yalanlandı, onu söyleyeyim. CHP Özgür Özel kanadından bu açıklamaya, kimdi, Anadolu Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın'ın bu açıklamasına bir yalanlama geldi. Onu aktaralım. Bu bir. Bir diğer yine yalanlama ya da doğrulama, öyle söyleyeyim, yalanlama olarak, yalanlama başlığı altında aktarabilirim size. Özgür Özel biliyorsunuz grup başkanı, mecliste grup başkanı ve meclisteki o toplantılarda, grup toplantılarında Özgür Özel konuşuyor. Kılıçdaroğlu'nun da konuşacağı, konuşmayacağı tartışmaları da vardı. Bir iddia dün yine medyanın gündemine geldi ama yani tabii ki bilmek zorunda değil herkes her şeyi de. Haberleri kaleme alan editör arkadaşların da, bizlerin de, bizim de eksikliğimiz olabilir. Zaten öyle bir eksiklik olduğu zaman da hiç çekinmeden, hiç kompleks yapmadan düzeltiyoruz zaten. Fark ettiğimiz anda, fark edebilirsek. Şöyle bir iddia, meclise bir dilekçe yazdığı, CHP yönetiminin, Kılıçdaroğlu yönetiminin meclise bir dilekçe yazdığı ve o dilekçede de Özgür Özel'in grup başkanlığı sıfatının düşürülmesi talep edildiği yönünde bir bilgi. Çok konuşuldu ve kıyametler koptu. Hani Özgür Özel konuşamayacak mı acaba grupta, meclis grup toplantısında vesaire. Neden editör arkadaşlar diye girdim konuya? Çünkü yani aslına bakılırsa meclisin iç yönetmeliğine göre böyle bir atama, böyle bir inisiyatif kullanması herhangi bir siyasi partinin mümkün değil. Çünkü meclis grubunun seçimiyle grup başkanları seçiliyor. Dolayısıyla yani bu kadar basit bir bilgi varken, ortada dururken bu haberlerin yapılıyor olması ya da işte o anlı şanlı yorumcuların bu yorumları böyle abartarak uzun uzun analizlerle sosyal medya hesaplarında paylaşıyor olması bir garipti. Zaten şöyle söyleyelim, CHP parti sözcüsü Müslüm Sarı'dan da bu haberlere yönelik olarak bir yalanlama geldi. İster mi CHP yönetimi? Tabii ki ister. Yani Kılıçdaroğlu yönetimi Özgür Özel'in her salı günü çıkıp, bir de şimdi meclisin çalışma süresi uzatıldı biliyorsunuz, işte neden uzatıldığını da konuşuyoruz, o çerçeve yasa vesaire, buna dair başlıklarla uzatılıyor ya da gerekçelerle uzatılıyor, öyle söyleyelim. Kılıçdaroğlu ister mi? Kesinlikle ister böyle bir durum, ama yetkisi var mı? İşte söylediğim gibi meclis grup iç yönetmeliği diyor ki hayır, böyle bir şey olmaz. Parti meclisi, daha doğrusu milletindeki vekilleri otururlar. Grup başkanı kim olacak? Grup başkan vekili kim olacak? Eğer onlar seçerler ve süreç bu şekilde ilerler. Bu kadar basit bilgiler ortadayken, bu kadar net, sarih bilgiler ortadayken neden böyle haberler yapılıyor? Ama şunu hep söylüyorum. Hani özellikle CHP açısından, CHP hani gazeteciler ya da yorumcular açısından bakıldığı zaman oldukça konforlu bir alan. Yani CHP ile ilgili ne söylerseniz söyleyin, ne nasıl yorumlar yaparsanız yapın, tırnak içinde aktarıyorum bunu, başınızın belaya girmeyeceği neredeyse kesin. Gerçi Sayın Kılıçdaroğlu bir iki gazeteciye biliyorsunuz dava açtı. Bu son dönem itibariyle hiç yapmayan, yani geçmiş yıllar itibariyle biz tanıyoruz Sayın Kılıçdaroğlu'nu, biliyoruz. Hiç böyle adımlar atmayan Kılıçdaroğlu son dönemde bazı gazetecilerin yaptıkları haberler ya da paylaşımlar nedeniyle onlara dava açtığını da ya da bu niyette olduğunu da biliyoruz. Ama yine de konforlu bir alan ana muhalefet partisini eleştirmek. O açıdan hani gazeteciler de yorumcular da o alanı olabildiğince rahat ve özgür şekilde de kullanıyorlar. Bu da benim hani mesleki bir, kendi arkadaşlarım arasında da konuşurken böyle söylerim, mesleki bir tespitim olarak bir kenarda dursun. Mesela benzer tartışmalar işte MHP açısından olabilir, AK Parti açısından olabilir. Bu kadar yalanlanan iddia gündeme geliyor mu? Değil mi? Bir de böyle bakmak, bu açıdan okumak gerekiyor. CHP demişken bir yandan da bakıyorum, süreyi de doğru kullanmak istiyorum. Muhittin Böcek, Antalya eski, şu an tutuklu yargılanıyor biliyorsunuz. Üçüncü kez, doğrusunu söyleyeyim istedim. Üçüncü kez ifade verdi. Enteresan iddiaları vardı bu da. Hatta şöyle bir bakıyorum medyaya da, çok eleştiri var. Aklına ara ara mı geliyor da böyle konuşuyor Muhittin Böcek eleştirileri de var. Ama 2024 yerel seçimleri öncesinde CHP yönetimi ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili yaptığı görüşmelerle ilgili, o görüşmelerle ilgili enteresan iddialar, böyle özellikle hani para, akçeli işlere dair iddialarda bulundu. Mesela İmamoğlu benden yaklaşık 15 milyon euro civarı maddi kaynak desteği istedi 2024 seçimleri sürecinde, ifadesi ya da bu yönde verdiği ifade dikkat çekiciydi. Yine Necati Özkan, ki Necati Özkan da biliyorsunuz yine Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlarından, seçim kampanyası konusunda anlaşma sağlandığı bilgisine ulaştım dedi. Buna dair böyle işte nokta atışlar yaparak nerede, nasıl, kimlere, nasıl görüşmeler gerçekleştirdiği, ne kadar para verildiği yönünde de bazı bilgiler, bazı ayrıntılar paylaştı. Oysa ki mesela ben daha önceki ifadelerini, daha yargılama süreci başladığında ilk ifadelerinde polis ya da işte savcılık ifadelerini ben mesela Sayın Böceğin hatırlıyorum. Orada ne CHP yönetimi ne kişiler, hiç kimseyle ilgili bir para trafiği olmuştu, böyle bir şey yoktur açıklaması ya da ifadelerinde hatırlıyorum. Ekrem İmamoğlu'nun bir de yorumu var ifadesinde Muhittin Böceğin. Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı hedefi baskın hale geldi cümlesi yine parti içi tartışmalara dair bu ifadesi dikkat çekici. Ben şöyle okudum, hani iddianamede de buna yönelik, İmamoğlu'na buna yönelik tırnak içinde suçlamalar var. Oysa ki Cumhurbaşkanlığı hedefi İmamoğlu'nun ne yeni bir hedef ne böyle gizli ilk günden beri zaten bunlar medyada konuşulan, sonraki süreçte de zaten CHP kendi içinde bir oylama yaptı biliyorsunuz. Bir imza kampanyası, değil mi? Bir imza kampanyası düzenledi zaten. Orada da bunu kendi açısından bakıldığı zaman resmileştirmişti. Siyaseti konuşmaya devam edeceğiz belli ki. Ama biz şimdi ne yapalım? Bir ara verelim. Dilovası davası ile ilgili gelişmeler var. Onları aktaracağım sonra.
1: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik deseniz Yeri ve Zamanının ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Dilovası, Dilovası'ndaki o cinayetten bahsedeceğim. Onunla ilgili bir gelişme var. Önce o isimleri bir hatırlayalım istiyorum. 17 yaşındaki Tuğba Taşdemir, 15 yaşındaki Nisa Nur Taşdemir, 15 yaşındaki Cansu Esetoğlu, 52 yaşındaki Hanım Gürek, 31 yaşındaki Esma Gikan, 59 yaşındaki Şengül Yılmaz ve daha sonra yaralanmıştı, hastanede tedavisi sırasında hayatını kaybetti İşçi Tunca Yıldız. O Dilovası'nda 8 Kasım 2025'te çıkan yangında, o parfüm üreten fabrikada çıkan yangında hayatını kaybeden işçiler, 7 işçi de yaralanmıştı. Daha sonraki süreçte işte o fabrikanın sahipleri, 7 kişi tutuklanmıştı. Bazı belediye görevlileri görevlerinden uzaklaştırılmışlardı. Burada ailelerin, hukukçuların, avukatların, bizlerin tepkisi neydi? Denetleyenlerle ilgili bir süreç işlemeyecek mi diye sormuştuk. Hatta Gebze Kent Meydanı'nda da aileler bir adalet nöbeti başlatmışlardı. O adalet nöbeti sonuç vermişti. 8 kişi belediyede görevli ve denetimden görevli, işte zabıtalar, müdürler vesaire gözaltına alınmışlardı. Sorgu sürecinin ardından da 7 kişi tutuklanmıştı. Son gelişme ne? Bu konuya dair, o cinayete, o katliama dair son gelişmede İstanbul Teknik Üniversitesi'nden bir mahkeme bir bilirkişi raporu talep etmişti. Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildi o bilirkişi raporu. Yangının burada çok ciddi detaylar var. İş yerinin üretim katında alkol, dolum ve karıştırma kazanlarının olduğu bölgede başladığı belirtiliyor. Yine reaktör kazanına etil alkol aktarımı söyleniyor o raporda. Parlama zaten tam olarak da o buhar basıncı sonucunda patlamaya dönüştü. Bunu anlıyoruz, bunu görüyoruz. Binanın yıkım işlemi, salgın döneminin etkileri ve bütçe eksikliği gibi sebeplerle gerçekleştirilemedi tespiti de yine bahsettiğimiz bilirkişi raporunda var. Yani daha önceki dönemde Dilovası Belediyesi tarafından yapı durdurma raporu bu bina ile ilgili olarak 1 Haziran 2021'de bu rapor düzenleniyor. Binanın yapı ruhsatının olmadığını da biz öğreniyoruz. Yine 25 Ağustos 2021'de belediye encümeni tarafından da yıkım kararı alındığı bilgisi yine bu bilirkişi raporunda yer alıyor. Ama neden gerçekleşmiyor binanın yıkımı? Bütçe yokmuş. Bütçe olmadığı için o bina o dönem itibariyle yıkılmıyor. Arkasından zaten 2025'te yaşanan o cinayet geliyor. Tabii daha farklı detaylar da var. Diyoruz bunu, aileler de bunu söylüyorlar. Bir adalet nöbetleri vardı. Gerekçelerinden bir tanesi kaçak yapının faaliyette olduğu, açılışından itibaren de bu konu, bu meselenin, o binanın, o fabrikanın her neyse bu konuyla ilgili belediyenin de bilgisi olduğu detayı yine bahsettiğim gibi o Dilovası cinayeti, Dilovası katliamı ile ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda var. Dahası yine aynı şekilde yer alan bilgiler. Yani hep söylüyorum bunu, bu cinayetlerde o isimlerimizin olmamasının nedeni tesadüf diyorum ya. Belediye itfaiye raporu alınmadan iş yeri açma ve çalışma ruhsatı vermiş. Üstelik de çok tehlikeli maddelerin karıştırıldığı parfüm üretim tesisinden bahsediyoruz. Ama gördüğünüz gibi o ailelerin baskısı, o ailelerin tepkisi olmasa bir şekilde, dediğim gibi, bu tutuklamalar, son geçtiğimiz hafta gerçekleşen tutuklamalar olacak mıydı? 2 sene neredeyse geçti olayın üzerinden. Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı, Zabıta Müdür Vekili, Başkan Yardımcısı, eski İmar ve Şehircilik Müdürü, yine eski Zabıta Müdür Vekili, eski Yapı Kontrol Müdürleri de yine tutuklandı. Söylediğim gibi o tutuklanan 7 kişi arasında bu kişiler, bu isimler de yer alıyor. Takip edeceğiz elbette Dilovası'ndaki o işçi katliamı ile ilgili, o dava ile ilgili gelişmeleri. Ama kamuoyu baskısı, ailelerin direnişi, tepki gösteriyor olmaları sürece davayı da bu noktaya getirdi ki ailelerin söylediklerini de bahsettiğim gibi İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan bu bilirkişi raporu da ailelerin neredeyse tüm iddialarında doğrular nitelikte. Bunu da söylemiş olalım. Tabii deprem davalarını da takip ediyoruz. İlginç bir başlık sevgili İsmail Arı bu haberi Bir Gün gazetesinde yapmış. Başlığı da çok dikkat çekici. Tuvaletini tutamıyor ama hala firari. Neden bahsediyoruz? 152 kişinin ölümüne neden olmuştu Hacı Mehmet Ersoy. Firari bir isim, yargılanıyor, cezalar da var. Maraş'taki Palinye sitesinden bahsediyorum. O sitede o deprem sırasında, deprem sonrasında yaşanan yıkımla beraber 152 yurttaş hayatını kaybetmişti. O ölümlerden sorumlu tutulmuştu. 18 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yine bahsettiğim gibi müteahhit Hacı Mehmet Ersoy. Şimdi öğreniyoruz ki bir dilekçeyle Yargıtay'a başvuruda bulunmuş. Tekrar ediyorum, emeğe saygı, Bir Gün gazetesinden İsmail Arı'nın haberiyle öğreniyoruz ki Hacı Mehmet Ersoy tabii bilinçli taksirden ceza almıştı. Olası kast değil. Hepimiz değil mi biliyoruz. Profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak olası kast nedir? Bilinçli taksir nedir? Bunları maalesef öğrenmek mecburiyetinde kalıyoruz. İşte Hacı Mehmet Ersoy da bilinçli taksirden ceza almıştı. Yargılandı. 26 Aralık 2024'te tutuklandı. 17 Ocak'ta tüm itirazlara rağmen cezaevinden tahliye edildi. Sonrasında da kaçtı. Yok oldu. 4. Ağır Ceza Mahkemesi Maraş'taki 29 Ocak 2025'te de ailelerin itirazı sonrasında yine kendisiyle ilgili bir tutuklama kararı çıkartıldı ama kendisi şu an itibariyle firari. 18 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Peki ne oldu? Son talep ne? Yargıtay'a başvurma talebi ne? Avukatı Hacı Firari Hacı Mehmet Ersoy'un avukatı Yargıtay'a başvuruda bulunuyor. Ceza kararının kaldırılmasını, bozulmasını talep ediyor. O başvuruda Ersoy'un sağlık durumunun iyi olmadığı söyleniyor. Hatta tuvaletini tutamıyor şeklinde bazı ayrıntılara, bazı detaylara da yer veriliyor. Peki bu kadar ağır sağlık sorunları yaşıyorsa gitsin kendisi hastanede tedavi olsun, değil mi? Mesela bu beklenir ama gidiyor mu? Gitmiyor. Hala dediğim gibi 152 kişinin, 152 yurttaşın ölümünden sorumlu olan bu kişi de hala firari olarak aranıyor. Bunu söylemiş olalım. Gitsin tedavi olsun, o süreçte de tekrar tutuklanacaktır. Ondan sonraki süreç tabii ki eğer gerçekten sağlık sorunları vesaire, hani ona söylenecek bir şey yok. Yani yargı bu konuyla ilgili ne karar verirse onu da elbette göreceğiz, sizlerle paylaşacağız. Enteresan, dikkat çekici bir haberdi İsmail'in haberi. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Bu arada gelen mesajlara da gözüm kayıyor. Göztepe'den, Kadıköy'den Ergün Bey, Ergün Demircioğlu yazmış. Dikkat ediyoruz efendim. Etsek ne olur, etmesek ne olur? Tabloda ortada. Size de selamlarımı buradan göndermiş olayım. Şimdi herhalde Haziran ayının ilk bölümleri beklediğimiz kadar sıcak ya da olması gereken, bizim geçmişten şöyle yaşları biraz artık 50'lere gelmiş olanların, işte kendimizden bahsediyoruz, alıştığı kadar sıcak geçmedi ama yeni bir sıcak hava dalgasıyla karşı karşıyayız. Sadece ülkemiz değil, bütün Avrupa neredeyse kavruluyor. Ölüm olayları Fransa'da mesela, ilginç detaylar var. Geçen aya kıyasla 1000 kadar fazla ölüm gerçekleşmiş sıcak hava dalgası ortaya çıkan tablo. Ya da Almanya'da yine aynı şekilde ülkenin doğusunda 30 derece ile gece sıcaklığında yeni bir rekor kırılmış ki dediğim gibi insan sağlığında çok büyük riske atan bir sıcak hava dalgasıyla karşı karşıyayız. Çarşamba günü Miktat Kadıoğlu konuğum olacak. Aslında bugün olacaktı ama bugün ve yarın akademik çalışmaları, tez, savunmalar vesaire tam da programın saatine denk geliyor maalesef. Dün böyle detaylı, ayrıntılı şekilde konuştuk ama çarşamba günü bizi ne bekliyor bu yaz ve nelere dikkat etmemiz gerekiyor, bunu konuşacağız. Mesele sadece, diyor hoca, şöyle söylüyor, hani kaç derece olacak, yani böyle algılanıyor ülkede meteoroloji bilimi. Sadece bu değil, hayatımızın her alanını ilgilendiren detaylar var diyor. O detayları da söylediğim gibi çarşamba günü Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu konuğum olacak ve orada konuşacağız. Ben niye bu konuya girdim? Tam olarak da şu yüzden. Evet, Avrupa'da yüzlerce, binlere varan ölüm vakalarıyla karşı karşıyayız. Buna dair de İş hayatında, çalışma hayatında da önlemler alıyor pek çok ülke. Yani gerçekten gelen veriler çok enteresan. Mesela Dünya Sağlık Örgütü diyor ki Avrupa'da son 4 yılda sıcağa bağlı 200 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Yine sadece 2022 yılında Avrupa'da 62 bin sıcaklığa bağlı ölüm yaşandı. Dünyada her yıl 500 bin kişi aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Halk sağlığı uzmanları mutlaka ve mutlaka bu dönem itibariyle bir kamusal önlem alınması, bir düzenleme yapılması gerekiyor diyor. Ama biz bakıyoruz, ortada olan bir tablo var. İşçi için sıcaklık, çalışanlar açısından söylüyorum bunu. Yani kapalı mekanlarda çalışanlar açısından da geçerli. İşte tersanelerde, inşaatlarda, yollarda çalışan işçiler için de geçerli. Hem ortaya çıkan bu nem hem aşırı sıcaklık bir risk değil mi? Neden sadece kar yağışlarında kamu bu konuda ya da o yağışlarda devreye giriyor diye de insan kendi kendine soruyor. Şöyle bir baktım dünyada ne oluyor ne bitiyor diye. Hani görünmez bir felaketle işte Avrupa'da yaşananları aktarıyorum size. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı verilere bakılınca aslında görünmez bir felaketle karşı karşıya kaldığımızı da anlamak için herhalde alim olmaya da gerek yok. Bu konuda önlem alınması gerekiyor mu? Evet, yani gökyüzünden adeta alev yağıyor şu saatler itibariyle. Daha saat sabahın 10:30 geçiyor saat. İstanbul'da bile, bırakın doğu, güneydoğu, değil mi, Akdeniz, Ege, o coğrafyaları bırakın, biz işte İstanbul'da yaşıyoruz hepimiz, bunalmış durumdayız. Şimdi kışın 2 santim kar yağdığında yollar kapansın mı, iş yerleri tatil olsun mu, işte şöyle olsun mu, böyle olsun mu tartışmalarını yapıyoruz ama termometreler 30'u geçtiği zaman, 40'lara vardığı zaman, rekorlar kırıldığı zaman mevzuat hiçbir şey söylemiyor. Buna dair hiçbir adım atmıyor. Yani benim anladığım tablo şu. Bu ülkenin her çalışanı klimalı, lüks plazalarda, serin ofislerde mi ter döküyor diye de insan soruyor. Yani bir inşaat işçisinin durumu. Tarlada o kavurucu sıcağın altında o güneş tam da tepeden vururken çalışmak mecburiyetinde kalan tarım işçisinin durumu, yollarda asfalt çalışmaları yapan işçilerin durumu. Ama ne deniyor? Çarklar dönmeli, üretim durmamalı. Peki neyi unutuyoruz? İnsan sağlığı, insan hayatı, işçilerin sağlığı, bunları tamamen unutuyoruz. Bunun değerini ödeyecek bir ekonomik gösterge var mı bu dönem itibariyle? Soruyorum ben. Tabi ne oluyor biliyor musunuz? Bu hıfzıs sağ kurulları illerdeki, teknik olarak bu mevzuat ne diyor? Ankara illere atıyor pası. Merkezden bir karar alınamıyor. Tamam, anladık. Sorumluluk yerel yönetimlere devrediliyor. Onlar ne yapıyorlar? Yine kamudaki bir şekilde hani hamilelere, engellilere, kronik rahatsız olanlara izinler veriliyor ama diğer sektörler açısından bakıldığı zaman bir çalışma saati düzenlemesi mesela yapılıyor mu? Hayır, maalesef böyle bir durum, böyle bir gerçeklikte, böyle bir adımla da karşı karşıya kalıyoruz ya da

0: Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kanada, kuzey ülkesi Kanada'da bile benzer şekilde önlemler belli bir sıcaklık, belli bir dereceyi hava aştığı zaman 30 derece, 35 derece ülkeden ülkeye değişiyor bu. O sınırlar aşıldığı zaman çalışmaya uygun olmayan alan olarak kabul ediliyor ve teknik olarak da eğer iş yerinde soğutma yapılmıyorsa orada hiçbir işçi çalışmak mecburiyetinde bırakılamıyor. Ama işte hukuki olarak da bütün bunların da bağlayıcılığı var. Bunu da görmek, bunu da anlamak için, anlatabilmek için aslında anlatmaya, aktarmaya çaba gösteriyorum ama ülkede maalesef buna dair bir adım atılmıyor. Ama işte Dünya Kupası'na bakıyoruz mesela. Dünya Kupası'nda hani nasıl söyleyelim, su molaları değil mi? O söyleniyor bize. Bir şekilde futbolcuları milyarlar, milyon çok kazansınlar, gözümüz yok elbette de o sporcuları koruyacağız diye, ki onun nedeni de sporcu sağlığı değil, hepimiz biliyoruz. Bu yönde adımlar atılırken çalışanların, işçilerin bir şekilde bu sıcak havalarda en azından saat düzenlemesi yapılabilir mi? Tabii ki yapılabilir. Açık havada özellikle çalışanlar açısından bir saat düzenlemesi yapılabilir mi? Yapılabilir. Yapılıyor mu? Yapılmıyor. Tablo bu maalesef. Hadi bir araya gidelim, sonra ekonomiye dair başlıklarım olacak, sizlerle paylaşacağım.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: çocuk meselesinde ya da evliliği teşvik konusunda son derece bonkör hükümet. Onu söyleyelim. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı. Tabii tablodan o da rahatsız. Bizim daha fazla kalabalık sofralara, akraba ziyaretlerine, mahalle kültürüne ihtiyacımız var dedi ve ekledi. Aksi halde dedi, bazı ülkelerde olduğu gibi bir yalnızlık bakanlığı kurmak zorunda kalabiliriz şeklinde bir ifadesi oldu. Bir kere yalnızlık bakanlığı kurmamak için ne yapmak gerekiyor? Uğur Emek diyor ki bunun için yoksulluk bakanlığı önce kurulması gerekiyor. Yalnızlığı getiren bizzat yoksulluğun, kaynakların kısıtlı olmasıdır. Yoksulluktur bunun nedeni şeklinde bir yorumu olmuş. Aynen katılıyorum. Zaten ağırlıklı olarak kanaatte bu yönde. Asıl gerçekliğin bambaşka bir yerde olduğunu da görmek, anlamak gerekiyor.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz, Yeri ve Zamanı'nda neyle? Ekonomiye dair başlıklarla böyle çok kısa birkaç detay vereceğim. Konuşacağız bu hafta bol bol ekonomiyi. Neden? Cuma günü değil mi? Ayın 3'ü Cuma günü Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı enflasyonunu açıklayacak. Zaten emeklilerin, işçi memur emeklilerinin nasıl bir enflasyon kaybıyla karşı karşıya olduğunu da net şekilde göreceğiz. Maaşlardaki düzenleme oranları da belli olacak. Temmuz ayı maaşlarına dair düzenlemenin detayları da belli olacak. Hani o yüzden biraz böyle hızlıca geçeyim istiyorum bunu. Sonrasında dünyada neler olup bitiyor bir ona bakacağız. Son bölümde, en son bölümde de Dünya Kupası, özellikle de şu İran'a yapılan haksızlıkları şöyle bir son maç itibariyle de aktarmak istiyorum. Bu Dünya Kupası'nın bence kahramanı İran milli takımı olduğu yaşananla, bütün bu yaşananlara rağmen oldukça da başarılı bir performans sergilediler. Kamu İş halkın enflasyonu araştırmasını yaptı Haziran ayına dair. 5 yıl önce 100 liraya dolan sepet bugün itibariyle ne kadara doluyor? 2333 liraya doluyor. Gerçekten o rakamlar konusunda market, pazar, işte çarşı, bakkal, neyse işte neredeyse nereden alışveriş yapıyorsak gerçekliğimizi, fiyat algımızı da kaybetmiş durumdayız. Gıda fiyatlarında Haziran'da %1.9'luk bir artış belirlemiş Kamu İş'in yaptığı çalışmalar. Gıdada yıllık artış böylece %35'e yaklaşmış durumda. Enflasyon düzeltiyorum. Evet, %35'e yaklaşmış durumda. Tablo buyken şimdi dediğim gibi Cuma günü enflasyon verisini açıklayacak Türkiye İstatistik Kurumu. Şöyle söyleyeyim, uzmanların işte yapılan anketler biliyorsunuz, onlara soruluyor vesaire. %1 düzeyinde bir beklenti var. %1 düzeyinde bir beklenti olduğunu söyleyebiliriz. Emekli maaşları da eğer %1 seviyesine gelirse %17.7'lik bir düzenleme yapılacak. Düzenlemeden bahsediyoruz. Böyle zam vesaire diye konuşuluyor. Hayır, bunu inatla zam dememek gerekiyor. Çünkü alım gücünde herhangi bir artışa neden olmuyor yapılan bu düzenlemeler. Onlar sadece geride kalan 6 ay içerisindeki alım gücü kaybını yerine koymak için atılan adımlar. En düşük emekli maaşının da 23.500 düzeyine çıkacağı yönünde de bir hesaplama yapmış uzmanlar. Ben de hani uzmanların yaptıkları hesaplamaları sizlere aktarıyorum. Tabii açlık sınırının yani çok altında rakamlardan bahsediyoruz. Mesela Türkiye'de, ülkemizde diyor Iris Cibre ekonomist, 100 metrekare bir evin kirası %2.6 örneğin, bunun altında. İlk 5 ayda gerçekleşen gıda enflasyonu %19'un üzerinde, ama sadece ve sadece mesela işte emekli maaşlarına %17.7'lik bir düzenleme yapılacak. Enflasyon farkından ayrı iyileştirme yapılmalı diye de bir sosyal medya paylaşımı yapmıştı Iris Cibe. Onun sonuna bu ifadeyi de eklemiş. Evet, doğru, yapılmalı ama yapılır mı? Doğrusu seçimler, eğer gerçekten en başa dönüyorum, programın en başına dönüyorum. Öne alınmış seçim 16 Nisan 2028'de Beştepe'nin işaret ettiği gibi, Mehmet Uçum işaret etmişti. 16 Nisan 2028'de eğer bir seçim yapılacaksa bu Temmuz ayı itibariyle bir düzenleme, bir iyileştirme yapılmasını beklemekte doğrusunu söylemek gerekirse hayalcilik olur. Bu arada az önce bu hava sıcaklıkları ve işçilerin durumundan bahsetmiştim. Veys Bey yazmış, yanlış görmüyorsam Dubai'de diyor 50 derecelik bir barem var ama resmi sıcaklık hiçbir zaman 50 derece olmuyor. Bu gösterilmiyor diyor. Yani tablo aslında dünyanın her yerinde aynı ifadesini kullanmış. Doğrudur. Hani oradaki tabloyu bilmiyorum açıkçası. Benim yaptığım araştırmada ona da bir bakmak, ona da bir detaylandırmak gerekiyor ama resmi sıcaklık hiçbir zaman 50'ye varmıyor. Evet, işte böyle. Yapacak bir şey yok. Sistem böyle istiyor. Tablo bu. Şöyle bir bakıyorum. Bu ekonomiye dair aktarabileceğim başlıklar az çok bunlar. Venezuela'yı biraz konuşmak istiyorum. Geçtiğimiz sabah sıcağı sıcağına size aktarmıştım. Arka arkaya gerçekleşen iki deprem, 30 saniye arayla 7 üzerindeki deprem. İlk gelen bilgiler hani 32 kişi hayatını kaybetti yönündeydi ama son gelen bilgiler maalesef sayının çok daha arttığını bize gösteriyor. Resmi açıklamalar tabii ki bu tip felaketlerde bunu dikkate almak önemli. Resmi açıklamalara bakılırsa ülkede şu dakikaya kadar 1450 kişi hayatını kaybetti. 3000'den fazla yaralı olduğunu söylüyor Delcy Rodriguez. Vekaleten biliyorsunuz bir Amerikan darbesi orada gerçekleşmişti. Şimdi vekaleten ülkeyi yöneten Rodriguez'in aktardığı bilgiler bunlar. Benim burada tabii arama kurtarma çalışmaları, Türkiye'den de ekipler gitti, dünyanın pek çok bölgesinden de Venezuela'ya destek için ekiplerin gittiğini biliyoruz ama şu ana kadar şöyle bir bilgiye rastladım. Batı medyasında çokça bu konu yer alıyor. 68 bine aşkın kişinin halen kayıp olduğu yönünde, hala 68 bin Venezuela'lıya ulaşılamadığı yönünde bir bilgi var. Medyada yer alan haberler itibariyle hani umarız tabii bunlar sadece iletişimde yaşanan sorunlar nedeniyle bu kişilere ulaşılamıyordur. Umarız böyledir. Ama bu rakamlarda oldukça endişe verici rakamlar olarak da kenarda dursun. Umarız dediğim gibi bu yaşanmaz. Bu arada hani Venezuela'daki bu deprem öncesinde işte erken uyarı sistemleri çalıştı mı çalışmadı mı tartışmaları var. Google'ın bu uygulaması Android kullanıcısına gönderilen bir uyarı depremden birkaç saniye önce ki tanıklıklar üzerinden de haberleştirilmiş. Onu da onun detayları da var. Birkaç saniye önce bazı telefonlara, 11 milyonun üzerinde telefona deprem uyarısı gittiğini de Venezuela'daki de 3 saniye önce sismik dalgalar yeryüzüne ulaştı ve telefonlar tarafından algılanıyor ve dediğim gibi 3 saniye bile çok önemli. İşte depremi hepimiz, değil mi, Türkiye'nin farklı kentlerinde yaşıyor olsak da öyle ya da böyle bir depremi hissetmişizdir hayatımızda, şiddeti ne olursa olsun. 3 saniyenin bile ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu açıdan bakıldığı zaman teknoloji de o sınavdan geçmiş gibi görünüyor Venezuela özelinde. Bunu söyleyebilirim, bunu aktarabilirim. Evet, Venezuela'daki tablo bu. O 68 bin rakamı gerçekten endişe verici. Umarız böyle değildir elbette ama göreceğiz, gelişmeleri sizlere aktaracağız. Ve İran Amerika yine ateşkes bozuldu. Amerika İran'a yeni saldırılar gerçekleştirdi. İran medyasında yer alan haberlere şöyle bir bakalım. Sirik kenti ve Keşm adası yakınlarında patlama sesleri duyulduğu haberlerini önce verdi İran medyası. Daha sonrasında CENTCOM'dan, Amerikan Merkez Komutanlığı'ndan bir açıklama geldi. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemi saldırılarına misilleme olarak biz bunları yaptık dedi. Oysa ki İran da bunları reddediyor. Trump konuştuğu yeni tehditleri yine Trump'ın gündemde. Dedi ki İran ateşkes anlaşmasını ihlal ediyor. Öyle bir nokta gelebilir ki artık makul davranamayız ve çok başarılı bir şekilde başlattığımız işi askeri olarak tamamlamak zorunda kalırız. Eğer bu olursa dedi, İran İslam Cumhuriyeti artık var olmayacak. Trump'ın bu ifadeleri bugüne kadar benzerlerini onlarca kez, değil mi, biz bu süreç içerisinde onlarca kez okuduk. İran'dan da misilleme geldi mi? CENTCOM'un, Amerika'nın bu açıklamasından sonra İran'dan da misilleme geldi elbette. Tahmin etmek zor değil. Zaten Şunu aktarayım da o yorumu öyle söyleyeyim. İran Devrim Muhafızları Ordusu Amerika'nın o bu saldırıların sonrasında Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üslerine füze ya da bu süreçte artık öğrendik, alıştık, biliyoruz, insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediklerini açıkladılar. Ben sanki şöyle görüyorum, evet bunlar bir şekilde taraflar ateşkes sürecinin devam edecektir. Yani şimdi bir ara verildiği söyleniyor görüşmelere. Biliyorsunuz teknik detayları görüşülecekti. Görüşmeye devam edilecekti daha doğrusu. Sanki böyle taraflar birbirlerine karşı bir güç gösterisi ya da güçlerini sınama Hürmüz Boğazı özelinde. Özellikle Hürmüz Boğazı'nın kontrolü ki İran'ın bu konudaki tavrı ortada. Amerika Birleşik Devletleri'nin beklentisi sürecin savaş öncesi duruma döndürülmesi. Zaten açıktı Hürmüz, hep bunu konuşuyoruz, hep söylüyoruz ama Amerika'nın hedefi savaş öncesi noktaya dönmek. İran'da diyor ki artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Durup dururken beni hedef aldınız, artık farklı bir Hürmüz ve Hürmüz uygulamaları göreceksiniz diyor. İşte benim okuyabildiğim kadarıyla da hani bu süreçte taraflar sanki birbirlerinin güçlerini deniyorlar, test ediyorlarmış gibi bir tabloyla karşı karşıyayız. Şimdi İran demişken Minap'taki o okul saldırısını hatırlıyorsunuz değil mi? Yüzün üzerinde öğrenci, kız çocuğu hayatını kaybetmişti. Enteresan bir haber. Bloomberg'de bu haberi denk geldim. Sizlerle paylaşmak istedim bu haberi. O ilkokulun vurulmasıyla sonuçlanan o saldırı ilk gün gerçekleştirmişti o saldırı, hatırlayınız. Pentagon soruşturması, Pentagon kendi içinde bir soruşturma yapıyor. Ne oldu da biz bu okulu vurduk diye. Hedefleme sürecinde çok ciddi istihbarat eksiklikleri olduğu tespit ediliyor. Kaynağımı tekrar söylüyorum, Bloomberg. Ki onlar da konuya yakın kaynaklara dayandırıyorlar haberi. Minap'taki o okul saldırısı. Bakın Amerika Birleşik Devletleri askeri kayıtlarında daha önce donanma tesisi olarak sınıflandırılmış bu yapı, bu okul. Ama yıllar içerisinde İran, gerçekten öyle midir değil midir bilmeyiz, bir donanma tesisi midir, askeri bir tesis midir onu bilemeyiz ama sonraki süreçte ilkokula dönüşüyor. Ama Amerika istihbaratı bu değişikliği fark etmiyor. Fark etse de gerekli noktalara, hedefleme veri tabanına bunu işlemiyor. Aslında işte o 28 Şubat'ta İran'a karşı başlayan o saldırıların ilk gününde yüzün üzerinde öğrenci, 160'a yakın öğrenci hayatını, çocuk hayatını kaybetmişti. Tam olarak bu hedefleme hatası ya da orada işte bu istihbarat analistlerinin bu meseleyi, bu gelişmeyi, bu değişimi, o okulun artık askeri bir tesis olmadığı yönündeki değişimi sisteme girmedikleri için bu çocuklar hayatını kaybediyorlar. Bloomberg diyor ki haberinde, bu konuya dair soruşturma tamamlandı. Yine Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na sunuldu. Raporun hala incelemede olduğu bilgisi yine o haberde yer alıyor. Açıklandı mı kamuoyuna? Açıklanmadı. Açıklanır mı? Yıllar sonra eğer bir gazeteci yani Amerika'da bunu eğer sızdırabilirse, resmi olarak açıklanacağını düşünmüyorum ben. Ama Amerika'nın, çünkü ilk günden itibaren yalanladılar zaten değil mi? Trump'ın yaptığı açıklamaları hatırlayalım hep beraber ve bir şekilde bunun kamuoyuyla paylaşılacağını düşünmüyorum ben açıkçası. İran demişken, Amerika demişken bir de İsrail'e bakalım. İsrail'de seçimler yaklaşıyor. Netanyahu bu İran konusunda çizilen karizmasını kurtarabilmek, düzeltebilmek adına kimi hedef alıyor? Türkiye'yi hedef alıyor. Bu İsrail kabinesi bu 1915 olaylarının soykırım olarak tanınmasını öngören yasa teklifini dün oy birliğiyle kabul etti. Tabii daha kararın yürürlüğe girmesi için parlamentoda da onaylanması gerekiyor. Kabinenin tek başına karar almasının hiçbir karşılığı yok. Bunun o oylama ne zaman yapılacak, ne olacak, ne bitecek onu bilmiyoruz ama kabinede oy birliğiyle kabul edildiğini öğreniyoruz. Dışişleri Bakanlığı'ndan oldukça ağır, sert bir ifade var. Ne dedi Dışişleri Bakanlığı? İsrail'in, daha doğrusu Netanyahu'nun attığı, o karizmasını kurtarmak için attığı bu adıma karşılık olarak kötü niyetli bir girişim olarak değerlendirildi ve eklendi. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasını birebir aktarayım sizlere. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde Filistinlilere karşı işlenen suçlarla bağlantılı olarak yürütülen soruşturma kapsamında haklarında tutuklama emri bulunan Netanyahu ve suç ortaklarının içinde bulunduğu sıkışmışlığı gözler önüne sermektedir. Bu adım, bu gelişme şeklinde bir tepkisi oldu. Yani hep bu konuşulur, bu meseleler çok tartışılır. Türkiye'nin karşısına da sık sık çıkar ama yani iç siyaset malzemesi, Netanyahu'nun da bu tip konuları iç siyaset malzemesi yapıyor olması da hani içeride ne kadar sıkıştığını, nasıl bir siyasi tabloyla karşı karşıya olduğunu da bizlere gösteriyor. Son 10 dakikam bu arada, yavaş yavaş biraz şöyle bakıyorum, aktarabileceğim başka haber var mı yok mu? Dünya Kupası'na yavaş yavaş değil mi geçelim? Şimdi son 32 tur, bizim artık kalamadığımız son 32 turu başladı. Güney Afrika ile Kanada dün itibariyle, dün 10'du değil mi, 22 itibariyle karşı karşıya geldi. Kanada son dakika golüyle Güney Afrika'yı eledi. Bir üst tura çıkma başarısını gösterdi. Bugün hangi maçlar var? Son 32 turundan bahsedeceğim. Brezilya, Japonya saat 20'de Türkiye saatiyle, aklınızda bulunsun. Almanya, Paraguay oldukça güzel bir maç olacak bence. O da saat 11.30'da Türkiye saatiyle. Bence günün, daha doğrusu sabaha bağlanıyor o da. Sabah 4'teki maç en önemli, en dikkat çekici maçlardan bir tanesi. Hollanda ve Fas arasında oynanacak sabahın 4'ünde. Yine uykusuz günler bizleri bekliyor. Bu maçı tavsiye ederim seyretmenizi. Fas zaten olağanüstü bir performans gösteriyor. Son Dünya Kupası'nda yarı finale kalma başarısı gösteren bir takım. Şöyle bir bakıyorum diğer eşleşmelere. Fildiş sahilleri Norveç, Fransa, İsveç eşleşmesi var. Meksika, Ekvador. Meksika namağlup zaten 3'te 3 yaparak yoluna devam ediyor. İngiltere, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Belçika, Senegal, Birleşik Devletler, Bosna Hersek, İspanya, Avusturya, Portekiz, Hırvatistan, İsviçre, Cezayir, Avustralya, Mısır maçları var. Arjantin, Yeşilburun Adaları'yla ilginç bir maç olacak bu da. 4 Temmuz günü karşılaşacak. Kolombiya ile Gana'da eşleştiler son 32 turunda. Bu dikkat çekici. Bu arada İran'dan bahsettim. Avusturya Cezayir maçı öyle bir maçtı ki İran bir üst tura da çıkabilirdi. Yani hangisi kazanırsa kazansın. Şimdi burada FIFA'nın, gerçekten FIFA buna bakar mı bakmaz mı bilemeyiz tabii de, bakmaz. Ama kim kazanırsa kazansın İran'ın ikinci tura çıkabileceği bir maçtı bu. Neden İran'ın başına, zaten bütün turnuva boyunca İran'ın yaşadıkları ortada da, bir de şunu anlatmak gerekiyor. 90. dakika, skor 2-2, Avusturya Cezayir maçından bahsediyorum. Hakem 4 dakika uzatma ekliyor ama oyun uzatma süresinin 3.5'i gösterdiği zaman sona erdirilmiyor. Üstelik top da oyun alanı erdiriliyor. Top da daha dışarı çıkmamış oyun alanının içerisinde. Cezayir uzatma dakikalarının son anında bir gol atıyor. Skor 3-2 oluyor. Resmi uzatma süresi 94. dakika doluyor. Buna rağmen hakem oyunu 96. dakikaya kadar devam ettiriyor. Ne oluyor? Avusturya beraberlik golünü, uzatmadaki ikinci gol atıyor. Skor 3-3 oluyor ve maç bu sonuçta bitiyor. Bu maç berabere bitince ne oluyor? İran turnuvaya veda ediyor. Yaşananlar o son dakikalar itibariyle çok enteresan. Hani Cezayir'in böyle son 3-2 öne geçmişken ve uzatma dakikalarındayken Avusturya kalesine 7 kişiyle hücum yapması, böyle kafaları, hani futbolu biraz seven, futbolu biraz ilgi duyan herkesin kafasını karıştırabilecek bir maç. Velhasıl son tahlilde hani taraflı bakıyorsun güçlü diye de eleştirebilirsiniz bilmiyorum ama futbolun ruhunu az çok biliyoruz. İran bu maç 3-3 bitince Dünya Kupası'na veda ediyor. Tabii şöyle bakmak gerekiyor ki Dünya Kupası da aslında siyasetten, bu tartışmalardan, bu maçı boş verin, bir kenara bırakın. İran milli takımının başına gelenler yaşadıkları itibariyle bile tek başına futbolun hiçbir zaman gerçekten sadece futbol olmadığını anlatan bir Dünya Kupası olarak bu tarihe geçmiş durumda. Bir hatırlatalım bunu. Ve enteresandır, hani az önce söyledim, Afrika takımları işte Güney Afrika elendi. O zaten hani onu konuşmuştuk, size aktarmıştım ama Afrika takımlarının Bu Dünya Kupası'ndaki başarıları gerçekten inanılmaz. 10 Afrika ülkesinden 9'u gruptan çıkmayı başardı. Büyük başarı. Yani Fas, Güney Afrika, Fil Dişi Sahili, Mısır, Yeşilburun Adaları, Demokratik Kongo, Gana, Senegal ve Cezayir gruplarından çıkma başarısını gösterdiler. Çıkamayan tek takım var. Tunus. Onu söyleyeyim, onu aktarmış olalım. Gerçi Güney Afrika elendi dünkü maç itibariyle. O bilgiyi biliyoruz ama enteresan bir durum da var ortada. Hani bu ülkeler gerçekten kendi futbollarıyla mı, kendi futbollarını bir şekilde geliştirerek mi bu başarıyı elde ediyorlar? Yoksa birkaç rakam, birkaç veri sizlerle paylaşacağım. Bu 9 ülkenin Dünya Kupası'ndaki kadrolarına bakınca toplamda 200'ün üzerinde futbolcuları var. Ama bu futbolcuların %65'inin, %70'inin Avrupa liglerinde, ki hani sıradan liglere de değil, Avrupa'daki Premier Lig, La Liga, Serie A, Lig 1, Bundesliga gibi o hani o ilk 5, ilk 6 denilen o üst liglerde mücadele ettiğini bir hatırlamak gerekiyor. Yani Afrika ülkelerinin Dünya Kupası'ndaki başarıları tesadüf değil. Zaten bu ülkelerin milli takımlarında forma giyen futbolcular zaten dünya futbolunu, ki dünya futbolunun herhalde hani Avrupa futbolu deyince dünyada en iyi futbolun oynandığı kıtalardan bir tanesi. Diğer kıtalara da haksızlık etmeyelim ama bu 10 takımdan, 10 Afrika Kupası, o Afrika takımından takımındaki futbolcuların %70'inin neredeyse dediğim gibi Avrupa liglerinde futbol oynuyor olmaları önemli. Sadece daha detaylı bakarsak mesela Fas'a, az önce Hollanda Fas örneğini verdim. Bu sabaha karşı 4'te oynanacak. Dikkat, o maç çok önemli bence. Çok keyifli bir maç olacak. Fas, Senegal, Cezayir, Fil Dişi Sahili. Bu takımlara biraz daha odaklandığımız zaman neyi görüyoruz? Ortalama Avrupa'da oynayan, Avrupa liglerinde top koşturan futbolcu oranları %95'e kadar çıkıyor. Neredeyse tamamı, futbolcuların neredeyse tamamı zaten Avrupa'da oynayan, Avrupa liglerinde oynayan takımlar. Fas, Senegal, 26 futbolcu var takımların kadrolarında. Yaklaşık 24 tanesi örneğin bu takımların Avrupa kulüplerinde forma giyiyor. O yüzden tekrar ediyorum, hani Afrika futbolu bir çıkış gösteriyor, bir isyan, tamam hani romantik bakış açıları da var. Böyle hani o dünya futboluna karşı, işte batıya karşı bir güç gösterisi, evet, de bir yandan da bu gerçeği görmek, bunun üzerinden de okumak gerekiyor. Ghana, Yeşilburun Adaları, Demokratik Kongo Cumhuriyeti. İşte bakıyoruz, bunlar da üst tura çıkan takımlar. Bu takımların da oyuncuları %50'si, %70'i neredeyse, hani hiç de azımsanmayacak oranlar. Yine bunlar da Avrupa liglerinde forma giyen, dünya futbolunu tanıyan, modern futbolu tanıyan, her ne kadar o ülkelerinde altyapı, futbol altyapısı zayıf olsa da, ama dünyada futbol, rekabet nedir, neyi gerektirir, nasıl oynamak gerekir, bunu bilen, bu şekilde hareket eden, bunu bilerek hareket eden takımlar olarak bu takımlar, bunlar ön plana çıkıyorlar. Dolayısıyla neredeyse şöyle özetleyebiliriz, şöyle bir toparlama yapabiliriz. Dediğim gibi Afrika takımları, işte Fas, Güney Afrika, Yeşilburun Adaları, değil mi? Çok şaşırdık biz. Yeşilburun Adaları nasıl olur da böyle bir başarı, hele hele bizim futbol takımımız, A milli takımımızın ortaya koyduğu oyun ya da gösteremediği, ben de oyun göremedim doğrusu, ilk iki maçtan bahsediyorum. Hepimizin hayal kırıklığı yaşadığı bir Dünya Kupası'nı karşı karşıyayız. Nasıl oldu da Yeşilburun tur atlıyor, Yeşilburun Adaları, nasıl oluyor da Cezayir, Senegal, Ghana tur atlıyor, Türkiye atlayamıyor? İşte tam olarak da net yanıt bu. Afrika takımlarında oynayan her 3 futbolcudan neredeyse ikisi Avrupa'da bir şekilde kendi kariyerlerini devam ettiriyorlar. Afrika futbolunun bu uluslararası başarısının arkasındaki en önemli neden bu. Taktiklere zaten çok bağlılar, o belli. Tırnak içinde kullanıyorum bunu, elbette bütün kulüplere saygımız var. Hadlerini bilerek, nasıl oynaması gerektiğini bilerek, taktiğe, plana sadık kalarak, öyle söyleyelim, öyle hatırlatalım daha doğrusu, plana sadık kalarak, tabii ki hepsinden daha önemlisi inanılmaz bir fizik güçleri. Bu fizik güçlerini de ortaya koydukları zaman bu başarı hiç de şaşırtıcı gelmiyor bana. Bütün bu ülkeler arasında özellikle Fas'ın, Senegal'in, Fas'ın ve Senegal'in daha üst turlara çıkabileceğini öngörmek bence hiç de hayalcilik olmaz. Bütün bu Afrika böyle başarı gösterirken Avrupa, bir onunla ilgili de kısa bir bilgi vereyim size. Avrupa ülkeleri ne yaptılar? Dünya Kupası'na katılan Avrupa ülkeleri ne yaptılar? 16 ülke katıldı kıtadan Dünya Kupası'na. 13'ü tur atladı efendim. Kimlerin atlayamadığını merak ediyorsunuz. Birini biliyorsunuz zaten. Maalesef ülkemiz. Tur atlayamayan diğer ülkelerde Çekya ve İskoçya. Bunu da hatırlatarak programı bugün itibariyle bitirelim. Ali abi bekliyoruz. Ali Çağatay'ı bekliyoruz. Takip edeceğiz. Aklımızda elbette. Her gelişmeyi size aktarmayı da sürdüreceğiz. Ali Çağatay'ın tutukluluğuyla ilgili olarak diyelim ve bitirelim. Ne yaptık? 29 Haziran 2026 Pazartesi'nin gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çalıştık. Teknik masadaki arkadaşlarıma Simge Erten'e, Akif Özcan'a ve editörüm İktür Karadeniz'e teşekkür ediyorum. Ben yarın aynı saatte bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz aklınıza mukayyet olun yarına kadar. Hoşçakalın.

Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı bitti. Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı tekrar yayını sona erdi. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Bir dönem gelir mahalle sinemalarının rengarenk afişleri, açık hava sinemalarında yıldızların altında izlenen filmler, gazoz şişelerinin açılırken çıkardığı ses ve tanıdık bir yüz. Babanızın bıyığına, yürüyüşüne, delikanlılığına özendiği, annenizin gazetelerden kesip günlüğüne yapıştırdığı o tanıdık yüz. Mahalle sinemalarının yerini kasetçiler alır, vitrinlerde de, televizyonda da yine o vardır. İşte biraz böyle, böyleydi Kadir İnanır. Herkesin tanıdığı ama herkesin başka hatırladığı bir aktör. Kimi onda sevdiğine kavuşamayan yaralı bir aşığı gördü, kimi ağaya baş kaldıran bir delikanlıyı, kimi de haksızlığın karşısında dimdik duran bir adamı. Oynadığı karakterlerin ortak bir yönü vardı. Kolay teslim olmazlardı, kaybetseler bile eğilmezlerdi. Belki de bu yüzden çok sevildi. Herkes oynadığı karakterlerde kendinden bir parça bulduğu ve dört kuşağın ortak hafızasına aynı anda girebilen ender sanatçılardan biri oldu. Yalnızca romantik bir jön olmayı seçmedi. Beyaz perdedeki duruşuna kendi duruşunu da ekledi. Memleket meselelerine karıştı, siyaset konuştu, alkış aldı, eleştiri de. Kimileri hak verdi, kimileri çok kızdı ama kimse onu görmezden gelemedi. İşim gereği kendisiyle röportaj yapmıştım, toplantılarını takip etmiştim oldu ama ilk kez tanışmamız çok daha eski. 2006 yazında Londra'da öğrenciydim, okul sonrası bir kafede garsonluk yapıyordum. O yaz günü tek başına oturduğu masaya servisi ben yaptım. Türk olduğumu öğrenince yüzü aydınlandı, okuduğumu söyleyince işte böyle gençlere ihtiyacımız var dedi. Eğitimli, bilgili, azimli ve çalışkan. Sonra bir cümle daha kurdu. Döneceksin ama değil mi? Çünkü yarın Türkiye'ye dönmeyeceksen işimiz zor demektir. O günü ne zaman hatırlasam onun memleket meselesini hiç rol yapmadan yaşadığını düşünürdüm. Dün son yolculuğuna uğurlanırken de aynısını düşündüm. Sonra şunu fark ettim. Belki de işte bu yüzden bazı oyuncular ölünce akla sadece filmleri gelmez. Bir dönem gelir, bir memleket gelir. Kadir İnanır da artık o memleket hafızasında yaşamaya devam edecek. Kadir İnanır'la 2006 yazında Londra'da sürpriz şekilde tanıştım. Fulya Soybaş, gazeteci arkadaşım, ne kadar güzel kaleme almış. Zaten kalemi çok güçlü, çok da güzel, çok da iyi, çok da başarılı. Tabii bu yazının altında bir habere daha imza attı sevgili Fulya. Onu birazdan konuşacağız. Kendisiyle konuşacağız. Kendisini canlı yayına alacağız. O zaman konuşacağız hanımlar beyler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saat 13.25'e kadar Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı ben ve ekip arkadaşlarımla başladı. Stüdyoda birazdan konuğumuz da olacak. Öncesinde Fulya Soybaş'la da konuşacağız hanımlar beyler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: En düşük emekli maaşı asgari ücrete çekilsin, reddedildi. Okula aç giden çocuklara ücretsiz öğle yemeği verilsin, reddedildi. Ataması yapılmayan öğretmenlerin atanması için bütçeye ödenek konulsun, önergesi verildi, reddedildi. Okulların temizlik, güvenlik ve sağlık personeli ihtiyacı bütçeden karşılansın, önerisi reddedildi. Üniversite öğrencilerinin bursları bir kat artırılsın, reddedildi. Deprem sonrasında zor şartlarda yaşayan ve konteyner kentlerdeki ailelere 2 yıl bedava elektrik verilsin, önergesi verildi, reddedildi. Boşanmış ve çocuklu kadınlara bütçeden yardım ödensin, reddedildi. Kadın sığınma evlerinin sayısı artırılsın, reddedildi. Ev emekçisi kadınların sigortalanması ve emeklilik hakkına kavuşması için 120 milyar lira ödenek konulsun, reddedildi. Haber bu kadar.
2: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: hanımlar beyler, devam ediyoruz Okan Aslan'la gün ortası radyo programında. Kıymetli dinleyiciler, bazı hani öyle anlar yaşanır ki bazen kelimeler sadece bir yarış değil, bir yarışı değil, koca bir tarihi ve ruhu sırtlar. İşte Gazi koşusunun, 100. Gazi koşusunun tam da böyle bir anına tanıklık ettik. Hafta sonu bu heyecan vardı kıymetli dinleyiciler. Mikrofondaki ses, ki birazdan duyacaksınız, mikrofondaki ses sadece atların starttan çıkışını anlatmadı. Adeta bu toprakların asaletini, Atatürk'ün mirasını ve içimizdeki o dinmeyen coşkuyu haykırdı bize. Kelimeler o kadar yürekten, o kadar yüksek bir perdeden döküldü ki dinleyen herkesin adeta tüyleri diken diken oldu. Sevgili Fethi Yılmaz da oradaydı. O heyecanını gördüm bu sabah. Gözleri ışıl ışıldı. Acayipti sevgili Fethi. Hanımlar beyler, şimdi sizi tanıklık edeceğiniz o efsanevi, o muazzam başlangıç sunumuna götürmek istiyorum. 100. Gazi koşusu, ertelenmemiş, her defasında yapılmaya devam etmiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, kıymetli dinleyiciler, mirası. Bakın o heyecanı bir kez daha hissedelim istiyorum sizlerle. Sonrasında tekrar buradayız.
1: Cumhuriyet tarihinin en uzun soluklu spor organizasyonu, 100 yıldır aralıksız düzenlenen Türk at yarışçılığının en köklü, en prestijli yarışı, ulusal birliğimizin simgesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan yarışa, 100. Gazi koşusuna hoş geldiniz. Atatürk atları bir dost, bir yoldaş olarak görürdü. Onları okşarken elleri titrer, gözleri parlardı. At sevgisi Türk kültürü ve tarihinden geliyordu. Kurtuluş Savaşı'nda atlar onun en yakın arkadaşları.

0: Heyecanın doruk noktası bu Atatürk'ün mirası. Biz 100 yıldır Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına sahip çıkmaya alışığız. Biz bu emaneti sonsuza kadar ülkece sarıp sarmalayacak demir ağız. Biz bu vatana, biz bu şanlı albayrağa, biz bu cumhuriyete aşığız. Ne mutlu bu ana tanık olanlara, ne mutlu bu kutlu mirasa sahip çıkanlara.
1: Gerçekten çok güzeldi. Ağzına, yüreğine sağlık sevgili Yüksel Saymaz. Duymuş olduğunuz sesin sahibi. Bu arada yarış esnasında da muhteşem bir heyecan duyduğumuzu da söylemeden edemeyeceğim kıymetli dinleyiciler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ayşe Nazmiye Uça birazdan canlı yayında konuğum olacak kıymetli dinleyiciler. Önemli bir iş kadını, kendisiyle güzel başlıkları konuşacağız bugün itibarıyla değerli dinleyiciler. Sizler de hoş geldiniz. 0505 171 66 56 kıymetli dinleyiciler. İyi yayınlar güzel abim. Ne enfes giriş yaptın, var ol demiş, ışıklar içinde uyusun Kadir babamız demiş. Sevgiler, selamlar gönderiyorum sevgili Aykut Bulut, çok teşekkür ediyorum. Okan Aslan merhaba, iyi yayınlar, çok üzgünüm. Ali Çağatay'ın son durumu nedir, gözaltı mı yoksa tutuklandı mı demiş sevgili Olcay Hanım göndermiş. Olcay Hanım belki hani takip edemediniz. Sevgili Ali Çağatay tutuklandı. En son kaydettik mi? Ha, aldık mı yayına? Tamam. Biz de zaten oradaydık. Adliyedeydik, onun yanındaydık. Hafta sonu itibarıyla tutuklama kararı geldi. Ama bunun geçici bir süreç olduğunu düşünelim. Öyle olacağına inanıyoruz. Kısa zamanda da kendisiyle tekrar ne yapacağız, kavuşacağız. Çok teşekkür ediyorum bu arada Olcay Hanım. Bu arada avukatının sevgili Aslı Kazan'ın değil mi? Ha, Sedat Koca'nın sesi var. Ne kadar sesimiz? Tamam, o sesi, tamam, o son durumu bildirdiği sesi bir dinleyelim, sonra yolumuza devam edelim. Hadi bakalım.
2: Dün Ali Bey'i ziyaret ettik. Gayet iyi. Sağlığı çok iyi. Dinleyicilerinin paylaşımlarını ilettik kendisine. Çok mutlu oldu. Çok sevindi. Özellikle herkese, tüm sevdiklerine selamını iletti. Sağlığın çok iyi olduğunu, herhangi bir sıkıntısının olmadığını ve bu süreci de sıkıntısız, sorunsuz, sağlıklı bir şekilde atlatacağına dair inancını iletti. Dolayısıyla herkese bu şekilde de selam var. Bunu da bu şekilde sizin aracınızla iletmiş olalım.
1: Evet, hafta sonu yani adliye süreci devam ederken avukat Sedat Bey'le birlikteydik. Sevgili Ali Çağatay'ın eşi de tabii ki oradaydı. Çok da üzgündü kendisi. Değerli dinleyiciler, bir kez daha geçmiş olsun diyoruz. Umarım en kısa zamanda tekrar aramızda olacak sevgili Ali Çağatay. Devam edelim kıymetli dinleyiciler. Sizlerdeki hassasiyete de ayrıca teşekkür ediyoruz tabii ki de. Erdoğan Cumhurbaşkanı mesajları vardı partisine. Yorulan varsa buyursun kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin sözleri vardı. Özgür, birazcık alsana ses, sana zahmet kardeşim. Parti teşkilatlarındaki rehavet eğilimlerine karşı sert bir duruş sergilediğini gördük. Yapmanız gereken davanıza dört elle sarılmak, üzerinizdeki emanetin hakkını vermek, daha çok çalışmak, daha çok gayret etmektir. Yorulan varsa buyursun kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin açıklamaları vardı. Yine Büyük Kongre öncesi kapsamlı değişim sinyali, yaklaşan Büyük Kongre sürecine değindi Erdoğan ve bu kongrelerin sadece isimlerin değiştiği basit bir vitrin makyajı olmayacağını söyledi. Seçmenin ve milletin beklentilerine uygun, partinin geleceğini şekillendirecek kapsamlı bir yapısal değişim ve kadro yenilemesinin ana zeminin oluşturacağını söylüyor. Bu arada Ha şöyle bir iddia diyelim, yani AK Partililerin böyle haberleri görüyoruz sosyal medyada. Tabii ne kadar doğru bu, ona bir bakmak lazım, onu bir değerlendirmek lazım. Resmi açıklamalara her zaman bakmak lazım ama işte AK Parti'de bu kampta, kamp sürecinde özellikle emekliler için zam beklentisinin olduğu dile getirildiği ama hükümet...

0: Hükümetin buna bir şekilde kapıyı kapattığı nedir? Söylemleri var. Temmuz ayı geliyor. Temmuz ayının en önemli beklentisi tabii emeklilerin, kıymetli dinleyiciler, emeklilerin zam beklentisi. Tabii o zam beklentisi muhtemelen mutlu etmeyecek, yani verilecek olan zam. Sevgili Melis'i de dinlerseniz, Melis Elmen'i cuma günleri biliyorsunuz o da aktarıyor. Ona da buradan selamlar, sevgiler gönderelim. Yani olacak olan şey, zam oranı hani ne kadardır bellidir. 20 bin lira 23 bin küsur olur, 25 bin olur, neyse bu tabii ki mutlu edecek bir zam oranı olmayacaktır diye düşünüyorum. Elbette ki çok iyi şeyler yapılması lazım. İnsanların rahat yaşayabilmesi, huzurlu yaşayabilmesi için önemli adımları atmak lazım ama gel gör ki öyle olmuyor maalesef. Sevgili Okan, rahatsızlığım nedeniyle hastanede yatıyordum, takip edemedim. Umarım kısa zamanda özgür olur demiş. Olcay Hanım çok geçmiş olsun, dileklerimi iletiyorum. Size de acil şifalar diliyorum. Umarım önemli bir şey yoktur diyelim. Sevgiler gönderiyorum. Size de sağ olun, var olun. Ali abinin sonuna kadar yanındayız. Sevgili Ali abi, seni devrimci duygularımla selamlıyorum. Seni duruşundan ve çizginden dolayı kutluyorum. İyi ki varsın. Her zaman yanındayım, dinleyicin olarak demiş. Sevgili dinleyicimiz Şaban Bey göndermiş 0505 171 66 56. Muhtemelen o da sizin bu desteğinizi ve duygularınızı hissediyor. Moralinin de iyi olduğunu bilmenizi isterim değerli dinleyiciler. Çünkü dediğim gibi ben hafta sonu avukatıyla da sevgili Fethi Yılmaz an be an bir dakika bile yalnız bırakmadı. Buradan bunu özellikle ve özellikle vurgulamak istiyorum kıymetli dinleyiciler. Bu süreçte haber müdürümüz sevgili Fethi Yılmaz bu süreci yakından takip etti, oradaydı. Bir an bile, bir dakika bile nedir o, yalnız bırakmadı, son ana kadar da oradaydı. Ama en azından moralinin iyi olduğu, sevgili Ali Çağatay'ın moralinin iyi olduğu bilgisini sizlerle bir kez daha paylaşmış olalım kıymetli dinleyiciler. Şimdi Türk Tabipleri Birliği'nin 78. büyük seçimli büyük kongresinin ardından yapılan seçimlerde Etkin Demokratik grubu 11 üyeli Merkez Konseyi'nden 8 üyelik kazanarak çoğunluğu elde etti ve 3 üyelik kazandı değerli dinleyiciler. Onu da buradan bir cümleyle duyurmuş olalım sizlere. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bu hafta, yeni haftada Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen düzenlemeyi görüşecek. Başka neler var? Kamuda Tasarruf Paketi Komisyonu, Dışişleri Teşkilatı'nın Güçlendirme Vakfı, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanun Teklifi, siyasi partilerin grup toplantıları var. Kripto varlık teklifi yasalaşıyor biliyorsunuz. Değerli dinleyiciler, İBAN mağdurları bir taraftan konuşulan konu, onu da sizlere aktarmış olalım. Değerli dinleyiciler, onu da söylemiş olalım sizlere. Ali Çağatay Bey'e çok geçmiş olsun. Birilerinin istemediği haberleri vermek, işte gerçek gazetecilik bu, ama maalesef bedelini ödetiyorlar. Tekrar geçmiş olsun, en kısa zamanda inşallah buluşuruz demiş kıymetli dinleyicimiz Fevzi Özdemir göndermiş. Size de sevgilerimizi gönderiyorum. Okan Bey merhaba, Ali Bey'e çok üzüldüm, çok sinirliyim. Hakikaten nice suçlu serbest kalırken sadece bir yorum bahane edilerek gözaltına alınmasının nedenini sanıyorum hepimiz biliyoruz. Umarım bir an önce bu yanlışlıktan dönülür. Sevgili Ali Bey, selamlarımızı iletin. Kalbimiz onunla, iyi yayınlar demiş sevgili Atilla Bey göndermiş. Fulya hatta mı? Harika, tamam. O zaman hemen Ali Bey'in yanındayız. Sabahları onunla güne başlamak çok güzel. Kendimizi yalnız hissediyorum ama geçecek demiş dinleyicimiz Kenan Bey göndermiş. Size de sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Hanımlar beyler, devam ediyoruz Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programında. Girişte duygulu bazı, bence gerçekten çok güzel ifade etmiş sevgili Fulya, gazeteci arkadaşım sevgili Fulya Soybaş. Fulya hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Ya ne güzel yazmışsın sen ya. Vallahi helal olsun. Önce
1: çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum böyle düşünmene, ama içimden geçenler öyleydi.
0: Vallahi çok güzel. Böyle içinden geçenleri, zihninden dolaşanları kalemine o kadar güzel döküyorsun ki her zaman bunu bekliyoruz. Haberlerini zaten hep okuyoruz, takip ediyoruz. Ara ara da konuşuyoruz seninle. Tekrar hoş geldin yayınıma sevgili Fulya. Hem
1: ben teşekkür ediyorum, sağ ol.
0: Şimdi çok teşekkür ederim. Şimdi sana ayrıca teşekkür etmek istiyorum çünkü biz geçen hafta bir yayın gerçekleştirdik. Burada stüdyoda bir yayın gerçekleştirdik ve bu yayında tamamen spontane gerçekleşen, hiç planlı olmayan bir konuğumuz vardı, bir davet vardı, bir anne, bir hanımefendi ve burada canlı yayında 6 aylık bebeği Peri'yi emzirirken o görüntülere şahit olduk. Sosyal medyada da bu görüntüleri izleme şansı oldu insanların, ama benim için kıymetli olan şeylerden bir tanesi de Türkiye'de gerçekten iyi bir gazetecinin önemli haberlere çok insanları bilgilendiren, insanların bilmesi gereken birçok konuyu işlediğin, haberlere imza atan bir gazetecinin bunu dikkatle takip etmesi ve haberleştirmesi. Ben sevgili Fulya, sözü sana bırakıyorum. Nereden doğdu ve bu haberi senin, daha doğrusu bu konuyu haberleştirmek istemendeki sebep neydi? Can kulağıyla seni dinliyorum çünkü orada hassas bazı noktalar var. Kulağımız sende.
1: Ya öncelikle ben size teşekkür ediyorum. Bence yaptığınız çok büyük bir farkındalık ve çok bir hassasiyet. Yani bunu yaymak açısından sizin içinde bulunmuş olduğunuz tamamen doğal, tamamen tesadüfen gelişmiş olsa da örnek çok önemliydi. Öne çıkartılması gerekiyordu. O yüzden şimdi Zeynep Öykü Hanım'ın bu senin yayınında bebeğiyle gelmiş olması oraya ve yayın esnasında sonuç itibariyle bu bebek alarm zili yok ki ertele tuşuna bas, ertele gitsin. Evet. Öyle bir durum söz konusu değil. Evet. Acıkıyor doğal olarak ve mırın kırın etmeye başlıyor. O anda da işte hani annesi hemen sizden bir icazet alarak emzirmeye başlıyor. Müthiş doğal bir şey bu. Yani benim de 13 yaşında bir çocuğum var.
0: Allah bağışlasın.
1: Erkek çocuğum. Çok teşekkür ediyorum herkesinkine. Ben de o bebekken aynı endişeyi yaşıyordum. Bir anda yani ayrılmak istemiyorsunuz zaten öncelikle çocuğunuzdan. Çocuğunuzu bir yere bırakmak istemiyorsunuz. Bir başkasına emanet ediyorsunuz ama aklınız kalıyor. Bir de yani anne olmak o kadar doğal bir şey ki yani biz biraz böyle her şeyi ayrıştırıyoruz, aman insanı eve kapatıyoruz falan, böyle anneliği kutsuyoruz ama aynı şekilde anneliği kutsadığımız kadar gerçek hayatın içinde anneleri bir türlü oturtamıyoruz. Yani bu hani annelerin ayaklarının altında cennet ama sosyal yaşamda maalesef öyle olmuyor işte. Kadınlar bebeklerini emzirmek istedikleri zaman biliyorsunuz mesela AVM örneklerine bakalım. Tuvaletin hemen dibindedir emzirme odası. Yani siz restorana gittiğiniz zaman tuvaletin yanındaki masaya oturup yemeğinizi yemek istemezsiniz ama bir anneyle evladına evladının en doğal hakkı olan öğününü vermesi için uygun görülen yer maalesef tuvaletin yanıdır. Dolayısıyla bu Türkiye'de ve bu Avrupa'da da özellikle aslında Amerika'da çok büyük bir tabu bizdeki gibi. Bir türlü genişletemedik bakışımızı. Yani kadınlardan hem çalışsın isteniyor, hem kariyer yapsın, hem ekonomiye katkıda bulunsun, hem de anne olsun, çocuk doğursun. Peki sonra ne olacak? Biz bu kadınları nasıl yücelteceğiz? Nasıl yükselteceğiz? Ama gözümüzün önünde olmasınlar. Yani şu mesela otobüse bindiğinizde ya da bir uçağa bindiğinizde, bebekle bindiğinizde etrafınızdaki insanların gözlerine bakın. Ah eyvah geldi falan diyorlar yani.
0: Evet aynen.
1: Yani biz bu örnekleri ya da işte emzirme olacağı zaman hemen yaşlılar ya da özellikle yaşlı teyzeler diyeyim. Yani bu kategorize etmek istemiyorum ama evladım burada mı emzireceksin? Keşke dışarı çıkmasaydın. Niye çıkmayayım ki? Ben anne olmayı, anne olunca hayatımdan bir şey eksilmiyor ki. Ben artı birimle hayata devam ediyor olmam lazım. Yani belki evde oturmak çok daha konforlu olabilir ama hayat da akıyor. O hayatın içinde beraber de büyümek lazım. O yüzden bu sosyal yaşantının biraz daha artık annelere göre, kadınlara göre dizayn edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla Avrupa'da çok benzer gördük. Hatta senin yayınından bir gün önceydi ya da bir gün sonraydı, çok emin olamadım. Avrupa Parlamentosu'nda İsveç İklim Bakanı bebeğiyle toplantıya katılıyor. Bebeğiyle masaya geliyor, dosyalarını açıyor. Herkes yok. O da tamamen planlanmış bir şey değil. Onun da bakıcısı yanında ama bebek o kadar ağlıyor ve susmuyor ki kadın toplantıya, İsveçli bakan toplantıya getirmek zorunda kalıyor. Bakın tırnak içinde zorunda kalıyor. Yani aslında burada dikkat çekmek istediğim konu şu: biz anne de oluruz, kariyer de yaparız, ikisini de çok güzel yaparız, yeter ki gölge etmesinler. Yani işte, yani yeter ki bize göre toplumu, toplumun hem kafasındaki algıyı kıralım, hı hı, hem de bu şartları, fiziki şartları da bizlere göre yapılması, bize göre uyarlanması çok, yani bugün düşünün mesela, hangi birimizin ofisinde, ben kendi çalıştığım gazeteyi de sayarak söyleyeyim, hı, hatta.
0: Hürriyet gazetesi hangi yazarı bu arada sevgili Fulya, onu da söyleyelim, onu da ben, evet, başlarken söylemeyi unuttum ama Hürriyet gazetesi yazarı sevgili Fulya. Devam et lütfen.
1: Tabii tabii, hangimizin çalıştığı iş yerinde bebekler için bebek emzirme odası var ya da anneler süslansın diye. Çok az fabrikalarda, o çok az. Kadınların istihdama katılmasını istiyoruz ama kadınları aynı şekilde istihdama katılabilmeleri için bir zemin hazırlıyor muyuz? Maalesef hazırlamıyoruz. O zaman eve bağımlı olan, evde oturmak zorunda kalan, tırnak içerisinde kocasının eline bakan bir jenerasyon oluyor maalesef. Onu kendi ellerimizle yaratıyoruz bu altyapıyı hazırlamazsak. Dolayısıyla farkındalıkları bu şekillerde, böyle farkındalık yaratacağız insanlara. Evet, bakın biz de varız. Aa, canlı yayında ne kadar güzel olmuş. Zeynep Hanım hemen sizden icazet almış. Hemen bebeğini emzirmiş. Ama yayın da akıyor bu arada. O kadar, evet, doğal tabii ki. O kadar hoşuma gitti ki. Yani bunu yazmak özellikle istedim. Hı hı. İnsanlar görsünler, farkındalık artsın. Anneler sadece anne olmak zorunda değil, hem anne hem işlerini yapabilirler, hayatlarına devam edebilirler, kariyerlerini sürdürebilirler. Yeter ki anlayışla karşılayalım, yeter ki fiziki ortamlar buna uygun olsun.
0: Sevgili Fulya, o kadar güzel anlattın ki, o kadar güzel özetledin ki, gerçekten bunun üzerine söyleyecek bir şey yok ama seni dinlerken şunu da çok net bir şekilde anlıyoruz ki ülkemizde özellikle, tabii keşke dünyada da birçok yerde değişse ama biz ülkemiz için söyleyelim, ülkemizde bu anlamda birçok şeyin değişmesi lazım. Bakış açısının, düşüncenin değişmesi lazım ve yapmamız gereken bazı kritik hamleler var. Tabii burada bu hamleleri yapacak olanlar yetkililer, en azından bu gibi haberler onlar umarım görürler de bu durumun düzelmesi adına, senin bahsettiğin şeylerin gerçekleşmesi adına güzel adımlar atılır diye ümit ediyorum.
1: En güzeli çok yakın bir geçmişte oldu, tebrik etmek lazım. Hı hı. Hamilelik izinleri, doğum izinleri yükseltildi. Türkiye Avrupa'nın en sonlarındaydı. En son 30. ülkeleri 30. sıralardaydı. Hı hı. Şimdi yükseltildi, 6 aya çıkarıldı mesela. Bu müthiş bir adım. Şimdi buna ek adımlarla kadını hem evde hem de iş yerinde güçlendirecek adımlarla çok daha iyi bir yere taşınabilir. Böyle harika örneklerde, sizin verdiğiniz örnekteki gibi, Zeynep Öykü'yle bebeği Gülperi'nin örneğinde de olduğu gibi, Avrupa'daki örneklerinde de olduğu gibi, kadını anne ya da çalışan kadın olarak ayırmadan her ikisini de sadece kadın perspektifinden bakarak yükseltmek mümkün diye düşünüyorum ben de.
0: Sevgili Fulya, çok teşekkür ediyorum. Hem bundan evvel yaptığın birbirinden önemli haberler için ve bundan sonra da çok güzel haberlere imza atacaksın. Takip ediyoruz seni. Bunun için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bunu duyurmuş olman, bunu haber yapmış olman bizim için de son derece mutluluk verici. Tekrar teşekkürler.
1: Sizinize sağlık.
0: Bu arada,
1: teşekkür ederim. Bu arada harika bir örnek oldunuz.
0: Bu arada sevgili Fulya, birazdan canlı yayında stüdyoda konuk olarak ağırlayacağım kişi de sevgili Zeynep Öykü'nün annesi. İş insanı. onunla da güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Tekrar çok teşekkür ediyorum sana.
1: Ben teşekkür ediyorum fırsat verdiğiniz için. Çok sağ olun, iyi yayınlar.
0: Görüşmek üzere. Hanımlar beyler, Fulya Soybaş, Hürriyet gazetesi yazarı, gerçekten çok güzel yazılara ve haberlere imza atıyor. Takip etmenizi, yazılarını takip etmenizi, okumanızı kesinlikle ama kesinlikle tavsiye ediyorum. Anne olunca hayat durmuyor yazısıydı. Hatta Özgür, bu yazıyı verelim, ondan sonra bir araya gidelim, sonra konuğumuzu alalım, olur mu? Tamam mı? Şimdi ben buradan aktaracağım. Sevgili Fulya Soybaş bununla ilgili olarak, yani stüdyoda geçen hafta sevgili Zeynep Öykü'yü ağırladık. Anne olunca hayat durmuyor. Bir bebeğin ne zaman ağlayacağını ya da acıkacağını kimse bilemez. Ama nedense herkes o bebeğin bakımı konusunda fikir sahibidir. Restoranda olmaz, parkta olmaz, uçakta olmaz, toplantıda hiç olmaz. Peki nerede olsun? Kadınlardan beklenen tam da bu aslında. çalışsınlar, üretsinler, çocuk sahibi olsunlar ama bebeğin bakımı gerektiğinde ortadan kaybolsunlar. Geçen hafta önüme düşen iki fotoğraf bu ezberi bozdu. İlki Avrupa Birliği İklim Konseyi toplantısından. İsveç İklim Bakanı 3 aylık bebeği Adam'la oturdu müzakere masasına. Annelik kariyer, annelik mi kariyer mi tartışmasını tek cümlelik bir yanıttı bu. İkisi de. İkincisi arp sanatçısı Zeynep Öykü'den 6 aylık kızı Gülperi ile Sputnik Radyo'da Okan Aslan'ın konuğuydu. Allah ayırmasın, bugüne kadar bir saatten fazla ayrı kalmamış ana kız. Öykü nereye, Gülperi oraya. Romina Power Moncari programın ortalarına doğru acıktı. Peri kız, bebek bu. Yayında dinlemez, protokolde izin istedi Zeynep Öykü, canlı yayında emzirdi kızını. Müthiş doğal, bir o kadar da samimi bir görüntü ortaya çıktı. Fakat yine aynı tartışma, toplum içinde emzirilir mi? Cevap basit, evet. Çünkü aç bir bebek saate bakmaz. Bir emzirme odası bul da gel demez. Kaldı ki o meşhur emzirme odalarını bilirsiniz. Çoğu tuvaletin yanındadır. Kimse tuvaletin yanındaki masada yemek yemeyi tercih etmez. Ama bir bebeğin öğünü için uygun görülen yer nedense orasıdır. Dolayısıyla asıl tartışma şu olmalı. Bir bebeğin en temel ihtiyaçlarını karşılamak neden hala başkalarını rahatsız eden bir mesele? Bir kadın toplantıya da gidecek, canlı yayında da emzirecek. Bebek de o hayatın içinde büyüyecek. Belki de gözümüzü anneleri görünmez olmaya zorlayan alışkanlıklarımızdan çekmenin zamanı gelmiş de geçiyordur bile. Ne dersiniz dedi sevgili Fulya Soybaş, değerli dinleyiciler. Şimdi ben sizden minik bir müsaade istiyorum. Bu haftanın ilk konu stüdyoda iş insanı, iş kadını Ayşe Nazmiye Uça olacak. Aynı zamanda Zeynep Öykü'nün annesi olur kendisi. Birazdan geliyoruz.
2: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.

0: Bizim Nurcan zehirlenmişti. Ne kadar rahat söylüyorum ben. Zehirlendi ya, önemli bir şey yok. Balık yemiş. Bana bir gün önce balık yedim, kendimi hiç iyi hissetmiyorum dedi. Ben de çok oralı olmadım. Meğer zehirlenmiş. Bayat balıkları mı yediriyorsunuz bize ya? Burada Eminönü'nde yemiş ekmek arası. Bir de balığı da çok sevmiyorum Okan Bey dedi bana. Bu zehirlenme olayı bir süre sonra ortaya çıkıyor. İlk saatlerde falan değil. Biz Nurten Hanım'la konuşmuştuk, sağ olsun anlatmıştı bize. Yani dikkat edelim, ne diyeyim. Ama biraz da siz anlatılmayanları anlatın. Hep biz anlatıyoruz yani. Üzerimize böyle bir sorumluluk yüklenmiş. Biraz da biz kendimiz kaşınmışız. Sloganı böyle belirleyince anlatılmayanları anlatıyoruz. Ben kendimi sorumlu hissediyorum. Ha, Mustafa Hoş'la karşılaştım. Okan ne haber dedi. İyi abi, sen nasılsın dedim. Ne yapıyorsun dedi. Yayına gireceğim abi dedim. Gel beraber yayına girelim dedim. Güldü, güldü ve sessizce oradan uzaklaştı. Ama biraz da siz anlatılmayanları anlatın.
1: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
0: Hanımlar, beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz ve stüdyomuzda çok güzel bir hanımefendi var. Hoş geldi, sefalar getirdi diyorum. Sevgili Ayşe Nazmi Uç, hoş geldiniz. Biraz daha böyle bir yakın alayım sizi.
2: Şöyle.
0: Gayet güzel. Nasılsınız, iyi misiniz öncelikle?
2: Harikayım.
0: Harikasınız.
2: Güzel. Hava güzel, İstanbul güzel, harikayım.
0: O çok önemli. İyi olmak çok önemli, iyi enerjiler yaymak çok önemli. Şimdi az önce sevgili Fulya ile konuştuk. Geçen hafta burada stüdyoda hatırlarsanız bir arp sanatçısı sevgili Zeynep Öykü'yü ağırlamıştık. Hatta Zeynep Öykü ile beraber işte burada stüdyomuzda şu an oturan değerli misafirimizi, konuğumuzun kulaklarını çınlattık. Gelmiştir herhalde, çınlamıştır diye düşünüyorum kulaklarınız.
2: Evet, her zaman sağ olsun bahseder benden.
0: Özlüyor musunuz Gülperi'yi, ne diyorsunuz?
2: Ya şeyiz, görmemişler diyoruz kendimize zaten. Çünkü sürekli o şehirden bu şehire dolaşıyorum onu görebilmek
0: Ciddi
2: için.
0: Ciddi misiniz ya? O kadar özlüyorsunuz
2: evet,
0: yani.
2: Evet evet.
0: Şimdi az önce Fulya ile de konuştuk. Dün bugün de haber oldu. O gün buradaki spontan gelişme, tamamen doğal gelişme, torununuzun acıkmış olması ve canlı yayında o olayın gerçekleşmiş olması. Ben az önce sevgili Ayşe Hanım'a sordum. Dedim ki çılgın dedi de Zeynep Öykü için size mi çekti acaba dedim. Pek zannetmiyorum dedi. Siz öyle çılgın değilsiniz herhalde.
2: Görünüşte değilim.
0: Ha öyle mi?
2: Evet.
0: Ama içten içe bayağı çılgın
2: evet,
0: mı
2: evet,
0: diyorsunuz?
2: İçten içe öyleyim evet.
0: Peki hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Öncelikle sizi biraz tanıyarak başlamak istiyorum. Radyo Sputnik dinleyicileri sizi biraz tanısın istiyorum. Çünkü ülkemizde gerçekten önemli işlere imza attınız. Ve çalışmalarınıza devam ediyorsunuz. Çok da güzel şeyler yapıyorsunuz ama sevgili Ayşe Nazmi Uça kimdir? Neler yapar? Biraz bundan bir bahsedelim isterseniz. Oradan bir girelim isterseniz.
2: Tabii ki. Oldukça eski bir kuşağım aslında. Hı. Baby Boomers dönemi. O dönem çok farklıydı.
0: Vallahi buradan bakılınca hiç eski kuşak gibi durmuyorsunuz. Bayağı bir hani Z kuşağı gibi falan duruyorsunuz yani.
2: Değil. O dönem farklıydı. Belki daha rahat girişim yapabiliyorduk diye düşünüyorum. Ama biraz aileden kaynaklı. Herhalde baba tarafından desteklenen bir çocuktum diyeyim. Çünkü bana sen iş kadını olacaksın, girişimci olacaksın diyordu babam.
0: Kaç yaşındaydınız o zaman? Size bunu dediği
2: 18
0: zaman
2: yaşlarında 18 yaşlarında falandım falan. Hani öğretmen mi olsan dediğimde hayır sen iş kadın olacaksın, girişimci olacaksın, niye öyle yapıyorsun ki falan.
0: Siz öğretmen olmayı mı planlıyordunuz, öyle mi istiyordunuz?
2: Öyle bir, hani o tarafa doğru gidiyordum hafif ama babam bunu hiç hoşlanmadı, istemedi böyle bir şey. Ben babaların çok etkili olduğunu düşünüyorum kız çocukları üzerinde
0: özellikle.
2: Neden? Çünkü evde bir baskı görmedim, yapamazsın diye bir şey görmedim. Bu da beni girişimci olmaya itti diye düşünüyorum.
0: Bu bir yönlendirme miydi yoksa hani illa öyle olacaksın durumu değildi herhalde değil mi? Yani tavsiye niteliğinde mi oldu aslında
2: Hayır,
0: babanızın?
2: Rahat yetiştirmek belki, hani bir kız çocuğu olarak beni daha rahat yetiştirdi. Şöyle söyleyeyim, O dönemler şey vardı, kadınlar erkekler ayrı ayrı yemek yerdi. Böyle bir hani çok kalabalıksa kadınlar erkekler ayrılır, ayrı yemek yerlerdi. Babam beni yanına çağırdı. Hayır, benimle oturacaksın derdi ve benim ayrı olmamı istemezdi. Ya da bana nasıl içki içilmesi gerektiğini öğretirdi. Nasıl içersin, ne kadar içersin, bunları öğretirdi diyeyim.
3: Ondan sonra siz o şekilde mi kararınızı yani değiştirdiniz? Hani
2: hayır, böyle bir şey. Aksine görünürde çok sade, hafif sinik bir yapım var aslında. Fakat demek ki o içimde bir yerde bana güç veriyor, kuvvet veriyor ve biliyorum. Sonunda her işe bakarken ya bu iş nasıl yapılır? Aslında böyle mi yapılır, şöyle mi yapılır derken bir baktım ki girişimciyim. Aslında ilk girişimcilik maceram da finans direktörü olarak çalıştığım şirketi satarak başladı. Şirketin hisselerini sattım ve ilk komisyonumu alarak kendi şirketimi kurdum. Hani ilk buradan başladım çünkü param yok. Hani bir anlamda hani babam manevi olarak desteklemiş ama maddi olarak destek yok. İlk girişimciliğim de bu şekilde başladım.
3: Bugün şöyle dönüp baktığınız zaman, yani bu kadar zamanı geride bıraktığınız zaman, iyi ki de bu alanı tercih etmişim, iyi ki bunu yapmışım diyor musunuz, ne diyorsunuz?
2: Demiyorum. Aslında bambaşka bir alanı seçseydim çok daha iyi olurdu diye
3: düşünüyorum. Bu şaşırttı beni yalnız.
2: Kesinlikle öyle. Yani oturup ben Bodro yapacağım diye ortaya çıkıp bir Bodro outsourcing yapmaya çalışmak o dönemde bambaşka bir şey yapabilirdim diye düşünüyorum. Ama Bodro'yla yatıp kalktım, onu yaptım. Böyle bir sektörü açtım. Böyle bir sektör yoktu.
3: Böyle bir orayı da direkt oradan girelim, konuşalım istiyorum aynı zamanda. Böyle bir sektör yoktu. Orayı siz açtınız.
2: Evet.
3: Ne bu böyle bir özet geçsek yaptığınız şey? Başlattığınız.
2: Bodro outsourcing, yani dışarıdan şirketlerin Bodro personel özlük işlerini yürütmek ve bunu online platformlarla işte bulut sistemindeki platformlarla yürütmek aslında. Daha çok uluslararası firmalar ya da büyük kurumsalların tercih ettiği bir yöntem. Şirketlerin Bodro özlük işleri, personel süreçlerini dışarıdan yönetmek, böylece şirketin kendi ana hedefine odaklanmasını sağlamak.
3: Harika.
2: Diye özetleyebilirim.
3: Harika. Bu hala devam ediyor değil mi?
2: Tabii devam ediyor. Ama işte 99 yılında kurduğumda böyle bir olay yoktu.
3: Yani, hiç böyle bir şey yoktu 99 yılında.
2: Böyle bir olay yoktu. Hatta ilk satış görüşmesi için aradığımız ilk kişi bir tekstil firması sahibiydi. Anlattık, böyle böyle bir hizmetimiz var dedik. Şirket sahibi bize komik demişti. Ve satışçı, ben daha fazla yapamayacağım bu işi. Bu işi kimse anlamıyor deyip bırakmıştı o gün. Ama ben inatla böyle bir şey olduğunu, bunu hani sonunda bir outsourcing, dışarıdan servis sağlayıcı ve yaptım. Şimdi bir sürü Bodro firması var, bir sektör bu, bir sürü çalışanı olan ve değer yaratan bir sektör.
3: Siz bunu nasıl oluşturdunuz, sizin aklınıza nereden geldi?
2: Aslında danışmanlık yapmaya başlamıştım. Mali danışmanlık yapmaya başlamıştım bu bulunduğum şirketi sattıktan sonra ilk başladığım konu. Ve yabancı şirketler geldiğinde onların ilk sistem kuruluşlarını yapıyordum. İşte onların ilk muhasebe kuruluşlarını falan yaparken bana şu soruyu soruyorlardı. Bodro şirketi var mı? Nasıl yani Bodro şirketi? Ne demek ya falan filan. Bu ikinci, üçüncü kez sorulunca ben bunu yapayım diye başladım.
3: Allah, Bodro kraliçesi diyorlar mı, siz öyle bir ünvanınız var mı bu arada?
2: Bana olabilir, çok güzel. Güzel.
3: Güzel bir ünvanmış bu. Şimdi burada şunu da sormak istiyorum, yani bu konuya devam ederiz ama Bu kadar genç yaşta, erken yaşta bunlara yoğunlaşıp yapmak istediğiniz şeyleri de bir taraftan devam ettirebildiniz mi? Yani özel hayatınızda da her şey istediğiniz gibi yürüdü mü? Ne bileyim, bir sporunuzu yapabildiniz mi? Bir hayatınızı dolu dolu yaşayabildiniz mi? İş dünyası böyle baktığımız zaman hep gömüldüğünüzde işinden, içinden çıkamazsınız ki. Ya.
2: Yani iş yaşam dengesi diye bir kavram bilmiyorduk o zaman. Yoktu öyle bir şey. Biz uyanıyorduk, iş yapıyorduk. Uyuyorduk, iş yapıyorduk. Böyle hani o dönem için yoktu. Ama işte bir kız yetiştirdim. Biliyorsunuz.
3: Tanıyorum kendisini.
2: Evet.
3: Zeynep Öykü.
2: Zeynep Öykü, evet. Hani onu da o arada...
3: Bir şey söyleyeceğim ya. Arf sanatçısı olmak istediğiniz zaman ne yaptınız? Gerçi o bana anlattı ufaktan ufaktan ama pek istememişsiniz herhalde arf sanatçı olmasını.
2: Tabii ki her anne gibi biraz şey oldum, hani panik oldum ama... Kızım hani sen para kazanmayacak mısın? Nasıl olacak bu iş yani? Temizlikçi mi olacaksın falan filan gibi sorular vardır ya.
3: Evet, evet.
2: O zaman bana şunu söylemişti 7 yaşında. Ben para kazanmaya karşı değilim. Hı-hı. Para kazanmak için harcanan zamana karşıyım demişti. Pes dedim. Yani.
3: Tamam, vay, peki. Vay.
2: 7 yaşında evet, harcanan zaman, iş yaşam dengesi diye bir şey yok. Hı-hı. Bu şekilde yaşadık. Hı-hı. Biz.
3: Özellikle ülkemizde nasıl, yani iş hayatına çok mu yoğun, yani çok inanılmaz bir çalışma mı, çok mu efor sarf ediyoruz genel itibariyle?
2: Evet,
3: soruyorum,
2: evet.
3: Bunu
2: genel itibariyle öyle, hani Türk şirketleri daha uzun saatler çalışır ve daha az üretir aslında. Hı-hı. Hani sistem yoktur veya patron şirketlerinde 6'da çıkmak isteyen birisine herkes yan gözle bakar, çıkamazsınız falan, hani böyle şeyler vardır. Hani çok uzun saatler çalışan kişi çok sevilir falan, bunlar hep var. Tabii ki şimdi değişiyor pandemiden sonra. Hani personel şöyle geldik ya işte falan gibi yaklaşıyor. O kadar hani 8'de 9'da başlama ya çok diretemiyorsunuz yine çalışanlara. Daha farklı bir sistem, farklı çalışanlar.
3: Şimdi maço yönetici diye bir şey, ne diyoruz burada, bu bir zihin yanılsaması falan mı diyoruz, ne diyoruz buna, böyle bir sevdamız mı var
2: maço yönetici?
3: Evet,
2: maço yönetici var tabii ki, özellikle patron şirketlerinde çok fazla hani böyle bir şey var, hani belki deyim doğru olmayabilir ama böyle bir şey var. Kadınlar da bazen bunu erkekleşerek yapmaya çalışır. Aa. Hani onlar da bu tarafa, hani iş hayatında kabul edilmenin yolunu buradan bulur aslında. Özellikle geçmişte de böyleydi. Şimdi değişiyor tabii ki. Hı-hı. Her türlü kavram değişiyor. Paradigma değişiyor, olaylar değişiyor. Ama geçmişte böyle bir şey vardı.
3: Zamanla her şeyin değiştiğini görüyor muyuz yani?
2: Ben son yıllarda inanılmaz bir hız görüyorum bu, hı-hı, değişim. Yani bildiğimiz her şey iş hayatına ilişkin değişecek gibi geliyor
3: ne
2: bana.
3: Gibi mesela sizin gözlemlediğiniz? Yapay zeka mesela, yapay zeka hayatımıza olayı, dahil oldu.
2: Fazlasıyla dahil oldu. Bu çok büyük değişiklik getireceğini düşünüyorum. Hı-hı. Hani hani Bodro için iyi bir şey değil ama kayıtlı çalışan sayısı göreceli olarak azalacak. Bu kesinlikle hani bir şirkete bağlı olarak çalışma olayının gittikçe azalacağını düşünüyorum. Ve aslında şimdiki gençler bana göre kendi küçük şirketlerini, hani gig ekonomi deniyor buna daha çok. Hani herkes kendi küçük şirketini yöneticisi olacak gibi bir şey ve sanki doğru olan da bu gibi. Bir de ayrı tabii ki hani kurumsallar her zaman vardır ama bu olay değişecek ve herkes, her çalışan kendini bir şirket gibi konumlandırmak zorunda kalacak. Hani bu şey gibi, hani self-employment gibi, freelance gibi bir yöne doğru kayacak diye düşünüyorum.
3: Şeyi merak ediyorum ben, günümüzde gençlerin, zaman zaman bunların haberlerini yapıyoruz ve duyuyoruz aynı zamanda. Özellikle gençlerin çalışma hayatında bazı şeyler istediklerine şahit oluyoruz. Hı hı. Daha rahat olmak, daha az saat çalışmak, daha sevdikleri, istedikleri işi yapmak. Ne diyorsunuz yani, gerçekten de böyle mi? Onlarla birlikte çalışmak daha mı zor, ya da ne diyorsunuz?
2: Kesinlikle daha zor. Hani onu görüyorum, daha zor olduğunu görüyorum. Ama bunların bir kısmı çok yüzeysel, yüzeyde, hani iş yaşam dengesi diyoruz, bunu istiyor. Hı hı. Veya hani kendi istediği, beğendiği işi yapmak istiyor ve işi çok kolay bırakıyor. Hı hı. Pat diye işi bırakıyor. Ve ondan birkaç ay sonra ne yapacağını düşünmüyor. Böyle bir gençlik, hı hı, var. Hatta bir arkadaşım şöyle demişti, hani bunun nedeni kredi kartı demişti. Aa. Nasıl 3 ay daha kredi kartıyla bir şeyler almaya devam ediyor gibi sonrasını çok düşünmediğini düşünüyorum gençlerin. Bir de, hı hı, çok az sayıda bizden çok hızlı düşünen, çok farklı şeyleri kolaylıkla görebilen, katmanlı düşünen bir genç kitlesi de var. Hı hı. Bunlar da bizim hayatımızı, peki, kurtaracaktır.
3: Sevgili Ayşe Hanım, şirketlerin onlara göre bir hani kendine çeki düzen verme ya da onlara göre bir ayarlama yapma gibi bir durumu söz konusu mu? Ne diyorsunuz? Yani, böyle bir şeyle karşılaşıyor muyuz ya da
2: karşılaştık,
3: günümüzde?
2: Karşılaştık, fazlasıyla karşılaştık. Özellikle bu pandemi sırasında, hı hı, herkes evden çalışmaya başladı ve bunun rahatlığına çok alıştı. Hı hı. Gerçekten evden çalışmak, hani özellikle İstanbul gibi bir yerde, hı hı, hani 1,5-2 saat gidiş gelişi düşünürseniz çok büyük rahatlık. Ama aynı anda aidiyet duygusunu azalttı.
3: Bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi bu arada, onu merak ediyorum ben. Ne diyorsunuz?
2: Yani hem iyi hem kötü, ama hani bu üreten, çalışan bir kesim var. Bunu çok iyi yöneten bir kesim var. Bir de yönetemeyen kesim var. Onun için kişiye bağlı. Hı hı. Ama bir süre sonra bu şirkete olan bağlılığı azalttı. Niye işe geliyorum, hı hı, kısmını, hı hı, getirdi. Mesela biz de şirket olarak bunu yaşadık. Önce böyle birçok kişi evden çalışmaya başladı. Sonra verimin çok düştüğünü gördük. Şimdi tekrar biz haftada 3 ya da 4 gün ofisten çalışmaya tekrar geri döndük. Çünkü gerçekten aidat azalıyor ve duyarak öğrenme diye bir şey var. Hmm. Özellikle bizde bu Bodro endüstrisinde birisi yanlış yapar, oradan duyarsınız, telefonda konuşur, onu duyarsınız, bir şey nasıl doğru olur onu görürsünüz. Bu özellikle ilk işe giriş, yani geçiş rampası diye bir şey var. İlk işe başladınız ve profesyonelliğe doğru giden yerde sizin ofiste olmanız lazım. Bunları duymanız lazım. Hı hı hı. Yani hatta siz ofisteki dedikodudan da beslenirsiniz. bu da önemli.
3: En önemli kısım aslında bu bence.
2: Kesinlikle bunların hepsi önemli. Bunları kaybediyoruz. Ve çok doğru olmadığını düşünüyorum. Evet, rahatlık. Ama ne olursa olsun hiçbir şekilde pandemi öncesine dönmedik. Yok öyle bir şey.
3: Bu evden çalışma konusunda şunu da özellikle merak ediyorum. Çalışma performansını düşüren bir şey mi? Yani işleri etkileyen bir şey mi evde olmak?
2: Şöyle söyleyeyim. Bir takım çalışanlar için, heh, çok güzel. Yani hatta normal 8 saat çalışıyorsa 12 saat çalışmaya başlıyor. Çünkü o iş bitmiyor, hı hı, yerinden kalkmıyor, tekrar yapıyor, çalışıyor.
3: Çok iyi.
2: Bir kısım çalışan bu şekilde. Aslında hani çok bitiren bir şey, güzel bir şey değil o çalışan için. Bir kısmı da hani bu yolu bulup hani kaytarmak ya da hani çalışmama gibi şeyleri, bunları da hani ne kadar ölçümlerseniz ölçümleyin, hı hı, fark edemeyebiliyorsunuz. Hı hı. Hani onun için bu kişiye bağlı bir olay. Kimisi, vallahi, çok fazla çalıştı, burnout oldu. Kimisi de bir yolunu buldu, belki de sahilde çalıştı, gezdi dolaştı, bunu bilemiyoruz.
3: Çok kısa bir araya gideceğiz. Bir saat başı jingle'ımız var. Değerli dinleyiciler, konuğumuz sevgili Ayşe Nazmiye Uça. Çok konuşacağımız şeyler var ikinci bölümde. Minicik bir jingle'ımız olacak. Ondan sonra tekrar sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
4: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Gün Ortası devam ediyor.

0: Hanımlar beyler devam ediyoruz canlı yayında sevgili Ayşe Hanım'la. Ayşe Hanım bir kadın olarak çok genç yaşlardan itibaren siz iş dünyasının içindesiniz ve artık bundan da mutlusunuz. Zaman zaman az önce gerçi ilk bölümde farklı olabilir mi dediğimde olabilir dediniz ama bu yol aldığınız süreci bir değerlendirseniz bir kadın olarak Türkiye'de özellikle nasıl bir dönem geride kaldı? Zor muydu? Meşakkatli bir süreç miydi? Çok mücadele etmek mi gerekiyordu? Bir de oradan kadın liderliği konusunda da mutlaka söyleyeceğiniz bir şeyler olduğunu düşünüyorum. Ben Can Kulay'la siz dinliyorum.
1: Evet, ben çok zor olmadığını düşünüyorum. Bir kadın olarak girişimci bir kadın olmanın Türkiye'de çok zor olmadığını düşünüyorum. Bundan bir 10 yıl önce falan Dünya Bankası'ndan herhalde birkaç kadın geldi. Bu Türk-Amerikan İş Adamları Derneği'nden dolayı gelmişti ve kadın girişimini ve kadınları destekleyen bir şey yapıyorlardı. Geldiler ve hani bize işte ne zorluklar yaşadınız, nasıl oldu falan filan diye baktıklarında biz onların sorduğu zorlukların yaşamadığımızı söyledik onlara. Yani sanki burası bir Ortadoğu ülkesi, hani üçüncü dünya ülkesi ve kadınlar sanki çok eziliyormuş gibi bir durum yok. Ben öyle bir şey görmüyorum. Onlar da şaşırdılar buna. Ben şöyle düşünüyorum. Bir kadın evden çıkabilmiş ve üniversiteye de gidebilmiş ise onun dışında çok engel yok Türkiye'de. Yani kadın evden çıkabilmesi sorun. Biliyorsunuz hani bir sürü baskı var, anne baba baskısı var, mahalle şu bu. Onlar evden çıkamayan bir kesim için orada hani baskının boyutunun çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama bir kere onu aşmışsanız iş dünyasında ben çok büyük böyle hani cam tavanlar olduğunu düşünmüyorum Türk kadını adına. Çünkü ben erkeklerin kadınlara karşı Türkiye'de bir saygısı olduğunu düşünüyorum. Ve özellikle yaşlanmaya başladıkça da bu saygı artıyor. Ben bunu yurt dışında görmüyorum.
0: Öyle mi?
1: Evet, tersine görüyorum bunu. Yani Türkiye'de kadına değer veriliyor. Yani bir değeri var kadının. Evet, hani öldürüyoruz bazen, hani bir şey yapıyoruz ama o da değer verdiğimiz için. Hani az bulunduğu için belki böyle bir şey var diye düşünüyorum. Ben değer gördüğünü düşünüyorum kadının. İş dünyasında çok büyük engeller olmadığını düşünüyorum halen. Hani bu bir Atatürk Türkiye'si ve bu yerleşmiş bir zihniyet var. Bence her şey insanın kafasında, kadının bunu yapabilirim düşüncesinde. Hani ben annem çalışan bir kadındı. Babamla eşit haklara sahipti. Sözü fazlasıyla geçiyordu ve ben bunu yaşadım. Ezilen bir kadın görmedim evde. Dolayısıyla ben kendi adıma zihinsel engelim yoktu. Ve ben gerçekten kadının bu, yani Türkiye'deki girişim ikliminin kadın için doğru olduğunu ve engelleyici olmadığını düşünüyorum.
0: Peki burada biraz daha adım atması gereken, biraz daha hani kendi zincirlerini kırması gereken bir kadın
1: evet, yani onun zihniyeti, yani ben kadınım, hani bu zihniyet bence bizi engelliyor diye düşünüyorum.
0: O düşünceyi kaldırdığımız sürece,
1: yani bu düşünce yoksa, yani acaba ben eşit miyim gibi bir düşünce yok. Ben eşitim zaten, hani böyle yola çıkmışım, annemden de görmemişim. Her şey bu zihniyette yattığını görüyorum.
0: Bu sizin kendinize dair hissettiklerinizi, düşündüğünüz şeyler, ama genel itibariyle baktığınızda da aynı şeyleri düşünüyor musunuz? Aynı düşünceler ülkede genel itibariyle
1: var. Aslında eğer siz doğru yoldasınız ve doğru şeyleri yapıyorsanız çok büyük engel olmadığını düşünüyorum. Yani neler var? Kendi adıma gördüğümde bir erkeklerin lobisi var. Hani sadece erkeklerin dahil olduğu bir takım lobiler vardır. Oralara hani kadınlar çok orada yaşaramaz. Bu belli çünkü o erkekler birbirini tutar. Bu özellikle yatırımcı, işte ne bileyim melek yatırım ortamları, şu bu. Oralarda hani bir erkek egemen kesim olduğunu görüyorum. Ama bunu yıkan yapılar da var. Mesela bir Arya yatırım platformu var. Müthiş, çok şahane işler yapıyor kadınlar. Hani bunu da görüyorum. Hani evet orada bir lobi var. İşte hani bize burada bir şey yok demenin çok büyük anlamı yok. Bu özellikle en üst seviyede bu cam tavan olaylarının tam tersine ben Avrupa'da daha yaygın olduğunu görüyorum. Çok daha yaygın. Yani şöyle bir şey, mesela özellikle İngiltere'yi gördüğümde böyle bir part-time çalışma vardır. Anneler part-time'a geçerler falan filan. Orada da o kariyer olanakları azalır ve cam tavan orada konur. Mesela Amerika'da yoktur ama Avrupa'da vardır. İşte bu Türkiye'de yok. Evet biz çok zorlanıyoruz. Hani bizim için bu part-time olanakları yok. Yasal olarak bir takım hani çok büyük imkanlarımız yok. Şunlar bunlar. Yani düşünün yani yılda iki hafta sadece yıllık iznimiz var. Hani bunu düşünürseniz. Ama biz bu ortamda yaşarıyorsak her yerde yaşarıyoruz.
0: Ya bir şey söyleyeceğim. Şimdi siz bu bir ülkemizde deyince aklıma şey geldi. Biz ülkemizde ne bileyim ben mesela başka ülkelerde Avrupa'da gördüğüm zaman onların kendi hayatlarını, çalışanların kendi hayatlarını daha çok öncelediklerini düşünüyorum. Yani her şey iş değil, her şey çalışmak değil. Ben biraz kendime de zaman ayırmalıyım, hayatıma da zaman ayırmalıyım. Çok uzun saatler çalışmıyorlar, etmiyorlar
1: bir bakış
0: falan.
1: Bakış açısı.
0: Öyle mi? Yani bizde bu durum biraz böyle değil sanki. Yani
1: değil.
0: sürekli
1: neden
0: iş.
1: Neden değil?
0: Neden?
1: Çünkü biz gelecek kaygısı yaşıyoruz. Bizim para biriktirip bir ev almamız lazım. Yani başımızı sokacak bir ev diye düşünüyoruz biz. Avrupa'nın böyle bir kaygısı yok ki. Böyle bir yatırıma belki niyeti yok. Hani bizim örselendiğimiz, düşündüğüm şeyler o kadar farklı ki. Evet biz zorlanıyoruz ama kendi kendimizi zorluyoruz bir anlamda. Bunu yapmak zorunda hissediyoruz kendimizi. Çünkü güvencemiz yok ve bu güvenceyi bizim sağlamamız gerekiyor. Hani biz kendimizi zorluyoruz diye düşünüyorum.
0: Bir de burada çok enteresan bir şey daha var. Yani çok güzel bir örnek veriyorsunuz. Verdiniz, katılıyorum. Ama diğer taraftan böyle bir durumda olan biz onlara ya, örneğini verdiğimizde Avrupa dedik mesela, onlardan daha çok tüketiyoruz. Daha çok bir marka çılgınlığımız var. Onlarda bu kadar önemli değil. Yani evleri çok şık değil, çok lüks evleri yok.
1: Bu
0: ev sahibi olmak gibi dertleri yok falan. Bizde
1: ama,
0: böyle bir şey yok ama.
1: Evet, ev sahibi olma gibi dertleri yok. Çünkü kiralar büyük oranda artmıyor.
0: Dört senede bir falan herhalde yani.
1: Belki de hiç artmıyor.
0: Belki de hiç artmıyor.
1: Arkadaşım
0: tabii.
1: Var yani 30 senedir şahane bir eve 400 euro para vererek belki 40 senedir o evde oturuyor. Bizim için böyle bir şey söz konusu değil. Yani şartlarımız o kadar kolay değil. Ya da işten çıktıktan sonra bir spor salonuna gitmek için 2 saat geçmesi gerekiyor. Onlar belki çünkü 15 dakika sonra o spor salonundalar.
0: Evet ya, bizde her şey hem fiziksel olarak hem de baktığın zaman ekonomik olarak böyle. Peki şöyle bir soru var. Bir çalışan, bugün bir çalışan, bir şirket, bir çalışanı bir şirkette tutan şey yüksek maaş mı, yoksa o şirketin insani bir değerinin, değerinin, bir derdinin olması mı? Ney?
1: Tabii ki ikincisi. Hani bir şeyi, bir minimum şeyi aştıktan sonra, hayat kalitesini aştıktan sonra bunu söylüyoruz. Buradaki en önemli olay çalışanın kendini gerçekleştirebiliyor olması. Yani onun hayat amaçlarıyla şirketteki yaptığı işin uyuşuyor olması, takdir ediliyor olması, değer görüyor olması en büyük etki bu. Çünkü öbür türlü tatmin olmayacak orada. Evet, işe gidecek gelecek ama tatmin olmayacak, keyif almayacak.
0: Şimdi arkadaşım sevgili Yüksel bir taraftan beni uyarıyor, diyor ki Okan diyor, Ayşe Hanım diyor, Çanakkale ve Eskişehir'de ofis açarak İstanbul dışına çıkıyor, orada iş imkanları sağlamak için diyor.
1: Evet.
0: Böyle mi gerçekten, anlatsanıza biraz.
1: Evet, böyle aslında ben bu tam bu 9 Şubat'taki şeyde deprem öncesinde kafama koymuştum. Aslında hani başka bir şehirde şirketi kurmak ve büyütmek mümkün mü diye. Çünkü evden çalışılabiliyorsa, uzaktan çalışabiliyorsa, ki biz hani şey bir şirketiz, IT şirketiyiz. Her yönden herhangi bir ofise bağlı değiliz. Neden olmasın diye. Bunun örneklerini de görmüştüm. Özellikle Japonya'da bir şirket çok hoşuma gitmişti. Tokyo aynı İstanbul gibi. Çalışma şartları, yaşama şartlarının çok zor olduğu, metrekarenin az olduğu bir yer. Ve o şirket bir adaya taşınıyor. Bu çok ilgimi çekmişti. Ve biz bu kararı verdik ve yer aramaya başladığımızda deprem oldu. Depremden sonra da bunu hızlandırdı. Ve şimdi genel merkezim sanki bir uydu genel merkezimiz Çanakkale'de. Bunun yanı sıra Eskişehir'de de ofisimiz var. Eskişehir'de çünkü yaşanılması güzel bir şehir. Çanakkale'ye gittik ve Çanakkale'de de daha çok Çanakkale'ye gitmiş ve hani gitme şeyini göstermiş, becerisini göstermiş kişiler bizimle çalışmaya başladı. Ve orada gerçekten çok yetenekler bulduk. Yetenekli insanlar bulduk. Hani aslında devletin yapması gereken bir şey bu. Hani
0: siz bir şekilde gösteriyorsunuz evet, aslında yapılabileceğini de.
1: Toplanıp ne yapıyoruz burada? Başka şey olabilir, başka bir şey mümkün gibi düşündüğümüz için. Bunu aslında göstermek ve uygulamak istedim. Çok da güzel gidiyor. Ve ben Çanakkale'ye gittiğimde Tanrım, yani ben niye İstanbul'daydım ki şimdi falan diye düşünüyorum. O rüzgar
0: bu ne kadarlık
1: estiğinde.
0: Bir süreç bu arada? Yakın zamanda dediğiniz
1: işte
0: gibi
1: depremden
0: yani.
1: Depremden sonraydı. İşte biz 9-10 ay sonra başlamıştık orada. Şu anda Çanakkale'de devam ediyoruz. Ben de Çanakkale İstanbul arasında biraz, tabii burada bir takım zorunluluklar oluyor, geliyorum. Ama orada da çok verimli çalıştığımı görüyorum.
0: Valla çok güzel ya. Ne soracaktım ya, aklımda tam siz konuşurken böyle aklımın ucuna geldi abi, var ya senin ara ara böyle dönünce sevgili Atakan Bey de burada, ondan sonra kamerayı görünce aklım uçup gidiyor yani bir taraftan. Yapay zeka dedik ya az önce.
1: Evet.
0: Yapay zeka ile ilgili günümüzde insanlar hepimiz kullanıyoruz. Herkesin yani niye kullanıyoruz? Herkese, kişiye göre değişiyor. Evet. Yani ne bileyim, markete gidiyor, markette İngilizce bir şey görüyor, yabancı dilde bir şey görüyor, çekiyor fotoğrafını, çevir diyor. Böyle kullanan var. Ne bileyim,
1: Google
0: gibi kullanan var. Ama en çok endişe edilen şeylerden bir tanesi, yapay zeka bizim işimizi ele geçirir mi? Bununla ilgili sizin yorumunuzla ilgili neler söylersiniz yani? Siz ne diyorsunuz bunlara? Özellikle sizin işinizle ilgili olarak.
1: Tek kelimeyle geçirir.
0: Ciddi
1: diyorum.
0: Mi?
1: Evet. Kesinlikle
0: ha, kabullenmiş gördüm sizi yani.
1: Kesinlikle öyle. Hani aslında beyaz yaka işlerin çok büyük bölümü bir süre sonra olmayacak. Ve hatta bizim açımızdan da şöyle bir şey, hani en büyük rakibimiz şu anda kurulmamış bir şirket olabilir.
0: Çok iyiydi bu.
1: Yani bunu biliyorum bu anlamda. Biz tabii ki bu yarışın içinde yer almaya çalışıyoruz. Şu anda Agentic Payroll diye bir şey çıkardık. Bodro'yu aslında doğrudan bir sürü öğesini

0: sunuyoruz. Biz yapay zekanın önünden koşmaya çalışıyoruz ve onunla birlikte
1: ondan da destek alarak mı?
0: Fazlasıyla yani tüm paradigma değişti, şirkette de değişti. Hızla yapay zeka araçlarını doğrudan uygulamaya koyuyoruz. Hı hı. Çünkü başka türlü gerçekten geride kalır ve yani şey olursunuz, yok olursunuz, böyle bir şey, böyle bir dönemdeyiz. Hı hı. Bu tüm yaratıcı ve beyaz yaka işleri için böyle.
1: Vay be. Yani bu şey.
0: Yani düşünülenden çok büyük bir tsunami aslında.
1: Yani ne bileyim, şu anda biz burada konuşuyoruz. Sevgili Atakan Metin bizi burada çekiyor ya.
0: Evet.
1: Olmaya da bilir. Yani onu da yapacak olan bir sistem olabilir. Var da zaten yani. Evet. Olmaya evet. da bilir yani. Hocam sana çok yürüyorum bak, bugün söyleyeyim.
0: Yani kendi kendine araç kullanan araba olduktan sonra artık hani her şey olabilir diye düşünüyoruz.
1: Şimdi iş hayatınızda bugüne kadar aldığınız, hayatımı değiştirir dediğiniz bir öğüt var mıydı? Oldu mu hiç?
0: Evet.
1: Hı, aklınıza geliyor mu hiç? Bir de şeyi merak ediyorum. Bu iş olmasaydı, bu işi yapmıyor olsaydınız ne iş yapıyor olurdunuz, ne yapıyor olurdunuz Ayşe Hanım?
0: Aslında o dönem
1: öğretmenlik mi olurdu?
0: Yok, öğretmenlik olmayacağını, bu babayla olmazdı diye düşünüyorum. Aslında o dönem organik işine girmeyi çok önceden düşünmüştüm ama o zaman çok erkendi böyle bir şey. Fine food. Evet, dünyada az olan ve ülkemize özgü bir takım tarım ürünlerini yetiştirir ve bunu doğru bir pazarlamayla ve markalamayla ihraç ederdim diye düşünüyorum. Bunu çok hayal ettim, çok istedim ama olmadı. O zaman erkendi.
1: Sizin için bir dönüm noktası dediğiniz bir an, bir dönem var mıydı peki?
0: Dönüm noktası dediğim olay, evet. Hı. Vardı. Bir gün işte çok yorgundum. Hı. Evliliğimde de mutsuzdum. Hı hı. Bebek de çok küçük ve ben çok uzun saatler çalışan bir finans direktörü olduğum o idim. Hı hı. Bir gün öğlen tatilindeydi. Yani ben bu işin içinden nasıl çıkacağım? Hani ben ne yapacağım şimdi diye düşündüğüm bir hı. an oldu ve o an şunu düşündüm. Ya sat bu şirketi, al bir komisyonunu, git şirket kur diye bir kafamda bir şey döndü ve fiyat ve her şey döndü bir anda ve unuttum. 3 ay sonra patronum beni çağırdı, dedi ki Ayşe, ben şirketi satıyorum. Hı. Ne kadar dedim? Şu kadar dedi. Dedim ki ben onu 2 katına satarım. Nasıl dedi? Dedim biliyorum, bir bekle. Hı. Ve gerçekten şirketi onun söylediği rakamdan 2 katına sattım. Hı hı. Ve hayalimdeki o komisyonu aldım ve başladım. Vay. Kendi işime. Ben bunu hani bir vizyon, yani o anda bir vizyon geçti hı hı. kafamdan ve gerçekleştiğini düşünüyorum. Bunda da o eski patronumun çok etkisi var. Çünkü kadınlara çok güveniyordu ve kadınların daha güvenilir olduğunu ve hı hı hı. Daha Türk kadınların akıllı olduğunu düşünüyorum.
1: Siz öyle düşünüyor musunuz?
0: Böyle bir şey söylemek çok doğru olmaz ya. Erkeklere haksızlık olur.
1: Hmm.
0: Hani bu kadar böyle kadın odaklı olmamak lazım. Ama evet, kadınlar ya bakın işte şu filenin sultanlarına bakın yani. Hı hı.
1: İstenince başarılabiliyor, evet, yapılabiliyor evet, yani. Hani burada önemli şey olan var. Kadın da olsa erkek de olsa bunu evet, yapabileceğine
0: kadın,
1: inanmak.
0: Kadın erkek diye ayırmamak lazım. Hı hı. Ama ben patronun bana güvenmesinin ve gerçekten imkan vermesinin etkili olduğunu düşünüyorum. Biraz önce bir soru sordunuz, cevabını verememişti. Hı. Onu da bu Avustralyalı patronumdan duyduğum bir öğüt sözle, mi? Bir öğütle. Çünkü ben onun mali işler müdürüydüm. Hı. Ve ona her defasında bir şey söylediğinde engel oluyorum. Bunu yapamayız, o kadar paramız yok, bu yatırım olmaz falan filan. Hı hı. Ben dedi avukatıma ve muhasebecime,

0: ne yapmam gerektiğini sormam. Sadece isterim onlar nasıl yapılması gerektiğini bulur.
1: Vay.
0: Ve gerçekten çünkü yatırım kararlarında o haklıydı. Ben o cesareti gösteremiyordum o devirde. Evet yani aslında danışmanınıza ne yapacağım diye sormamanız gerekiyor. Sadece ben bunu istiyorum. Nasıl yaparsın demek gerekiyor. Bunu öğrendim. Yani aslında olmaz diye bir şey yok. Sadece vizyon. Nasıl yapacağınızı bulacaksınız. Evet.
1: Danışmanlık meselesinin bizim ülkemizde doğru anlaşılıp anlaşılmadığı noktasında da benim açıkçası şüphelerim yok değil yani. Danışman deyince ya ne bileyim hani danışma yani aman bana gelme de nereye gidersen git anlamında mı? Birçok yerde de o var. Ben hayallerinizi soracağım. Bugüne kadar hayal ettiğiniz şeyleri gerçekleştirdiniz mi? Gerçekleştirmediğiniz ve hala yakınlaşmaya çalıştığınız hayaliniz ya da hayalleriniz var mı?
0: Tabii ki var. Hayal kurmadan hiçbir şey olmaz.
1: Değil mi?
0: Hayal kurmazsanız zaten yaşamıyorsunuz demektir. Hayallerim var. Hani bir sürü hayalimi gerçekleştirdiğimi düşünüyorum. Çünkü organizasyon kurmayı, büyütmeyi ve sistemi yürütmeyi çok seviyorum. Hani bu benim şeyim gibi sanki çok hoşuma giden bir şey. Bundan sonrası için de hayallerim var. Kesinlikle.
1: Peki Türkiye sürekli her dakika gündemi değişen gündemde bir konunun çok kısa süre kalıp hemen yeni bir durumun
0: Evet.
1: geldiğini görüyoruz. Hep bunu senelerdir yaşıyoruz. Bu durumun etkisi nasıl? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Bir kere Kopenhag'da bir orada işi olan bir Türk ile tanışmıştım ve bana şu soruyu sormuştu. Siz bu kadar bu olaylarla, Türkiye'deki siyasi ortamla nasıl işinize odaklanıyorsunuz diye sormuştu. Gerçekten çok zor bir şey çünkü sürekli yeni bir şey oluyor. Her an sanki şöyle bir şey aslında hani bir buz pateni yapıyorsunuz ama aynı anda da elinizde tabaklar, kristal
1: Of çok
0: şeyler
1: değişik bir
0: var ve
1: benzetme.
0: bunu da götürmek zorundasınız gibi bir iş ortamı. Tabii ki bu çok büyük bir esneklik sağlıyor. Çok büyük bir adaptasyon sağlıyor. Ben bunu şöyle yapıyorum. Hani gündemi görüyorum orada. Diyorum ki boş ver. Sen üret. Sen işine odaklan. Başka türlü olmaz diyorum ve çünkü gündeme baktığınızda bu sizi aşağı çekiyor. Diyorum ki hani üret. Üret. Ben bunu bu
1: Bu
0: şekilde
1: aslına
0: aşıyorum.
1: bakarsanız bu söylediğiniz şey aslında bir nevi tavsiye niteliğinde de olabilir yani. Bunu
0: Tabii.
1: yapamayanlar da varsa onların da belki yapması
0: Aynen
1: lazım.
0: çok doğru söylüyorsunuz. Şöyle bir şey var. Mesela bir şirketin yatırım planı var, bir proje var ve o sırada durduruyor çünkü gündemde bir konu var. Hani bunu beklemeyi yeğliyor. Ya da bir satın alma kararı var, bunu bekletiyor. Bu korkunç zehirli bir şey. Çünkü bu hiç bitmiyor. Ülkemizde hiçbir şekilde bitmiyor. Onun için ne olursa olsun ileriye doğru gitmek ve üretmek gerekiyor. Çünkü gündeme göre hani durdurduğunuz yatırım, işe alım kararları sizi sadece yavaşlatıyor. Başka hiçbir şey olmuyor ve bir şekilde yolunuzu buluyorsunuz.
1: Sizin hayatınız hep iş mi bu arada? Yani iş dışında ne bileyim böyle bir eve geldiğiniz zaman aman şu ayaklarımı da uzatayım böyle ne yapıyorsunuz? Kitap mı okuyorsunuz? Televizyon mu
0: Benim hiç
1: seyredersiniz?
0: uzatma öyle ayağımı uzatma şeyim yok. Hiç öyle bir şeyim
1: İmkan yok
0: yok
1: mu?
0: yani. Nedense onu hiç yapmıyorum. Öyle
1: Niye?
0: bir şeyim yok. Sevmiyorum herhalde. Hani oturayım. Hani şimdi
1: Ayşe Hanım çok
0: bakacak
1: zor ya.
0: saçıma.
1: Çok zor değil mi ya?
0: Bu
1: Hiç
0: aslında
1: mi
0: benim için
1: özenmiyormuşsunuz?
0: çok zor bir şey. Tambur çalıyorum. Tamburu
1: Aa,
0: seviyorum.
1: onu ben de çok severim. Zor mu bu
0: Evet.
1: arada?
0: Tambur aslında Türk müziğinin en zor aleti. Türk müziğinin piyanosu da denir aynı zamanda. Öğrenmesi de zor.
1: Ne kadar zamandır
0: O
1: çalıyorsunuz
0: güzel
1: bunu?
0: de 15 senedir
1: Ciddi mi?
0: falan
1: Öğrendiniz mi
0: çalıyorum.
1: peki? İyi misiniz yani?
0: Ben iyi olmadığımı düşünüyorum ama kızım diyor ki yok anne iyisin, gayet iyi çalıyorsun, sürekli kendini eleştiriyorsun diyor.
1: Keşke bileydim bunu bugün, bugün burada çalardık ederdik ya, evet. Vallahi çok güzel olurdu.
0: Ama işte hani bir ne bileyim İstanbul Tabipler Odası Korosu'nda çaldım birkaç sene, bu sene bıraktım biraz çalmıyorum ama hani akşam en azından 40 dakika 45 dakika tambur bir saz eseri ona çalışmak, çünkü Türk müziği çok zor, böyle dibi olmayan çok derin bir kuyu.
1: O da size iyi geliyor yani değil mi?
0: Çok güzel geliyor. Vallahi çok seviyorum. Çok
1: tavsiye eder misiniz?
0: Müzik aleti herkes için tavsiye ederim. Bir kere Alzheimer'ı önlüyor.
1: O anlamda çok iyi. Ama direkt tamburdan da girmeyebilirsiniz, evet. Diyelim yani ona.
0: Evet, daha hafif bir saz olabilirdi.
1: Ya ben çok teşekkür ediyorum. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadık. Süremizin sonuna geldik. Sizi buraya kadar yorduk ama güzel sohbetiniz, güzel enerjiniz için çok teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun, benim için de öyle. Ben klasik böyle sorular beklemiştim. Öyle olmadı. Çok güzel sorular.
1: Beğendiniz mi gerçekten?
0: Çok beğendim. Radyo Sputnik'i. Çünkü ben hiç sormadım ne olduğunu, ne tür bir soru olduğunu ama çok doğaçlama harikaydı.
1: İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Hanımlar, beyler, sevgili Ayşe Nazmiye Uça canlı yayında konuğumuz olmuştu. Sevgili Atakan Metin'e de çok teşekkür ediyorum. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik özel haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, toplumun genel sağlık durumuna, yaşam alışkanlıklarına ve sağlık hizmetlerinden yararlanma düzeyine ilişkin verilerin yer aldığı 2025 Türkiye Sağlık Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. Araştırma, Türkiye'de obezite oranının son 3 yılda arttığını gösterdi. Boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kitle indeksi verilerine göre 15 yaş ve üzerindeki bireylerde obezite oranı 2022 yılında %20,2 iken 2025'te %21,8'e yükseldi. Buna göre ülkede yaklaşık her 5 kişiden biri obez kategorisinde yer aldı. Araştırma sonuçları cinsiyetlere göre incelendiğinde obezitenin kadınlarda erkeklere kıyasla daha yaygın olduğu görüldü. Kadınların %24,8'inin obez, %32,2'sinin ise obez öncesi kategorisinde yer aldığı tespit edildi. Erkeklerde obezite oranı %18,7 olarak ölçülürken obez öncesi bireylerin oranı %43,1'e ulaştı. Veriler, erkeklerde obezite oranının kadınlara kıyasla daha düşük olmasına rağmen fazla kilolu bireylerin oranının daha yüksek olduğunu ortaya koydu. TÜİK verileri, fiziksel hareketsizliğin Türkiye'de yaygınlığını koruduğunu da gösterdi. Fiziksel aktivite yapmayan erkeklerin oranı 2022 yılında %85,3 iken 2025'te %83,5'e geriledi. Kadınlardaysa bu oran aynı dönemde %92,7'den %89,7'ye düştü. Oranlarda sınırlı bir gerileme yaşanmasına rağmen hem kadınlarda hem de erkeklerde fiziksel hareketsizlik yüksek seviyelerde kalmaya devam etti. Dünya Sağlık Örgütü DSÖ, yetişkinlerin haftada en az 150 dakika orta şiddette aerobik fiziksel aktivite yapmasını öneriyor. Araştırmaya göre haftada 150 ila 300 dakika fiziksel aktivite yapanların oranı erkeklerde %4,1, kadınlardaysa %2,7'de kaldı. Araştırmada 15 yaş ve üzerindeki bireylerin son 12 ay içinde yaşadığı sağlık sorunlarına ilişkin verilere de yer verildi. Buna göre en sık görülen sağlık sorunu %24,3 ile bel bölgesi rahatsızlıkları oldu. Bel problemlerini %16,9 ile hipertansiyon, %16,7 ile boyun bölgesi rahatsızlıkları, %11,9 ile diyabet ve %10,1 ile yüksek kan yağları izledi. TÜİK araştırması, bireylerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları fiziksel zorluklara ilişkin verileri de ortaya koydu. Merdiven inip çıkarken zorlandığını belirtenlerin oranı %6 olarak ölçüldü. Bu oran kadınlarda %8,3, erkeklerde ise %3,7 oldu. TÜİK'in 2025 Türkiye Sağlık Araştırması, Türkiye'de obezite oranının son 3 yılda yükseldiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre 15 yaş ve üzerindeki bireylerde obezite oranı %21,8'e yükseldi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 7. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanıyor. ABD'de geçici koruma statüsü uygulaması sona erdi. Umman, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin ücretlendirilmesine sıcak bakmıyor. Ayrıntılar bültenimizde. Kabine bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanlığı kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de saat 16'da yapılacak toplantıda ana gündem 6-7 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi olacak. Zirveye ilişkin hazırlıklar, güvenlik tedbirleri ve gündem başlıkları masaya yatırılacak. Toplantıda ABD ile İran arasındaki müzakere süreciyle terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çalışmaların da ele alınması bekleniyor. Ayrıca en düşük emekli aylığına ilişkin çalışmaların da gündeme gelmesi öngörülüyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Suriye'ye gidiyor. Bakan Çiftçi, afet yönetimi, güvenlik işbirliği ve gönüllü geri dönüşler başta olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğini ele almak için yarın Suriye'ye gidiyor. Bakan Mustafa Çiftçi'nin ziyaret kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaray'la da bir araya gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Parlamenterler Zirvesi kapsamında İstanbul'da düzenlenen resmi öğle yemeğinde konuştu. Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne yönelik katkı vermeyi sürdüreceklerini söyledi.
2: Önümüzdeki dönemde netice almamız gerektiğini bilhassa vurgulamak istiyorum. Her iki tarafla da konuşabilen, netice veren, süreçleri başlatan, hakkaniyetli duruşuyla her iki tarafın da güvenini kazanmış bir müttefik olarak barış çabalarına aktif katkı vermeyi sürdüreceğiz.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İzmir'in Bayındır ilçesinde yaptığı konuşmada yeni parti için en net işareti verdi. Özel, yapılacak ilk seçimde iktidar olmak için ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız dedi.
3: CHP'deki kaosu yargı oyunlarıyla sürdürmeye gayret ederlerse...

0: yüzden biz yapılacak ilk seçimde iktidar olmak için ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız.
1: Altın dolandırıcısı iki şüpheli yakalandı. Kocaeli'nin İzmit ilçesine ayrı düşürülmüş altınlar aracılığıyla kuyumcuları dolandırmaya çalışan iki şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Emekli vatandaş 1758 Cumhuriyet altınını dolandırıcılara kaptırdı. İstanbul'da kendilerini polise savcı olarak tanıtarak 83 yaşındaki emekli Dinçer Kazancı'yı dolandıran şebeke yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yaşlı adamdan yaklaşık 72 milyon lira değerindeki 1758 Cumhuriyet altınını aldığı ortaya çıktı. Dış gündemle devam edelim. ABD'de geçici koruma statüsü uygulaması sona erdi. İç Güvenlik Bakanı Mark Wayne Mullin bu kapsamda bulunan kişilerin ülkeyi terk etmesi gerektiğini açıkladı. Gönüllü dönüş yapmayanların zorla sınır dışı edileceğini belirten Mullin, önümüzdeki haftalarda deportasyon sayısının 2025 yılındaki toplam rakamı aşmasının beklendiğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump yarın Katar'ın başkenti Doha'da nükleer silahsızlanma konusunda bir toplantı yapılacağını doğruladı. Trump görüşmelerin somut bir sonuç verip vermeyeceğini ise belirsiz olduğunu söyledi. ABD ve İran heyetlerinin Doha'da bulunacağı açıklanırken Tahran yönetimi ziyaretlerinin ABD ile doğrudan bağlantılı olmadığını ifade etti. Umman, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin ücretlendirilmesine sıcak bakmıyor. Umman Dışişleri Bakanı Bedir bin Hamed El Busaidi, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin ücretlendirilmesine sıcak bakmadıklarını söyledi. Busaidi, Boğaz'ın güvenli ve tüm ülkelere açık kalmasının önemine dikkat çekti.
2: Kupanın günlüğü.
1: ...2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda dün oynanan maçlarda Brezilya ve Paraguay adını son 16 turuna yazdırdı. Günün ilk maçında Brezilya ile Japonya, Houston'daki NRG Stadyumunda karşı karşıya geldi. Japonya 29. dakikada Kai Susano'nun golüyle öne geçti. Brezilya ikinci yarıda 56. dakikada Casemiro'nun golüyle eşitliği sağladı. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında sahneye çıkan Gabriel Martinelli 90+5'te attığı golle Brezilya'ya 2-1'lik galibiyeti getirdi. Bu sonuçla Brezilya son 16 turuna yükselirken Japonya turnuvaya veda etti. Günün ikinci karşılaşmasına Almanya ile Paraguay Boston Stadyumunda karşılaştı. Normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 eşitlikle tamamlanan mücadelede turu geçen taraf penaltı atışları sonunda belli oldu. Penaltı serisini 4-3 kazanan Paraguay son 16 turuna yükselirken Almanya Dünya Kupası'na erken veda etti. Gecenin son maçında Hollanda ile Fas, Monterrey'deki Estadio stadında karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 son eren mücadele uzatma bölümüne taşındı. Uzatmalarda eşitlik bozulmayınca maç penaltılara gitti. Penaltılarda Fas, Hollanda karşısında 3-2'lik üstünlük sağladı ve son 16 turuna adını yazdıran takım oldu.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Üç büyük şehirdeki hava sıcaklıklarıyla başlayalım. Başkent Ankara az bulutlu ve açık, İstanbul az bulutlu ve açık, İzmir az bulutlu ve açık, Ankara 33, İstanbul 32, İzmir 36 derece, Eskişehir az bulutlu ve açık 33 derece, Trabzon az bulutlu 27, Gaziantep az bulutlu ve açık 38, Diyarbakır az bulutlu ve açık 38 derece, Van az bulutlu ve açık 26 derece.
2: Yol durumu.
1: Yol durumuyla bülteni sonlandıralım. Şu anda İstanbul'da sakin bir trafik var. İş giriş saatlerine doğru trafik yoğunluğunun gitgide artması beklenmekte. %31'lik bir yoğunluk mevcut İstanbul genelinde. Kırmızı ile işaretlenmiş yerlere baktığımızda trafiğin yoğun olduğu yerlere 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelmeden Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde Çamlıca ve Altunizade'de yoğunluğun başlamış olduğunu söyleyelim. Tem Ümraniye'de de araç sürücüleri yavaş yavaş dur kalk yaparak ilerlemekte. Bakım onarım çalışmalarına baktığımızda ya da trafik kazaları var mı ona bakalım. Avrasya Tüneli Anadolu'dan Avrupa'ya yönünde geçişlerde bir araç arızası var. Bu şeritte trafiğe kapatılmış durumda. Bölgede trafik yoğunlaşmakta. Trafiğe etkisi yüksek olan bir diğer yer ise E100 Avcılar'dan Hacı Şerif yönüne doğru sağ şeritte bir araç arızası mevcut ve araç arızasının meydana geldiği şeritte trafiği kapalı. Ekipler bu noktaya ise ekleri trafiği açma çalışmaları sürüyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: ...1952'de NATO'ya katılan Türkiye zaman zaman derin krizlerle de karşı karşıya kaldı. Kıbrıs harekatının ardından Türkiye'ye silah ambargosu konuldu. 1980 darbesinde ABD bizim çocuklar başardı dedi. Türkiye denizaltısı NATO müttefiki tarafından vuruldu. Süleymaniye'de Türk askerlerinin başlarına çuval geçirildi.
2: Türkiye 18 Şubat 1952'de NATO'ya katıldı. Yaklaşık 74 yıllık sözde müttefiklik sürecinde Türkiye ile özellikle ABD başta olmak üzere bazı NATO üyeleri arasında bazı krizler yaşandı. Türkiye NATO'da destek mi gördü yoksa köstek mi? Radyo Sputnik editörleri Türkiye'nin NATO içerisinde defalarca kez hançerlendiği olayları derledi.
1: 1964 Johnson mektubu. Kıbrıs'ta artan gerilim üzerine Türkiye'nin askeri müdahale hazırlığı yaptığı dönemde ABD Başkanı B. Johnson'ın Başbakan İsmet İnönü'ye gönderdiği mektup iki ülke ilişkilerinde önemli bir kırılma yarattı. Mektupta Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesi halinde Türkiye'ye gelecek olası saldırısına karşı NATO'nun destek vermeyeceği yönünde ifadeler yer aldı. NATO Türkiye'ye sizi yalnız bırakırız diyerek Kıbrıs'a barış harekatı yapmasının önüne geçmek istedi. ABD Türkiye'ye Kıbrıs harekatı sonrası silah ambargosu uyguladı.
2: Türkiye'nin 1974'te gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından ABD Kongresi Türkiye'ye yönelik silah ambargosu kararı aldı. 1975 ila 1978 yılları arasında uygulanan ambargo Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını doğrudan etkiledi. Hava kuvvetlerinin omurgasını oluşturan F-100, F-102 ve yeni alınan F-4 Phantom uçaklarıyla kara kuvvetlerinin M-47, M-48 tankları yedek parça eksikliğinden dolayı hangarlara çekilmeye başladı.
1: Uçakları uçurabilmek için bazı jetler sökülerek diğerlerine parça yapıldı. Kıbrıs harekatı sırasında harcanan mühimmatın yerine yenisi konulamadı. TSK'nın muharebe gücü ve harbi hazırlık oranı ciddi seviyede düştü.
2: Sadece ağır silahlar değil, radar sistemleri, muharebe cihazları ve sonar üniteleri de yedek parça bulunamadığı için çalışamaz hale geldi. Türkiye'de 12 Eylül 1980'de gerçekleşen askeri darbesinde NATO'nun izi olduğu çok kez dillendirildi. Eski CIA Türkiye İstasyon Şefi Paul Henze'ye atfedilen "Bizim çocuklar başardı" sözü en büyük kanıt oldu.
1: 2 Ekim 1992'de NATO'nun Akdeniz'de düzenlediği tatbikat sırasında ABD donanmasına ait Saratoga kruvazörü TCG muavenet muhribine iki füze ateşledi. Saldırıda 5 Türk deniz subayı şehit olurken 22 asker yaralandı. ABD olayın yanlışlık sonucu meydana geldiğini açıkladı. Ancak Türkiye'de olayın kasıtlı olduğu yönündeki tartışmalar yıllarca gündemde kaldı.
2: 2003 Süleymaniye'deki çuval olayı. 4 Temmuz 2003'te Irak'ın Süleymaniye kentinde görev yapan Türk Özel Kuvvetleri personeli ABD askerleri tarafından gözaltına alındı ve başlarına çuval geçirildi. Yaşanan NATO operasyonu değildi ancak NATO'nun en büyük üyesi ABD tarafından gerçekleştirildi. 11 Türk askerinin saatlerce alıkonulduğu olay Türk kamuoyunda büyük tepki topladı ve Türkiye-ABD ilişkilerinin en ağır diplomatik krizlerinden biri olarak kayıtlara geçti.
1: Türkiye kendi yüksek irtifa hava savunma sistemi olmadığı için ne zaman bölgesel bir savaş riski doğsa NATO'dan acil koruma talep etti. Ancak bu bataryaların getirilmesi ve götürülmesi her seferinde diplomatik krizlere yol açtı. 1991 Körfez Savaşı'nda Irak'ın Türkiye'yi füzeleriyle vurma tehdidine karşı NATO'dan Patriot istendi. Hollanda bataryaları gönderdi ancak bu süreç Belçika ve Almanya gibi ülkelerin ayak diretmesiyle gecikmeli oldu. Ankara müttefiklerinin isteksizliğini ilk kez burada net olarak gördü.
2: 2003 Irak'ın işgalinde ABD Irak'ı işgal etmeden önce Türkiye'nin üstlerini açmasını istedi ve meşhur 1 Mart tezkeresiyle bu talep reddedildi. Türkiye, Saddam Hüseyin'in olası füze saldırılarına karşı NATO'dan acil savunma desteği talep etti. Ancak Fransa, Almanya ve Belçika savaşı körükler gerekçesiyle Türkiye Patriot gönderilmesini veto etti. NATO tarihinde ilk kez bir müttefike acil savunma yardımı siyasi sebeplerle engellendi.
1: 2013 Suriye İç Savaşı'nda Suriye'den atılan havan ve füzelerin sınır ilçelerine düşmesi üzerine NATO'dan tekrar Patriot istendi. ABD, Almanya ve Hollanda, Adana, Kahramanmaraş ve Gaziantep'e bataryalar kurdu. Ancak 2015 yılına gelindiğinde Suriye'de tehditlerin devam etmesine rağmen ABD ve Almanya Türkiye'nin itirazlarına kulak asmayarak bataryalarını aniden geri çekti.
2: Müttefiklerin geçici bataryaları söküp götürmesinden bıkan Türkiye, kendi sistemini satın almak istedi ancak asıl büyük kriz burada patlak verdi. Türkiye, ABD'den milyarlarca dolar ödeyerek Patriot satın almak istedi. Ancak Ankara'nın çok net bir şartı vardı: teknoloji transferi ve ortak üretim. ABD Kongresi ve üretici firmalar, fikri mülkiyet ve ulusal güvenlik gerekçesiyle bunu kesinlikle reddetti.
1: ABD'den red cevabı alan Türkiye, Çin firmasıyla 3,4 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı. ABD ve NATO, Çin füzeleri NATO radarlarına entegre edilemez, istihbarat sızıntısı olur diyerek Türkiye'ye çok ağır siyasi baskı uyguladı. Ankara 2015'te bu ihaleyi iptal etmek zorunda kaldı.
2: Patriot kapısı kapanınca Türkiye, Rusya ile S-400 hava savunma sistemi için anlaştı. ABD, Türkiye ortak üreticisi olduğu F-35 savaş uçağı programından çıkardı, parası ödenen uçakları teslim etmedi ve Amerika'nın düşmanlarına yaptırımlarla karşı koyma yasası, KATSA kapsamında Türkiye'ye askeri yaptırımlar uyguladı.
1: Türkiye'de önce Gülen yapılanması, ardından Fethullahçı terör örgütü ve paralel yapılanma olarak adlandırılan örgütlerin elebaşı Fethullah Gülen, 21 Mart 1999 tarihinde Türkiye'de hakkında hazırlanan emniyet raporları ve hukuki süreçlerin hemen öncesinde sağlık sorunlarını gerekçe göstererek ABD'ye gitti. O tarihten itibaren Pensilvanya eyaletindeki Salzburg kasabasında bulunan bir kampta yaşadı. 83 yıl yaşayan elebaşı Gülen, 20 Ekim 2024 tarihinde Pensilvanya'da öldü. Gülen'in 2000'li yılların ortasında ABD'de kalıcı oturum izni alabilmesi için mahkemeye referans mektubu veren isimler arasında eski CIA görevlileri Graham Fuller ve George Fidas vardı.
2: Türkiye'de 15 Temmuz 2016 askeri darbe girişiminin ardından Türkiye darbenin arkasındaki bir numaralı isim olarak Fethullah Gülen'in iadesi için ABD'ye onlarca klasörlük hukuki delil sundu. Ancak Washington yönetimi gerek Obama gerekse Trump ve Biden dönemlerinde hukuki kanıtların yetersizliği gibi gerekçeler öne sürerek Gülen'in Pensilvanya'daki korunaklı malikanesinde yaşamasına ve ölümüne kadar orada kalmasına izin verdi. Bu durum, Türkiye'de yapının doğrudan ABD CIA koruması altında bir aparat olarak kullanıldığı algısını kesinleştirdi.
1: 2017'de Norveç'te düzenlenen NATO'nun Trident-Javelin tatbikatında Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef simülasyonunda kullanıldığı ortaya çıktı. Türkiye tatbikattan askerlerini çekme kararı aldı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise olayın bireysel hata sonucu yaşandığını belirterek özür diledi.
2: Suriye İç Savaşı sırasında ABD'nin terör örgütü YPG'ye verdiği askeri destek, Ankara ile Washington arasındaki en önemli anlaşmazlık başlıklarından biri oldu. Ankara, bir NATO müttefikinin Türkiye'nin milli güvenliğini doğrudan tehdit eden bir terör örgütünü silahlandırmasını ve stratejik ortak olarak görmesini kabul edilemez buldu.
1: Türkiye, güney sınırında YPG kontrolünde bir terör koridoru veya özel devlet yapısı kurulmasına karşı Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı gibi sınır ötesi askeri harekatlar düzenleyerek bu koridoru böldü. Türkiye'nin 2019 yılında gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Almanya, Kanada, İsveç ve bazı Avrupa ülkeleri Türkiye'ye yönelik savunma sanayi ihracatında çeşitli kısıtlamalar uyguladı.
2: Johnson mektubundan Kıbrıs ambargosuna, muavenet faciasından Süleymaniye'deki çuval olayına, S-400 F-35 krizinden terör örgütü YPG'ye verilen desteğe. Türkiye, 1952'de katıldığı NATO'da sözde müttefiklerinin çok sayıda karşı hamlelerine maruz kaldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Bunu biliyor muydunuz?
1: Bunu biliyor muydunuz?
0: Deniz kaplumbağalarının cinsiyetini kumun sıcaklığı belirliyor. Bir deniz kaplumbağasının bıraktığı yumurtalar kumun içinde yaklaşık 60 gün boyunca kuluçkada kalır. Yavruların cinsiyetleri kumun sıcaklığına bağlı olarak belirlenir. Daha serin kumlarda erkek, daha sıcak kumlarda ise dişi yavrular gelişir. Sadece deniz kaplumbağalarında değil, timsahlar ve bazı diğer sürüngenlerde de yavruların cinsiyetleri döllenme sırasında değil, kuluçka aşamasındaki çevresel sıcaklığa göre belirlenir. Bunu biliyor muydunuz?
2: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Garip Dedi Dergiye Vakfı Başkanı Celal Fırat, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programına Özgür Özel, Garip Dede Cemevi'nde düzenlenen 10 Muharrem Orucu programına katıldı. Cemevi'nin bahçesine yoğun ilgiyle karşılanan Özel, kalabalık nedeniyle ilerlemekte zorlandı. Bu sırada topluluktan hain Kemal sloganları yükseldi. Garip Dede Dergiye Vakfı Başkanı Celal Fırat, yaşananları canlı yayında şu sözlerle anlattı.
2: Cumhuriyet Parti'de beni aradılar arkadaşlar. Yani Özgür Başkan sizin oraya gelmek istiyor. Ki bundan daha önceki yıllarda Sayın Kılıçdaroğlu da gelmişti, Sayın Davutoğlu gelmişti, Binali Yıldırım Başkan gelmişti. Çok çok farklı kesimler gelmiş, onu söyleyeyim. Buyursun gelsin dedim. Sadece sonu söyledim. İl Başkanı Özgür Çelik'e dedik ki Sayın Başkanım rica ediyorum. Gelirken duyuru yapmayın çünkü burada 10 Muharrem, binlerce insan var. Bir de sizin de biraz önceki girişte söylediğiniz gibi çok yoğun bir çerçevede bir sorun var, sıkıntı var. Yani ciddi bir şekilde iki grup arasında birbirine karşı bir hengame var. Gerginlik oluşmasın, etmesin. Peki tamam dediler. Dün sabah bir baktım, bir sayı şeyler var. Sosyal medya üzerinde duyurular yapılmış. Tekrar kendilerine aradım. Dedim böyle de bizimle alakalı değil dedi. Akşam da sizin dediğiniz gibi Özgür Bey geldi. Özgür Bey içeri girdi. Geldik, oturduk. Ben konuşma yaptım. Özgür Başkan konuşma yaptı. Oruçlarımızı açtık. Türbe ziyaretini yaptı. Akabinde ileri doğru, çıkışa doğru. Bizim burası çok büyük bir alan. Kapıdan dışarı çıktı. Kalabalık o hengame aldı ve ben geri durdum. Hatta arkadaşlarım hadi geçmiş olsun dedim arkadaşlar. Kazası belası gönderdik. Bir baktım arkadaşlar ziyaret dışarıda bir slogan atılıyor. Hain Kemal diye bir sloganlar atılıyor. Bu da gerçekten bizi rahatsız etti. Kurum olarak bir cemevinin hani ziyaretine geldiğinde herkesin buranın kimliğine, ürf adetine saygı göstermesi lazım. Biz de biz matemdeyiz. Oruç tutuyoruz, yastayız. Hani peygamberin torunu Hazreti Hüseyin'in başının kesildiği bir günde böyle söylemler, sözler bizi rahatsız etti. Çok yoğun bir çerçevede sizin de söylediğiniz gibi eleştirenler de oldu, destek olanlar oldu. Ama biz kesinlikle bu konuyla ilgili çok üzüntülüyüz, onu söyleyeyim. Sabahın da Sayın Kılıçdaroğlu'nu aradım. Bu üzüntülerimizi kesinlikle bildirdim kendilerine. O da hatta işte dün Halkalı'da aşure etkinliğine gelecekti. Fakat son anda oradaki toplumun hassasiyetini de göz önünde aldığını dolayı da gelmedim dedi. Çünkü insanlar gerginler. Sadece bu tartışmaların önüne geçmek için ben gelmedim dedi. Böyle bir süreç yaşandı. İşte bugün de maalesef sosyal medyada çok yoğun bir şekilde linç ediliyoruz. Haklı oldukları tabii insanlar bilmiyorlar meselenin içerisinde. Sanki böyle cemevinde biz slogan attırmışız gibi bir mantık gidiyorlar. Bu da gerçekten sadece biz değil. Şu anda da cemevindeyim. Birazdan bir konuşmam da olacak. Halkımız da üzgün, onu da söyleyeyim. 5-10 kişinin 20-30 kişinin yaptığını koskocaman Alevi toplumu halkına mal etmemek gerekiyor.
3: Birisi Alevi, birisi yanlış yaptığında ona tepki göstermez mi? Söyleyemez mi?
2: Şöyle ki katılıyorum. Yani sizin söylemlerine şu an gerçekten çok yoğun bir çerçevede halkta kimle konuşsak yoğun bir çerçevede Kılıçdaroğlu eleştiren bir kesim var. Bu süreci, bu botlar meselesini kabul görmeyen, ki bize demokratik olarak kesinlikle bunu kabul görmeyen bir noktadayız. Bunun sözünü de kuruyoruz, ediyoruz. Siyasetin daha demokratik olması lazım. Kendi iç meselelerine yargının müdahale etmemesi gerektirdiğini de söyledik. Sözümüzü kurduk. Fakat bir cemevinin ise bahçesinin çıkışında, kapısının önünde bu sloganlar olmaması gerekiyor.
3: Buna alet edilmemesi lazımdı. Bence kesinlikle. Ortada bir yanlış bir şey düşünüyorsa kesinlikle bunun söylenmesi lazım. Bu cemevinde söylenmeyecek, nerede söylenecek? Doğal olarak orası, yani benim bildiğim cemevlerinde bu çok rahatlıkla söylenebilirdi, söylenmeliydi.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan Garip Dede Dergiye Vakfı Başkanı Celal Fırat, Özgür Özel'in cemevi ziyareti sırasında yaşananları canlı yayında anlattı. Özgür Özel'in ziyareti öncesine gerginlik yaşanmasın diye uyardık diyen Celal Fırat, Özgür Özel'in cemevi çıkışında hain Kemal sloganları atıldığını ve bu sözlerin kendisini oldukça rahatsız ettiğini söyledi. Muharrem orucundayız, yastayız. Böyle sözlerin cemevinde söylenmesi doğru değil diyen Fırat, olaydan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradığını ve üzüntüsünü dile getirdiğini söyledi. 5-10 kişinin yaptığını bütün Alevi toplumuna mal etmek doğru olmaz diyen Fırat, mutlak kararına karşı olduklarını söyleyerek siyasi partilerin iç işlerine yargının müdahale etmesini demokratik bulmuyoruz ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Radyo Sputnik.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Birinin başına kötü bir şey geldiğinde gülmek kolaydır. Ama hayatın tekeri hep ileri döner. Bugün başkasının başına gelen, yarın senin kapını çalabilir. İşte bu yüzden atalarımız şöyle der: gülme komşuna, gelir başına. Bu atasözü insanların başkasının acısıyla eğlenmesinin vicdani sonuçlarına dikkat çeker. Kökeni çok eskilere dayanır. Anadolu'da yaygın olarak söylenen "alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste" gibi sözlerle aynı hayat felsefesini taşır. Toplumda bu söz hem dini hem de ahlaki bir uyarı olarak yer bulur. Başkalarının acısını küçümseyen, alay eden, onunla elenen biri varsa bu söz hemen hatırlatılır. Çünkü kimse başına ne geleceğini bilemez. Hayatın cilvesi hep sıradadır. Hayat başkalarının acısıyla beslenmez. Bugün gülme komşuna, gelir başına atasözünün hem kökenini hem dersini hatırladık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik.

0: Tarihte bugün.
1: Bugün Rus devrimci ve bilim insanı Nikolay Morozov'un ölüm yıldönümü. 7 Temmuz 1854'te doğan Morozov, devrimci propaganda, ekonomi politikaları ve sanat kültür alanında önemli bir etki bıraktı. Sürgün hayatı yaşamış olmasına rağmen devrimci faaliyetlerine devam etti ve Sovyetler Birliği'nin farklı alanlarında aktif rol aldı. Nikolay Morozov 1854'te köylü bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk eğitimlerini kendi kendine aldı ve sonrasında Moskova Üniversitesi'ne başladı. Burada eğitimini tamamladıktan sonra yakınlardaki çeşitli köylere geziler düzenledi ve bu gezilerden yola çıkarak halkının yanında olması gerektiğini düşündü. Bu düşüncesi sebebiyle birçok kez sürgüne gönderildi ve hapis cezası çekti. Rus bir bilim insanı ve aynı zamanda devrimci olan Morozov, Maksim Maksimoviç ismiyle de tanınır. Morozov, Lenin'in yakın arkadaşı ve Bolşevik Partisi'nin propaganda merkezinin başkanlığını yaptı. Yaratıcı reklam propagandalarıyla Bolşevik Partisi'nin halk içine inmesine yardım etti. Merkez komitesinin önemli bir üyesi olarak da gerek Lenin'le gerekse askeri birliklerle dirsek temasındaydı. Savaş propagandalarında yardımcı oldu. Aynı zamanda Bolşevik Partisi'nin ekonomik olarak destek görmesi için çeşitli yatırımcılarla görüşmeler ve uzlaşmalar sağladı. Bu durum Sovyetler Birliği ekonomisinde de katkıları olmasına sebep oldu. Ülkeye para akışı sağladı. Endüstriyel dönüşüm ve ekonomik planlamalar üzerine çalışmaya devam etti. Sovyetlerin sanayisinin gelişmesi onun en büyük hedefiydi. Morozov akıllara devrimci olarak kazınmış olsa da onun çok yönlülüğü farklı alanlarda da çalışmasını sağladı. Ülkesinde devrimci düşüncelerin yaygınlaşması amacıyla çeşitli gazete ve dergiye destek oldu, propaganda gibi uzmanlık alanlarında bizzat yardımcı oldu. Sanat ve kültürün Rus halkına indirgenmesini istedi ve bu konuda çaba harcadı. Tek gayesi biricik halkının her açıdan eksiksiz olmasını sağlamaktı. Devrimci kişiliğinin yanı sıra önemli bir bilim insanı oldu. Akademisyenlik yaptı ve çeşitli bilim dallarından faydalanarak yeni kronoloji teorisine katkılarda bulundu. İsa, doğa bilimlerinin aydınlatılmasındaki İnsanlık Tarihi isimli eseriyle kronolojik yanlışları düzeltti. Morozov'un yeni kronolojisinde tüm tarihi olaylar milattan 4 asır sonra başlamaktaydı. Morozov'un yeni kronolojisi günümüzde de bazı bilim insanları tarafından tartışılıyor olsa da dönemine kıyasla oldukça yenilikçi bir bakış açısı sunmuştu. Çok yönlü kişiliğiyle çok yönlü bir hayat yaşayan Morozov halkını çok sevdi ve halkının ilerleyebilmesi için elinden gelen her konuda yardımcı oldu. Her alanda çalışmalar yaparak Sovyetler Birliği'ni ileri taşımaya çalıştı. Stalin döneminde tekrar sürgün edildi ve devlet politikalarıyla ters düşmesi gerekçesiyle tehlikeli biri olarak görüldü. 30 Haziran 1946'ya geldiğinde hala sürgün hayatını yaşıyordu ve son nefesini de bu şekilde verdi.
0: Tarihte bugün. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Tam senenin yorgunluğunu ve stresini üzerimizden atacakken bir anda karşılaştığımız hastalıklar bizi tatil boyunca yatağa düşürebilir. Peki bunun ardında nasıl bir mantık yatıyor? Hollandalı psikolog Ed Wingerhout bu duruma tatil hastalığı adını veriyor. Ancak henüz tıp literatürüne geçmediğinin de altını çiziyor. 2000 kişinin incelendiği çalışmada araştırmacılar nüfusun yaklaşık %3'ünün hafta sonu veya tatil hastalığından muzdarip olduğunu tespit etti. Sonunda tatile çıkıp rahatlama şansına erişince iş hayatımızdaki stresle baş etmemizi sağlayan hormonların dengesi bozuluyor ve bizi enfeksiyonlara açık hale getiriyor. Adrenalin stresle baş etmemizi sağlıyor. Aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bir de yine strese karşı kortizol hormonu var. Fakat bu bağışıklık sistemini zayıflatıyor. O halde stresten çıkıp rahatlama ortamına geçip de denge bozulunca hastalıklara kapı aralanmış olabilir. Fakat bu hipotezin doğruluğunu kanıtlayan yeterli araştırma yok. Bir başka olası senaryo ise bizlerin aslında işteyken de hasta olduğumuzu fark etmeden tatil zamanına kadar dişimizi sıkmamız ve rahatladığımızda ise hastalığımızın farkına varmamız olabilir. Belki de yoğun iş temposu altında vücudumuzun verdiği sinyallerden görmezden gelerek normalde hasta olduğumuzu fark etmiyoruz. Ancak tatilde rahatlayıp gevşediğimizde bedenimizin bize bildirdiği bu sinyalleri daha net hissediyor olabiliriz. Tatilde olmanın verdiği huzur ve gevşeme hissi, iş stresiyle mücadele etmemize yardımcı olan hormon dengesini bozabilir ve bizi enfeksiyonlara karşı savunmasız hale getirebilir. Stres anlarında adrenalin bağışıklık sistemimizi güçlendirirken, kortizol hormonu ise bu dengeyi alt üst ederek bağışıklık sistemimizi zayıflatabilir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 8, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başlımar, gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Bakan Çiftçi, resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'ye gidecek. 30 milyar liralık yasa dışı bahis ağına yönelik operasyon düzenlendi. Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1719'a yükseldi. Ayrıntılar bültenimizde. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, afet yönetimi, güvenlik ve kolluk eğitimiyle gönüllü geri dönüşler konularını ele almak üzere bugün Suriye'ye resmi ziyarette bulunacak. Öncelikli gündem maddelerinden birine güvenlik işbirliği oluşturan görüşmelerde terör örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı verilecek. Öte yandan Bakan Çiftçi'nin Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaray'la da bir araya gelmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Parlamenterler Zirvesi kapsamında İstanbul'da verilen resmi öğle yemeğine katıldı. Erdoğan'ın gündemine Orta Doğu vardı. Erdoğan, Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesi yatmaktadır, dedi.
2: Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesi yatmaktadır. İşgal bitmeden, İsrail'in sürekli artan toprak gaspı bitmeden maalesef bölgemizde kalıcı barış sağlanamaz.
1: Erdoğan, kalıcı barışa giden yolun kapısının ise iki devletli çözümden geçtiğini vurguladı.
2: Kalıcı barışa giden yolun kapısı ise iki devletli çözümdür. 1967 sınırlarında bağımsız, egemen, toprak bütünlüğünü haiz bir Filistin devleti mutlaka kurulmalıdır. Bu süreçte siz parlamenterlere de önemli görevler düşmektedir.
1: Eskişehir saldırganı cezaevinde intihar etti. Eskişehir'de kar maskesi takıp hücum yeleği giyerek sokakta karşılaştığı 5 kişiyi bıçakla yaralayıp tutuklu yargılandığı mahkemede 75 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılan Arda Küçük Yetim cezaevinde intihar etti. 30 milyar liralık yasa dışı bahis ağına yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezi 9 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 37 şüpheli gözaltına alınırken suçtan elde edildiği değerlendirilen çok sayıda taşınmaz araç ve şirkete el konuldu. Şüpheliler hakkında yürütülen işlemlerin sürdüğü bildirildi. Dış gündemle devam edelim. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, NATO'nun Ukrayna politikalarına sert tepki gösterdi. Zaharova, NATO'nun Ukrayna'yı bir test alanına çevirdiğini ve Rusya karşıtı planlarıyla gerilimi tehlikeli şekilde tırmandırdığını savundu. Rus sözcü, Moskova'nın da Rusya'ya karşı kullanılan silahları üreten tesislere yönelik operasyonlarını yoğunlaştırabileceği mesajını verdi. ABD'nin İsrail'e Gazze'nin yeniden imarı için gerekli koşulları içeren bir belge sunduğu iddia edildi. ABD'nin İsrail'e Gazze şeridiyle ilgili talepleri özetleyen bir belge sunduğu, bu taleplerin arasında Hamas silahsızlandırılmasa bile yeniden yapılanmanın devam ettirilmesinin yer aldığı öne sürüldü. ABD'nin belgeyle ilgili İsrail'den yazılı bir onay beklediği ifade edildi. ABD ve İsrail'den söz konusu iddiaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1719'a yükseldi. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken hayatını kaybedenlerin sayısının 1719'a yükseldiği bildirildi. Depremlerden 22.619 kişinin etkilendiği, hasar gören 855 binadan 189'unun tamamen çöktüğü açıklandı.
3: Ekonomi.
1: Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattında ek seferler düzenlenecek. Yaz aylarında artan yolcu talebi nedeniyle Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattında ek seferler devreye alınıyor. 3 Temmuz 14 Eylül tarihleri arasında 36.168 kişilik ilave kapasite sağlanacak. Memur ve emeklinin zam oranları cuma günü netleşecek. Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alıcısını ilgilendiren Temmuz ayı maaş artış oranları cuma günü açıklanacak. Haziran ayı enflasyon verileriyle kesinlik kazanacak. 5 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emekleri için %16,61, memurlar için ise %12,41'lik artış şimdiden netleşti. Akkuyu NG'sinin ikinci ünitesinde kritik aşamaya geçildi. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ikinci güç ünitesinde reaktör binası sızdırmazlık alanının iç koruma kabuğu kopyası tasarlanan konumuna yerleştirildi. Yaklaşık 7 saat süren işlem ağır yük taşıma kapasitesine sahip paletli mobil vinç kullanılarak gerçekleştirildi.
3: Kupanın günlüğü.
1: ...2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda dün oynanan maçlarda Brezilya ve Paraguay adını son 16 turuna yazdırdı. Bugün de Fas bu kervana katıldı. Günün ilk maçında Brezilya ile Japonya Houston'daki NRG Stadyumunda karşı karşıya geldi. Japonya 29. dakikada Kai Susano'nun golüyle öne geçti. Brezilya ikinci yarıda 56. dakikada Casemiro'nun golüyle eşitliği sağladı. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında sahneye çıkan Gabriel Martinelli 90+5'te attığı golle Brezilya'ya 2-1'lik galibiyeti getirdi. Bu sonuçla Brezilya son 16 turuna yükselirken Japonya turnuvaya veda etti. Günün ikinci karşılaşmasında Almanya ile Paraguay Boston Stadyumunda karşılaştı. Normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 eşitlikle tamamlanan mücadelede turu geçen taraf penaltı atışları sonunda belli oldu. Penaltı serisini 4-3 kazanan Paraguay son 16 turuna yükselirken Almanya Dünya Kupası'na erken veda etti. Gecenin son maçında Türkiye saatiyle bu sabah Hollanda ile Fas Monterrey'deki Estadio'da karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 son eren mücadele uzatma bölümüne taşındı. Uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca maç penaltılara gitti. Penaltılarda Fas Hollanda karşısında 3-2 üstünlük sağladı ve son 16 turuna adını yazdıran takım oldu.
3: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor, hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Diğer şehirlerdeki hava sıcaklıklarına baktığımızda Ankara, İstanbul, İzmir az bulutlu ve açık, Ankara 33, İstanbul 32, İzmir 36 derece, Eskişehir az bulutlu ve açık 33, Trabzon az bulutlu 27, Gaziantep az bulutlu ve açık 38, Diyarbakır az bulutlu ve açık 38, Van az bulutlu ve açık 26 derece.
3: Yol durumu.
1: Yol durumuyla 8 bültenini sonlandıralım. Şu anda İstanbul genelinde %53'lük bir yoğunluk var. Yaka olarak ayrıştırdığımızda Avrupa yakasında %44, Anadolu yakasında %67'lik bir yoğunluk mevcut. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gelmeden Hastal'da yine trafik yoğunluğunun artış gösterdiğini belirtelim. Bu nokta kırmızı ile işaretlenmiş. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde hem Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gelmeden hem de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelmeden birçok yerde trafik yoğunluğu gitgide artış gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelmeden Küçükyalı, Bostancı, Çamlıca ve Altunizade İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlamış olduğu trafik yoğunluk haritasına göre trafiğin dur kalk yapıp ilerlediği rotalardan diğer taraftan trafiğe etkisi yüksek olan bir yerle artık sonlandıralım. B100 Hacıçerif'ten Küçükçekmece yönüne doğru sol şeritte bir trafik kazası var. Bu şeritte trafiği kapatılmış durumda. Ekipler D100 Hacışerif'ten Küçükçekmece yönündeki trafik kazasına yönlendirildi. Trafiği açma çalışmaları sürüyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
4: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türk at yarışçılığının en prestijli organizasyonu olan Gazi Koşusu bu yıl 100. kez düzenlendi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana aralıksız gerçekleştirilen yarış, yalnızca bir spor organizasyonu değil, aynı zamanda Cumhuriyet tarihinin en köklü geleneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu yılki tarihi yarışta Bay Nalçakan, jokeyi Halis Karataş'la zafere ulaştı. Gazi Koşusu, Türkiye'de at yarışlarının derbisi olarak anılıyor. Yarışa yalnızca 3 yaşındaki Safkan İngiliz tayları katılabiliyor. Her Safkan, yaş kriteri nedeniyle kariyerinde yalnızca bir kez Gazi Koşusu'na mücadele etme şansı yakalıyor. İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 2400 metre çim pistte koşulan yarış, hem prestiji hem de yüksek ikramiyesi nedeniyle at sahipleri, yetiştiriciler ve jokeyler için kariyerin zirvesi olarak görülüyor. Gazi Koşusu ilk kez 1927 yılında Ankara'da düzenlendi. Yarış, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün atçılığın gelişmesine verdiği önem doğrultusunda hayata geçirildi. Gazi Koşusu'nun temelleri ise Atatürk'ün liderliğindeki çalışmalarla başlandı. 1926 yılında kurulan Yüksek Yarış ve Islah Encümeni, Atatürk'ün himayesine faaliyet gösterdi ve at ırkının geliştirilmesiyle yarışçılığa düzen getirilmesi amacıyla çalışmalar yaptı. Encümen, her yıl tekrarlanacak bir koşu programı hazırladı. 1927'de ise Avrupa'dan getirilen Safkan İngiliz yarış atlarıyla birlikte at yarışlarına düzen kazandırıldı. Atatürk'ün modern bir başkenti at yarışlarının düzenlenmesi gerektiğine inanmasıyla devlet adamlarına ve diğer önde gelen kişilerin atçılıkla ilgilenmelerine teşvik etti ve yurt dışından getirilen atları satın aldı. 1927 yılında Gazi Koşusu için hazırlıklar başladı ve yarışın yapılacağı yer olarak Bahçelievlere giden yol üzerindeki Tayyare Meydanı seçildi. Bu alanda basit bir pist, ahşap tribünler, tartı yerleri, gişeler, jokey soyunma odaları ve atların gölgede tutulması için askeri çadırlar kuruldu. İlk Gazi Koşusu 3 Haziran 1927 tarihinde yapıldı ve Ali Muhittin Hacı Bekir Bey'in Neriman adlı atı birinci oldu. Neriman, Gazi Koşusu'nu kazanan ilk safkan olarak tarihte kıymetli bir yere sahiptir. İkinci Gazi Koşusu'na Atıf Bey'in Primorole adlı atı, üçüncüsünü ise Celal Bayar'ın Cap Gris Nevz adlı atı, dördüncüsünü ise İsmet İnönü'nün Olga adlı atı kazanmıştır. İlk yıllarda Ankara'da koşulan organizasyon daha sonra İstanbul'a taşındı ve 1980'den itibaren kalıcı olarak Veliefendi Hipodromu'nun simgesi haline geldi. Bugüne kadar hiçbir yıl ara verilmeden düzenlenmesi Gazi Koşusu'nun Türkiye'nin en uzun soluklu spor organizasyonlarından biri yaptı. Gazi Koşusu yalnızca bir at yarışı değil, Türkiye'nin en köklü sosyal etkinliklerinden biri olarak da kabul ediliyor. Her yıl binlerce yarışsever, atçılık camiası ve davetliler Veliefendi Hipodromu'nda buluşuyor. Yarışın en dikkat çeken geleneklerinden biri ise şıklık. Kadınlar zarif elbiseler ve şapkalarla, erkeklerse takım elbise ve ceketlerle yarışa katılıyor. Bu atmosferiyle Gazi Koşusu, dünyanın prestijli at yarışı organizasyonlarına benzer bir sosyal gelenek yaşatmaya devam ediyor. Gazi Koşusu tarihini unutulmayan birçok yarış bulunuyor. Bunların başında 1996 yılında efsane safkan Bolt Pilot'ın Halis Karataş idaresinde 2 dakika 26,22 saniyelik derecesiyle kırdığı ve hala geçilemeyen pist rekoru geliyor. 2001 yılında Grand Equinox, Türk atçılığının en büyük başarılarından biri olan Triple Crown'ı tamamlayan son safkan oldu. Bu ünvanı erkek tay deneme, Gazi Koşusu ve Ankara Koşusu'nu aynı sezonda kazanan atlar kazanabiliyor. Yakın dönemde ise Ahmet Çelik'in 2015-2021 yılları arasında üst üste 7 kez Gazi Koşusu kazanması yarış tarihinin en dikkat çekici başarılarından biri olarak kayıtlara geçti. Gazi Koşusu tarihinin en başarılı jokeyi 9 şampiyonlukla Mümin Çılgın, onu 8 zaferle Ahmet Çelik takip ediyor. 2026 yılında Bay Nalçakan'la kazanan Halis Karataş ise toplam 7. Gazi Koşusu zaferini elde ederek yarış tarihindeki en başarılı isimler arasındaki yerini güçlendirdi. Yarış tarihinin en hızlı derecesi 1996 yılında Bolt Pilot'ın 2.26,22'lik performansı olarak kayıtlarda yer alıyor. Jokeyler arasında en fazla şampiyonluk rekoru Mümin Çılgın'a ait. Ahmet Çelik ise üst üste 7 kez kazanarak erişilmesi güç bir seriyi yakaladı. Gazi Koşusu aynı zamanda Türkiye'de kesintisiz düzenlenen en köklü spor organizasyonlarından biri olma özelliğini de taşıyor. 100. Gazi Koşusu 28 Haziran'da İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşuldu. 22 Safkan'ın mücadele ettiği tarihi yarışta Emrah Nalçakan'ın sahibi olduğu Bay Nalçakan, jockey Halis Karataş'la finish çizgisini ilk sırada geçerek şampiyonluğa ulaştı. Böylece Gazi koşusunun 100. yılı Türk atçılık tarihine yeni bir şampiyonun adıyla geçti. Gazi koşusu bu yıl 100. kez koşuldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927'den bu yana düzenlenen yarış, Türk atçılığının en prestijli organizasyonu olmayı sürdürüyor. Veli Efendi Hipodromu'nda gerçekleşen tarihi koşuda 22 Safkan mücadele ederken Bay Nalçakan, jockey Halis Karataş'la birinciliğe ulaştı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Sadece belirli bir bölgede yetişen, başka hiçbir yerde doğal olarak bulunmayan endemik bitkiler, Türkiye'nin biyolojik zenginliğini gözler önüne seriyor. Her yıl keşfedilen yeni türlerle birlikte bu eşsiz miras daha da genişliyor. Sadece belirli bir bölgeye özgü olarak yetişen bitki türlerine endemik bitkiler adı veriliyor. Bu bölgeler kimi zaman bir ülke coğrafyasının tamamı kadar geniş olabilirken, kimi zaman yalnızca bir il, ilçe, mahalle, köy, nehir ya da göl kıyısı, bir dağın eteği veya dar bir vadi gibi oldukça sınırlı alanları kapsayabiliyor. Endemik kelimesi kökenini Latince'de yerli anlamına gelen endemus sözcüğünden alıyor. Nadir bitkiler yaşam alanlarının son derece kısıtlı olması nedeniyle genellikle nesli tehlike altında olan türler arasında yer alıyor. Ancak her nadir bitki aynı zamanda endemik olmayabiliyor. Türkiye jeolojik ve jeomorfolojik yapısından iklim çeşitliliğine, toprak yapısından su kaynaklarına kadar birçok özelliği sayesinde dünya üzerindeki bitki biyoçeşitliliği açısından en zengin ülkeler arasında gösteriliyor. Ülkemizde yaklaşık 12 bin bitki türü yetişiyor. Bu türlerin yaklaşık 4 bini sadece Türkiye sınırları içerisinde görülen endemik türlerden oluşuyor. Türkiye'deki bitkilerin yaklaşık %33'ü endemik bitki niteliğinde. Her yıl onlarca yeni bitki ya da alt türünün keşfedilmesi Türkiye florasının ne kadar zengin ve dinamik olduğunu ortaya koyuyor. Birçok endemik ve nadir türün nesli tehdit altında olduğundan dolayı koruma altına alınmış durumda. Bilim ve Teknik Dergisi'nde yer alan habere göre Türkiye'nin farklı bölgelerinde endemik bitkilerin dağılımı ise şu şekilde. Akdeniz bölgesinde 850, Doğu Anadolu'da 500, İç Anadolu'da 350, Karadeniz'de 300, Ege bölgesinde 200, Marmara'da 110 ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde 70 tür endemik bitki bulunuyor. Türkiye'de yaklaşık 12 bin bitki türü bulunurken bunların yaklaşık 4 bini yalnızca Türkiye'de yetişen endemik türlerden oluşuyor. Her yıl keşfedilen yeni bitki türleri ülkenin bitki biyoçeşitliliğinin artmaya devam ettiğini gösteriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Bunu biliyor muydunuz? Shoemaker Levy 9, başka bir gök cismine çarptığı gözlemlenen ilk kuyruklu yıldızdır. 1994 yılında gerçekleşen ve NASA tarafından gözlemlenen çarpışma, gökbilimcilere hem Jüpiter hem de kuyruklu yıldız hakkında yeni bilgiler sağladı. Çarpma sırasında ortaya çıkan kimyasal bileşikler sayesinde Shoemaker Levy 9'un içeriği analiz edildi. Ayrıca çarpışmanın ardından Jüpiter'in atmosferinde oluşan koyu lekelerin hareketi takip edilerek gezegenin yüksek irtifa rüzgarları hakkında yeni bilgiler edinildi. Bunu biliyor muydunuz?
1: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: 1800'lerden günümüze plaj giyimi, tarihten günümüze mayo ve bikininin hikayesi. Moda ve trendler doğaları itibarıyla sık değişirler. Her dönemde trend olarak adlandırılan kesimler, renkler ve detaylar farklılaşır. Söz konusu mayo ve bikini olunca işin içerisine işlevsellik de dahil alıyor. Bu yazın favori plaj görünümüne karar vermeden önce mayo ve bikininin esrarengiz geçmişine ve dönüşümüne tanıklık etmeye ne dersiniz?
2: Ama önce mayo sözcüğünün kökenine bakalım. Mayo sözcüğü dilimize Fransızcadaki mayo sözcüğünden geçmiştir. Fransızca mayo, bebek kunda, vücudu sıkıca saran giysi, tulum, yüzme giysisi sözcüğünden alıntıdır. Fransızca'da ilk kez 1908'de o dönem moda olan tulum şeklindeki deniz kıyafeti için kullanılmıştır.
1: 1800'lerde deniz banyosu yapmak oldukça popülerdi. Bu popülerliğin ahlaki boyutu düşünülerek banyo makinesi denilen arabalar icat edildi. 1800'lü yıllardaki deniz kostümleri ise bugünün kusursuzluğunun kumaşıyla dokunan cesur görünümünden epey uzaktaydı.
2: Bu yıllarda denize eğlence ve spor amaçlı değil, tamamen ihtiyaç olarak giriliyordu. Mayo diye bir şey olmadığından dolayı günlük kıyafetlerle denize girmek tercih ediliyordu. Bu rahatsız edici kıyafetler içi göstermemesi için kalın dikiş ve kumaşlara sahipti. Sıklıkla yünden yapılan bu giysiler mümkün oldukça cilt göstermeyecek biçimde kapalıydı ve eteklerin ucuna kıyafetin suda açılmaması için ağırlıklar yerleştiriliyordu. Bugün alışık olduğumuz plajlar ve giysi değiştirme kabinleri bulunmadığı için bathing machines, banyo makinesi veya tekerlekli yüzme kabini adı verilen dört tekerlekli vagonlar, kişilerin, özellikle kadınların, muhafazakarlıklarının bir göstergesi olarak gidecekleri yere taşınıyordu.
1: Yine bu dönemde çoğu kadının ayaklarının dahi çıplak olması uygun görülmediğinden plaj ayakkabıları, plaj elbiselerini tamamlayan bir aksesuar olarak kullanılıyordu. 1890'lara gelindiğinde deniz kıyafetlerinde yeniliklere rastlanmaya başlandı. Artık mayolar tek parça ve naylon kumaşlardan üretilmeye başlanmıştı. Fakat yine de 1800'lerdeki günlük kıyafet çizgisinden ileri gidemedi.
2: 1900'lerin başında denizci giysilerinden esinlenen ve oldukça moda olan plaj elbiseleri hala vücudun büyük bölümünü kapatmaya devam ediyordu. Malzeme olarak sıklıkla siyah renkli ipeğin kullanıldığı bu giysiler, siyah ipek çoraplar ve siyah deriden yapılmış plaj ayakkabıları gibi aksesuarlarla birlikte giyiliyordu. Bu dönemde moda olan bir diğer aksesuar, bugünkü bonelerin büyük büyük anneanneleri olarak adlandırabileceğimiz bathing caps, yani yüzme başlıklarıydı. Daha çok kadınlar tarafından kullanılan bu başlıkların amacı saç modelinin dağılmasını önlemekti. Ve daha şık hale getirmek için üzerine eşarp bağlanarak kullanıyorlardı.
1: 1910'larda plaj giyimi bugünkü moda algımıza daha yakın bir hal almaya başladı. Plaj elbiselerinin boyları kısaldı ve giysiler vücuda daha iyi oturan bir biçim almaya başladı. Bununla birlikte bu dönemde kadınlar plajlarda pek çok hukuki yaptırım ve denetlemeyle karşı karşıya kaldılar. Öyle ki 1907 yılında rekor sahibi Avustralyalı yüzücü Anetta Kellerman, Boston'da bir plajda yüzerken elbisesinin açıklığı nedeniyle tutuklandı. Bu denetim ve ölçümler 1920'lerde dahi devam etti. Kadınların olimpiyatlarda yarışmalarına izni verildikten 13 yıl sonra 1913 yılında Amerikalı Carl Jensen, yüzme performansını arttıran iki parçalı mayo ile tanıştırdı bizi. Bu kostüm sadece bir şort ve tişörtten ibaretti. Ancak o dönem için skandal niteliği taşıyan özelliği vücuda tamamen oturan cinsten olmasıydı.
2: 1920'lerde plaj giyiminde pratikliğin önem kazanmaya başlamasıyla birlikte kadınlar için üretilen yüzme giysilerinde daha az kumaş kullanılmaya başlandı. Yaka çizgileri aşağı inerken kolların bulunduğu bölümlerdeki açıklıklar genişletildi. Bu dönemde yüzme ayakkabıları ve yüzme başlıkları kullanılmaya devam etti. Giysilerin uygunluğu konusundaki denetimler ise halen yapılıyordu. 20'lerde ve 30'larda erkek plaj modası ise temel olarak çizgili yüzme giysileri üzerine kuruluydu. Tek parça halindeki bu yüzme giysileri bir şort ve kolsuz gömleğin birleşimi gibi görünüyordu. Hem kadın hem de erkek plaj giyiminde daha açık renklerin kullanılmaya başlamasıyla kırmızı, mavi, beyaz gibi renkler yüzme giysilerine dahil edildi.
1: 1930'larda kadın yüzme giysileri modern anlamda mayoya oldukça yakın bir hal almaya başladı. Erkeklerinkine benzer biçimde tek parça olan yüzme giysilerinde etek kesiminin başlangıç bölümü yükseltildi. Böylece kadınlar o zamana kadarki en açık yüzme giysilerini kullanmaya başladılar. Yün ya da ipek gibi hareket etmeyi güçleştiren ve cilde rahatsızlık veren kumaşların yerini esneme payı bulunduran hafif ve lastik temelli kumaşlar aldı. Yüzme ayakkabıları ve yüzme başlıkları terk edildi. Spagetti askılarsa dönemin sık tercih edilenleri arasında yerini aldı.

0: 5 Temmuz 1946'da Fransız tasarımcı Louis Riet, Paris'teki popüler bir yüzme havuzu olan Piscine Molitor'da cesur iki parçalı bir mayo tanıttı. Dansçı Michel Bernardini bikini ilk kez sergileyen model oldu. Riet tarafından tasarlanan iki parça mayo ya da bildiğimiz adıyla bikini belin üst kısmını açıkta bırakıyordu. Mayolarda daha az kumaş kullanılmaya başlanmasında moda anlayışının yanı sıra İkinci Dünya Savaşı'nın da etkisi oldu. Zira bu dönemde savaşın yarattığı ekonomi insanları giysileri tasarlarken daha az kumaş kullanmaya yöneltti.
1: 1 Temmuz 1946'da ilk atom bombası denemesinin yapıldığı Bikini Adası bu kostüme bikini adı verilmesi için ilham verdi. Rivayete göre bu iki parçalı mayonun erkekler üzerinde bıraktığı etki adaya atılan bombanın etkisine benzetildiği için bu kıyafetin adı bikini olarak kaldı. Yani bikini boyutunun küçük, etkisinin büyük olmasından dolayı bikini oldu. Plaj modası bu yıllarda erkekler için de değişti. Tek parça mayoların yerini çok daha fazla cilt gösteren brief olarak bildiğimiz kısa ve yüksek belli şortlar aldı. Malzeme olarak halen yün kullanılmakla birlikte suni ipek ve spandex kumaş karışımının popülerliği artmaya başladı.
0: 50'lerde kadın plaj giyiminde değişen kesimler değil, kumaş malzemeleri oldu. Mayoların daha hızlı koruması ve içlerinde daha rahat hareket edilebilmesi için daha esnek olan naylon temelli kumaşlar kullanılmaya başlandı. Bikininin ortaya çıkışı kadınların bedenlerini serbestçe ifade etme hakkını savunduğu bir döneme denk geldi. Bikininin tarihi sadece bir modanın evrimini değil, aynı zamanda kadınların toplumsal cinsiyet normlarına ve beklenen davranışlara meydan okuma hikayesini de simgeler.
1: Bikini doğuşunun ardından Avrupa ve Akdeniz'de yasaklamalarla karşılaştı. Özellikle Katolik ülkelerde ve Dünya Güzellik Yarışması törenlerinde. Fakat bikininin yaratıcısı Riet, 50 binden fazla hayran mektubu almasına dayandırdığı cesaretle ses getiren bir reklamla çıkış yaptı. 1957 yılında Brigitte Bardot'un Cannes Film Festivali esnasında Fransa'nın güney sahilinde bikiniyle poz vermesi büyük sansasyon yarattı. Onu Hollywood yıldızları Marilyn Monroe, Esther Williams gibi isimler takip etti. Marilyn Monroe gibi kadın figürlerin bu tasarımlar içinde fotoğraflanması kadınlar tarafından iki parça ve daha çok cilt gösteren plaj giysilerinin topluluk içinde giyilebilmesine ortam oluşturdu.
0: 1960'larda kesimler önceki yıllara göre daha cesurdu. Bel ve göbek bölgesini açıkta bırakan düşük belli kesimler, bacakların başladığı etek bölümünde daha derin açıklıklar kullanılmaya başlandı. Hippie hareketinin de etkileriyle kadınlar utanma ya da eleştirme endişesini bir kenara bırakarak istedikleri tarz yüzme giysilerini tercih etmeye başladılar. 1960'ların kadın hareketi sırasında bikini kadınların özgürlüklerini ve bağımsızlıklarını simgeleyen bir moda parçası olarak ortaya çıktı.
1: 1960 yılında Brian Tyler'ın çok popüler olan şarkısı It's Been Sitting With Me Yellow Folk'la Dot Bikini ile gündem yaratırken, 2 yıl sonra Ursula Andress'in ilk James Bond filmi olan Doktor No'da canlandırdığı Honey Rider karakteri kemerli beyaz bikinisiyle arza endam etti. Andress 2001'de bu bikiniyi Londra'da müzayedeye çıkararak 61.500 dolara sattı.
0: 70'lerin plaj giyimi modasında iki temel yenilik göze çarpmaya başladı. Bunlardan ilki erkek mayoları da dahil olmak üzere çok daha fazla renk ve özellikle de desen kullanılmasıydı. Briefler yerini erkek plaj giyiminde günümüzde de tercih edilen şort kesimine bıraktı. Erkek mayolarında kimi zaman kemer detayı da tercih edildi. İkinci değişiklik ise kadın mayolarındaki kesim ve kumaş çeşitliliğiydi. İpli bikiniler bugünkü mayokini olarak adlandırdığımız tek parça ancak cildi bütünüyle kapatmayan modeller bu dönemde giyilmeye başlandı.
1: 80'lerde günlük giyimde tercih edilen cesur parlak renkler ve desenler plaj giyimine de yansıdı. Neon renkler ve leopar gibi hayvan desenleri mayo ve bikinilerde en çok tercih edilenler arasına girdi. Bikini ve mayoların alt bölümlerinde bel çizgisi aşağı, bacakların başladığı açıklıklarsa oldukça yukarı, bel çizgisinin de yukarısına çekildi. Bu kesimi son 2 yıldır plaj giyiminde yeniden görmeye başladık. 80'lerde kullanılmaya başlayan bir diğer kesim ise üçgen ismini verdiğimiz bikini üstleriydi. 80'li yıllarda bikini Brezilya'da hiç olmadığı

0: olmadığı kadar küçüldü, beli yükseldi. Amerikalı oyuncu Carrie Fisher 1983 yılında çekilen Yıldız Savaşları Bölüm 6 Jedi'nin Dönüşü filmindeki altın metalli bikinisiyle bikiniyi plajlardan aldı ve sinema kostümü haline getirdi. 1988 yılında bikininin yaratıcısı Reed'in şirketi kapansa da bikini popülaritesini yitirmedi. 80'ler ve 90'lar retro etkilerinin yeniden canlanması ve cesur ve dinamik moda trendlerinin kutlanmasıyla karakterize edildi ve Maya dünyası da bundan etkilendi. Bu dönemde bir dizi cesur tasarım, yüksek etkili silüetler ve canlı renklerle Maya estetiğini tanımladı. Yüksek kesimli tek parça mayolar ve neon ışıltılı bikinilerden yenilikçi kumaşlara ve sıra dışı detaylara kadar 80'ler ve 90'ların mayoları sınır tanımayan bir stil ruhunu kapsıyordu. Ayrıca özellikle müzik videolarının ve sporun çoğalması yoluyla popüler kültürün etkisi mayo tarzlarının çeşitlenmesine ve trendleri belirleyen ikonik tasarımların ortaya çıkmasına katkı sağladı. 1980'ler ve 1990'lar mayoların evrimini şekillendiren ve plaj ve havuz modasının çeşitliliğinin önünü açan bir yaratıcılık dönemini temsil ediyordu. 21. yüzyıl hot kötür ve teknolojiden kapsayıcılık ve vücut pozitifliğine artan vurguya kadar çok çeşitli etkileri yansıtan zengin mayo modelleri ve tasarımlarına tanık oldu. Bu dönem plajdan şehre sorunsuz bir şekilde geçiş yapan çok yönlü, çok işlevli mayoların yaygınlaşmasının yanı sıra hem stile hem de çevre bilincine öncelik veren sürdürülebilir ve yenilikçi malzemelerin yükselişine tanık oldu. Mayo tarihi 19. yüzyılın sonlarında ilk yaratılışından bu yana önemli değişiklikler ve evrimler geçirdi. İlk tek parça tasarımlardan 1930'larda iki parçalı stilin popülerleşmesine ve 1960'larda ikonik bikininin piyasaya sürülmesine kadar mayo modası sürekli olarak gelişti ve zamana uyum sağladı. Tarih boyunca mayo, mütevazı ve işlevsel bir giysi olarak kökenlerini aşarak kendini ifade etmenin, özgürleşmenin ve değişen moda ve kültür akımlarının güçlü bir amblemi haline gelerek dikkate değer ve sürekli bir evrim geçirdi. Bugün hem moda endüstrisinden hem de popüler medyadan etkilenen mayolarda çeşitli cesur ve retro stiller görebiliriz. Mayonun mütevazı başlangıcını ve geçirdiği evrimi sizler için derledik. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
1: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Karaköy Taksim Tünel yapımı ve işletmesi hakkında pek çok ilginç hikaye barındırıyor. İstanbul'un simgelerinden biri olan tünel 17 Ocak 1875'te açıldığında İstanbul'un ulaşım dünyasında devrim niteliğinde bir adım atılmıştı. Gelin o günlere ve İstanbul'un ilk metro hattı olan Karaköy Taksim Tüneli'nin açılışından önceki sürece bir göz atalım. 17 Ocak 1875 İstanbul için tarihi bir gündü. O gün Galata ve Beyoğlu'ndaki kalabalıklar ilk seferini yapacak olan Karaköy Taksim Tüneli'ni görmek için toplandı. Eugen Henry Gavant, İstanbul'daki ulaşımı daha verimli hale getirmek için hayalini gerçekleştirdi ve tünel yıllar sonra İstanbul'un simgesi olacaktı. İstanbul'un Galata ile Beyoğlu arasında sıkça gidip gelen yaklaşık 40 bin kişiye hitap etmek amacıyla 1867'de Eugen Henry Gavant, İstanbul'da geçirdiği zaman boyunca şehrin iki önemli merkezi arasında daha hızlı ulaşım sağlamak için bir yeraltı demiryolu fikrini geliştirdi. O dönemin yüksek kaldırım yoluysa dik eğimi ve bakımsız yapısıyla bu yoğun kalabalığı taşımaya yeterli değildi. Gavant Fransa'dan yatırım almayı umarak projeyi tasarlamaya başladı. Ancak Fransa'da çıkan savaşlar nedeniyle projeyi ilerletmekte zorlanınca İngiliz yatırımcılarıyla anlaşma yaparak İstanbul Demiryolu Şirketi'ni kurdu ve 1871'de inşaat başladı. Günümüzde hala faaliyeti olan Karaköy Taksim Tünel, İstanbul'un önemli ulaşım hatlarından biri olarak varlığını sürdürüyor. Tünelin günlük yolcu kapasitesi yaklaşık 12.500 kişi olsa da ilk açıldığında yolculuk mesafesi sadece 573 metreydi. İki vagon arasında yapılan karşılıklı seferler güvenlik açısından da oldukça dikkatlice işletilmektedir. İstanbul'un karakteristik noktalarından biri olan Karaköy Taksim Tünel, yalnızca bir ulaşım aracı olmanın ötesinde tarihi bir miras olarak varlığını sürdürmektedir. Kayıkçılardan atlı tramvaylara kadar değişen ulaşım araçlarının yerini almış olan tünel, her gün İstanbul halkı ve turistlerle dolup taşmaktadır. Hem işlevsel hem de sembolik açıdan İstanbul'un en eski ulaşım araçlarından biri olmayı sürdürüyor. İstanbul'un simgelerinden biri olan Karaköy Taksim Tüneli'nde sizleri tarihi bir yolculuğa çıkarttık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 9, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. 9 ilde kara paraya yönelik operasyon düzenlendi. Türkiye'nin elektronik haberleşme yatırımları 263 milyar liraya ulaştı. İngiltere mültecilerden 10 bin sterlin ödeme isteyecek, ayrıntılar bültenimizde. Dokuz ilde kara paraya yönelik operasyon düzenlendi. Yasa dışı bahis, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarına yönelik İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda 37 şüpheli yakalandı. Soruşturmada ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araçla 32 şirkete el konuldu. Yasa dışı bahis soruşturmasında 31 şüpheli tutuklandı. Ankara merkezi 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 47 şüpheliden 31'i tutuklandı. Gözaltındaki 2 zanlının ise jandarmadaki işlemleri sürüyor. Türkiye yaralıları sarmak için Venezuela'da. Büyük depremlerle sarsılan Venezuela'ya ulaşan Türk arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmalarına başladı. İçişleri Bakanlığı bölgede ülkemize görevlendirilen 75 personelimiz, 5 arama kurtarma aracımız ve 6 arama kurtarma köpeğimiz görev yapıyor ifadesini paylaştı. Kocaeli'de başına vurulan genç kız öldü. Kocaeli'de bir evde başına silahla vurulmuş halde bulunan 18 yaşındaki ENM kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili evde bulunan 3 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. İzmir'in Konak ilçesinde bir eğlence mekanına çıkan bıçaklı kavgada yaralanan belediye işçisi 45 yaşındaki Şenol Tayran kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayda bir kişi de yaralanırken cinayetle ilgili 3 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Monaco'da patlama meydana geldi. Monaco'da Fransa sınırına yakın bir bölgede meydana gelen patlamada 3 kişi yaralanırken olayın şüphelisini yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Yaralanan 3 kişiden ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi. İngiltere mültecilerden 10 bin sterlin ödeme isteyecek. İngiliz hükümeti ülkede sığınma hakkı elde eden kişilerin çalışmaya başladıktan sonra konaklama ve destek masrafları için yaklaşık 10 bin sterlin geri ödeme yapmasını öngören planı açıkladı. İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre ülkede geçen yıl sığınmacıların desteklenmesi için yaklaşık 4 milyar sterlin harcandı. ABD'de geçici koruma statüsü uygulaması sona erdi. İç Güvenlik Bakanı Mark Mullin bu kapsamda bulunan kişilerin ülkeyi terk etmesi gerektiğini açıkladı. Gönüllü dönüş yapmayanların zorla sınır dışı edileceğini belirten Mullin, önümüzdeki haftalarda deportasyon sayısının 2025 yılındaki toplam rakamı aşmasının beklendiğini söyledi. Yapay zeka destekli dolandırıcılık alarmı verildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan yeni bir araştırma, yapay zeka ve deepfake teknolojilerinin dolandırıcılar tarafından kullanımının ciddi boyutlara ulaştığını ortaya koydu. Gallup ve StopScams Alliance ortaklığıyla gerçekleştirilen ankete göre, geçen yıl ABD'deki başarılı dolandırıcılık eylemlerinin %12'sinde yapay zeka teknolojileri kullanıldı.
2: Ekonomi.
1: Türkiye'nin elektronik haberleşme yatırımları 263 milyar liraya ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 5G teknolojisinin etkisiyle elektronik haberleşme yatırımlarının rekor seviyeye ulaştığını belirterek, 2026 yılının ilk çeyreğinde sektörümüzün toplam yatırım tutarı 263 milyar liraya yükseldi, dedi. Ankara'ya yeni metro hattı geliyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Koru Yaşamkent ve Koru Bağlıca arasında yeni metro hattı yapılacağını açıkladı. Toplam 9,36 kilometrelik hat kapsamında 5 yeni istasyon inşa edileceği, M5 Kızılay Dikmen ve M6 Çayyolu Sincan bağlantı hatları içinde çalışmaların sürdüğü belirtildi. Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattında ek seferler düzenlenecek. Yaz aylarında artan yolcu talebi nedeniyle Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattında ek seferler devreye alınıyor. 3 Temmuz-14 Eylül tarihleri arasında 36.168 kişilik ilave kapasite sağlanacak. trafik sigortasında yeni dönem başlıyor. Trafik sigortasında tazminat süreçleri sil baştan yenileniyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından hayata geçirilecek ortak hasar ihbar merkeziyle kaza bildirimleri tek noktada toplanırken değer kaybı ödemeleri de artık başvuru gerektirmeden otomatik hesaplama yöntemiyle doğrudan hak sahiplerine ulaştırılacak.
2: Yol durumu.

0: trafik yoğunluğu geçtiğimiz bültene göre %10'luk bir artış yapmış durumda. Avrupa yakasında %53, Anadolu yakasında %60'lık bir yoğunluk var. Trafik yoğunluğunda köprülere baktığımızda Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy köprüye gelmeden bu noktalarda trafik yoğunluğunda artış var. Hastal yine sürücülerin dur kalk yaparak ilerlediği rotalardan. Çamlıca, Altunizade, Elmalı ve Kavacık'ta da kırmızı ile işaretlenmiş bir harita mevcut. Trafik etkisi yüksek olan bir yerle bültünü sonlandıralım. Sahil yolu Yedikule'den Samatya yönüne doğru sağ şeritte bir trafik kazası meydana gelmiş durumda. Trafik kazasına meydana geldiği şerit trafiğe kapatıldı. Kazaya şu anda müdahale ediliyor. Yayınımız Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı programıyla devam edecek. Hoşça kalın.
1: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı başlıyor.
1: 30 Haziran 2026 Salı, ben Güçlü Özgen, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine güzel, keyifli, daha önemlisi sağlıklı bir gün dileyerek başlıyorum programa. Saatim 09.11'i gösteriyor. Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabah da anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün, gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. İzninizle hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız, onları takip ediniz. Örneğin X'te Radyo Sputnik TR ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanallarını takip ederseniz hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanınız. X ya da Instagram üzerinden Güçlü Özgen yazmanız, birleşik ve küçük harfle Güçlü Özgen yazmanız yeterlidir efendim. Görüşleriniz, önerileriniz ve elbette eleştirileriniz çok çok önemli bizim için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da cep telefonunuza kaydediniz. 0505 171 66 56 tekrar ediyorum. 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
2: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
1: Radyo Sputnik'tesiniz, yeri ve zamanına başlıyoruz. Haberlere geçeceğim, başlıkları elbette aktaracağım. Sıcak başlıklarımız da var, onları da sizlerle paylaşacağım. Ama oradan önce kısa bir duyurum olacak sizlere. Biliyorsunuz Radyo Sputnik programcısı Ali Çağatay sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım nedeniyle Cuma gecesi, geride bıraktığımız Cuma gecesi tutuklandı. En kısa sürede aramıza döneceğinden, mikrofon başına geçeceğinden, tekrar sizlerle buluşacağından hiç şüphem yok. Zaten sürekli olarak avukatlarıyla, kendisiyle, ailesiyle de temas halindeyiz. Hukukçuların da bizden farklı düşünmediğini de söyleyeyim. Dediğim gibi en kısa sürede sevgili Ali Çağatay'ın aramıza döneceğinden eminiz. Ama bir yandan da hayat akıyor, bir yandan da hayat devam ediyor. Sizin haber alma hakkınız, bizim haber verme sorumluluğumuz var. Bunları görerek bu hakkı ve bu sorumluluğu kollama adına bugünlerde onun saatinde, Ali Çağatay'ın Seyir Hali programının saatinde ve ben sizlerle birlikte olacağım. Yani 7-9 saatleri arasında ben sizlerle birlikte olacağım. Zannediyorum, sanırım, görebildiğim kadarıyla, yapabildiğimiz kadarıyla Ali Çağatay'a da dışarıdan verebileceğimiz en büyük destek de bu olacak. Dediğim gibi onun yayın saatinde 7-9 saatleri arasında haber aktararak ve haber dinleyerek buradan sevgili Ali Çağatay'a da destek vermiş olacağız. Biliyorsunuz yaklaşık 3 yıldır her sabah saat 9'da 11 saatleri arasında yeri ve zamanında ben sizlerle birlikte oluyordum. Özetle şu söylediğim gibi bundan sonra geçici bir süre sabahları Ali Çağatay'ın programının saatinde, Seyir Hali'nin saatinde, yani hafta içi her sabah 7 ile 9 saatleri arasında haber alma hakkınızı Radyo Sputnik'te yeri ve zamanında benim sesim aracılığıyla kullanacaksınız. Bunu aktarmış olalım. 9-11 bölümünde ne olacak? Editör arkadaşlarımın hazırladığı özel haberler, dosyaları da 7-11 bloğu, düzeltiyorum, 9-11 bloğunda da dinleyebilirsiniz. O özel haberleri de dinleyip ulaşabilirsiniz. Buradan Ali Çağatay'ı da önce arkadaşı olarak sevgilerimi gönderiyorum elbette. Sonrasında da meslek büyüğüm olarak saygılarımı yolluyorum. Duygu bunu söylüyor. Gazetecinin gazeteciye desteği de böyle oluyor. Elimizden gelen de budur. Söylediğim gibi Ali Çağatay aramıza gelene kadar da sabahları 7 ve 9 o saat diliminde ben sizlerle birlikte olacağım. Şimdi geçelim haberlere, başlıklara. Dünya Kupası'nda Enteresan sonuçlar, çok dikkat çekici haber başlıklar sonuçlarla karşı karşıya kalıyoruz. Aslında daha önceki günlerde de dikkatinizi çekmiştim. Fas'a dikkat edin, enteresan bir takım demiştim. Gerçekten şaşırtmadı Fas. İşte az önce yaklaşık bir buçuk saat önce biten karşılaşmada Hollanda'yı eleme başarısını gösterdi son 12 turunda ve 16'ya kaldı. Kanada Güney Afrika'yı eledi son dakika golüyle, daha doğrusu uzatmalarda gelen golle. Yine Brezilya Japonya'yı uzatmalarda 90+5'te gelen golle eledi. Paraguay panzerleri, Almanları yine penaltılar sonrasında eleme başarısını gösterdi. Fas, söylediğim gibi, işte o da Hollanda'yı, bir Avrupa takımını yine penaltılar sonrasında devirmeyi başardı. Şaşırtıcı mı? Değil. 41 maçtır yenilmiyor Fas. Dün konuşmuştuk bunu. Bu arada bir eşleşme, ilk eşleşme 16'larda. Onu da aktarayım dilerseniz. Kanada ve Fas son 16 turunda karşı karşıya gelecek. Almanya'ya tutanlar, Almanya'ya gönül verenler, ki benim yakın çevremde de arkadaşlarım arasında da Dünya Kupası özelinde elbette söylüyorum, Almanya'ya destek verenler hayal kırıklığı yaşıyorlar. Ama şöyle bir bakıyorum, 50 yıl sonunda penaltı atışlarında kaybettiğini görüyoruz Almanların. Bu açıdan bakınca da enteresan, dikkat çekici bir sonuç. Ama 2026'ya, sonra 32'de veda etti. Şaşırtıcı mı? Değil. Neden? 2022'de grup aşamasında, 2018'de de yine grup aşamasında elenen bir Almanya ile karşı karşıyaydık. Bu açıdan bakılınca çok da genel olarak bakıldığı zaman evet, lig bazında dünyanın belki en önemli, en güçlü liglerinden bir tanesi Almanya Bundesliga. Ama milli takım başarıları, özellikle Dünya Kupaları açısından bakıldığı zaman, Almanları hayal kırıklığına uğratıyor. Alman vatandaşları hayal kırıklığına uğratıyor. Ve Hollanda, işte dediğim gibi Fas'a elendi. İşte az önce sona eren karşılaşmada penaltılarda. Aslında son 3 Dünya Kupası'nda da penaltılarla elenmiş oldu. 2014'te yarı finalde Arjantin'e elenmişti Hollanda penaltılarda. 2022'de çeyrek finalde yine Arjantin'e elenmişti. Bu kez de Fas'a elendi. Programın sonunda daha ayrıntılı, daha detaylı şekilde elbette bu meseleyi, bu detayı da konuşacağız. Bu arada geçelim. Tabii biz Dünya Kupası'nı takip ediyoruz. Ben özellikle Dünya Kupası grup aşamasında oynanan futboldan çok keyif almıyordum doğrusu. Ama belli ki grup aşamalarından sonraki süreç, bu sonuçlara da bakılınca oldukça keyifli geçecek. Yani Infantino'ya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin o tuhaf politikalarına rağmen, İran'ı kastediyorum. Ne demek istediğimi de anladınız elbette. Sık sık bundan bahsediyoruz. Bunları konuşuyoruz. Geçelim biz rutin haberlerimize, kendi içimize dönelim. Bilerek Dünya Kupası'yla başladım. Hani o kadar artık benzer haberleri, o kadar çok iç sıkan, biraz da canımızı, bir fazlasıyla canımızı sıkan haberleri aktarmak mecburiyetinde kalıyoruz ki, o yüzden de bu salı gününe, bugüne, bu sabaha, hani Dünya Kupası'ndan bizleri şaşırtan, zaten üzgün ayrıldık Dünya Kupası'ndan ama en azından bizleri şaşırtan sonuçları, detayları sizlere aktararak başlamak istedim. Şimdi bir son dakika bilgisi, onu da sevgili İknur, editörüm İknur Karadeniz aktardı bana. Biliyorsunuz Seferihisar Belediyesi'ne bir operasyon düzenlenmişti. 12 kişiyle ilgili olarak tutuklama, gözaltı kararı alınmıştı. Mahkemeye sevk edildi bu 12 isim, ki aralarında belediye başkanı İsmail Yetişkin de vardı. Şimdi gelen bilgi, son gelen bilgi de İsmail Yetişkin de dahil olmak üzere 12 kişinin tutuklandığı yönünde nöbetçi hakimliğe sevk edilmişlerdi. Dün akşam saatlerinde bu ayrıntıyı, bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Diğer başlıklar, diğer detaylar üzerinden programımıza devam edelim. Mesela yeni bir fay hattımız oluştu, değil mi? Günlerdir bu mesele tartışılıyor. Kimden bahsediyorum? Deniz Göktaş. Kim Deniz Göktaş? Duymayanınız varsa, ki zannetmiyorum duymayanınız olduğunu, ya da izlemeyeniniz arasında, o stand-up şovunu izlemeyeninizin olduğunu düşünmüyorum. Komedyen Deniz Göktaş. Çok tartışıldı, çok konuşuldu. Bütün, yani öyle bir şov, öyle bir stand-up gösterisi paylaştı ki YouTube üzerinden, hani olabilen bütün fay hatlarına dokundu. Hiç de alışkın olmadığımız şekilde, unuttuğumuz şekilde aslında komedinin ne olduğunu unutmuştuk, hatırlayınız değil mi? Böyle bir tablo da vardı. Çok konuşuldu, çok eleştirildi ve dediğim gibi bütün kesimler tarafından, Onu da hemen söyleyeyim ve öğreniyoruz ki beklenen oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama geldi ve komedyen Deniz Göktaş hakkında bir soruşturma başlatıldığında öğreniyoruz. Şöyle detaylar da var soruşturmayla ilgili olarak. Bir kısım sosyal medya platformlarında yayınlanmış olduğu içeriklerde suç unsuru ifadeler var şeklinde de bir detay, bir ayrıntı var. Ölü Deniz biliyorsunuz 24 Haziran'da YouTube'da yayınlanmıştı ve ilk 5 günde inanılmaz 6 milyon izleyiciye kadar ulaşmıştı. Gerçekten son yıllarda herhalde YouTube tarihi açısından da dikkat çekici bir konu. Tabii psikoloji, işte uyuşturucu, siyaset, pek çok konuda yorumlar yapıyordu, espriler de yaptı. Dediğim gibi hemen her kesimden de tepki almayı başardı. Aslında komedi dediğimiz şey de biraz da böyle. Mecliste de bu mesele tabii eğer yargıya intikal edince bu konu meclisin de gündemine geldi. Mecliste de yine milletvekilleri arasında çokça tartışmaya neden oldu. 1994 doğumlu bu komedyen de bazı şeyleri bize bir kez daha hatırlatmış oldu. Ve devam edelim biz diğer başlıklarla. Çok konuşulan, çok tartışılan bir isim Tamar Tanrıyer. Doğrusunu söylemek gerekirse benim cehaletim olabilir. Hani daha öncesinde bu tartışmalar işte bir son bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Orada kullandığı ifadeler çok konuşuldu. Özellikle hükümet kanadından, hükümet kanadına yakın medya tarafından da tam anlamıyla hedef haline getirildi. Kullandığı ifadeler ya da o sosyal medya paylaşımında kullandığı cümleler nedeniyle. Şöyle aslına bakılırsa CHP açısından da bakıldığı zaman mesela Özgür Özel'e de daha öncesinde gerçekten Özgür Özel de bizzat yanıt vermişti bu hanımefendiye. O dönemde çok eleştirilmeyen Tamar Tanrıyer'in son dönemi itibariyle de kullandığı o sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda kullandığı ifadeler, AK Parti kanadına yönelik olarak kullandığı ifadeler bir anda dediğim gibi hedef haline getirdi. Gözaltına alındı. Onu söyleyelim. Başsavcılıktan bir yine aynı şekilde benzer şekilde aslına bakılırsa kendisiyle ilgili bir soruşturma başlatıldığı yönünde bir bilgi kamuoyuyla paylaşıldı. Arkasından da Marmaris Deniz Hudut kapısından yurt dışına çıkış yaptığı tespit olunmuştur ifadesi kullanıldı. Yakalama emri çıkarılmak üzere yine adliyeden gerekli talimatlar verildi ve sonrasında da kendisinin yakalandığını biz öğreniyoruz. Yani bu paylaşımı yapmasaydı eğer, o paylaşımları yapmasaydı eğer ki Cumhurbaşkanı'na hakaret vesaire bunlar da dahil olmak üzere bunlardan suçlanıyordu. Şunu söyleyeyim tabii, şunu da hemen aktarmakta fayda var. İfade verdikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu önemli, bu dikkat çekici bir detay. Neden bu konuya dikkat çekeceğim? Onu konuşuruz biraz sonra ama ifadesi de medyaya yansıdı. Hiçbir şekilde dedi, Cumhurbaşkanı'na hakaret etmedim. Cumhurbaşkanı'na ilişkin konularda canımı vermeye hazırım şeklinde de bir Halk TV, emeğe saygı, Halk TV'de bu haber yer aldı. Böyle bir ifade kullandığı da savunmasında ortaya çıkıyor. İşte 15 Temmuz göndermeleri yapmış. Şöyle bir bakıyorum, Turkuaz medyaya ilişkin eleştirilerine bir savunma getirmiş. Sözcü gazetesiyle ilgili yine bazı iddiaları vardı. Bunlara hepsine yanıt vermiş vesaire. Tekrar ediyorum, söylüyorum. Hani bir şekilde daha öncesinde bu iddialar, bu tartışmalar, bu gözaltı kararları vesaire olmasaydı hani benim çok da fikriyle ilgili ne düşündüğü, ne savunduğu, ne anlattığına dair çok da fazla bilgim yoktu. Bu sayede de öğrenmiş olduk. Ben neredeyim, neresindeyim olayın, onu söyleyeyim. Cumhurbaşkanı'na hakaret gerekçesiyle kendisi gözaltına alınmıştı. Adli kontrolle serbest bırakıldı. Değil mi? Bunu aktarıyorum. Olması gereken, aslına bakılırsa hani gerçekten son dönem yargılamaları da konuşuyoruz, gözaltıları konuşuyoruz. Gerçekten olması gereken de bu. Yargılanacaksa da hani bir şekilde, üstelik hani o da enteresan, ayrı bir tartışma konusu. Kaçmak üzereyken yurt dışına yakalanıp tekrar adli kontrolle serbest bırakılıyor. Neyse, hadi ona bir şey demiyoruz. Tamam, gerçekten de olması gereken bu ama mesela bazı yasalardaki bazı maddelerin farklı kişilerle ilgili farklı sonuçları oluyor. Aynı maddeden Kimileri tutuklanabiliyor, tutuklu yargılanıyor. Kimileri işte gördüğünüz gibi Cumhurbaşkanı hakaret gerekçesiyle gözaltına alınan bir isim. Üstelik yurt dışına kaçarken yakalanıyor. İşte az önce size neden ben o savcılığın ifadelerini birebir aktardım. Tam olarak böyle bir durum da var ortada. Ama işte aynı maddeden tutuklu yargılama örnekleri var mı? Evet var. Kim mesela? İşte halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan mesela kim? İşte programa girerken de söyledim. Ali Çağatay mesela tutuklu yargılanıyor ki adalet herkes için eşit işlemeli diye düşünüyorum ben. Tekrar ediyorum, tutuklanması, tutuklanmaması normal. Olması gereken zaten. Yargılanacaksa tutuksuz yargılansın. Böyle bir suçlama var ise kendisi. Ama neden mesela Ali Çağatay tutuklu? O da ayrı bir soru işareti. Bunu paylaşmak istedim. Yani bu kişinin, bu hanımefendinin kimdi? Tamer Tanrıyır'ınla ilgili gelişmeleri aktarırken benim aklımdaki mesele tam olarak da buydu. Bu yüzden sizlerle bu detayı, bu ayrıntıyı paylaşmak istedim. Dilerseniz bir kısa müzik arasına gidelim. Arkasından Zehra Kınık cezaevindeymiş. Biz de bunu babasının paylaşımıyla öğrendik. Onunla ilgili detayları anlatacağım size.
0: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: para elde edebilmek için her şeyi yapıyoruz. Mesela Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelen bir açıklama, hileli boşanmalar. Hileli boşanmaların sayısı son dönem itibariyle çokça artmış durumda. Sadece 2024 yılı içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yaptığı çalışmalarda yetim maaşı alabilmek için hileli boşanma yoluna gidenlerin sayısının 2404 kişi olduğu tespit edilmişti. Tabii bu tespit edilenlerin maaşları iptal ediliyor, faiziyle geri alınıyor vesaire, tamam. Ama ekonomik sorunların insanları nereye sevk ettiğini, yasa dışı tırnak içerisinde adımlar atmaya zorladığını da görmek gerekiyor. İşte psikoloji derken belki bizi idare edenlerin kastettiğini anlamamamız gerekiyor. Bizim psikolojimiz esas olarak nasıl olacak ya da bundan sonraki süreçte nereye doğru evrilecek, belki bunu bir görmek, bunu bir anlamak gerekiyor ya da anlaşılmak gerekiyor. Anlaşılmaya çok ihtiyacımız var.
1: Anlaşılmak gerekiyor. Anlaşılmaya çok ihtiyacımız var.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik'te.
3: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz, Yeri ve Zamanına. İşte az önce müzik arasında gitmeden önce de söylemiştim. Fatma Zehra Kınık Demir'le ilgili o son gelişmeyi aktararak devam edeceğim. Kerem Kınık, Kızılay'ın başındaki, eskiden başında olan Kızılay'ın eski genel müdürü Kerem Kınık'ın da kızı. Neydi olay? Şöyle kısaca bir hatırlayalım dilerseniz. Temmuz'da, 2024'ün Temmuz ayında Batın Barlasçeki'ye biliyorsunuz arabasıyla çarpmıştı. Önce Batın yaralanmıştı. Daha sonrasında işte bir tedavi süreci ama maalesef hayatını kaybetmişti. Yine o kazada 3 kişi yaralanmıştı. Mayıs 2025'te Fatma Zehra Kınık 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Şikayetleri aile biliyorsunuz geri çekmişti ve bunun üzerinden dava istinaftan dönmüştü. O karardan sonra, daha doğrusu bu adımdan sonra, ceza daha sonra da 2 yıl 6 aya düşürülmüştü. İstinafa taşınmıştı. Başvurular reddedilmişti vesaire. Ama biz şimdi öğreniyoruz ki Kerem Kınık'ın yaptığı sosyal medya paylaşımı üzerinden hapis cezasını çekmek üzere kendisi bir süredir cezaevinde. Ne, hangi ifadeleri kullandı eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık? O kaza nedeniyle yargılandığı davada verilen cezayı çekmek üzere cezaevinde dedi. Şikayetçisi bulunmayan ifadeleri birebir aktarıyorum. Davada kızım ve motosiklet sürücüsü ikisi birden ceza aldılar ve adli tıp trafik ihtisas dairesi iki süreci ve hayatını kaybeden gencimizi de kusurlu bulmuştu ifadelerini kullandı. Yani hala bu süreçler, o yaşananlar savunuluyor. Tekrar hatırlatalım, Batı'nın ailesi de, annesi de, babası da şikayetlerini bu yargılama süreçleri içerisinde o dönemde geri çekmişlerdi. Bu detayı da hatırlatalım ama şu an itibariyle Fatma Zehra Kınık Demir'in de cezasını çekmek üzere cezaevinde bulunduğu haberi de dün dediğim gibi babasından biz öğreniyoruz. Şöyle siyasete dair birkaç başlık, birkaç detay sizlerle paylaşmak istiyorum. CHP başlığı altında, CHP'nin rutin salısı değil mi? Böyle tanımlayabiliriz herhalde. Ya da salı rutini devam ediyor. Böyle anlatabiliriz. Ama oradan önce programın başlangıcında da söyledim. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin gözaltına alınmıştı. Farklı yolsuzluk iddiaları biliyorsunuz. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Kendisiyle birlikte toplamda 12 kişinin tutuklandığı bilgisi sabah saatlerinde son dakika bilgisi olarak, son dakika haberi olarak ajanslardan önümüze düştü. Toplamda 17 kişi gözaltına alınmıştı. Bu 17 kişiden 12'sinin tutuklandığını da sizlere aktarmış olalım. Şu detay var mı, başka detay var mı diye açıkçası bakıyorum. Hayır, bu tutuklamalarla ilgili başka bir detay da göremiyorum. Devam edelim. Özgür Özel biliyorsunuz Anadolu'nun farklı bölgelerinde mitingler düzenliyor. Yeni bir yöntem, yeni bir yol arayışında aslında bakılırsa Özgür Özel kanadı, CHP'nin Özgür Özel kanadı. Ve artık Ödemiş de örneğin dün konuştu ve hani o yeni parti tartışmaları var mı yok mu CHP içerisinde, Özgür Özel tarafında ya da Özgür Özel'e destek veren tarafta var mı yok mu tartışmalarını artık bir kenara bırakabiliriz. Çünkü artık neredeyse hani bir bu ifadeyi kullanmadı, yeni parti için hazırlanıyoruz ifadesini bir tek bunu kullanmadı. Yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşımın içindeyiz cümlesi Dediğim gibi Ödemiş'te yaptığı konuşmada CHP'nin eski genel başkanı, şimdiki neydi, grup başkanı, aynı zamanda Özgür ve Manisa milletvekili Özgür Özel'in ağzından dökülen ifadeler oldu. Yeni bir siyaset, kurucu bir siyaset, iktidara yürüyen bir siyasetin içindeyiz. Sizleri kimselere ezdirmeyen yeni bir siyaseti müjdeliyoruz cümlesi, tekrar ediyorum. Artık hani CHP'de yeni parti kur, yani CHP'nin dışında artık merkez sol, değil mi? Böyle tanımlayabiliriz herhalde. Belki o çizgiyle ilgili tartışmalar yapılabilir. Nasıl bir yapısı, nasıl bir hattın olacak o yeni partinin? Onlar bir hani adı konsun, onun üzerinden elbette yaparız. Kimler destek verecek, kimler onun dışında kalacak, kimler, belki sürpriz isimler de olabilir o parti içerisinde. Şu an hiçbir şey net değil. O yüzden erkenden yorum yapmanın bir anlamı yok, ama şu tartışmalar artık geride kaldı diyebiliriz. Yeni bir parti geliyor. Yeni bir parti üzerinden de Türk siyaseti şekillenecekmiş gibi, etkisi ne olur, ne kadar olur, onu elbette süreç içerisinde hep beraber göreceğiz. Ama yeni bir partiyle siyasetin siyasette yeni bir sayfa açılacağını da söyleyebiliriz. Bu arada söylediğim gibi, belirttiğim gibi konuya girerken, CHP'nin salı rutini de devam ediyor. Özgür Özel bugün meclis grup toplantısında konuşacak. Hani her hafta zaten bu tartışmalar yapılıyor. Özgür Özel mi konuşacak, Kemal Kılıçdaroğlu mu konuşacak tartışmaları yapılıyor. Ama bir anlamı da yok yapmanın. Çünkü neden? İşte az önce de aktardım. Hani grup başkanlığı partiler meclis içindeki vekillerle beraber seçiyorlar. Özgür Özel'in geçtiğimiz günlerde görevden alınacağına, grup başkanlığı görevinden alınacağına dair haberler vardı. Bunu yalanladı Müslüm Sarı, CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevlendirilen parti sözcüsü. Müslüm Sarı da bunu yalanladı. Bunun böyle olmayacağını da, zaten teknik olarak da olamayacağını biz de anlatmıştık. Velhasıl kelam, söylemeye çalıştığım şey, CHP'nin rutini bugün Özgür Özel grup toplantısında konuşacak. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacağını biliyoruz. İşte asıl mesele burada, asıl tartışılacak konu bu. O toplantı, Kılıçdaroğlu'nun genel merkezde, parti genel merkezinde yapacağı toplantının saat 14'te olacağını söyleyelim ve ihraçlar, yeni ihraçlarla karşı karşıya kalabiliriz. Özellikle il yönetimleri açısından onun üzerinde il yönetimine de yeni atamalar ya da işte görevden almalar, neresinden baktığınızla alakalı görevden almaların olabileceği de kulağımıza geliyor. Hatta 14-15'e kadar çıkan sayılar da var. Bunları da hani konuşuluyor. Bunlar tartışılan başlıklar. Bakalım CHP içerisinde bugün hangi konulara, hangi görevden almalara, hangi atamalara tanıklık edeceğiz. Elbette yarın sabah bütün bu detayları, bütün bu ayrıntıları da sizlerle paylaşmış olalım. Ama dediğim gibi Kılıçdaroğlu yönetiminin yeni atamalar ve yeni görevden almalar konusunda bugün kararlar vereceği, yeni kararlar vereceği de biliniyor. Takip edeceğiz. Bunların hepsini de söylediğim gibi konuşuruz. Ankara'da yaşayan dinleyicilerimiz, NATO zirvesi hazırlıkları nasıl gidiyor? Hayatınız nasıl etkilendi? Pek çok başlık görüyorum. Çöp toplama saatlerinden işte yollardaki mazgallara kadar, asfaltlama çalışmalarına kadar pek çok yenileme faaliyeti içerisinde devletimiz, belediye de aynı şekilde öyle. Gerçi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden bir açıklama geldi, onu da okudum. Böyle bir açıklama yapmak mecburiyetinde hissediyor. Hem dezenformasyonla mücadele merkezi ya da işte konunun muhatabı makamlar. Hani bu asfaltlama çalışmaları NATO için mi yapılıyor eleştirileri vardı. Hayır dedi Ankara Büyükşehir Belediyesi, biz rutin çalışmalar yapıyoruz ve bir şekilde de o rutin çalışmalar bugüne denk geldi. Ne, nasıl bir denk gelişse bu. Çünkü Ankara'nın çehresinin en azından nasıl değiştiğini biz İstanbul'dan bakanlar fotoğraflar ve haberlerle öğreniyoruz. Bilmiyorum Ankara'da yaşayanlar neler hissediyorlar, neler görüyorlar. Bu arada hani o yollar kapatılacak vesaire, bu konuya dair haritalar var. O haritaları da takip ediniz. Hangi saatte hangi yollar kapalı, alternatif güzergahlar nelerdir, bunlara dair yayınlanan haritalar var. O haritalar üzerinden bunları kolaylıkla görebilirsiniz, mağdur olmamanız için bunu hatırlatıyorum. Ve tabii ki işte valiliğin aldığı da bazı yasaklar vardı, değil mi? İşte gösteri, yürüyüş, açlık grevi, bunlar yasak. Bu süreç içerisinde, yaklaşık 10-12 günlük süreç içerisinde bunların yasaklanacağı açıklanmıştı. 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek NATO zirvesi. İşte etkinlikler, eylemler yasak 28 Haziran itibariyle o yasaklar ve kısıtlamalar devreye girdi. Ama ben görüyorum ki başka illerde de, Ankara'ya yakın uzak illerde de benzer adımlar, benzer yasaklamalar, yine NATO yasaklamaları gündemde. Bu kez hangi şehirler? Karabük, Eskişehir ve Mersin. Protestolar ve bütün eylemler bu kentlerimizde de, biz öğreniyoruz ki yapılan açıklamalar itibariyle de öğreniyoruz. Mesela Karabük Valiliği 26 Haziran tarihli bir karar yayınlıyor. İl genelinde NATO zirvesini proteste etmeye yönelik tüm eylem ve etkinlikler yasaklanmıştır deniyor. Kısıtlama ne zaman başlıyor? 1 Temmuz, yani yarın başlıyor ve 10 Temmuz gece yarısına kadar devam edecekmiş. Aynı benzer ifadeler Eskişehir Valiliği'nin yayınladığı kararda da var. Yine yürüyüş ve açık hava etkinlikleri 1-11-10 Temmuz tarihleri arasında yasaklanmış. Mersin'de de o yasaklar 2-10 Temmuz tarihleri arasında, yine valiliklerin yaptığı açıklamalar 2-10 Temmuz tarihleri arasında, dediğim gibi kentteki tüm protesto ve etkinlikler iptal edilmiş durumda. Yani gelen bilgiler başka kentler açısından da, başka iller açısından da önlemlerin, bu bahsettiğimiz yasaklarında gündeme alınacağı yönünde. Hatırlatalım bir kez daha, Ankara'da o gözaltı süreçleri değil mi? Sonrasında toplamda 178 kişi ki zirve karşıtı protestolara yönelik bir operasyon, neydi operasyonun adı? Turkuaz operasyonu olarak adlandırılmıştı emniyet tarafından. O operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı ve o gözaltına alınanlardan 178'inin de tutuklandığı bilgisini buradan konuşmuştuk. Bunun üzerinden de aktarmıştık. Yine dün konuştuğumuz bir konu, bir açıklama var. O yüzden sizlere aktarmak istiyorum bu meseleyi. Rojin Kabayış, biliyorsunuz Van Barosu, o soruşturmadan çekildiğini açıklamıştı. Ben artık bu soruşturmanın, bu dosyada değilim açıklaması yapmıştı. Biz de burada demiştik ki babanın, yani Nizamettin Kabayış'ın çok ciddi iddiaları var. Çok ağır ithamları da var baroya karşı, ki baroda yaptığı açıklamada hani babanın ruh hali ve artık o ruh hali nedeniyle beraber çalışmanın, dosyaya bir katkı sunmanın imkansız olduğu şeklinde de bir detay, bir ayrıntı vardı baronun yaptığı açıklamada. Biz de demiştik ki özür dilerim, hani bu eleştirilere, babanın Nizamettin Kabayış'ın bu eleştirilerine yanıt vermesi gerekiyor, daha açık şekilde yanıt vermesi gerekiyor. Mesela kim? Van Barosu Başkanı Sinan

istemedik ve bu yönde karar aldık ve baba kaba işin de önünü açmak istedik şeklinde de bir açıklaması oldu. Orada kaba işin Nizamettin kaba işin iddialarından bir tanesi şuydu, onu söyleyeyim artık hani konuşulduğu için. Hani bana dün anlatmıştım size, bu haber Van Barosu'ndan yapılan bu açıklamanın hemen ardından ben Nizamettin Bey'i aramış ve bu konuşmuştum, bana da anlatmıştı bunlar ama ben yani aramızda kalsın dediği için tabii ki sizlerle paylaşmamıştım ama şimdi görüyorum ki medyada da bu meseleler yer alıyor. Orada Van Barosu'nun özellikle Roji'nin kendi hayatına son verdiği konusunda çokça telkin yaptı. Ortada yani babaya yönelik olarak bu yönde telkinleri olduğu ve babanın da bu telkinlere karşı tepkili olduğunu biz öğreniyoruz. Yapılan açıklamalar ya da bizzat zaten Nizamettin Kabayiş'in bize de verdiği bilgiler itibariyle işte bu tartışmalar nedeniyle, tam olarak da bu tartışmalar nedeniyle Van Barosu'nu eleştiriyordu. Sinan Özarız'ı da eleştiriyordu Nizamettin Kabayiş. Bu eleştiriler sonrasında da Van Barosu işte daha da açıklık kazanmış oldu bu konu. Van Barosu Başkanı'nın açıklamalarıyla birlikte ve dediğim gibi dosyadan çekildi Van Barosu. Artık bundan sonra Diyarbakır Barosu'nun da bu dosyayı takip edeceği bilgisini de, dediğim gibi bunlar çok konuşuldu, çok anlatıldı ama dün zaten ben ilk olarak sizlere bu detayı, bu bilgileri aktarmıştım ve yine takip ettiğimiz konular, biliyorsunuz bir takip listemiz var değil mi? Haber listemiz var ve o konularla ilgili bütün gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. O konulardan, o başlıklardan bir tanesi Dilovası'ndaki o parfüm fabrikasında 7 vatan, ki 3'ü 18 yaşından küçük yeni vatan, 7 vatandaşımızın hayatına mal olan o iş cinayeti. Şimdi biliyorsunuz ailelerin bir tepkisi vardı ve oturma eylemi, bir protesto süreci yaşanmıştı. Neden belediye çalışanları da sorumlu tutulmuyor? Bu mekanı, bu iş yerini, bu fabrikayı, cinayet mahalli aynı zamanda, burayı denetlemekten sorumlu olan belediye yetkilileri neden yargılanmıyor demişlerdi. Hemen arkasından bu talep karşılık buldu ve savcılık da 8 belediye çalışanıyla ilgili gözaltı kararı almıştı. Onlardan 7'si tutuklandı. Onları, bu detayları biliyoruz. Şimdi öğreniyoruz ki emeğe saygı T24'ten Tolga Şardan'ın haberiyle bu başlığı da, bu detayı, bu ayrıntıyı öğreniyoruz. Şimdi Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı, Dilovası Belediye yine ya işte İmar ve Şehircilik Müdürü, işte eski Yapı Kontrol Müdürü vesaire, bunların tamamı tutuklanmıştı. Bu süreç belediye çalışanlarının, belediye görevlilerinin gözaltına alınmasına giden neden olan süreç, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerince hazırlanan ön inceleme raporuyla başladı. Söylediğim gibi sevgili Tolga Şardan'ın haberinden aktarıyorum size. Müfettişler tutuklanan 7 belediye üst düzey yöneticisiyle birlikte Ömer Kocabay adlı belediye çalışanı hakkında geçen Ocak ayında bir ön inceleme raporu hazırlıyorlar. O raporda enteresan bir ayrıntı, hani hayatımız emekçilerin, çalışanların, ki öyle riskli bir fabrikada çalışan emekçilerin hayatı nasıl önemsenmemiş, bunu öğreniyoruz. Bunu öğrendiğimiz bir haber daha paylaşıyorum sizlerle. Ömer Kocabay ismine özellikle dikkat etmemiz gerekiyor diyor Tolga Şardan. Zira faciaya neden olan gelişmelerde Kocabay'ın konumu çok önemli. 48 sayfalık bir müfettiş raporundan bahsediyoruz. O dönemin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın onayıyla, yine dediğim gibi, müfettişler bu çalışmaya başlıyorlar. Şimdi bu çalışmada, o araştırmada şöyle bir tablo da var. Şimdi Dilovası Belediyesi AK Partili Tolga Şardan bunu da anlatıyor, bunu da belirtiyor. Bu açıdan önemli bir gelişmeydi, önemli bir karar İçişleri Bakanı'nın verdiği de Ömer Kocabay ismi. Bakın, 8 Kasım 2025 günü müfettişler o olayla, o gün yaşanmıştı, belediyedeki tüm evrakı el koyuyorlar 8 Kasım'da. İnceleme sonucunda nasıl bir skandalla karşı karşıya kalıyoruz? Belediye bünyesindeki Zabıta Müdürlüğü'nün çevre denetim biriminin görevlileri faciadan, cinayetten, ben öyle tanımlıyorum, 15 gün önce işte o fabrikaya ait iş yerine giderek rutin iş yeri kontrolü ve denetimi gerçekleştiriyorlar. 15 gün önce. Dikkat. Ama o zabıta ekibinde dikkat çekici bir isim var. Mevcut yönetmeliklere göre zabıta personeli olarak görünmeyen Ömer Kocabay. Bu isim de yine orada, ki iş kanunu kapsamında, onu anlatıyor Tolga Şardan, belediye şirketi çalışanı, bir işçi sadece. Ama

fiilen yaptığı görev ne? Zabıta aracında şoförlük. Müfettişler bir bakıyorlar, Kocabay belediye zabıta teşkilatında görev yapma niteliklerine sahip değil. Zaten müfettişlere ifade veren Kocabay da bu durumu anlatıyor. Kocabay'ın bahsettiğimiz bu ismin Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde resmi görev yapan personel gibi yetki ve sorumluluğu olmamasına rağmen ileriki günlerde facianın yaşanacağı o tesiste zabıta personelinin sahip olduğu görev ve yetkiyle inceleme yaptığı ortaya çıkıyor. Tabii müfettişler bunu hemen tespit ediyorlar ve buna dair adımlar atılıyor. Enteresan. O yapılan tespitler sonrasında da firmaya ait imalathanenin denetimi hakkında da dediğim gibi Dilovası Belediyesi Zabıta Müdür Vekili ile ilgili onun da ifadesi alınıyor ve tam olarak bütün bu süreç parça parça bir puzzle gibi ortaya çıkıyor o fotoğraf. Ama gördüğünüz gibi bu denetimler fabrikalardaki, otellerdeki bu denetimlerin nasıl yapıldığını, belediyelerin buradaki etkisini de bir şekilde ya da etkisizliğini de bir şekilde gösteren o kadar iyi bir örnek ki tekrar buradan bu bilgiyle bizi aydınlattığı için, bir kez daha aydınlattığı için Tolga Şardan'ın da ellerine kollarına sağlık diyelim ve devam edelim diğer başlıklarla. Ne var gündemde? Şu bir öğrenci affı. Şimdi üniversitelerle ilgili tartışmalar maşallah ülkemizde hiç bitmiyor. AK Parti'nin yeni bir öğrenci affı için, üniversiteler için adım attığı yönünde bazı bilgiler geliyor kulağımıza. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de yeni bir yasa, yeni bir düzenleme meclisin gündemine getirmesi bekleniyor. Ne zaman? Vallahi hızlı çalışıyor vekillerimiz. Bu meclis tatile girmeden önce, yani Temmuz ayı itibariyle bu meseleyi gündeme alması bekleniyor. Şartlar neler? Şartlar şöyle sıralanıyor. Üniversitelerden 2022 yılından sonra atılanları, çoğunluğu ki tıp fakültelerinde olmak üzere yasal süresi içerisinde eğitimini tamamlayamayıp son sınıfta ilişiği kesilenler, yine 2022 yılından önce çıkan aflardan yararlanmayanları kapsaması yine bu düzenlemenin düşünülüyor. Onu söyleyelim. Ama bu varken şimdi tamam, üniversite af, tamam, bu işin işte hani sıcak haber kısmı bu. Ama bir yandan da üniversitelerin durumuna bir bakmak gerekiyor. Bu haber biraz da bana bunu çağrıştırdı. Çok sık böyle farklı kurumların sıralamalarını görüyoruz değil mi? İşte uluslararası kuruluşların yaptığı üniversite sıralamalarını görüyoruz. İşte Türkiye'den ilk 1000 üniversite, dünyaya bakıldığı zaman Türkiye'den işte 15 üniversitenin girmeyi başardığını o sıralamaya. Mesela benim önümdeki QS isimli bir kuruluş, küresel yüksek öğretim analiz kuruluşuymuş bu şirket, bu kurum. Onun yaptığı sıralamaya göre en iyi 1000 üniversite listesine ülkemizden 15 üniversitenin girdiğini görüyoruz. Hatta o ODTÜ'nün ve İTÜ'nün de ilk 300'de yer almış olması gurur verici mi? Tabii ki gurur verici. Daha detaylar, daha ayrıntılar da var da ben işin şurasına takılmış durumdayım. Üniversitelerde bilim yapılabiliyor mu? Şimdi ODTÜ ve İTÜ'yü bir kenara bırakıyorum. Onu saymayacağım elbette. Buradan ODTÜ'ye ya da İTÜ'ye bir söz, bir cümle kuracak değiliz elbette, ama özellikle vakıf üniversitelerine mesela bakıldığı zaman ya da diğer devlet üniversitelerine bakıldığı zaman pek de öyle olmadığı görülüyor. Özellikle tabii üniversite deyince bilimsel çalışmalar, değil mi? Ya da araştırma geliştirme çalışmalarından bahsedebiliriz. Örneğin TÜBİTAK'ın bir raporu var önümde. O rapordan sizlere birkaç başlık aktaracağım. Mesela Mayıs 2026'da güncellenen bir rapordan bahsediyorum size. 2025 yılı itibariyle ülkemizde 852 milyar liralık Ar-Ge harcaması yapılmış. Araştırma geliştirme harcaması yapılmış ama mesela üniversiteler açısından durum çok da parlak değil. Mesela 2002 yılında %64 olan yükseköğretim kurumlarının Ar-Ge harcamalarının içindeki payı 2025 yılına geldiğimizde kaça düşmüş? %30'a kadar, %31'e kadar gerilemiş durumda. Ciddi bir araştırma geliştirme harcamalarında üniversiteler açısından bakıldığı zaman çok ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Hani evet, ilk 500'e, ilk 100'e, ilk 1000'e üniversitelerimiz girince gurur duyuyoruz. Tamamdır. Ama
bir yandan da böyle bir gerçeklik olduğunu da görmek, anlamak gerekiyor. Bakın, araştırma geliştirme harcamalarının üniversiteler açısından paylarına bakıldığı zaman ülkedeki tüm Ar-Ge harcamalarına 2002'de %64 iken, yani üniversiteler çok ciddi bir katkı sunarken araştırma geliştirme çalışmalarına, mesela bu rakam, bu oran daha doğrusu 2007'de %43'e, 2022'de %33'e, 2025'te de %30'a kadar gerilemiş durumda. Hani üniversiteleri tartışıyoruz, her mahalleye, her sokağa üniversite açıyoruz ama bir yandan da demek ki üniversitelerde araştırma geliştirmeye verdikleri destek açısından çok da başarılı değiller. Üniversite yönetimlerine de buradan bir, yani üniversite sürecini, üniversite sistemini sorgularken bu rakamı da, bu verileri de aklımızın kenarında tutalım. Bu arada son günlerde bu tip haberler çokça önümüze düşüyor. Üniversite demişken bu detayı, bu ayrıntıyı da sizlerle paylaşmak istiyorum. KYK yurtlarında öğrenci ölümleri son iki haftada, ya bu konuda çok ciddi bir çalışmanın yapılması gerektiği ortada. Son iki hafta içerisinde 5 öğrenci şüpheli şekilde hayatını kaybetti KYK yurtlarında. Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde örneğin üniversite öğrencisi Tuğçe Naz özel yurttaki odasında son olarak Tuğçe Naz ölü olarak bulunmuştu. Şöyle bakıyorum, yine aynı şekilde başka şehirler, Mardin'de, Artuklu Üniversitesi'nde, yine Burdur'da bir KYK yurdunda, Kırklareli'nde Halil İbrahim Gökşen, İzmir'de yine yurt odasında Ege Üniversitesi öğrencisi Zeynep Dicle çalışır. Dediğim gibi son böyle iki hafta içerisinde KYK yurtlarında ne oluyor, ne bitiyor, neden bu çocuklar hayatlarını kaybediyorlar ya da hayatlarına son veriyorlar? Bunların incelenmesi, bunların bir soruşturulması gerekiyor. Bu detay çok dikkat çekiciydi. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Son bakıyorum, bir yandan da süremi elbette kontrol ediyorum. Akif de beni uyarıyor, son 5 dakika. İçişleri Bakanı'nın yaptığı bir açıklama. Suriyelilere, ülkemizde bulunan Suriyelilere çalışma izni muafiyeti getirildiğini öğreniyoruz biz. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin çalışma izni alma zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı. Yani bir tür muafiyet muafiyet tanındı. 26 Haziran'da bu açıklamayı yapmıştı. Yani o günden beri aslında gündemimde ama sizlere aktarma fırsatı da bulamamıştım. Suriyelilerin karşılaştığı gerekçe şu: Suriyelilerin karşılaştığı iş gücü ihtiyacını da dikkate alarak, diyor Sayın Bakan, çalışma izni alma zorunluluğunu kaldırdık ve geçici koruma kapsamındaki yabancılara çalışma izni muafiyeti getirdik. Şimdi ülkede yaklaşık yani bakanın açıklamalarından, İçişleri Bakanı'nın açıklamalarından aktarıyorum size, 2 milyon 200 bin Suriyeli, yaklaşık üçte birinin Türkiye'de, Türkiye sınırları içerisinde doğduğunu söyledi. İşte bu durum, diyor bakan, göç meselesinin artık sadece geçici bir nüfus hareketi değil, uzun vadeli sosyal ve demografik boyutları olan bir mesele olarak ele alınması gerektiğini söyledi. Bu aynı zamanda tabii, yani bunu bir parantez açalım burada, aynı zamanda çok ciddi, ne demişti Sayın Bakan, sosyal ve demografik boyutları var demişti. Ben de şöyle söylüyorum, sosyal ve demografik sorunlarla beraber de bu mesele elbette geliyor. Bu sorunların çözümüne yönelik olarak muhtemeldir ki İçişleri Bakanlığı da böyle bir karar aldı. Tabii Türkiye'de çalışan Suriyelilerin kaçı kayıt dışı çalışıyor, kaçı kayıtlı çalışıyor, mesela buna dair bir bilgi, buna dair bir istatistik yok. Oysa ki böyle olması gerekiyor. Yani madem böyle bir izin de veriliyor, tamam, böyle bir karar almış, böyle bir idari karar alıyor değil mi hükümet? Eyvallah. Ama en azından şu, bu bilgiyi de bizlerle paylaşmaları gerekiyor. Şu an itibariyle ülkede işte 2.2 milyon Suriyeli var diyor İçişleri Bakanı. Peki bunun kaçı mesela çalışıyor? Kaçı kayıt dışı çalışıyor? Özellikle işte Gaziantep gibi, Kilis gibi kentlerde, bu İstanbul gibi kentlerde bu kayıt dışı istihdamın, çünkü ucuz iş gücü olarak da görülüyor bu Suriyeliler, yabancılar aslında bakılırsa genel olarak. Bu da aynı zamanda tabii başka hak, insan hakkı sorunları da
çalışan hakları elbette bunları konuşuyoruz. Bir yandan da insan hakkı sorunlarını da beraberinde getiriyor. Yani Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2024 yayınladığı 2024'te yayınladığı bir veri var. O veriye bakılırsa eğer, o veri üzerinden konuşursak, çalışma izni alıp iş yaşamında olan Suriyeli sayısı ülkemizde 117.334. Ama bu söylediğim gibi 2024 verisi. Dahası biz işte hepimiz biliyoruz değil mi, sokaktayız, bütün gün geziyoruz, görüyoruz, işte şehrin, yaşadığımız şehirlerin farklı noktalarına da gidiyoruz. Bundan çok daha fazla olduğunu, çalışan, kayıt dışı şekilde çalışan, çalıştırılan yabancıların, Suriyeliler ya da diğer yabancılar fark etmez, çok daha fazla olduğunu da görüyoruz. Biz en azından çevremize şöyle bir baktığımız zaman bu gerçekliği de görmek mümkün. Ama sadece izin vererek, bir denetim yapmadan bunlara, bu konuda adım atmak ne kadar makul ya da yaşanan sorunları nasıl çözer? Kocaman bir soru işareti. Son bir dakikam, sadece bir yalanlama var, onu size aktarayım o son dakikada. Bazı sosyal medya hesaplarında çok konuşuldu bu trafik radar sistemlerinin özelleştirileceği, özel şirketlerin sürücülere ceza keseceği yönünde pek çok haber yayınlandı. Hani olmaz olmaz demiyoruz hiçbir şey için tabii ülkede sonuçta, ama ben her zaman söylüyorum, sosyal medya çok böyle zehirli bir alan, çok dikkat etmemiz gerekiyor ve o kendi iç denetim mekanizmamızı işletmemiz gerekiyor. Orada gördüğümüz her habere, kendi yakın çevremde de bu konuyla ilgili eleştiri paylaşımları yapanlar da oldu, onları da gördüm, ama İletişim Başkanlığından bu konuda bir açıklama geldi, hayır dendi, böyle bir durum yok. Trafik cezası kesilecekse biz keseriz, bizim dışımızda kimse trafik cezası kesemez, bu yöndeki haberlerde gerçeği yansıtmamaktadır şeklinde de bir açıklama geldi. Hani eğer bu düzeltmeyi duymadıysanız bunu da sizlere aktarmış olalım diyelim ve ilk bölümü de yavaş yavaş bitirelim. İlk bölümün sonuna geldik. İkinci bölümde biraz ekonomi konuşacağız. Cuma günü enflasyon açıklanacak, ama şimdi Serkan'a gidelim. Serkan Başdımar'dan geride kalan saatte ne olmuş ne bitmiş onu öğrenelim. Ben tekrar sizinle olacağım.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 10, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar, gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. İstanbul'da IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendi. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin tutuklandı. Nijerya'da Boko Haram'ın okula düzenlediği saldırıda çok sayıda öğrenci kaçırıldı. Ayrıntılar bültenimizde. İstanbul'da IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul'da terör örgütü IŞİD operasyonunda yasa dışı dernek ve mescitlerde düzenledikleri ders ve sohbetlerde örgüte yardım eden kişilerden fitre, zekat ve infak adı altında para topladıkları belirlenen 39 şüpheli gözaltına alındı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin tutuklandı. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasına gözaltına alınan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı. Ankara'da yeni nesil suç örgütlerine operasyon yapıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yeni nesil suç örgütleri soruşturmaları kapsamında 78 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Sahipsiz köpek saldırıları sonrası 3 belediye başkanı hakkında işlem yapıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Partili Narman Belediye Başkanı'na, CHP'li Köyceğiz Belediye Başkanı'na sokak köpeklerinin çocuklara saldırıp yaralaması sebebiyle soruşturma izni verdi. Dermli Hilvan Belediye Başkanı hakkında da hayvan barınağı yapmadığı için araştırma ön inceleme başlattı. Geçtiğimiz Cuma günü tutuklanan radyomuz programcılarından Ali Çağatay'ın sağlık durumuna ilişkin son bilgileri avukatı Sedat Koca dün Radyo Sputnik'e aktardı.
2: Dün Ali Bey'i ziyaret ettik. Gayet iyi. Sağlığı çok iyi. Dinleyicilerinin paylaşımlarını ilettik kendisine. Çok mutlu oldu, çok sevindi. Özellikle herkese, tüm sevdiklerine selamını iletti. Sağlığın çok iyi olduğunu, herhangi bir sıkıntısının olmadığını ve bu süreci de sıkıntısız, sorunsuz, sağlıklı bir şekilde atlatacağına dair inancını iletti. Dolayısıyla herkese bu şekilde de selam var. Bunu da bu şekilde sizin aracınızla iletmiş olalım.
1: Nijerya'da Boko Haram'ın okula düzenlediği saldırıda çok sayıda öğrenci kaçırıldı. Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram üyelerinin bir okula düzenlediği saldırıda çok sayıda öğrenci kaçırıldı. Saldırıda bir öğretmen de hayatını kaybetti. Söz konusu saldırının ardından teröristlere yönelik koordineli operasyon başlatıldığı bildirildi. ABD'de yolcu uçağı iniş sırasında drone'la çarpıştı. Las Vegas'tan New York'a gelen JetBlue Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağının pilotu, John Kennedy Uluslararası Havalimanı'na iniş için yaklaştığı sırada havada bir drone'la çarpıştı. İniş sonrası yapılan teknik incelemelerde uçakta herhangi bir hasar ya da çarpışma izine rastlanmadığı açıklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
3: Ekonomi.
1: İran Savaşı ABD'nin mutfağını vurdu. Ekonomistler Şubat ayına başlayan İran-ABD çatışmalarının tetiklediği akaryakıt, gıda ve operasyon maliyetlerinin Amerikan hane halkı başına en az $1,000 ek yük getirdiğini hesaplıyor. Tarafların kalıcı bir barış anlaşmasına varmak üzere Katar'da görüşmelere devam etmesi bekleniyor. Trafik sigortasında yeni dönem başlıyor. Trafik sigortasında hasar, değer kaybı, parça değişimi ve tazminat süreçlerine ilişkin önemli düzenlemeler içeren yeni hükümler 1 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Buna göre hasar gören orijinal parçanın onarılması mümkün değilse öncelikle orijinal parçayla değiştirilmesi gerekecek. Ancak ara sahibinin onay vermesi veya orijinal parçaya ulaşılamaması halinde eş değer ya da yeniden kullanılabilir parça kullanılabilecek. Türkiye'de trafikte bulunan milyonlarca engelli otomobilinde trafik sigortasında %20'ye varan indirimler gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz Şubat ayından bu yana devreye giren uygulamadan yararlanmak isteyenler bu durumu trafik sigortası yaptırılırken acentelerine bildirmeleri gerekiyor. Sigorta acentelerine yapılan bildirim neticesinde %20'ye varan indirimler uygulanıyor. memur ve emeklinin zam oranları cuma günü netleşecek. Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alıcısını ilgilendiren Temmuz ayı maaş artış oranları cuma günü açıklanacak. Haziran ayı enflasyon verileriyle kesinlik kazanacak. 5 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emekleri için %16,61, memurlar için ise %12,41'lik artış şimdiden netleşti. Akkuyu nükleer güç santralinin ikinci ünitesini kritik aşamaya geçirdi. Akkuyu nükleer güç santralinin ikinci güç ünitesinde reaktör binası sızdırmazlık alanının iç koruma kabuğu kubbesi tasarlanan konumuna yerleştirildi. Yaklaşık 7 saat süren işlem ağır yük taşıma kapasitesine sahip paletli mobil vinç kullanılarak gerçekleştirildi. Yayınımız Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı programıyla devam edecek. Hoşça kalın.
3: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında.
4: Yayında.
3: Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: başta.
1: Güçlü Özgenler Geri ve Zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Ekonomi konuşacağız dedim ama programın başında bir duyuru yapmıştım. İzninizle onu tekrar etmek istiyorum. Bir duyurum var diye başlamıştım. Sabah saatlerinde biliyorsunuz gazeteci Ali Çağatay. Sosyal medya hesabı ve programcımız, radyomuzun programcısı ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Cuma akşamı, Cuma gecesi saat 11'de ki biz de adliyedeydik o sırada tutuklanmıştı, tutuklandı. En kısa sürede aramıza döneceğinden, mikrofonun başın geçeceğinden hiç ama hiç şüphem yok. Zaten sürekli olarak söylediğim gibi avukatlarıyla da görüşme halindeyiz, ailesiyle, avukatlarıyla. İnanınız onların da aslına bakılırsa, hukukçuların da daha doğrusu baktıkları zaman, davaya, suçlamalara baktıkları zaman bizden farklı düşünmediğini de söylemek gerekiyor. Bir yandan da ama hayat devam ediyor. Sizin haber alma hakkınız, bizim haber verme sorumluluğumuz var. Bunları görerek düşündük ve bu hak ve bu sorumluluğu kollama adına bugünlerde Ali Çağatay'ın, biliyorsunuz Ali abi 7-9 saatler arasında yayın yapıyordu. Ben o saatler arasında sizlerle olacağım. Onun yayın saatinde haber aktaracağım ve sizlerin söylediğim gibi haber alma hakkınızı kullanmanız için elimden gelen her şeyi de yapacağım. Yaklaşık 3 yıldır her sabah sizlerle beraber oluyoruz saat 9-11 saatleri arasında yeri ve zamanında. Bu kez yeri ve zamanı bu süreçte özetle 7-9 aralığına, o saat aralığına çekildi. Ali Çağatay'ın saatinde hafta içi her sabah 7-9 saatleri arasında ben olacağım. Radyo Sputnik'te yeri ve zamanında benim sesim aracılığıyla haber alma hakkınızı kullanacaksınız. Dediğim gibi buradan bir kez daha bu arada 9-11 bölümünde ne olacak? Orada da editör arkadaşlarımın hazırladığı özel haberler, haber merkezimizin hazırladığı özel haberler ve dosyaları da elbette 9-11 diliminde de, saat diliminde de dinleyebilirsiniz. Buradan Ali Çağatay'a da bir kez daha söylüyorum, arkadaşı olarak, dostu olarak sevgilerimi, meslek büyüğüm olarak da saygılarımı yolluyorum. Gazetecinin gazeteciye desteği de böyle oluyor. Bunu da hatırlatmış olalım. Yarın sabahtan itibaren ben saat 7'de tam işte bültenden hemen sonra sizlerle birlikte olacağım Ali abi gelene kadar. Devam. Şimdi ekonomi dedim ama şöyle bir haber. Yani zenginin parası bizlerin çenesini yorsun bu kez. Sadece çenemizi değil, biraz da aklımızı yorsun. Neden bahsediyorum? İsmail Ağa cemaatinin altınları çalındı efendim. Yaklaşık işte İstanbul'da Fatih'te bulunan bir kuyumcu ki cemaate de yakın bir isim olduğu belirtiliyor, iddia ediliyor. Yaklaşık 500 kilo altınla birlikte ortadan kaybolduğunu öğreniyoruz. Çarşamba semtinde bilenler İstanbul'u, ki ben de hani doğma büyüme Fatihliyim, çok iyi bilirim o bölgeleri de. Çarşamba semtinde de gerçek anlamda bir infial yarattığını bu olayında söylemek mümkün. Nasıl gerçekleşmiş, ne olmuş ve cemaat içerisinde de aslında son yıllarda ortada olan, bilinen bazı tartışmaları da nasıl yeniden harekete geçirdi ya da tekrar yüksek sesle yapılmasına o tartışmaların neden oldu bu olay, onu bir hatırlatalım. Yaklaşık 20 yıldır faaliyette olan bir kuyumculuk firması bir gecede kepenklerini indiriyor. Sahibi Mehmet Y isimli kişi, yüzlerce kişiden topladığı, yaklaşık iddia edilen bu 500 kiloya yakın altınla beraber kayıplara karışıyor. Kuyumcuya emanet bırakılan altınların önemli bir bölümünün yine yani İsmail Ağa cemaatine bağlı vakıflara ait olduğu yönünde de bir bilgi var. Hatta Medyascope'da da bu konuda bir haber yer aldı. İnsanlarla röportajlar vesaire. Tam 20 yıldır örneğin kazandıkları para, aldıkları altınları, çeyizleri, milyonlarca liralık birikimlerini gözü kapalı olarak bu kişiye, bu kuyumculuk firmasına emanet ettiklerini söylüyorlar. Şimdi bu kişilerin, bu vatandaşların, bu yurttaşların çaresizce beklediklerini, bir sonuç çıksın, bir şekilde bulunsun şeklinde bir bekleyiş içerisinde olduklarını söyleyebiliriz. Şöyle iddialar da var, tekrar ediyorum, bunlar iddiadır. Yine cemaate, İsmail Ağa cemaatine yakın olduğu bilinen İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu ya da Erenler Vakfı gibi kurumların, ki bunlar oldukça kendi alanlarında tahmin edebilirsiniz. Etkili kurumlar bu kurumların kasalarındaki emanetlerin de bu Mehmet Y adlı isme emanet edildiği, bırakıldığı bu altınlarında yine iddialar arasında 500 kilo altından bahsediyoruz. Son yıllar itibariyle ki onu özetleyeceğim size. İsmail Ağa cemaati içerisinde de hani böyle bir tür ekonomik anlamda söylüyorum bunu. Zaten yaşanan bölünmeler vesaire bir darboğaz, ekonomik darboğaz yaşandığı belirtiliyor. Özellikle tabii Mahmut Usta Osmanoğlu'nun hayatını kaybetmesinden sonra bir kan kaybı yaşandığı belirtiliyor. İşte bu ekonomik sıkıntılar nedeniyle bu ekonomik sıkıntıların daha da gün yüzüne çıktığı ya da tartışıldığı bir olay haline geldi bu. Hatta şöyle söyleyeyim size, hani siz Cübbeli Ahmet olarak tanıyorsunuz değil mi İsmail Ağa cemaatinden uzaklaştırılan, böyle söyleyelim, uzaklaştırılan Ahmet Mahmut Ünlü sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Kayıp altınların bu paylaşımda da cemaatin üst yönetimini, üst kademelerinde bulunan kişileri, isimleri de hedef aldı. Paylaşımında şu ifadeyi kullandı: 500 kilo altın, bunlar dediğim gibi Cübbeli Ahmet'in ya da işte Ahmet Mahmut Ünlü'nün paylaşımından aktarıyorum size. 500 kilo altının buharlaştığı o kuyumcuda İsmail Ağa'na bağlı, İsmail Ağa'ya bağlı işte o bahsettiğim İDDEF adlı federasyon ve Mahmut Eren'e bağlı Erenler Vakfı'nın kaç kilo altını kayboldu ve bu altınlar kimin altınıydı diye sordu. Enteresan. Ve devam etti: kabirden keramete inanmayanlar kabirden çarpılmayı gördüler cümlesi de yine Cübbeli Ahmet'in bu ifadesi dikkat çekici. Neden ah ediyor? Neden böyle bir hani 500 kilo altın üzerinden bir tartışma yaşanıyor? Tabii bir yani cemaatte bir post kavgası, yıllardır o post kavgası devam ediyor. İşte az önce söyledim, Mahmut Usta Osmanoğlu'nun hayatını kaybetmesinden sonra özellikle kurumsal, manevi, mali her neyse o yapının kim tarafından yönetileceği sorusu çok ciddi cemaat içerisinde tartışmalara neden olmuştu. 2022 yılında Usta Osmanoğlu hayatını kaybetmişti. Hasan Kılıcı, yani iddialar bu yöndeydi. Hasan Kılıcı vasiyet ettiği, kendisinden sonra hani o cemaate liderlik etsin şeklinde bir vasiyeti olduğu söylenmişti. İşte az önce sosyal medya paylaşımını okuduğum Cübbeli Ahmet de bu duruma oldukça sert bir şekilde itiraz etmişti. Hatta işte manipülasyon yapılıyor burada gibi iddialar gündeme getirmişti. Hani Hasan Kılıç'ın liderliğini, cemaat içerisindeki liderliğini resmen kabul etse de yönetim kadrosuna, yani işte nasıl tanımlanıyor cemaat içerisinde, heyet olarak tanımlanıyor, o yönetim kadrosuna da karşı sert bir muhalefet de sürdürmüştü. Daha sonrasında Cübbeli Ahmet yine cemaatin resmi yönetim organları ile vakıflar vesaire bunlar üzerinden böyle onların denetimsiz olduğunu, cemaatin paralarının yanlış yerlere aktarıldığı yönündeki iddiaları gündemini almıştı. Karşılıklı videolar, sert suçlamalar, işte kaset ifşaları, bunlar yaşanmıştı. Hani Cübbeli Ahmet'in cemaatin mahremini ortaya saçtığı ve yönetime, cemaatin yönetimine hürmetsiz hareket ettiği gerekçesiyle tarikatla hiçbir bağının kalmadığı açıklamasını yapmıştı cemaatte. Daha sonrasında Hasan Kılıç 2024'te hayatını kaybetti. Arkasından yine bir bölünme cemaat içerisinde, böyle bir iki başlılık ortaya çıktı. İşte Cübbeli Ahmet kanadı ortaya çıktı. Arkasından işte resmi kanat, resmi taraf Ahmet Fikri Doğan'ı cemaatin başında olduğunu iddia etmişti ya da bu yönde bir açıklama yapmıştı. Velhasıl şunu anlatmaya çalışıyorum: hani neden hani cemaatin böyle mali ya da kurumsal bir kriz yaşadığı bir dönemde bu 500 kilo altının kaybolmuş olması önemli. Neden? Çünkü cemaatin, ki işte milyarlarca liradan bahsediliyor burada, 500 kilo altın bir kuyumcuda olan, kayıp 500 kilo altından bahsediyor, o sadece bir kuyumcuda olan bu tarikatlar içerisindeki güç savaşı, manevi bir makam olan o post mücadelesi, o mücadele sonrasında kim neye hakim olacak, bunları gösteren gayrimenkuller, yurt içi yurt dışı, biliyorsunuz yatırımlar, kurban vesaire, bu tartışmalar, bağış organizasyonları, medya, biliyorsunuz kuruluşları, kurumları vesaire var. aslında o mali kaynakları ele geçirme mücadelesinin son perdesi. Bu yaşanan 500 kayıp 500 kilo altın meselesi de bu mücadelenin son perdesi olarak da değerlendirilebilir. Efendim benim görebildiğim, benim okuyabildiğim en azından bu. Ben hani bu 500 kilo meselesini sadece basit bir dolandırıcılık, basit bir hani böyle bir mali dolandırıcılık olarak da almadım. Bu haberi okur okumaz, bu haberin başlıklarına şöyle bir bakınca detaylarına da böyle bir güç mücadelesinin ne zamandan beri yaşandığını da görmek, aktarmak için biraz dersimi de çalıştım. Sizlerle de paylaşmış oldum. Bu zenginin parası bizim çenemizi yorar bölümüydü. Bir yandan da kendi varlığımıza, kendi durumumuza ekonomi demişken bunun üzerinden de bir konuşmak, bunun üzerinden de bir tartışmak gerekiyor herhalde. Mesela şimdi Cuma günü enflasyon verileri açıklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı değil mi? Haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacak ve emekli maaşlarındaki, memur maaşlarındaki o düzenleme, 6 aylık düzenlemenin ne olacağını biz öğreneceğiz. Ama sık sık programda da benim konuk aldığım, aklına, fikrine, bilime daha doğrusu güvenen insanlar olarak konuk aldığım ve görüşlerine başvurduğum hocam Profesör Doktor Aziz Çelik enteresan bir yazı kaleme aldı. Bir gündeki, Bir Gün gazetesindeki köşesinde yaklaşık dedi yani ücret artışından yaklaşık 10 milyon çalışan ücret artışından yararlanamayacak ifadesini kullandı. Neden? Çünkü ortada bir gerçeklik var. Bu süreçte çalışan emeklilerden bahsediyorum. Onların zaten en düşük emekli maaşı alanların bu düzenlemeden hiçbir pay alamayacaklarına vurgu yaptı. Bunların hiç konuşulmuyor olması, bunların hiç tartışılmıyor olması bana garip geliyor diyor hoca. Haklı, konuşulmuyor. Biz bambaşka şeyler konuşuyoruz değil mi? İşte neyi konuşuyoruz? CHP'yi konuşuyoruz. Neyi konuşuyoruz? Erken seçim nasıl, ne zaman olur olmaz tartışmalarını yapıyoruz. Oysa ki böyle bir gerçekliğimiz var. Bu arada hani Aziz Hoca'nın yazısını merak ederseniz söylediğim gibi Bir Gün gazetesinde kolaylıkla daha detaylarına ulaşabilirsiniz. O hiç zam alamayacaklar arasında siz de var mısınız yok musunuz diye merak ediyorsanız. Ama bu arada DİSK de bir rapor yayınladı. İşçi sınıfının geçim krizi raporu. Çok dikkat çekici veriler, çok dikkat çekici ayrıntılar var. Mesela DİSKAR'ın hazırladığı bu rapora göre 2026 yılı için belirlenen o 28 bin liralık net asgari ücret Mayıs ayında 34 bin liralık açlık sınırının altında kaldı. Daha Mayıs ayında, daha Haziran'ı var bu işin, Temmuz'u var vesaire. Türkiye'nin de diyor DİSK asgari ücretliler ülkesi haline geldiğini söyledi. Çalışanların ağır vergi yükü altında ezildiğine vurgu yapıyor DİSK. Her 3 emekliden ikisinin geçinebilmek için çalışmak mecburiyetinde kaldığını da söylüyor. Asgari ücret açlık sınırının altında, yoksulluk sınırının 1/4 düzeyinde. Bunlar DİSKAR'ın araştırmasından benim seçtiğim başlıklar. İşçilerin örneğin şirketlerden daha fazla vergi ödüyor olması, İşçiler yılın 3 ayını vergi ve kesintileri ödemek için çalışmak mecburiyetinde kalıyor olması, her 3 emekliden ikisinin çalışmak mecburiyetinde olması, söylediğim gibi devrimci işçi sendikalarının bu hazırladığı raporun en dikkat çekici noktalarından bir tanesi. Bu arada Birleşik Kamu İş Konfederasyonu da bir rapor yayınladı. Halkın enflasyonu raporunu yayınladı. Orada da halkın enflasyonu araştırmasına göre bakın gıda fiyatları 73 aydır kesintisiz şekilde yükseliyor. 73 aydır azalmayan, düşmeyen, yani en önemli hükümet politikalarından bir tanesi değil mi? Enflasyon verilerinin düşmesi. Bu arada geniş tanımlı işsizlik verilerini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu az önce %0.9 puan artışla %31'e kadar yükselmiş durumda geniş tanımlı işsizlik. Bu son dakika bilgisi. TÜİK de diyor, yine diyor ki Mayıs ayında işsizlik oranı %8,2 oldu. Bu dar tanımlı işsizlik %8,2. Geniş tanımlı işsizlik %31 olarak belirlendi. O %8,2'lik işsizlik neye denk geliyor, neye karşılık geliyor biliyor musunuz? 2.883.000 işsiz var Türkiye'de. Bunlar sıcağı sıcağına az önce Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı veriler üzerinden aktarıyorum. Bu %31 verisi rakamı çok dikkat çekici. Neredeyse çalışma hayatına katılabilecekken, o potansiyele sahipken, o yaştaki vatandaşların, yurttaşlarının 1/3'ünün istediği halde çalışma hayatına giremediği anlamına geliyor. Bugün itibariyle TÜİK diyor ki Mayıs'ta 2.883.000 işsiz var ülkemizde. Mayıs ayı verileriydi bunlar. Bu son dakika bilgisini de sizlerle paylaştıktan sonra dilerseniz bir müzik arasına gidelim. O aradan sonra devam edeceğiz efendim.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

Haberde programlarımızda anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz.

0: dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz. Burası Radyo Sputnik.
1: Araştırma 3'e ayırıyor narsistleri. Fail narsistler deniyor. Kendilerini başkalarından büyük veya üstün hisseden ve hayranlık isteyen kişiler. Bir grup daha var, düşman narsistler. Başkalarını rakip gören, istismarcı ve empatiden yoksun olanlar. Ve son olarak nevrotik narsistlerden bahsediliyor. Utanmaya eğilimli, güvensiz ve eleştiriye karşı aşırı duyarlı olan narsistler varmış efendim. Bir narsist olduğunuzu nasıl anlarsınız? 1. Sürekli dram yaratıyorsa, kendisine ihtiyaç duyulmasına ihtiyaç duyar. Kaos ve çatışma arar. Samimiyetle özür dilemez. Hiçbir zaman kendi davranışlarının tam sorumluluğunu üstlenmezler. Sürekli olarak karşısındakini suçlarlar. Yani kendi bencil çıkarları için başkalarını manipüle ederler ve onları sömürmekten kaçınmazlar. Ve en son not, narsizmin belirli bir yaşta birdenbire iyileşmesini beklemeyin. Öyle olmuyor. Bu inanış uzun süredir acı çeken ve eşinin yakında iyileşmesini bekleyenler için sorun yaratabilir. Narsistlerden uzak durun. Gerçekten enerjinizi alıp götürüyorlar.
0: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz, Yeri ve Zamanı. Dünyada neler olup bitiyor, bu soruya yanıt vermeye çalıştığımız bölümle devam edelim. Sizlerden de çokça mesaj geliyor. Ali Çağatay'a destek mesajları geliyor. İzninizle birkaçını paylaşmak istiyorum. Hatice Hanım diyor ki, Ali Bey'in tutuklanması haberiyle gözyaşlarımı tutamadım. Güzel günlere, özgür günlere ulaşacağız elbette diyor. Şöyle bir bakıyorum. Burak Bey, evet, umarım gerçek adalet bir an önce tecelli eder, Ali Bey özgürlüğüne kavuşur diyor. Şöyle devam edeyim, Ali Çağatay'a geçmiş, tabii ki ileteceğiz bütün bu dileklerinizi, adalet herkese lazım diyorsunuz, haklısınız, biz de hep aynı şeyi söylüyoruz. Elbette bütün bu mesajlarınız, emin olunuz, Ali Çağatay'a iletiliyor. Söylediğim gibi biz radyo Sputnik ailesi olarak da sürekli olarak hem avukatlarıyla hem ailesiyle diyalog halindeyiz. Bu mesajlarınız birebir ve mesajlar aktarılıyor kendilerine. Ali Çağatay da bu mesajları görüyor ve biz de iletiyoruz. Bu NATO meselesiyle ilgili birkaç mesaj da var. İzmir'den altyapı, bilmiyorum, sorunları yaşanıyor belki de. Bir dinleyicimiz diyor ki, bir sonraki NATO toplantısı İzmir'de yapılsın. Yani belki şehrin biraz İzmir toparlanır diyor. Ayşe Hanım, eve misafir gelecekse çer çöp halı altına süpürülür. Haylaz çocuklar odalarına kapatılır. NATO için yapılan işleri bunlara benzetiyorum demiş. Şahane bir benzetme yapmış kendisi. Şöyle devam ediyorum yine NATO ile. Onu ben programın başında da söylemiştim. Tamar Tanrı yarın kaçarken yakalanıyor ve ifadesinden sonra adli kontrolle serbest bırakılıyor. Ama işte Ali Çağatay tutuklanıyor. Yani aynı maddeler, suçlamalar farklı olsa da aynı farklı sonuçlar doğurabiliyor. Tuhaf bir durumla karşı karşıyayız. Ben de onu söylemiştim. Hakan Bey, evet, Zaz çaldığımız şahane. Ben çok beğenirim. Bugün programda tercih ettiğimiz, ben çalışırken dinlediklerimi ağırlıklı olarak sizlerle paylaşıyorum. Hakan Ertaş yazmış diye şarkıyı seslendiren Zaz değil mi? Evet, Zaz, onu da aktarmış olalım. Şöyle bir bakıyorum, mesajlar çokça mesajlar geliyor. Çoğunluğu da Ali abiyle, Ali Çağatay ile ilgili olarak. Elbette dediğim gibi hepsini aktaracağız. O duyuruyu dilerseniz bir kere daha yapayım. Hani haber alma hakkınıza duyduğumuz saygıdan ötürü siz haber alma hakkınızı, biz haber verme görevimizi yerine getirelim diye yarından itibaren ben Ali abinin yerinde, Ali abinin saatinde sizlerle birlikte olacağım. Saat 7-9 saatleri arasında haber alma hakkınızı kullanabilmeniz için, Radyo Sputnik aracılığıyla kullanabilmeniz için sabahları bundan sonra, tabii ki Ali abi gelene kadar 7-9 saatleri arasında ben sizlerle birlikte olacağım. Bunu da hatırlatmış olayım bir kez daha efendim. Ve geçelim, ve mesajlarınız hala gelmeye devam ediyor. Şahanesiniz. Devam edelim. Venezuela elbette konuşacağız. Bir deprem felaketi yaşadı geçtiğimiz günlerde. Hayatını kaybedenlerin sayısı, resmi veriler üzerinden aktarıyorum size, 1700'ü aştı ama her gelen haberde, bölgeden her gelen haberde, ajanslara düşen her haberde maalesef aynı ifade yer alıyor son cümle olarak. On binlerce kişinin şu an itibariyle Venezuela'da kayıp olduğu, ulaşılamadığı yönünde bir bilgi de yine ya da bir detay da bahsettiğim gibi o haberlerin altında en son cümle olarak yer verilen ayrıntı. Umarız tabii yani sadece ve sadece iletişim hatlarıyla ilgili bir sorundur. Evet, deprem felaketini biz de yaşıyoruz, yaşadık, yaşayacağız da belli, ortada olan bir gerçeklik var. Bu yüzden Venezuela halkına da buradan tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Bu arada Türkiye'de dahil olmak üzere çok sayıda ülke arama kurtarma faaliyetleri için ekipler gönderdi. Bizim ekiplerimizin de orada gerçekten çok büyük fedakarlıkla çalıştıklarını görüyoruz. Buradan onlara da kolaylıklar diliyoruz, aktaracağız. Umarım hayatını kaybedenlerin sayısı da, Venezuela açısından söylüyorum, umarım artmaz. Dün bir haber paylaşmıştım sizinle. İsrail hükümetinin, Netanyahu hükümetinin daha doğrusu kabinesinin 1915 olaylarına ilişkin aldığı bir karar. Bu karar zaten Dışişleri Bakanlığı'nın o sert tepkisini sizlerle dün itibariyle paylaşmıştım. Ama buradan dikkat çeken bir açıklama Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan geldi. Bu soruldu, bu mesele soruldu. İsrail hükümetinin aldığı bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz şeklinde bir soru yöneltildi o 1915 olayları ile ilgili. Çünkü soykırım olarak tanıma kararı almıştı İsrail hükümeti. Tabii bunun parlamentoda da onaylanması gerekiyor. Yani onu da söyleyelim, onu da aktaralım. Paşinyan'ın verdiği yanıt son dönem Türkiye-Ermenistan ilişkileri açısından bakıldığı zaman da oldukça makul, onu söyleyebilirim. Bir yanıt verme ihtiyacı görmüyoruz hükümet olarak dedi. Çünkü bu meselenin bir silah olarak kullanılması sürecine dahil olmamanın Ermenistan'ın çıkarlarına olduğunu savunuyoruz şeklinde bir açıklama geldi. Paşinyan'dan bunu aktarmış olalım. Yani İsrail Ermenistan'dan da beklediği desteği de alamadı. Onu da sizlerle paylaşmış olalım. Devam edelim diğer başlıklara. Geçtiğimiz günlerde Belfast'ın kuzeyinde bir bıçaklı saldırı gerçekleşmişti. O saldırıyla ilişkin görüntüler sosyal medyada çok dolaştı. Kentte ve çevresinde şiddet olayları, özellikle o sosyal medya paylaşımları sonrasında çok daha fazla artmıştı. Yani günlerce bu mesele medyada konuşuldu. Bizim yani ülkede çok fazla konuşulmadı ama Batı medyasına baktığımız zaman zaten hani Belfast, o bölge zaten hani özellikle etnik, dini sorunlar geçmiş dönem itibariyle de yaşamış bir bölge. Bu açıdan dünya, yani Batı'nın dikkati biraz daha oraya çevrilmişti. Şimdi enteresan bir rapor o olaylarla ilgili ve o olayların, yaşanan olayların büyümesinde sosyal medya, özellikle de X platformu ne kadar etkili oldu, bunu anlatan bir rapor yayınlandı. Kurum Dijital Nefretle Mücadele Merkezi, X platformuna ilişkin bir rapor ve orada Elon Musk'ın Belfast'taki o bıçaklı saldırının ardından göçmen karşıtı söylemleri geniş kitlelere, yani Elon Musk'ın sahip olduğu X'in, öyle söyleyebiliriz herhalde, geniş kitlelere taşıdığı yönünde bir yorum ya da böyle bir bilgiyi kamuoyuyla paylaştılar. O raporda dediğim gibi Belfast'ta yaşanan saldırının ardından hemen sonrasında X'te göçmenlere, kentte yaşayan göçmenlere ve Müslümanlara yönelik şiddet çağrılarının öne çıkartıldığı, biraz daha öne çıktığı yönünde bir yorum, bir bilgi var. 8 Haziran'da gerçekleşmişti o bahsettiğim bıçaklı saldırı. O bıçaklı saldırının görüntülerinin dediğim gibi sosyal medyada yayılmasının ardından da kentte çok fazla şiddet olayları ortaya çıkmıştı. Hatta o saldırıda ağır yaralanan bir kişi de hastaneye kaldırıldı. Olayda ilgili Sudan uyruklu bir kişi cinayete teşebbüs suçlamasıyla yargılanıyor şu an itibariyle de. Ama bu rapor saldırının ardından maskeli grupların göçmenlerin yaşadığını düşündükleri evlere saldırdığını, araçların ve evlerin yakıldığını, polislerin de bir şekilde yaşanan gerilimde yaralandığı yine o raporda belirtiliyor. İşte bakın, o Belfast'taki olayların ardından X'in zararlı içeriklerin yayılmasındaki rolü bir kez daha gündeme geliyor. Platform yani X zararlı içeriklerin erişimini sınırlamak yerine göçmen karşıtı anlatıların geniş kitlelere ulaşmasına zemin hazırladığı yine belirtiliyor. Bahsettiğim raporda ki işte Elon Musk, Tommy Robinson, Robert Love gibi isimlerin paylaşımlarının daha fazla nasıl söylenir daha fazla öne çıkartıldığı yönünde bazı iddiaları da var. Kim bunlar? Tabii bunlar şimdi kim? Elon Musk'ı tanıyoruz hepimiz de kim olduğunu kim olmadığını tabii biliyoruz. Şimdi Amerikalı teknoloji milyarderi İngiltere siyasetine dair yorumları yaparken böyle aşırı sağcı hesapların paylaşımlarını desteklemesiyle de X üzerinden biliniyor. Tartışmalı bir figür Elon Musk. Neresinden bakarsanız bakın hatta İngiltere'deki aşırı sağ gruplara ya da aktivistlere de destek verdiği biliniyor. Tommy Robinson'dan bahsediliyor yine bu haberde ve o da o kim? Bu da İngiliz aşırı sağcı hatta İslam karşıtı bir aktivist olarak ön plana çıkıyor. İşte İngiliz Savunma Birliği böyle bir birlik var. Yine aşırı sağcı bir kurum kuruluş. O kuruluşun da kurucularından hatta eski liderlerinden bir tanesi ki o kurumda İngiltere'deki göçmen ve mülteci karşıtı protestolarında önde gelen nasıl söyleyelim organizatörlerinden bir tanesi. Yine X'in o dönemde paylaşımlarını öne çıkarttığı Robert Love isimli kişi de bir iş adamı, aynı zamanda bir siyasetçi, İngiliz siyasetçisi. İşte futbol kulübü yöneticiliği yapıyor. Bütün iş adamları biliyorsunuz nedense buna bir şekilde meraklılar. Tabii daha önce Reform UK partisinden ki aşırı sağcı bir parti, milletvekili seçilmiş bir isim. İşte parti içi anlaşmazlıklar nedeniyle ayrılıyor. Kendi partisi

sınıflandırma, yine insan kontrolüyle yapılan incelemelerde göçmenlere ve ya da Müslümanlara yönelik 3930'dan fazla şiddet çağrısı tespit ediliyor. İşte şiddeti teşvik eden, tehdit içeren, zarar verilmesini bu kişilere, evlerine bir şekilde isteyen, şiddeti öven paylaşımlarda o dönem itibariyle Belfast'taki saldırı sürecinde ve sonrasında kentte yaşanan göçmen karşıtı şiddette ne kadar ikisinde etkili olduğunu bir şekilde görüyoruz. Bunun yöntemleri vesaire üzerinden de tartışmalar, detaylar, ayrıntılar da var bahsettiğim bu raporun içeriğinde, ama söylediğim gibi hani X'in de görüldüğü gibi bir tam anlamıyla bir özgürlük platformu olmadığını da Batı dünyası da bu anlamda görüyor. Her seferinde söylüyorum hani tabii ki onu söylüyoruz, hani bir yasaklama vesaire elbette dünyaya, hayata o perspektiften bakmıyoruz, ama hep konuştuğumuz, hep söylediğimiz mesele önümüze düşen paylaşımlar, karşımıza çıkan algoritmanın karşımıza çıkarttığı, ki son dönemde bilmiyorum farkında mısınız, X'in algoritmasında bir gariplik var. Hani küçük bir arama yapıyorsunuz, işte sabah ben işte Paraguay ile ilgili bir arama yapmaya kalktım ve ondan sonra sadece Paraguay ile ilgili haberler önüme düşmeye başlıyor. Başka bir şey, hiçbir şey göremez hale geliyorum. Bu muhtemelen, çok bu işlerden anlamam, kafam basmaz bu işlere, ama muhtemelen algoritmasında yeni değişikliklere gitmiş durumdalar. Velhasıl şunu söylemeye çalışıyorum bu Belfast örneği üzerinden. X üzerinde de hani yankı odası içerisinde olabileceğinizi unutmayın. Bu çok önemli, çok önemli bir detay. Bu perspektiften okumakta önemli diye düşünüyorum. Son 10 dakika futbol, Dünya Kupası'nı elbette konuşacağız. Dünya Kupası üzerinden konuşacağız. İran'ı, şimdi programın başında anlattım. Dün geceden, bu sabahtan kalan maç sonuçlarını tekrar ederim zamanım yeterse, ama ben burada hala İran'ın uğradığı haksızlık üzerinde bir durmak istiyorum ve biraz da geçmişi hatırlatacağım. Neden geçmişi hatırlatacağım biliyor musunuz? Şimdi J grubunda İran son 32'ye kalabilirdi. Cezayir, Avusturya karşılaşmasından bahsediyorum. Her iki takımdan birisi kazansaydı zaten İran son 32'ye kalıyordu. Karşısına çıkartılan bütün zorluklara rağmen. Ama ne oldu? İşte uzatmalarda gelen goller vesaire, tartışmalı oyunlar. Dün biraz bahsetmiştim bundan falan. Futboldan birazcık anlayan, futbola biraz o gözle bakan herkes anlayabilir. Bir sorun var bu maçta. Her neyse, o maç 3-3 sona ermişti ve bir şekilde İran saf dışı bırakıldı. Turnuvaya veda eden takım oldu. Cezayir ile Avusturya berabere kaldıktan sonra da her ikisi de yine üst tura çıkan takımlar oldu. Tabii maçın bitmesinden sonra çok tartışıldı bu mesele. Detaylarını, yani maçla ilgili detaylara girmiyorum. Özetle bu yön bu, ama taraflardan gelen açıklamalarda oldukça rahatsız edici. Özellikle rahatsız edici derken İran kanadından özellikle gelen yorumlar bir şekilde tabloyu ortaya koyuyor. Ama mesela Cezayir teknik direktörü bir anlaşma mı vardı Avusturya ile aranızda şeklinde sorularda doğrudan yöneltildi kendisine. Hayır dedi, böyle bir durum yok, elbette bunu kabul etmeyecek. Ama neyi getirdi akla biliyor musunuz? Futbol deyince bunlar unutulmuyor elbette. Turnuva tarihinde, Dünya Kupası tarihinde hiç unutulmayan Batı Almanya ve yine Batı Almanya'nın ve Avusturya'nın oynadığı bir karşılaşma, Gion rezaleti olarak hatırlanıyor. 1982 Dünya Kupası'nda yaşananları bir hatırlattı bana, açık söylemek gerekirse Avusturya Cezayir arasındaki maç. Bakın şöyle biraz geçmişe gidelim. Futbolda bunlar oluyor. Futbol yönetimi de FIFA'da bunları engellemek için bir şeyler yapmaya çalışıyor, ama işte İran'ın başına gelenler de bu konularda başarılı olunmadığını gösteriyor. Futbol tarihinin en karanlık, en tartışılan maçlarından bir tanesi. Şöyle söyleyeyim, 1982 Dünya Kupası'nda Batı Almanya ile Avusturya arasında oynanan grup maçı. Şimdi bu karşılaşmada ne oldu biliyor musunuz? 82 yılında kuralların dışına çıkmadı iki tarafta, ama bir turnuvanın dürüstlüğüne nasıl gölge düşürülebileceğinin de en net kanıtıydı. Şimdi 82'de İspanya'da düzenlenmişti kupa. Batı Almanya, Avusturya, Şili Dünya Kupası'na ilk kez katılan Cezayir'le aynı gruptaydı. Almanlar maç öncesi rakiplerini fazlasıyla, tabii tahmin edebileceğiniz gibi, küçümsemişti. Hatta tanıdık bir isim Derval

Almanya'nın başındaydı. Oyuncularıma Cezayir maçının kasetini izlettirsem bana güderler ifadesini kullanmıştı. Ama Cezayir, işte bugün de mesela bunun örneklerini görüyoruz, muhteşem bir oyunla Batı Almanya'yı 2-1 yenmişti. Dünya Kupası tarihinin en büyük sürprizlerinden biri olarak o zamanlar yorumlanmıştı. Daha sonra Cezayir ne yaptı? Şili'yi 3-2 yendi. Grup maçlarını tamamladı. Üst tura çıkmak için bir gün sonra oynanacak olan Batı Almanya Avusturya maçını beklemeye başladı. Cezayir iki maçını da kazanmış. Ama Cezayir maçını önceden oynayıp bitirdiği için, dediğim gibi, iki Avrupa takımı sahaya çıktıklarında üst tura el ele yürümek için neye ihtiyaçları olduğunu çok iyi biliyorlardı. Batı Almanya'nın bir ya da iki farklı galibiyeti hem Almanya'yı hem de Avusturya'yı bir üst tura taşıyacaktı. Cezayir'in olacaktı. Averajla iki maçını kazanan Cezayir'de averajla turnuva dışına gidecekti. 25 Haziran 1982 Gion'daki maçtan bahsediyorum. El Molinon stadında maç başladı. Batı Almanya hızlı bir baskı, 10. dakikada 1-0 öne geçti. O golden sonra sahada ne oldu? Tam anlamıyla bir rezalet. Skor iki takıma da yetiyordu tur atlamaları için ve Cezayir'in de dışarıda kalması için. 10. dakikada 1-0 öne geçti Batı Almanya. 80 dakika boyunca oyuncular sadece kendi sahalarında yan paslar yaptılar. Kaleciye, o zamanlar biliyorsunuz, kaleciye pas serbest. Kalecilerine pas verdiler. İkili mücadele var mıydı? İkili mücadele yoktu. Rakip kaleye gitmek var mı? Rakip kaleye gitmek için iki takım da hiçbir çaba sarf etmedi. Peki taraftar? Taraftar bu oyunu bozmak için elinden gelen her şeyi yaptı ki stadyumdaki İspanyol seyirciler, Cezayirliler, hani bilinen tabiriyle çılgına döndü diyebiliriz. Mesela İspanyollar futbolcular için dışarı sloganlarını atıyorlardı. Mesela o maç sırasında öyle bir rezillik vardı ki sahada, bazı taraftarlar sahadaki futbolculara para attılar. Yani tam anlamıyla bir şike var karşılaşmada ve bu şikeyi protesto etmek için sahaya para attılar. Hatta şöyle söyleyeyim, utancından, taraftara yalan söyleyemezsiniz, utancından formasını yırtıp yakıp yırtan Alman taraftarlar bile oldu. Hatta şöyle söyleyeyim, ARD televizyonu veriyor karşılaşmayı. Spiker, maçı anlatan spiker bir noktadan sonra maçı anlatmayı da bıraktı. Aynı şekilde Avusturya kanalı adına yorumculuk yapan bir isim izleyicilerden televizyonlarını kapatmalarını istedi. Mesela İspanyol gazeteleri ertesi gün adli olaylar suç sayfası bölümünde bu maçın haberini adli olaylar ya da suç haberlerinin olduğu sayfada yayınladı. Tabii Cezayir itiraz etti, resmi bir itirazda bulundu. Hani burada bir şike var, açık bir şike var şeklinde. Avusturya Batı Almanya karşılaşmasında 1-0 Almanya'nın kazandığı karşılaşmada ve Cezayir'in turnuva dışında 1982 Dünya Kupası'ndan, İspanya'dan bahsediyoruz. Cezayir itirazda bulundu ama sahada teknik olarak hiçbir kural hatası yoktu. Geri pas hata değil, kural hatası değil. Kendi aralarında paslaşmak, kaleciye pas vermek, bunların hiçbirisi yasak değil. FIFA ne yaptı? FIFA Cezayir'in bu itirazını reddetti. Ama tabii bu maçtan sonra da bir önlem alma gereği duydu nihayet FIFA ve ne yaptı? Bu şike, bir kez daha bu tip şike olayları, resmi olarak hiçbir zaman şike olarak kabul edilmedi o maçta yaşananlar, ama ne karar aldı? Dünya Kupası ya da UEFA aynı şekilde bu karara uydu. Avrupa şampiyonalarında son grup maçlarının aynı gün ve aynı saatte başlama kuralını, yani eş zamanlı seans olarak tanımlanıyor, o kuralı devreye aldılar. Ama olan ne oldu? 1982 yılında o büyük başarıyı gösteren, Batı Almanya'yı yenme başarısını gösteren o Cezayir futbol kulübüne, Cezayir milli takımına oldu. Batı Almanya ve Avusturya bir üst tura çıktı. Onlar el ele bir üst tura çıkarken Cezayir'de söylediğim gibi arkadan onlara el sallamak mecburiyetinde kaldı. Hiçbir zaman futbol, evet, adaletli değil. Hani futbol oyunun içerisinde olabiliyor, her şey olabiliyor, ama hiçbir zaman futbol tarihine bakıldığı zaman, dünyanın gözünün üzerinde olduğu, böylesine üzerinde olduğu hiçbir karşılaşmada
böyle bir rezillik yaşanmamıştı. O rezilliğin altına imza atan ülkeler hangileri? O rezilliğin altına imza atan ülkeler işte Avusturya ve Batı Almanya oldu. İşte son rezaletinde bahsettiğim gibi 2026 Dünya Kupası'nın J grubunda bu kez benzer sorunla ya da benzer haksızlıkla karşılaşan da İran oldu. İşte Cezayir bu kez, değil mi? Ortaya çıkan tabloda Cezayir ile Avusturya'nın bu kez o zamanın mağduru, şimdinin eleştirilen takımı. Cezayir ile Avusturya 3-3 berabere kalınca dediğim gibi İran da Dünya Kupası'na veda etmek mecburiyetinde kaldı. İlginç bir sonuç, ilginç bir Dünya Kupası'na daha ilk günler söylemiştik. Daha pek çok detay, pek çok başlık tabii ki verebilirim. İlginç bir Dünya Kupası'na sadece yeşil sahadaki mücadele, sadece işte oyun kurgusu, sadece futbolcuların yetenekleri, attıkları, kaçırdıkları goller itibariyle değil, bu boyutuyla da çok tartışılan, çok konuşulan bir Dünya Kupası ile karşı karşıyayız. Belliydi böyle olacağı ama işte olan, hep söylüyorum, İran milli takımına oldu. Bu arada işte son bir dakikam, arkadaşlarım da uyarıyorlar. Son 32 turunda inanılmaz şeyler oluyor. Gerçekten futbol keyif vermeye başladı. Kanada Güney Afrika'yı 90+2'de attığı golle eledi ve son 16 turuna kalma başarısını gösterdi. Brezilya Japonya, dün o maça biraz bakabildim. 90+5'te Brezilya Japonya'yı eledi. 90+5'te bulduğu golle Paraguay'ın Almanya'yı yine penaltılarla elemiş olması, bu sabaha karşı başlayan ve benim de yine ikinci yarısını seyredebildiğim Fas-Hollanda mücadelesi, gerçekten dün de söylemiştim, çok iyi futbol oynuyor Fas. Hollanda da, onlara da haksızlık etmeyelim, onlar da çok iyi futbol oynuyorlar ama karşılaşma sonrasında gülen taraf penaltılarla Fas oldu. Hatta şöyle söyleyeyim, Hollanda öndeydi 90+1'de yine. Bakın 3 maçta skorlar, yani Kanada, Güney Afrika, Brezilya, Japonya ve Fas-Hollanda karşılaşmalarında sonuç, maç sonuçları, skorlar 90+'larda gelen gollerle oldu. Bu açıdan gerçekten çok keyifli bir son 32 turu izliyoruz. İzlemeye de devam edecekmişiz gibi görünüyor. Bilmiyorum, favoriniz var mı? Benim iki favorim, yani gerçi o turnuva ağacını bilmiyorum, karşılaşırlar mı karşılaşmazlar mı, ama Fransa ve Arjantin doğal olarak, yani bizim ülkemizde biliyorsunuz böyle Arjantin'e karşı ve Brezilya'ya karşı bir sempati vardır. Arjantin çocukluğumdan gelen favorim ama aklım diyor ki Fransa bu Dünya Kupası'nın en büyük, bence tabii katılırsınız katılmazsınız onu bilemem, bence en büyük favorilerinden bir tanesi diyelim ve bugünü de bitirelim. Dediğim gibi yarın sabah 7'de sizlerle olacağım. Programı onu hatırlatmış olayım. Detaylarını konuştuk zaten. Programın hazırlanması ve size ulaşmasında emeği geçen arkadaşlarıma, Simge Erten'e, Akif Özcan'a ve editörüm İktür Karadeniz'e teşekkür ediyorum. Yapabilirseniz yarın sabah 7'ye kadar aklınızda mukayyet olunuz. Hoşçakalın.

0: Güçlü Özgenler yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. 11 ilde narko kapan operasyonu gerçekleştirildi. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin işsizlik rakamlarını açıkladı. Ayrıntılar bültenimizde. ...11 ilde narko kapan operasyonu gerçekleştirildi. Şanlıurfa merkezi 11 ilde sokak satıcılarına yönelik 2039 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 251 adrese baskın düzenlendi ve 362 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı. Mahkeme 6 kişi hakkındaysa adli kontrol kararı verdi. Kabine bugün Beştepe'de toplanıyor. Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi kabine toplantısının öncelikli gündemi olacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecine gelinen aşama da ele alınacak. Bina yıkımı sırasında göçük meydana geldi. İstanbul'da bina yıkımı sırasında meydana gelen göçüğün altında iki işçi kaldı. Kurtarılan işçiler hastaneye kaldırıldı. 17 yaşındaki Aytekin'in cansız bedenine ulaşıldı. Ordu'nun Ünye ilçesinde denize girmenin yasak olduğu günde arkadaşlarıyla denize girdikten sonra kaybolan 17 yaşındaki Aytekin Ergin'in cansız bedenine arama çalışmalarının 3. gününde ulaşıldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. Dış günlerle devam edelim. Pakistan'ın Afganistan sınırındaki operasyonunda en az 28 sivil öldü. Birleşmiş Milletler, Pakistan'ın Afganistan sınırında düzenlediği operasyonda en az 28 sivilin hayatını kaybettiğini, 49 sivilin de yaralandığını bildirdi. Açıklamada ayrıca sivilleri korumak için uluslararası insancıl hukuk ilkelerine uyma çağrısında bulunuldu. ABD'den sınır dışı edilen 100'den fazla Venezuelalı deprem sonrası kayboldu. ABD'den sınır dışı edildikten saatler sonra Venezuela'daki depremlere yakalanan 146 Venezuelalı'dan 100'den fazlasının akıbeti bilinmiyor. Enkazdan kurtulanlar yaşadıkları dehşeti anlatırken yakınları kayıplardan haber almaya çalışıyor. ABD Yüksek Mahkemesi Trump'ın itirazını reddetti. ABD Yüksek Mahkemesi Donald Trump'ın yazar Jean Carroll'a cinsel istismar ve hakaret nedeniyle $5 milyon tazminat ödemesine hükmeden kararı yaptığı itirazı incelemeyi reddetti. Böylece karar kesinleşmiş oldu.
2: Ekonomi.
1: Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %8,2 seviyesinde gerçekleşti. Verilere göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 9 bin kişi artarak 2 milyon 883 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise aynı seviyede kalarak %8,2 seviyesinde gerçekleşti. Güneşten elektrik üretiminde yılın rekoru tazelendi. Türkiye'de güneş enerjisinden günlük bazda üretilen elektrik dün 193.695 megawatt saatle yılın en yüksek seviyesine ulaştı. En son 24 Haziran'da güneş enerjisinden günlük bazda üretilen elektrik 186.488 megawatt saatle yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.273 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 64 kuruş, euro 53 lira 22 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.110, çeyrek altın 9.994, tam altın 39.768, atı altını ise 40.810 liradan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Diğer şehirlerdeki hava sıcaklıklarına baktığımızda başkent Ankara az bulutlu ve açık, İstanbul az bulutlu ve açık, İzmir az bulutlu ve açık, Ankara 33, İstanbul 32, İzmir 36 derece, Eskişehir az bulutlu ve açık 33, Trabzon az bulutlu 27, Gaziantep az bulutlu ve açık, Diyarbakır'da az bulutlu ve açık 38 derece bu iki şehir ve diğer taraftan Van az bulutlu ve açık 26 derece. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Valla çok güzel bir çalışma. Çocuğun yapay zeka ile ilgili bir şeyler yapmalı, bir şeyler öğrenmeli, nereye gitmeli dediğim zaman elimin altında çok güzel bir harita olmuş.
4: Üniversitelerin odak alanlarını şu şekilde listeledik. O üniversitede yapay zeka ile ilgili çalışan akademisyenlerin araştırma alanları, işte doğal dil işleme mi çalışıyor yoksa işte veri bilimi mi çalışıyor. O yüzden çoğu üniversitede aslında hani doğal dil işleme ve veri bilimi genel olarak çok temel başlıklar olduğu için onlar var. Tarım, sağlık, hukuk aslında biraz daha ön plana çıkması gerekiyor. Özellikle Avrupa Birliği'ndeki yapay zeka yasasını konuştuğumuz günlerde. Ama o biraz bence geride kalmış noktalardan bir tanesi diyebiliriz. Yapay zekayla şirketler, organizasyonlar, dünya, hayata bakış açımız bunların hepsi dönüşüyor. Bu da üniversitelerin de dönüşmesi gerektiği anlamına geliyor.
2: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İnsanlar için ortalama vücut sıcaklığı 37 derecedir. Ancak yaz aylarında hava sıcaklığı bu dereceye yaklaştığında ya da ulaştığında çoğumuz rahat edemeyiz ve serinlemenin çeşitli yollarına başvururuz. Çünkü insanlar için ideal ortam sıcaklığı genellikle vücut sıcaklıklarından yaklaşık 15 derece daha düşüktür. Bunun nedeni ise vücudumuzun dış ortamla yaptığı enerji alışverişinde gizli. Öncelikle insan vücudunun farklı bölümlerinin sıcaklıklarına bir göz atalım. Gövdemizin içinde sıcaklık, iç organlarımızın işlevsel biçimde çalışması için ideal değer olan 37 derece civarındadır. Ancak kol ve bacak gibi uzuvlarımızda sıcaklık, gövde içine kıyasla bir miktar daha düşük olma eğilimindedir. Cildimizin sıcaklığı ise genellikle 32 derece civarındadır. Vücudumuzun dış ortamla temas halinde olan yüzeyinin ortalama vücut sıcaklığından daha düşük olması, rahat edilen hava sıcaklığının neden 22 derece civarında olduğunu tamamen açıklayamaz. Çünkü 32 derecelik havada çoğunlukla rahatsız edici derecede sıcaktır. Vücudumuzun düşük ortam sıcaklığına ihtiyaç duymasının kökeninde enerji dönüşümleriyle açığa çıkan ısı enerjisinden kurtulma gerekliliği yatar. Bu açıdan vücudumuz sürekli işlem yaparak ısınan ve hava çıkışları yardımıyla serin tutulmaya çalışılan bir bilgisayar kasasına benzetilebilir. Trilyonlarca hücremizde gerçekleşen metabolik faaliyetler sonucunda büyük miktarda enerji açığa çıkar. Bunun sonucunda vücut içi sıcaklığının sürekli artması beklenebilir. Vücudumuzsa açığa çıkan ısı enerjisini etkin bir şekilde transfer ederek iç ortamı belirli bir sıcaklık aralığında tutmak için çeşitli yöntemler kullanır. Sıcaklık dışındaki hava koşullarının da elverişli olması durumunda 20 derece 25 derece arasında sıcaklığa sahip bir ortamda çoğu insanın vücudunda ısı transferi verimli biçimde gerçekleşir. Bu koşullarda cilt çevreden daha sıcak olduğu için cilde temas eden hava moleküllerine ciltteki enerjinin bir kısmı aktarılır. Kinetik enerjisi artan bu moleküller ciltten uzaklaşırken yerlerini alan daha soğuk moleküller cilde temas eder. Konveksiyon adı verilen bu süreç yoluyla vücuttan havaya ısı enerjisi iletilir. Havanın ciltle aynı veya daha yüksek sıcaklığa sahip olması durumunda vücut farklı yöntemler dener. Bunlardan biri kan akışını hızlandırmaktır. Kanın sıcaklığı ciltten daha yüksek olduğu için cildin sıcaklığını yükselterek havadan daha sıcak hale gelmesini sağlar. Bir diğer yöntem ise terlemedir. Terdeki su buharlaşarak gaz haline geçerken ciltten enerji alır ve bu sayede vücut serinletilir. Sıcak ve nem oranı yüksek bir ortamda ise havadaki su molekülü yoğunluğu fazla olduğundan terin buharlaşması zorlaşır ve ısı transferi yavaşlar. Vücudumuzun düşük ortam sıcaklığına ihtiyaç duymasının kökeninde enerji dönüşümleriyle açığa çıkan ısı enerjisinden kurtulma gerekliliği yatar. Bu açıdan vücudumuz sürekli işlem yaparak ısınan ve hava çıkışları yardımıyla serin tutulmaya çalışılan bir bilgisayar kasasına benzetilebilir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bazı sözler vardır, öyle bir anlama gelir ki ya elinden geleni yapacak ya da tamamen çekileceksin. Ya bu deveyi gütmeli ya da bu diyardan gitmeli deyimi de tam olarak bu durumu anlatır. Halk arasında bu deyim bir işe ya tüm gücünüzle sarılmak ya da o işten tamamen uzaklaşmak gerektiğini vurgular. Yani ya bu işi yapacaksın ya da tamamen çekip gideceksin biçiminde iki seçenek sunar. Ancak deyimin kökeninde sadece bir anlam yoktur. Aynı zamanda çok sevilen bir devenin bakımını yapması istenen bir vezirin yaşadığı çıkmazın hikayesi de vardır. Hikayeye göre Hint sultanı vezirine bir deveyi öyle bir şekilde emanet eder ki her sabah bakımı kendisi tarafından yapılması gerektiği söylenir. Sultan vezirine, bu deveye bir hal gelir de sana sorsam seni sorumlu tutarım. Sabahları deveye bizzat sen bakacaksın. Yoksa seni bu memlekette istemem der. Vezir çaresiz bir şekilde ya bu deveyi güdeceğim ya bu diyardan gideceğim diyerek isyan eder. Zamanla halk arasında bu deyim birine ya bu işi yap ya da gidersin demenin kısa yolu olarak yerleşir. Bu deyim geçmişin halk hikayelerinden günümüze kadar ulaşarak bir işin gerekliliği ve sorumluluğu konusunda kararlı bir duruş sergilemeyi simgeler. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: paranın hareketi.
1: Ekonominin nabzını dinleyeceğiniz program Paranın Hareketi ile sizlerleyim. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. İşsizlik rakamları açıklandı. Memur ve emeklinin Temmuz ayı maaş artış oranları Cuma günü açıklanacak. Haziran ayı enflasyon verileriyle kesinlik kazanacak. Kırsalda Bereket Küçükbaş'a destek projesinde ilk teslimatlar yapıldı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Bültenimize borsa verileriyle başlıyoruz. Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,26 yükselişle 14.220 puandan başladı. Bankacılık endeksi %0,14, holding endeksi %0,38 değer kazandı. Sektör endeksler arasında en çok kazandıran %2,20 ile madencilik, en çok gerileyen ise %0,40 ile ulaştırma oldu. Serbest piyasada dolar 56,66, euro ise 53,22 liradan satılıyor. Borsa İstanbul piyasaların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanan yeni veri merkezinin yarın hizmete açacak. Yeni veri merkezindeki kapasite artırımı neticesinde daha fazla piyasa katılımcısının bu hizmete erişim imkanı bulmasının piyasalardaki işlem hacimlerine olumlu etki sağlayacağı düşünülüyor. Küresel piyasalar ABD ile İran'ın bugün Katar'ın başkenti Doha'da görüşeceğine yönelik haber akışı ve teknoloji hisselerinde görülen yükselişlerle pozitif seyrediyor. Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra yapay zeka alanına yapılan yatırımların şirket bilançolarını destekleyeceğine dair beklentilerle teknoloji şirketlerinde görülen yükseliş de küresel pay piyasalarını destekliyor. Avrupa borsaları da ABD ile İran arasında imzalanan geçici barış anlaşmasının sürdürülebilirliğine ilişkin endişelerle dün negatif seyretti. Makroekonomik veri tarafında Euro bölgesinde Haziran'da ekonomik güven endeksi 93,5'ten 95'e yükselirken tüketici güven endeksi değişmeyerek -17,7 seviyesinde gerçekleşti. New York borsasında teknoloji hisselerinde görülen yükseliş eğilimi Asya borsalarına da taşınırken Çin'de açıklanan imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi verisinin iyi gelmesi de bölge piyasalarını destekliyor. Öte yandan dolar yen paritesi bugün 162,4 ile 40 yılın en yüksek seviyesini test etti. Yendeki değer kaybıyla yatırımcıların Japon ekonomi yönetiminin döviz piyasasına müdahale edeceğine dair beklentileri arttırdı. Emtia piyasalarıyla devam edelim. Brent petrolün varil fiyatı bugün kapanışa göre yaklaşık %0,1

yılında 39.978 liradan satılıyor. İşsizlik rakamları açıklandı. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı Mayıs'ta bir önceki aya kıyasla 9 bin artarak 2 milyon 883 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek %8,2 seviyesinde kaldı. İşsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre ise 0,2 puan azaldı. Kurumlar vergisinde beyanname verme süresi uzatıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı 2024 hesap dönemine ilişkin küresel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme ve tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 31 Temmuz'a kadar uzatıldığını bildirdi. TÜİK verilerine göre Mayıs ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %15,6 azalarak 6 milyar 643 milyon dolardan 5 milyar 610 milyon dolara geriledi. Mayıs ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %9,5, ithalat %10,8 azaldı. Dış ticaret açığı Nisan ayında 8,5 milyar dolar olmuştu. Avrupa Birliği'nde 150 euroluk gümrük muafiyeti kalkıyor. Avrupa Birliği genelinde Avrupa Birliği dışı ülkelerden internet üzerinden sipariş edilen ve değeri 150 euroya kadar olan ürünlere yönelik uygulanan gümrük vergisi muafiyeti 1 Temmuz'da euroluktan kalkıyor. Yeni düzenlemeyle kargo paketindeki her farklı ürün kategorisi başına 3 euro vergi alınacak. Örneğin pakette sadece 4 çift çorap varsa tek kategori sayılacak ve 3 euro ödenecek. Ancak çorabın yanında oyuncak ve şarj kablosu da varsa 3 farklı kategori oluştuğu için vergi 9 euroya çıkacak. Türkiye genelinde 100 metrekarelik bir dairenin ortalama kira bedeli 24.179 lirayken İstanbul'da 40.453 lira olarak belirlendi. Mega kentteki kira ortalamasını en çok yükselten iki ilçe ise Beşiktaş ve Kadıköy oldu. Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alıcısını ilgilendiren Temmuz ayı maaş artış oranları Cuma günü açıklanacak Haziran ayı enflasyon verileriyle kesinlik kazanacak. 5 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emeklileri için %16,61, memurlar için ise %12,41'lik artış şimdiden netleşmiş durumda. Kırsalda Bereket Küçükbaş'a destek projesinde ilk teslimatlar yapıldı. Hak sahiplerinin %79'unu genç, %49'unu ise kadın üreticiler oluşturdu. Bakan Yumaklı yerli üretim gücüyle Türkiye'nin hayvancılıkta Avrupa liderliğini pekiştireceğini vurguladı. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ikinci güç ünitesinde reaktör binası inşasındaki kilit aşamalardan biri daha tamamlandı. Sızdırmazlık alanının iç koruma kabuğu kubbesi tasarlanan konuma yerleştirilirken bu işlemle güç ünitesinin sızdırmaz iç hacminin oluşması sağlandı. Güneşten elektrik üretiminde yılın rekoru tazelendi. Türkiye'de güneş enerjisinden günlük bazda üretilen elektrik dün 193.695 megawatt saatte yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Üretimde ilk sırada %23 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu %17,8 ile güneş enerjisi santralleri ve %15,5 ile ithal kömür santralleri izledi. Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattında yaz tatili takviyesi yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaz tatilinde artan yolcu talebini karşılamak için Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattında 3 Temmuz-14 Eylül tarihleri arasında ek seferler düzenleneceğini duyurdu. Türkiye'nin elektronik haberleşme yatırımları rekor seviyeye ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 5G teknolojisinin etkisiyle elektronik haberleşme yatırımlarının 2026 yılının ilk çeyreğinde 263 milyar liraya yükseldiğini açıkladı. Trafik sigortasında tazminat süreçleri sil baştan yenileniyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından hayata geçirilecek ortak hasar ihbar merkezi ile kaza bildirimleri tek noktada toplanırken değer kaybı ödemeleri de artık başvuru gerektirmeden otomatik hesaplama yöntemiyle doğrudan hak sahiplerine ulaşacak.

0: araştırılacak. Paranın hareketiyle ekonominin nabzını yokladık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Paranın hareketi. Haber ve programlarımızda anlatılmayanları anlatıyoruz.

Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz. Yedi bölge, 24 şehirde yayındayız. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz.

0: Burası Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik. Enerjiniz sevdi.
1: Enerji sektöründen gelişmeleri aktarıyorum. Ben Serkan Başdımar. Önce özetler. Güneşten elektrik üretiminde yılın rekoru tazelendi. Enerji ithalatı faturası Mayıs'ta %43,4 arttı. Avrupa'nın doğalgaz depolarını doldurma açığı büyüyor. Ayrıntılar bültenimizde. Güneşten elektrik üretiminde yılın rekoru tazelendi. Türkiye'de güneş enerjisinden günlük bazda üretilen elektrik dün 193.695 megawatt saatle yılın en yüksek seviyesine ulaştı. En son 24 Haziran'da güneş enerjisinden günlük bazda üretilen elektrik 186.488 megawatt saatle yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Türkiye dün 9.974 megawatt saat elektrik ihracatı, 4.016 megawatt saat elektrik ithalatı yaptı. Enerji ithalatı faturası Mayıs'ta %43,4 arttı. Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %43 artarak 6 milyar 105 milyon 604 bin dolar oldu. Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı'nca oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre Mayıs'ta Türkiye'nin toplam ithalatı 2025'in aynı ayına kıyasla %10,8 azalarak 28 milyar 70 milyon 620 bin dolar olarak belirlendi. Bu tutarın 6 milyar 105 milyon 604 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar oluşturdu. Asya enerji güvenliğini artıracak. Jeopolitik gerilimlerin sınır ötesi enerji tedarikindeki kırılganlıkları ortaya çıkarması Asya'yı enerji altyapısını yeniden inşa etmeye yöneltiyor. Morgan Stanley tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre Asya hükümetleri ve şirketlerinin enerji güvenliğini güçlendirmek ve ithalatı olan bağımlılığı azaltmak amacıyla önümüzdeki 5 yıl içinde 5,5 trilyon dolar tutarında yatırım yapması bekleniyor. Rapora göre yeni yatırımlarla bölgenin enerji ithalatının toplam tüketim içindeki payının 2030 yılına kadar %36 seviyesinden %29 seviyesine gerileyebileceği öngörülüyor. Yatırımlar için bu harcama dalgası enerji değer zinciri genelinde 9 trilyon dolara varan fırsatların önünü açabilir. Bu fırsatlar elektrik üretimi, enerji şebekeleri, enerji depolama, yakıt rafinerisi, gübre üretimi, gemi inşaatı ve endüstriyel ekipman gibi geniş bir alanı kapsıyor. Avrupa'nın doğal gaz depolarını doldurma açığı büyüyor. Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa'nın yeraltı doğal gaz depolarının doldurulmasındaki açığın önceki yıllara kıyasla büyüdüğünü bildirdi. Gazprom'dan yapılan açıklamada bölgede etkili olan sıcak havanın depolara doğal gaz doldurulmasını yavaşlattığı belirtildi. Avrupa'daki depolarda bulunan doğal gaz miktarının 27 Haziran itibariyle geçen yılın aynı tarihine kıyasla 9,7 milyar metreküp veya %16,7 daha düşük seviyede bulunduğu kaydedildi. Açıklamada Avrupa'daki yeraltı doğal gaz depolarının doluluk oranının son 5 yılın en düşük seviyesine seyrettiği vurgulanarak Avrupa'nın yeraltı doğalgaz depolarının doldurulmasında açık önceki yıllara kıyasla büyüyor ifadesine yer verildi. Brent petroldeki işlemlerle enerjinin seyrini noktalayalım. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 73,27 dolardan işlem görüyor. Dün 74,25 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı günü 73,91 dolardan tamamlamıştı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 11.50 itibariyle kapanışa göre yaklaşık %0,9 azalarak 73,27 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas Rahan petrolün varili de 70 dolardan alıcı buldu. Petrol fiyatlarındaki düşüşte Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında bugün Katar'da yapılması planlanan mutabakat zaptı görüşmelerinin olumlu ilerleyeceğine yönelik beklentiler etkili oluyor. Enerji sektöründen gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Enerjinin sevdi.
2: İsrail koalisyonu diye anılıyor, ABD İsrail koalisyonu. İran'ın insanlık için savaştığını söyledi. Ortası yok dedi. Şartları tekrarladı. 47 yıldır İran ekonomisinin bombalandığını zaten söyledi. Saddam'ı İran'a gönderen kimdi ki diye sordu. Bir yandan da ama Amerika'ya da öfkeliler. Trump'ın kararları üzerinde kendilerinin etki sahibi olmadıklarını da düşünüyorlar. Umman Dışişleri Bakanı Bedir Bin Hamed El Busaidi, İran hakkında görüşünüz ne olursa olsun bu savaş onların eseri değil dedi. Diego Garcia ile ilgili NATO Genel Sekreterine de sormuşlar. O kanıt yok diyor. Teyit edemedik diyor. Edemezler tabii. Diego Garcia aslında İngiliz üssü. Amerika'ya kiralık. Yani birlikte kullanıyorlar diyebiliriz. Bütün Ortadoğu operasyonlarında.
3: Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
0: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Ali Çağatay, Ceyda Karan, Fethi Yılmaz, Güçlü Özdan, Serhat Ayan. Gelenek bozulmuyor. Radyo Sputnik 2011'den beri olduğu gibi haberin sesi olmaya devam ediyor. Çok sesli haber için yeni yayın döneminde de kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. CHP'li Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin tutuklandı. Şile Belediyesi'ne yönelik düzenlenen 3. dalga operasyonda gözaltına alınan 13 kişi tutuklandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir kez daha askeri hastaneler açılmalı dedi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı. Bir kişi adli kontrol şartıyla hakimliğe sevk edilirken 2 kişi ise savcılıkça serbest bırakıldı. Şile Belediyesi'ne yönelik düzenlenen 3. dalga operasyonda ise gözaltına alınan 13 kişi tutuklandı. Mahkeme 4 kişiyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Sözlerinin başında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu eleştiren Bahçeli, "Siyonist vahşetin bombaları sahada hala görünmektedir. Netanyahu barışı amaçlayan mutabakatları engellenme gayretindedir. Siyonist şebeke mutabakatları kendi çıkarlarına göre eğip bükmektedir." dedi. Bahçeli konuşmasının önemli bir bölümünü ise askeri hastanelere ayırdı. Yeniden açılmaları gerektiğini vurgularken bugün NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Bu durum şanlı ordumuzun büyüklüğü karşısında kabul edilemez bir noksanlıktır dedi. Bahçeli 14 Ekim 2025'te de askeri hastanelerin kapatılması bir hataydı, açılması sevap olacaktır çağrısı yapmıştı. Gurbetçilere askerlik muafiyeti geliyor. Hürriyet gazetesinin haberine göre AK Parti tarafından meclise sunulacak değişiklik teklifiyle yurt dışında yaşayan Türklerden bulundukları ülkede askerlik yapanların Türkiye'de zorunlu askerlik hizmetinden muaf tutulmasının yolu açılacak. Anayasa Mahkemesi cinsiyet değişikliği ameliyatları ile ilgili önemli bir karara imza attı. Anayasa Mahkemesi cinsiyet değişikliği için mahkeme izni alınmasını öngören düzenlemeye yapılan itirazı reddetti. İçişleri Bakanı sahipsiz köpekler nedeniyle Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan'la Narman Belediye Başkanı Adem Kınalı hakkında soruşturma izni verildiğini açıkladı. Şanlıurfa Hilvan Belediye Başkanı Serhan Paydaş hakkında ise araştırma ön inceleme izni verildi. Kapıkule'de yurda kaçak yollarla sokulmaya çalışılan ve piyasa değeri 472 bin lirayı geçen 6 Pomeranian cinsi yavru köpek yakalandı. Köpek yavrularına el konulurken Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Avrupa'da ölümlere neden olan sıcak hava dalgası Türkiye'yi de etkisi altına aldı. Sıcaklık 5 ila 7 derece yükselecek. Özellikle yaşlar, kalp ve damar rahatsızlığı olanların daha dikkatli olması gerekiyor.
0: Ekonomi.
1: Milyonlarca emekliyi ilgilendiren Haziran ayı enflasyonu 3 Temmuz'da açıklanacak. Aylık bazda %1 civarında açıklanması beklenen enflasyonla birlikte SGK ve Bağkur emeklilerinin alacağı zam tutarı %17,77 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. İşsizlik rakamları açıklandı. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı Mayıs'ta bir önceki aya kıyasla 9 bin artarak 2 milyon 883 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek %8,2 seviyesinde kaldı. İşsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre ise 0,2 puan azaldı. Kurumlar vergisinde beyanname verme süresi uzatıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı 2024 hesap dönemine ilişkin küresel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme ve tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 31 Temmuz'a kadar uzatıldığını bildirdi. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Değerli dinleyiciler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı başladı. Radyonuz Radyo Sputnik'te sizlerle birlikteyim. Bu yeni gelen günde kıymetli dinleyiciler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çalışma arkadaşlarım, ekip arkadaşlarım, sevgili Öznur. Öznur, iyi misin? Ne oldu sana? Evet, Öznur'a klima çarpmış hanımlar beyler. Bilmiyorduk tabii biz. Dün kendisiyle bir arada değildik. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çarpan klimayı biliyorsun değil mi? Biliyor musun? Ha, bu tependeki mi? Hala burada kendisi. Anladım. Kolay gelsin. Değişen bir şey var mı? Daha iyisin sadece. Öksürüyorsun. Anladım. Kıymetli dinleyiciler, lütfen sizler çok dikkatli olun. Karşımızda bariz bir örnek var. Klima çarpması diye bir olay. Teknik masada sevgili Özgür. Saatler olsun mu diyeyim sana Özgür? Sanki tıraş olmuş gibisin. Dönsene şöyle bir sağa sola. Ne yaptın? Kısalttırdın biraz saçlarını. Cumartesi günü sahile 2 saat geç gidip bir adama benzeyeyim dedin. Yok estağfurullah canım, öyleydin zaten yani. Ama güzel olmuş. Saatler olsun. Güzel bir tıraş olmuş. Sevgili Özgür'ün tıraşı hanımlar beyler. Sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güne yansıyan gelişmelere bakacağız hanımlar beyler sizlerle birlikte. Sosyal medya hesaplarımızı biliyorsunuz. 24 şehirde karasal yayında sizlerle birlikteyiz. Sizlere eşlik ediyoruz. İstanbul frekansımız 97.8 değerli dinleyiciler. Twitter'da Radyo Sputnik yazarak Twitter'da takip edebilirsiniz. Telegram'da da Sputnik Türkiye yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Hem dinleyebilir hem de izleyebilirsiniz. Aynı zamanda değerli dinleyiciler, WhatsApp üzerinden mesajlarınız için de WhatsApp numaramız Özgür'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Bizim Nurcan zehirlenmişti. Bu kadar rahat söylüyorum ben. Zehirlendi ya, önemli bir şey yok. Balık yemiş. Bana bir gün önce balık yedim, kendimi hiç iyi hissetmiyorum dedi. Ben de çok oralı olmadım. Meğer zehirlenmiş. Bayat balıkları mı yediriyorsunuz bize ya? Burada Eminönü'nde yemiş ekmek arası. Bir de balığı da çok sevmiyorum Okan Bey dedi bana. Bu zehirlenme olayı bir süre sonra ortaya çıkıyor. İlk saatlerde falan değil. Biz Nurten Hanım'la konuşmuştuk, sağ olsun anlatmıştı bize. Yani dikkat edelim, ne diyeyim. Ama biraz da siz anlatılmayanları anlatın. Hep biz anlatıyoruz yani. Üzerimize böyle bir sorumluluk yüklenmiş. Biraz da biz kendimiz kaşınmışız. Sloganı böyle belirleyince anlatılmayanları anlatıyoruz. Ben kendimi sorumlu hissediyorum. Ha, Mustafa Hoş'la karşılaştım. Okan ne haber dedi. İyi abi, sen nasılsın dedim. Ne yapıyorsun dedi. Yayına gireceğim abi dedim. Gel beraber yayına girelim dedim. Güldü ve sessizce oradan uzaklaştı. Ama biraz da siz anlatılmayanları anlatın.
2: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

bir hayal kırıklığına uğradı ki bizim İrem, bildiğiniz gibi değil yalnız ha. Hani video mu çekecekti? Ne videosu çekecekti? Dans ederken. Kimin videosunu çekecekti? Hepimizin videosunu çekecekti. Dans ederken. Ya sevgili dinleyiciler, dur kızcağızın hepsi kursağında kalmasın. Efendim? Karar verin artık. Bu şarkı mı, sonraki şarkı mı ya? Allah Allah. Efendim? Sonraki şarkı. Bundan hemen sonraki şarkı mı? Teknik masada sevgili dinleyiciler, Simge var şu anda. Şarkıları seçen isim de o. Başında bandanasıyla sevgili emekçi İrem de geldi buraya. Ha, evet, yani bir yaz moduna girmiş vaziyetteyiz sevgili kardeşim. Akif de kendini kenardan gösterdi. Böyle ağır abi selamını bize çaktı değerli dinleyiciler. Ondan sonracıma biz hepimiz buradayız, sizlerle birlikteyiz değerli dinleyiciler. Sevgili Ali Çağatay'ı soruyorsunuz, gelen mesajları görüyorum değerli dinleyiciler. Bir gelişme olup olmadığını soruyorsunuz. Biz tabii sürekli avukatlarıyla iletişim halinde arkadaşlarımız, konuyu yakından takip ediyorlar ve bilgilendirmeleri de buradan fırsat buldukça yapıyoruz. En kısa zamanda tabii kendisi dönecektir, gelecektir, burada olacak ve yayınlarına kaldığı yerden devam edecek. Siz özlüyorsunuz tabii, bizler de özlüyoruz. Onu seven insanlar olarak çok kıymetli bir isim, çok değerli bir gazeteci. Değerli dinleyiciler, kolay değil meslekte 35 yıl, yani az buz bir zaman değil. Onu söyleyelim, onu buradan belirtmiş olayım. Kendisi sosyal medya hesabında paylaştığı bir paylaşım nedeniyle tutuklandı değerli dinleyiciler. Onunla ilgili gelişmeler oldukça da biz buradan sizinle mutlaka paylaşacağız. Minik bir hatırlatmamız olsun. Sevgili Güçlü sabah yayınlarında, Güçlü Özgan yayında olacak sevgili Ali Çağatay gelene kadar. Bu arada minik bir şey söyleyeyim mi? Sert bir şey söyleyeyim mi bilmiyorum, söylediler mi söylemediler mi? 35 yıllık bir gazeteci değerli dinleyiciler sevgili Ali Çağatay. 35 yıllık gazeteci Ali Çağatay'ın işte hem karakolda hem de adliye sürecinde kapıda olan kişi sayısını söylemeyeceğim bile değerli dinleyiciler. Ya da şöyle söyleyeyim, kimse yoktu.

bu şarkının bende hatırası var. Var ya Simge, benim üzerime oynuyorsun söyleyeyim. Bu arada devam edelim gündemdeki başlıkları aktarmaya. Şunu da söylemeden edemeyeceğim. Ben bunu zaten söylemiştim. Fethi Yılmaz'a bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Gece uyumadan etmeden uzun saatler sevgili dostu ve birlikte çalıştığı arkadaşı Ali Çağatay'ın her an her dakika yanındaydı. Onu da bir kez daha buradan belirtmiş olalım hanımlar beyler. Şimdi Sayın Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısı oldu. Grup toplantısında askeri hastaneler yeniden açılmalıdır. NATO'da askeri hastanesi olmayan tek ülke Türkiye'dir. Bu durum kabul edilemez bir noksanlıktır açıklamasında bulundu değerli dinleyiciler. Önce Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına, diğer açıklamalarına bakmadan evvel bu askeri hastaneler meselesi çok tartışılmıştı bu konu. Bak net söyleyeyim, açılır, askeri hastaneler açılacaktır. Önümüzdeki günlerde bekleyin, askeri hastaneler açıldı haberini büyük puntolarla duyarsınız. İşte gazeteler, bak bugünü Simge, bugünü bir kenara not et. Edemez misin? Vallahi hiç uğraşamam ya. Vallahi biriniz etsenize ya. Öznur. Ne bileyim, askeri hastanelerle ilgili demiştiniz ya diye not et. Allah'tan. Bir de var ya, hafif grip sesi var. Tamam. Yani var ya. Öznur, seni çok yoracaksak etme. Allah'tan İrem de var. Dün de alkışlıyorum, sağ olsun sevgili editörümüz, birbirlerine hepsi birbirinden kıymetli. Öznur'un yokluğunda İrem bana destek oldu, sağ olsun. Gerçekten hepsi pırlanta gibi insanlar. Çok çok güzel yürekleri var, çok da çalışkan arkadaşlarım. Harika bir ekip çalışması var, biliyor musunuz? Ben imreniyorum onları görünce, çok mutlu oluyorum. Birbirleriyle çok iyi böyle şey halindeler, iletişim halindeler. İşler aksamıyor yani. Şimdi açılacak, asgari hastaneler açılacak. Sayın Bahçeli böyle bir açıklama yaptıysa bu, biz çünkü hep böyle oldu biliyorsunuz. Bunu her defasında söylüyorum. Sizler de şahitsiniz. Türkiye'de bir şey olmadan evvel mutlaka öncesinde ufak tefek açıklamalar gelir ama en büyük açıklama Sayın Bahçeli'den. Bak şeyde en son neydi? Çözüm süreci meselesi, biliyorsunuz. Bu terörsüz Türkiye dönemi. Sayın Bahçeli'nin yapmış olduğu açıklamalar, sonra ne oldu? İmralı görüşmeleri başladı vesaire vesaire. Taşlar daha sonrasında yerine oturtulduğunda, ha bak bu böyleymiş falan diyebiliyoruz. Şimdi ona gerek yok. Şimdi Sayın Bahçeli askeri hastaneler dedi mi? Dedi. Askeri hastaneler açılır. Ben size söyleyeyim. Bak ne dedi? Askeri hastaneler yeniden açılmalıdır. NATO'da askeri hastanesi olmayan tek ülke Türkiye'dir. Bu durum kabul edilemez dedi Sayın Bahçeli. Değerli dinleyiciler, şimdi askeri hastanelerin önemiyle ilgili bir iki cümle söylemek lazım. Şarapnel, mayın, yüksek kalibreli silah yaralanmaları gibi sivil hastanelerin uzmanı olmadığı ağır ve spesifik vakalarda hayat kurtarırlar. Sonra çalışma bölgelerine, sınır ötesine veya afet alanlarına hızla taşınabilir sahra hastaneleri kurarak en zorlu şartlarda bile kesintisiz ameliyat yapabilirler. İşte jet pilotları, havacılık tıbbı, denizaltıcılar, su altı tıbbı, kimyasal, biyolojik tehditler gibi sadece orduyu ilgilendiren özel sağlık alanlarında Ar-Ge ve tedavi üretirler. Ve cephedeki askerin arkasında güçlü bir askeri sağlık sisteminin olduğunu bilmesi savaş motivasyonunu ne yapıyor? Artırıyor. Ayrıca afet alanlarında askeri disiplin sayesinde sivil kurumlardan çok daha hızlı organize olabiliyorlar. Yani özetle askeri hastaneler önemli mi? Önemli. Bunu daha önce de söylemiş miydik? Söylemiştik. Şimdi Sayın Bahçeli askeri hastaneler açılsın diyor mu? Diyor. Peki askeri hastaneler açılır mı? Açılır. Ne güzel. Kendim soruyorum, kendim cevap veriyorum ya. Dünyanın en güzel şeyi. Hadi size bir görev. Burada mı İrem? Tamam. O zaman size bir görev arkadaşlar. 5 dakika falan da süre veriyorum. Sevgili dinleyicilerimiz, size de aynı şeyi sorabilirim. Bir tane soru sorun ve sorunun cevabını verin. Soruyu da kendiniz sorun. Cevabı da kendiniz verin. Süreniz başladı. Ne?
Hemen söyledi. İrem bugün güzel olmuş mu? Cevap evet dedi Simge. Düşünün. Birazdan alacağım. Değerli dinleyiciler, şimdi Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına devam edelim. Sayın Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın geleceği ve siyasi istikrarla ilgili olarak Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin geleceği ve devletin bekası için sarsılmaz bir kararlılıkla yoluna devam edeceğini vurguladığı, ittifak içinde bir çatlak veya fikir ayrılığı yaratmaya çalışan odakların çabalarının boşa çıkacağını söyledi Sayın Bahçeli. Başka ne dedi? Yeni sivil anayasa çalışmalarına değindi. Türkiye'nin prangalarından kurtulması için geniş tabanlı milli bir uzlaşıyla hazırlanacak bir anayasanın şart olduğunu ifade etti. Ya arkadaş, sürekli ama sürekli ama sürekli böyle şey nedir o? Bir yeni anayasa, yeni bir şeyler çıkaralım. Gerçekten samimiyetle soruyorum. Bunu bizim için, hepimiz için mi yapıyorsunuz yoksa istiyorsunuz? Yoksa kendiniz için mi istiyorsunuz? Ekonomi. Başka, 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verileri öncesinde ekonomik duruma değindi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, hayat pahalılığıyla mücadelede hükümetin ve ekonomi yönetiminin attığı adımları desteklediklerini söyledi. Memur, emekli ve çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceğine olan inancını dile getirdi. Sayın Bahçeli, emekli, başka ne vardı? Memur, başka, bir de çalışanlar. De ver, benim sesim ver. Bir şey dedi de yani tam böyle hani heyecanlanmışım, yokuşu çıkmak üzereyim böyle. Birden Simge bir şey söyleyince rampada kaldık, iyi mi? Şimdi gel de arabayı oradan kaldır. Hadi bakalım. Orada ne diyorlar? Debriyajı hafif ayağından kaldırırken gaza da hafif ne yapıyorsun? Basıyorsun. Debriyaj, hafif gaz. Neyse, baştan alıyoruz. Ne diyor Sayın Bahçeli hanımlar beyler? Diyor ki biz diyor emekliyi, memuru ve çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz diyor. Doğrudur. Şimdi emekli maaşları ile ilgili bizim Melis de söylemiştir cuma günü. Söyledi mi Melis bir şeyler? Sen yoktun. Biliyorum ben, söylüyor ya, emekli maaşı şöyle olabilir, böyle olabilir falan filan konuşuyor, anlatıyor. Taş çatlasa, ki ben zannetmiyorum çatlayacağını. Ya bu gibi durumlarda çatlamıyor. 25 bini bulmaz. Özgür Erdursun'la konuştuğumuzda 23.600 falan demişti. O da olur mu bilmiyorum. En düşük emekli maaşı olarak söylüyorum bunu kıymetli dinleyiciler. Başka ne var? Sınır ötesi operasyonlar ve terörle mücadele konusunda tavizsiz duruşun süreceğini söyledi Sayın Bahçeli. Bölgedeki jeopolitik risklere karşı Türkiye'nin kendi göbeğini kendisinin keseceğini ve milli çıkarlardan asla ama asla geri adım atılmayacağını söyledi. Ve Özgür Özel'in, biz binaları geride bıraktık, ya partiyi alacağız ya başka yol bulacağız şeklindeki çıkışlarını eleştirdi. Muhalefetin kendi içindeki kaos ve koltuk kavgalarını gizlemek için popülist söylemlere sığındığını iddia ediyor hanımlar beyler Devlet Bahçeli. Evet Simgeciğim, söyle bakayım. Bana Sputnik'ten bir dedikodu getirdin. Dedikodu değil, dedikodu. Dur birazdan söyle. Birazdan söyle. Bu arada gelen mesajlarınız sevgili dinleyiciler, şöyle bir bakalım mesajlara. 0500 571 66 56. Okan abi merhaba. Şile'nin köylerindeki ve aralardaki bütün sahilleri tutmuşlar. Bunlar buraları kiralıyor mu? Her yere giriş paralı. Belediyeler ofislerinde özür dilerim, ben gözlüğümü takayım ya. Vallahi görmedim çünkü onu Simge. Heh, şimdi çok güzel rahatladım. Belediyeler afişlerinde, sitelerinde belirlesinler ki kime kaç TL'ye vermişler demiş dinleyicimiz, bir Şileli olarak. Bu arada Şile demişken, Şile Belediyesi'nde gözaltılar vardı biliyorsunuz. 17 kişi gözaltına alınmıştı. 13'ü hakkında tutuklama kararı geldi. 4'ü hakkında da adli kontrol kararı uygulandı. Şimdi bu sahillerle ilgili konularda daha önce benim yorumum olmuştu. Aklın yolu bir. Ben ülkemizde sahillerimizin, beach istiyor musunuz arkadaşlar? Böyle şezlong menzlong para vereyim gideyim, şemsiye hizmetini falan alayım, bir dünya para vereyim, bu hizmeti istiyor musun Öznur'cum? İstemiyorsun.
Küçük bir kısmında belki olabilir. Hani isteyen belki yanında götürmeye üşenir de oradan alışveriş yapabileyim, ama orada da fahiş fiyatlar olmasın kardeşim. Bir suyu kalkıp orada 100-150 TL'lere, küçük suyu 100-150 TL'lere satmasınlar mesela. Ya da iki tane şezlong, bir tane şemsiye 2000-2500 lira paralar istenmesin mesela gibi. Diyorum ya, biz evden hazırlıklı gidelim. Alalım yiyeceğimizi, içeceğimizi, havlumuzu, şuyumuzu, buyumuzu, kumsalımıza bir güzel serilelim. Efendi efendi oturalım, denizimize girelim, ondan sonra dönelim, geri gelelim daha önceki yıllarda olduğu gibi. Neden böyle bir şey yapıyorsunuz ben anlamıyorum. İnsanlar memnun değil. Hoş geldin Okan. Çok sesler kısılıyor bu aralar. Nasıl yükseleceğiz bakalım? Keşke İstanbul'da olsaydım demiş dinleyicimiz. Okan Bey göndermiş. İzmir'den sevgiler ve saygılar. Başarılarınızın devamını diliyorum. Hava gibi, su gibi, ekmek gibi 7/24 alışkanlığımız oldu. Sayın Ali Çağatay'a da selamlar. Dört gözle dönmesini bekliyoruz demiş kıymetli dinleyicimiz. İsminizi ben göremedim efendim. İsminizi bağışlarsanız mutlu olurum diyeceğim. Çok teşekkür ediyorum. Umarım sevgili Ali Çağatay da bunları hissediyordur diye düşünüyorum. O da sizi özlüyordur. Aman abi, ne gerek var bu hastanelere? Özel hastaneler var ya demiş. Öztürk Uçarman göndermiş. Yazık Okan'a, fazla yüklenmeyin. Zaten iki kişi izliyor demiş. Ay canım benim ya. Ahmet Talay göndermiş. Sevgiler selamlar gönderelim kendisine. Efendim. Evet, Serkan dün arabayla gelmiş ofise. Abi bence de kötü bir şey Serkan'ın nasıl araba kullandığıyla ilgili olarak sevgili dinleyiciler. Geçmeyeceğim. Şimdi hanımlar beyler, Türkiye İstatistik Kurumu verileri, bunlara baktığımızda gerçek işsizlik %31'e yükselmiş vaziyette. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'de işsizlik oranı Mayıs 2026'da %8.2'de kaldı. Buna karşın potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan gerçek işsizlik oranı da %31'de yeniden tarihi zirvesine çıkmış oldu baktığımız zaman kıymetli dinleyiciler. Kadın ve genç işsizliğinde tablonun ağırlaştığını görüyoruz. Mesela genç işsizliği artıyor. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı bir önceki aya göre %14.8'e çıkmış. Kadınların durumuna baktığımızda %21.8 gibi bir oran görüyoruz değerli dinleyiciler. Mesela genel işsizlik oranlarında erkekler %7 iken kadınlarda bu oran %10.5'lara kadar yükselmiş vaziyette değerli dinleyiciler. Bir de şöyle bir şey var, çalışanlarla ilgili olarak nasıl gidiyor, iş hayatı nasıl, durumlar nasıl diye sorusunu sorduğun zaman hiçbir şeyin tadı tuzu yok, cevabını alıyorsun. Kıymetli dinleyiciler, hani piyasanın nabzını, piyasanın durumunu birazcık böyle buradan bir tutmak mümkün aslına bakarsanız. Diyorlar ya, yaprak kımıldamıyor diye, hakikaten öyle. Ali Bey gazetecidir, hem de sayıları azalan iyi bir gazetecidir. Gözümde itibarı falan düşmemiştir. Hayati Keskin göndermiş. 35 yıllık gazeteci ters kelepçeyle tutuklanıyor. Türkiye'nin bence tek elle tutulur gazetecisi, çok büyük bir değer ve herkes ölü taklidi yapıyor. Çok üzgünüm. Biz bu başımıza gelenleri fazlasıyla hak ediyoruz demiş dinleyicimiz. Hakan Bey göndermiş. Az önceki mesajı gönderen dinleyicimiz de Hayati Bey, ismini söylediğimi bilmiyorum. İzmir'den sevgiler ve saygılar demiş. Okan Bey, radyonuzu dinliyorum. Adımı söylememişim, özür dilerim. Estağfurullah, niye özür diliyorsunuz? Mine Hanım, sevgi ve selamlarımı gönderiyorum size de. Sağ olunuz, var olunuz. Değerli dinleyiciler, 0505-171-66-56'dan arzu ederseniz mesajlarınızı gönderebilirsiniz bizlere. Şimdi devam edelim kıymetli dinleyiciler. 3 Temmuz günü biliyorsunuz yeni memur ve emekli maaşları ÖTV'deki otomatik üfe güncellemeleri falan. Dolayısıyla iğdenedip diye her şeye bir zam oranı belli olacak. Ocak-Mayıs dönemindeki o 5 aylık kümülatif enflasyon %16.61. Şimdi biz bugün ayın kaçı? 30'u. Yarın değil öbür gün sevgili Özgür'le birlikte burada stüdyoda olacağız.
2024 yılı sonundan itibaren başladığımız mutfak enflasyonu bölümümüzü gerçekleştireceğiz. Bakalım rakamlar sevgili Özgür'ün kaleminden nasıl dökülecek, hep birlikte göreceğiz. Ocak-Mayıs dönemindeki 5 aylık o kümülatif enflasyon %16.51 olarak kesinleşmiş durumda değerli dinleyiciler. Bu verilere baktığımız zaman yani 6 aylık enflasyon %18 civarı falan gibi görünüyor. Bu verilere göre baktığımızda memur ve emekliler için öngörülen %13.75'lik bir zam senaryosu var. En düşük memur lise mezunu 59.896 TL'den 1000 lira seyyanen bir artışın da eklenmesiyle 69.131 TL'ye, en düşük emekli memur üniversite mezunu o da ne kadar? 71.983, en düşük memur emeklisi 30.586 TL gibi bir rakam konuşuluyor. Peki bedelli askerlik değerli dinleyiciler, 3 Temmuz'da memur maaşlarına gelecek zam oranı ne olursa olsun bedelli askerlik ücretlerine aynı oranda otomatik olarak zamlanacağını söyleyelim. Yine bunun dışında işte akaryakıt, alkol, sigara ki sağlığa zararlıdır onlar biliyorsunuz. Onlara da yine otomatik zam. İğneden ipliğe her şey değerli dinleyiciler ama aman bizi ne etkileyecek, bizi çok da etkileyeceğini alıştık zaten yani zamlara biz. Bir de şeyi kaybettik. Fiyat algımızı kaybettik. Yani bir şey alacağız ya da bir iş yaptıracağız. Bir fiyat bekliyorsunuz, fiyat istiyorsunuz. Allah Allah diyorsunuz ya, acaba bu pahalı mı değil mi, yani ne yapmalıyım diye böyle bir ikilemde kalıyorsunuz. Bilmiyorum bu tarz şeyleri yaşıyor musunuz? Bir usta çağırdınız diyelim, herhangi bir işten dolayı bir usta çağırıyorsunuz diyelim. Size bir teklif sunuyor, diyor ki ben bu işi şu kadardan yaparım diyor. Ne yaptırsın, ne yapsın usta mesela? Taş yapsın yere, taş yapsın, fayans döşesin mesela. Çat diye çekip böyle bir 6-7 bin liralar falan işçilik. 6-7 bin lira nasıl mesela işçilik simge? Bakıyor ama ne bileyim ben ya, Allah Allah. Fayans diyor, 6-7 bin lira işçilik nasıl diyor. O kanastan da deli midir nedir ya? Mesela 16 dese de ben okeyim demiş. Birazdan fayansçı arkadaşlarımız, ustalar zaten tek tek düşmeye başlarlar. Ne bileyim yani herhalde 6-7 böyle şeyler artık yevmiyeler değişti. Anlatabiliyor muyum? Fiyat algımızı o kadar yitirdik ki. Neyin pahalı, neyin ucuz olduğu durumunu, bir de fiyatlar birbirinden de çok farklı. Ya öyle de bir şey var. Güvenemiyoruz da artık. Güven meselesini zaten uzun yıllardır kaybettik. Mesela saç boyama diyeyim ben sana. Ne kadar oldu saç boyama? Onu da mı bilmiyorsun? Ben de zırt pırt baltayı taşa vurup duruyorum. Hiç anlamadığı yerlerden giriyorum mesela. Özgür, saç tıraşını kaça oldun? 300 TL'ye oldun. Bak uygun fiyat olmuş mesela. O bir de çok öyle şey, hani çok zorlayan da bir şey değil, işte değil Özgür'ün ki. Kısa sürdü değil mi böyle? 10-15 dakikada falan halletti. Mikail, sen saç tıraşı oluyor musun? Bak 600 liraya oluyor. İşte aradaki fark. Yani buradan ne anlıyoruz? Mikail kazık yiyor, Özgür gayet de ekonomik olarak bu işini çözdürüyor. Çünkü Mikail'in saçında da 600 liralık bir işlem yok değerli dinleyiciler. Şeyi kaybettik. Nedir o? O hikayeyi kaybettik yani, bilemiyoruz artık ne ucuz ne pahalı durumu, işin gerçeği değerli dinleyiciler. Şimdi Eskişehir'de maske takmıştı ve 5 kişiyi bıçaklamıştı. Bir kişi cezaevinde intihar etti değerli dinleyiciler. 75 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Arda Küçük Yetim 20 yaşında, bunun görüntülerini o zaman görmüştük. Kendisi üzerindeki kamerayı açıyor ve kayda alıyor. Rastgele işte maske takıp sokaktaki insanlara saldırıp onları bıçaklamıştı. 5 kişiyi yaralamıştı. Olayın ardından 18 Ağustos 2024'te Eskişehir Adliyesi'nde tutuklandı Arda Küçük Yetim. Cezaevinde yaklaşık 1 yıl 10 aylık bir sürecin ardından akşam saatlerinde intihar ederek hayatına son vermiş. Olayla ilgili olarak da soruşturma başlatıldığını sizlere aktaralım değerli dinleyiciler. Hayırlı yayınlar Okan Bey, çok geçmiş olsun Ali Bey'e. İnşallah kısa zamanda özgürlüğüne kavuşur. Vallahi üzülüyoruz bu olanlara demiş değerli dinleyicimiz Gül Hanım göndermiş. Ya tabii ki gazeteci gazeteciliğini yaparken, işini yaparken öyle değil mi? Yani insanların haber alma hakkı var, sizlerin haber alma hakkı var. Hepimizin görevi var, hepimiz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Birilerine hakaret etmiyoruz,
Ondan sonra tehdit etmiyoruz. Kimsenin malında, mülkünde, şuyunda, buyunda şeyimiz yok, gözümüz yok. Ülkemizde gerçekten kıymetli gazeteciler var. Değerli gazeteciler var. Bu insanların mücadelesi, haberi, gerçeği yine kamu adına, sizler adına sormak, soruşturmak, araştırmak. Yani milletvekili nerede? Mecliste çalışmalı. Milletvekili nerede? Mecliste kararları alıp, işte milletvekilleri kararları alıp bizim rahatımız, bizim huzurumuz, bizim güvenliğimiz vesaire her şey için çaba göstermeli. Ama birileri de doğruyu yanlışı görmeli, araştırmalı, sormalı, soruşturmalı. Öyle değil mi? Yapılan bir haksızlık, yapılan bir yanlış, yapılan bir şey varsa bunları da birilerinin sorması lazım değerli dinleyiciler. Şimdi bazıları diyor ki kardeşim soruluyor, yani günümüzde de soruluyor. Ya soruluyor da şimdi soruyu, sorunun sorulacağı kişi önceden soruları kendisi gönderdiği zaman bir kıymeti oluyor mu? Olmuyor. Devam edelim. Özgür Özel değerli dinleyiciler. İzmir'de buluştu insanlarla ve Bayındır, Ödemiş, Kiraz, Beydağ, Tire ilçelerinde gerçekleştirdiği ziyaretler vardı Özgür Özel'in. İzmir'deki il binasının açılışına katıldı, konuştu değerli dinleyiciler. Butlancılar bir elin parmakları kadar kişiyle seyahat yaparken biz çay içmeye on binlerle gidiyoruz dedi. Değerli dinleyiciler, geliyoruz dedi Özgür Özel. Biz binaları geride bıraktık dedi. Değerli dinleyiciler, meydanlar, tarlalar, fabrikalar, halkın doğrudan, halkla doğrudan iç içe olduğunu söylüyor, vurguluyor. Onu da aktarmış olalım sizlere kıymetli dinleyiciler. Bu arada yeni parti gelecek gibi duruyor. Yani Özgür Özel önderliğinde bir parti artık iyiden iyiye kurulacak değerli dinleyiciler. O partide de hatta birilerinin açıklamaları olmuştu. Ben orada yer alacağım diye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı biliyorsunuz görevinden, daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmişti. Üyeliğinden istifa etmişti. Yeni partiye katılacağını söylemişti. Önümüzdeki günlerde bunu da iyiden iyiye duyacağız değerli dinleyiciler. Simge, bir soluklandır beni, ondan sonra yolumuza tekrar devam edelim. 0505 171 66 56 0505 171 66 56 numaralı değerli dinleyiciler. Telefondan da bizlere ulaşabilirsiniz. Mesajlarınızı gönderebilirsiniz değerli dinleyiciler. Bir soluklanalım. Tekrar burada sizlerle birlikteyiz.

Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 66 56'ya gönderin, yayınlansın.

Çok selamlar, sizi severek dinliyorum. Duayen gazeteci Ali Baba'ya çok geçmiş olsun diliyorum. İnşallah tez zamanda aramıza döner. Ali Baba kutup yıldızı gibi hep doğru yönü gösteriyor demiş dinleyicimiz. Ahmet Bey göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Okan Bey, sizce yeni parti gelmeli mi demiş. Siz mücadele etmesi gerektiği düşünenlerden misiniz? Yani başka çare olmayınca, yapacak bir şey olmayınca, değil mi? Bunu da Özgür Özel zaten aslında yeteri kadar ifade ediyor. Ya sahip çıkacağız, bir şekilde kalacağız, direneceğiz, Cumhuriyet Halk Partisi'nde olmaya devam edeceğiz. Fakat öyle ya da böyle, öyle ya da böyle birilerinin istediği oldu mu şu ana kadar? Yeni parti kurulsa da oldu, kurulmasa da oldu. Onu görmek lazım herhalde ki siz de onu görüyorsunuzdur. Okan Bey merhaba. Bursa'dan Recep. Ben karavanı Karacabey'de belediyeye ait bir karavan parka götürdüm. Elektrik, su ve 7/24 güvenlik olmasına rağmen 650 lira fiyat var. 4 kilometre ileride özel bir karavan park var. Sadece su olmasına rağmen fiyat 750 lira. Bence belediyelerin bu tip yerleri denetlemeleri gerekiyor demiş dinleyicimiz Recep Bey göndermiş. Bence de katılıyorum size. Çok. Bu arada ben daha önce söylemiştim, karavan kamp. Gittiniz mi hiç karavan kampta, kaldınız mı Simge? Var mı içimizde karavan kampta kalan arkadaşlar? Serkan var. Karavancık çağırayım mı? Serkan var, çağırayım mı? Yok. Yok, şu anda bir karavancıya ihtiyacımız yok ama karavan kültürü özellikle pandemi döneminde falan baya bir şey oldu. Dikkat çekti, karavan satışları arttı falan. İnsanlar karavana ne yaptı? Yükseldi, gitti oradan karavanları satın aldılar. Sonra tatil, ekonomik anlamda falan tatil yapabilmek için yurt dışına gezilerde falan. Fakat şimdilerde o kadar karlı mı? Mesela karavan satışları bir ara böyle çok güzeldi. Sonradan tekrar bildiğim kadarıyla bir yavaşladığını, özellikle ikinci el karavan satışlarının arttığını gördük. Alan insanların biraz satmaya çalıştığını gördük ama karavan kültürü ve karavan kamplar ülkemizde biraz daha düzenli ve güzel olmalı bence de değerli dinleyiciler. Güzel bir şey ya vallahi. Düşünsene, istediğin yerdesin yani, sabah bir kalkıyorsun, hadi şuraya gideyim diyorsun, ondan sonracıma gidebiliyorsun. Bu kadar, cümle bitemedi bir türlü, ben de şey yapamadım. Efendim Simgeciğim, ufkunun ne kadar dar olduğunu fark ettin ben söyledikten sonra mı? Hı. Ne düşündün karım? Hı. Ah canım ülkem ya, işte bak Simge'nin bu söylediği aslında bizim Türkiye'nin özeti. Hayallerimizi nasıl daraltmışlar. Simge diyor ki, benim karavanım olsaydı şirketin önüne çekerdim, eve git gel derdi olmazdı. Burada gelir radyoda çalışır, şurada bizim radyonun olduğu binanın bahçesinde karavanım da olurdu. Hatta gider öğlenleyin biri birazcık uyurdum falan filan. Hayallerimiz böyle daraltıldı bizim, biliyor musun Simgeciğim? Böyle şey, büyük hayallerimiz olamıyor bir türlü. Ya araba alacağım diye hayal kuruyoruz, ikinci el araba hayal ediyoruz. Ev alma hayali bile yok ya artık yani. Ama bu niye biliyor musunuz arkadaşlar? Bu şundan dolayı. Geçmişten günümüze gelen hep böyle öğretiler var. Mesela geçmişte ne derler? Aman çocuğum okusun, böyle sigortalı bir işe girsin, kendini kurtarsın. Veya insanlar şunu söylerdi. İşte elektriğimi ödeyeyim, su faturamı ödeyeyim, kiramı ödeyeyim. Aman geçinecek kadar olsun yeter. Niye geçinecek kadar olsun yeter? Niye hep daha fazlasını istemiyoruz? İstemedik bugüne kadar. İstemediğimiz için de çekmedik onları, ittik. Çekmek lazım. En son ne zaman paraya güzel bir şey söyledin Simge? Söyledin mi hiçbir şey? Parayı alıp karşına. Yani parayı karşımıza alabiliyor muyuz? O da tartışılır ya, hangi para? Ya genelde böyle bu aralar dövizle ilgili, dövize de konuşmak güzel olur yani, onu söyleyeyim. Bak ben bunu daha önce söylemiştim, yapın bunu. Parayı alın. Bizim en büyük banknotumuzu alın. En büyüğünü tutup da böyle şey, madeni paralarla bence uğraşmayın. Boşa vakit kaybetmeye gerek yok. En büyük para birimimizi alın. Ne bileyim, biraz döviz alın, euro alın, dolar alın, bir şeyler alın. Böyle bir şekilde sizde yoksa bile birinde görürseniz iki dakika müsaade isteyip konuşabilir miyim diye parayla bir konuşun. Sevgi sözcükleri gönderin.
Seni çok seviyorum.

Bütün sülalenle gel bana. Akrabaları torla topla hepiniz beraber gelin bana. Bekliyorum sizi deyin. Sizi kucaklıyorum deyin. Bak bunun etkisini görürsünüz. Benden söylemesi. Şimdi arkadaşlar size bir soru soracağım. Değerli dinleyiciler, burada gelen mesajlara da bakayım. Bir tane haber vereceğim de o haberi de aynı zamanda. Ülkemizde gerçek anlamda gazetecilik yapan saygın kişilerden biri Ali Bey'in başına gelenler hepimizi üzdü. En kısa sürede umarım mesleğine, radyosuna geri döner, kendisine sağlıklar diliyorum demiş. Erol Bey göndermiş. Bundan şüphemiz yok. Sevgili Erol Bey, çok teşekkür ediyorum. Bu mesajınız da, bu enerjiniz de mutlaka ulaşıyordur. Zaten bu mesajların bilgileri de gidiyor kendisine. Merhabalar, Ali Ekber Ergen ben. Ali Bey'e çok geçmiş olsun diyorum. Sabahları zevkle dinliyor, bilgileniyorduk. Ülkeyi tümüyle kapatsalar, kapatsalar da rahatlasalar bari. Ben 65 yaşındayım, 12 Eylül'de gördük ama bunların yaptığı başka bir şey. Umarım tez zamanda hürriyetine kavuşur Ali Bey demiş. Değerli dinleyicimiz Ali Ekber Ergen beyefendi göndermiş. Size de selam ve sevgilerimizi gönderelim değerli dinleyicimiz. 0505-171-66-56. Şimdi arkadaşlar, Mr. Beast diye bir isim var, biliyor musunuz? Duydunuz mu bunu? Mr. Beast. Acayip para var bu arkadaşta. Ya ben tanımıyorum da o da beni tanımıyor. Keşke, bak bir de çevremizdeki, bak en yakında Öznur, en yakın çevrendeki 5 kişi en sevdiğin, en sıkı sıkı sarıldığın arkadaş anlamında 5 kişi önemliymiş, biliyor musunuz değerli dinleyiciler? Yani onu mümkün mertebe zenginlerden seçmek çok önemli. Yani o skalayı yakalayabilmek, o ortalamayı tutturabilmek için falan çok önemliymiş. Tabii bunlara sahip olabilmek de ayrı bir meziyet. Şimdi Mr. Beast dediğimiz arkadaş zengin bir arkadaş. Şöyle bir şey yapmayı planlıyormuş kendisi. Enteresan şeyler yapıyor. Diyor ki marketten, gerçekten marketten çıkan birini yakalayıp tam arabasına gitmek üzere, arabasına binmek üzere marketten poşetlerle beraber çıkan, biliyor musunuz bunu? Çıkan birini yakalayıp onu bulup ona şöyle bir şey yapmayı düşünüyormuş. Diyor ki yere bir tane çember çizeceğim. O çemberin üzerinde durmasını isteyeceğim. İçinde durmasını isteyeceğim. Ne kadar yükseğe sayarsa saysın. Ne kadar 1, 2, 3, 4, 5 saymaya başlasın. Ne kadar yükseğe sayarsa o kadar para vereceğim kendisine. Ve dolar. Mesela 1 milyon dolar diyelim. 1 milyona kadar saysa ona 1 milyon dolar para vereceğim diyor. Süre yok. İstediğin kadar orada, o sadece tek şart var. Çemberin dışına çıkmayacaksın. Çemberin dışına çıktığın anda neyse en son saydığın sayı, o sayıdaki kadar, geldiğin yere kadar olan parayı ne yapacaksın? Alıp gideceksin. Kabul eder miydiniz böyle bir şeyi Simge? 3 gün falan kalırsın. Öznur, ederdin. Özgür. Yıllardan beri diyor biz Özgür, biz o eski, vallahi felsefe yapıyor. Bu Özgür'e de bir şey sorulmuyor. Şimdi arkadaşlar, herkese çok cazip geliyor bu, tamam mı? Çemberin içine girelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 saymaya başlarım diye düşünüyorsunuz. Bir insanın hedefinizde 1 milyon diyelim, değil mi? Çünkü adam demiş istersen diyor 1 milyona kadar çık, ben sana diyor o zaman diyor tam 1 milyon dolar para vereceğim diyor. Ne kadar dolar şu anda? Çok para. 1 milyon dolar vereceğim diyor. Bir insanın 1 milyon doları sayması, ya 1 milyon sayısına ulaşmasının süresi yaklaşık 40 gün. 40 gün boyunca yemeden içmeden sayamıyorsun arkadaşım. Sevgili dinleyiciler, şimdi aslına bakarsanız bu tamamen doğru. Mr. Beast de zaten bunu söylemiş. Ama işin güzel tarafı şöyle bir şey. Yani sayıyı saymaya başlıyorsun, bir süre sonra atıyorum 50 bine geliyorsun, ben 50 binde çıkıyorum, tamam bu bana yeter deyip ayrılabilirsin mesela. Ama işin enteresan yanı şu, tam 40 gün sürüyor, 1, 2, 3 diye saymaya başlıyorsunuz fakat 987.654 gibi telaffuz edilen sayıların bir tanesini söylemek yaklaşık olarak 2-3 saniye sürüyor Simgeciğim.
haliyle nefes almak, uyumak, yemek, zihinsel yorgunluk falan filan dediğimiz zaman normalde, hele bir de marketten çıkmış bir tane arkadaşımız, bir tane beyefendi daha doğrusu arkadaşımız derken, ben şimdiden saymaya, abi dur bedava, para vermiyoruz İsmail Erdem, ben saymaya başladım demiş. Vallahi istersen bak şöyle bir şey yapabiliriz sevgili İsmail Bey. İsmail Erdem. İsmail abi şöyle bir şey yapabiliriz. Bak şu anda saat kaç? 12.54. 13.25'e kadar saysana. Kaça kadar sayacaksın? Vallahi ya. 13.25. Yapar mısın bunu bizim için? Cevap bekliyorum kendisinden. 13.25'e kadar sevgili İsmail abi. Bir şey vermiyoruz ama ha. Yani siz saymaya başladım dediniz diye yani. O kadar. Şimdi böyle bir deney değerli dinleyiciler, en can alıcı kısmı diye biliyor musunuz bu işin? Şimdi bu influencer değil, herhangi bir yarışmacı değil. Böyle alışverişten çıkmış biri, ondan sonra alışverişten çıkmış elinde torbalarla falan gidiyor. Bir anda evine dönmek üzere olan biri bir anda karşına çıkıyor ve o anda hayatın burada duruyor. Sadece say diyor birisi ve muazzam bir psikolojik şey başlıyor orada. Savaş başlıyor aslına bakarsanız. Kişi işini, ailesini, sosyal hayatını ne yapıyor? Anında terk ediyor. Çemberin içine hapsolmayı kabul ediyor. Değerli dinleyiciler. Var ya bir şey söyleyeyim mi? Bu da var ya, bu acayip şımarıklık ya. Ya bir de böyle bir şey var ya. Para var ya. Hani zengin ya. Para ver ben de böyle oyun oynarım. Ne yapıyorsun sen kardeşim ya? Bu ayrı sinir bozucu bir şey yani, onu söyleyeyim. Şimdi bu arkadaş 1998 doğumlu bu YouTuber. Değerli dinleyiciler. Geçenlerde 500 milyon aboneyi aştı bu. YouTube'da 500 milyon aboneyi aşan ilk kişi değerli dinleyiciler. Şimdi baktığımız zaman burada önemli bir şey var. Psikolojik olarak bir şey var. Bir yarışmacı diyelim ki girdi. İçine girdi o çemberin içine. 3 gün boyunca yemedi, içmedi. Uykusundan feragat etti. Ne yaptı? 70 bine kadar saydı diyelim. Yani yaklaşık 70 bin dolar ne yapıyor? 2.4 milyon TL. 2.4 milyon TL'yi o anda cebe koydu mu koydu. Sıradan bir insan için harika bir şey ama Simge iyi dinle. Öznur iyi dinle. Bak azıcık müziği al Simge. Kritik nokta. İşin sırrı ne biliyor musun? Belli bir yere kadar sayıyorsun ya. Mesela 70 bine kadar saydın. Burada ne var? Aha 70 bin doları aldım. 2.4 milyon. Şimdi çıksam falan. Sonra diyor ki iç sesin sana diyor ki bak aynen. Bak 3 günde 70 bin dolar kazandın. 3 gün daha dişini sıkarsan 140 bin dolar kazanırsın diyor değerli dinleyiciler. O noktada artık sen hayal et bakalım ben kaç gün dayanabilirim diye. Zenginlerde bu kadar para olunca böyle bir şey yapıyorlar işte, gördüğünüz üzere kıymetli dinleyiciler. Dinleyicimiz ne demiş? Hava çok sıcak, şimdiden bahaneler başladı demiş değerli dinleyicimiz. İsmail Bey ne oldu? Saymaya başladım diyordunuz. Kurudunuz kaldınız. 13.25'e duyunca hemen döndünüz baktınız, saat dediniz daha 12.55, 25'te orada mümkün değil abi, yemezler dediniz ya İsmail Bey. Hanımlar beyler, Okan Aslan'la gün ortası radyo programı devam ediyor. Radyonuz Radyo Sputnik'te bu yeni gelen günde kıymetli dinleyiciler. Bir dinleyicimiz benim hesabım demiş, paylaşımları yapmış sevgili Ali Çağatay'ın. Ali Çağatay'ın o sosyal medyadaki götürülme görüntüleri çok büyük tepki gördü biliyorsunuz. Yani söyleyecek çok şey var da. Okan Bey merhaba, Ali Bey için üzgünüm. Bugün Ali Bey'e sahip çıkmayanlar yarın sıra kendilerine geldiğinde etrafında kimseyi bulamazlar. Selamlar demiş. Dinleyicimiz Faruk Polat göndermiş. Selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Okan Bey iyi yayınlar. Cumhuriyet Halk Partisi'de bugünün tohumları Ekmelettin Vakası ve Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak tanıtılırken kullanılan gel bakalım Muharrem ifadesiyle atıldı diyor. Değerli dinleyicimiz Erdal Gürsel göndermiş. Bu zenginler niye böyle demiş. Tuvalet falan ne olacak demiş. Çember işi var da yani, hani insanın tuvalet ihtiyacı var değil mi? Onlara sevgili dinleyiciler, biz bence saat başına gidelim. Çünkü bu konuyla ilgili siz tuvalet dedikten sonra Simge'den de bazı öneriler gelmeye başladı. İş başka bir noktaya gidecek. Yol yakınken biz bu işi sonlandıralım. Öyle bir para vermiyorlar.
Size çemberin içinde duran diye durun diyen yok, sayan sayın diyen de yok. Biz sadece ülkemizde çalıştığımızın hakkını, karşılığını alalım, bize yeter. Önemli olan bu. Saat başına gideceğiz, sonra tekrar burada sizlerle birlikteyiz. Hadi bakalım.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Hanımlar beyler devam ediyoruz. Yargıtay'dan bir karay.
2: Bak triplere bak.
1: Karay. Ne olur ya burayı alma Simge. Alma karar o karar. Bir seferlik affedin. Ya bütün potlarımızı topluyorlar ondan sonra madar oluyoruz ya.
3: Bu da deli mi ne be?
1: Hala evet. Yani evet yaptık bir şey sevgili dinleyiciler. Sonucuna katlanacağız artık yapacak bir şey yok.
4: Bunlar yine bir plan düşünüyor. Ben zaten bu hayatı şans eseri yaşıyorum. Ölürsek de kime kalmış?
1: Yargıtay'dan önemli bir karar.
5: Güneş gidiyor Güneş.
1: Fethi Yılmaz, öpücüklerimi gönderiyorum. Çok kıymetli müdürüm. İyi ki varsınız. Çok seviyoruz sizi.
6: Hemen şimdi kalkıyorsun, programı da terk edip gidiyorsun. Hadi güzel kardeşim.
0: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

Değerli dinleyiciler, Rokan Aslan'la gün ortası radyo programı devam ediyor. Radyonuz Radyo Sputnik'te sizlerle birlikteyim. Ben ve ekip arkadaşlarım, teknik masada sevgili Simge, editörüm sevgili Öznur. Sevgili arkadaşım Kemal'in masasında Mikail var. O masanın ne masası olduğunu yıllardır bilmiyorum. Ne yapıyorlar orada bilmiyorum değerli dinleyiciler. Yönetimin haberi var mı o masadan onu da bilmiyorum. Bir tek onlar biliyorlar. Orada bir tane sandalye, bir masa var. Özgür de yine ekip arkadaşımız burada. Diğer arkadaşlarım da tabii buradalar. Sevgili Akif, değerli dinleyiciler. Bütün hepsinin size selamı var. Şimdi arkadaşlar size bir soru sormak istiyorum. Düşünme payı da veriyorum size. Sadece ve sadece bir şeyin fiyatını, istediğiniz bir şeyin fiyatını, tamam mı? Ciddi oranda atıyorum 1000 lira olan, 1000 TL olan bir şeyi 100 TL'ye düşürseler, düşüreceğiz deseler, size geleceğiz, gelip söyleseler, o ne olurdu? Düşünün bakalım. Devam edelim değerli dinleyiciler. Yunanistan, 17 yaşının altındaki çocukların elektrikli scooter kullanmalarını yasaklıyor. Yalnız Öznur böyle kaldı. Abi niye bir tane ya? Allah Allah. Hayır yani madem o kadar indirim yapıyorsun bari en azından insan. Yani Alaaddin'in bile sihirli lambadan çıkan cininde 3 tane hak veriyor ya. Okan Aslan da bir alem. Yalnız var ya Alaaddin'in sihirli lambası da ne lamba ha. Hakikaten o cin... O cin bir olsa da 3 tane hak. Dur geleceğim. Unutmayın. Bir tane ürünün, sevdiğiniz istediğiniz bir ürünün fiyatı 1000 TL'den 100 TL'ye düşecek olsun. Bu rakamı örnek olarak veriyorum. Ne olsun istersiniz? Değerli dinleyiciler, Yunanistan'da 17 yaş altındaki çocukların elektrikli scooter kullanması yasaklanıyor. Avrupa genelinde elektrikli skuterların neden olduğu kazalar var. Kaldırım işgalleri sonrası başlayan bu yasak dalgası konuştuğumuz konu. Yunanistan oldukça bir sert bir kural getiriyor. Yunanistan'da bakanlık değerli dinleyiciler üzerinde çalışıyor. Yeni trafik düzenlemeleri yapıyor. Bu arada trafik düzenlemesi deyince ülkemiz geliyor aklımıza. Biz çok güzel yaptık söyleyeyim. Cezalar falan çok güzel. Etkisi oldu yani. İnsanlar daha dikkatli davranıyorlar. Bilmiyorum siz katılır mısınız? Yeni mevzuata göre orada 17 yaşının altındaki çocukların ve gençlerin elektrikli scooter kullanması tamamen yasaklanıyor. Mevcut kurallarda daha düşük olan bu yaş 17'ye çekiliyor değerli dinleyiciler. Sadece yaş değil, hız ve kask zorunluluğu da ne oluyor? Getiriliyor. Bizde böyle bir şey yok bildiğim kadarıyla. O skutura binenler falan, onlarda kask, mask, özel kıyafetler falan. Bir de onlar bayağı süratli gidiyorlar değil mi arkadaşlar? Hakikaten ya böyle hani 50, 60, 70 kilometre hıza falan çıkanlar falan var o skuturlarda falan. Onlar tehlikeli yani söyleyeyim. Bizde de bilmiyorum öyle bir düzenleme gelir mi gelmez mi? Değerli dinleyiciler, ama orada böyle bir şey yok. Mesela yaşı tutan ve scooter kullanan herkes için kask takma yasal bir zorunluluk haline getiriliyor. Kasksız olanlara da ağır para cezaları verilecekmiş. Böyle bu tarz şeyleri, yaptırımları düşünüyorlar, işin gerçeği hanımlar beyler. Şimdi arkadaşlar, evet, sadece bir şeyin ücreti düşürülse, size gelseler deseler ki tek bir şeyin ücretini düşüreceğiz, ne olurdu o deseler? Simge söyle bakalım. Sorunuz var, evet. Biz bu aldığımız şeye, evet. Aldığımız bunlar bir de satmayı düşünüyorlar aldıkları şeyi. Şaka gibi ya. Bunlar çok fena. Ben hiç öyle bir şey düşünmedim. Ne yapacaksınız? Onu alıp ondan sonra ikinci elden yuvarlayacak mısınız? Şaka gibi. Vay arkadaş. Vay arkadaş ya. 30 milyonluk bir arabayı kaça alacaksınız? 3000'e alacaksınız. Vay arkadaş ya. Benim demek istediğim bu değildi Simgecim tabii de ya. Kullandığınız ürünlerden, kullandığınız şeylerden sürekli ev ve konut mu diyorsunuz? Bir şeyin fiyatı düşecek olsa ev mi olurdu öncelik? Sen de mi aynı fikirdesin Özgür? Ev fiyatı. Yani gelseler bir şeyin fiyatını düşüreceğiz, ne olurdu deseler ve %10'lara kadar çeksek bunu alacağınız şey ev olurdu yani hepinizin. Vallahi güzel.
Bence mantıklı. Simge diyor ki barınmamız lazım diyor. Ama tabii böyle bir şeyin olması mümkün değil. Satışı da bir düşünür müsünüz? Okan Bey selamlar. Ali Çağatay gerçek bir yurtsever olarak bizlerin duygularını dile getiriyordu demiş Ahmet Talay. Sadece Öznur değil, dinleyen herkes aynı durumdayız demiş dinleyicimiz. Sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Ya o az önce dedik ya hani neden bir tane? Neden iki tane değil, üç tane değil, değil mi? Ya ne bileyim, ağzımdan bir tane çıktı. Ondan dolayıdır. Değerli dinleyiciler, şimdi TÜBİTAK tarafından geliştirilen yapay zeka modeli Bilge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapay zeka asistanı olarak devlet hizmetine giriyor. TÜBİTAK tarafından geliştirilmiş Bilge, değerli dinleyiciler, tamamen yerli milli güvenli bir veri altyapısı olduğu söyleniyor. Peki ne olacak? Sayın Cumhurbaşkanı bu yapay zekayla ne yapacak? Bakanlıklardan, kurumlardan, istihbarat birimlerinden gelen binlerce sayfalık karmaşık raporları, verileri ve istatistikleri saniyeler içinde analiz edip en rafine ve en net özetler haline getirecek. Bunu yapan insanlar varsa, yani bize de ekonomik olarak iyi bir dönüşü olacaksa, yani yaptığımız masraf anlamında bir azalma olacaksa güzel, memnuniyetle karşılayalım o zaman. Ekonomi, dış politika, enerji ve savunma sanayi gibi alanlarda alınacak kararların olası senaryolarını, risk analizlerini, küresel etkilerini verim madenciliği yaparak simüle edecek. Cumhurbaşkanının yapay zeka asistanı olarak hitabet metinlerini, veri kontrollerini yapabilecek, geçmiş konuşmalarla tutarlılığını denetleyecek ve resmi yazışma süreçlerini hızlandıracak. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bu yapay zekayı işten çıkarırlar. Yani bir süre işe alırlar. Hele bu son madde var ya, bak diyor ya, Cumhurbaşkanının yapay zeka asistanı olarak hitabet metinlerini ve veri kontrollerini yapabilecek, geçmiş konuşmalarla tutarlılığını ve resmi yazışma süreçlerini hızlandırabilecek. Bak şöyle bir haber duyabiliriz. Cumhurbaşkanının yapay zekası gözaltına alındı. Cumhurbaşkanının yapay zekası tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Cumhurbaşkanının yapay zekası tutuklandı. Cumhurbaşkanına hakaretten diye. Yanlış veri sundu diye. Yani olacak. Bizim ülkemizde bu olabilir. Böyle Bilge'nin sonu. Adı Bilge ya. Bilge bu sefer bilemedi diye. Değerli dinleyiciler, canım ülkem benim ya. Sayın Cumhurbaşkanı'nın, değerli dinleyiciler, kullanacağı Bilge ismindeki nedir o? Yapay zeka. Deniz Göktaş. Bu arkadaş biliyorsunuz Harbiye'de, değil mi? Geçenlerde Harbiye'de bir stand-up gösterisi yaptı. Ben tanımıyorum kendisini. Birçok insan da tanımıyor. Ama baya baya bir gülündüğünü gördük. Sayın Cumhurbaşkanı'nı işte Cumhurbaşkanı'ndan bahsediyor. Nedir gösterisinde. Baya baya bir hani cesur söylemleri olduğunu gördük. İsmail Saymaz bunu duyurmuştu. Dedi ki Deniz Göktaş hakkında dini değerleri aşağıladığı gerekçesiyle bir soruşturma başlatıldığını ya da başlatılacağını duydum tarzında bir söylemi olmuştu İsmail Saymaz'ın. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Deniz Göktaş hakkında dini değerleri aşağılama suçlamasıyla soruşturma başlattı. Kur'an-ı Kerim'e yönelik söylemiş olduğu sözler nedeniyle konuyla ilgili olarak Başsavcılığın açıklamasında bir kısım sosyal medya platformlarında yayınlanmış olduğu içeriklerde suç unsuru ifadeler tespit edilen şüpheli Deniz Göktaş hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızla soruşturma başlatılmıştır. Yurt dışına kaçtığı iddiası vardı. Bununla ilgili olarak da kendisi şöyle demiş: merhabalar, bütün yıl hayal ettiğim gibi turnem ve kurgu biter bitmez arkadaşlarımın yanına 3 tişörtle geldim demiş. Yani yurt dışında olduğunu söylemiş, geleceğini söylemiş ama ifade edelim, Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatılmış hanımlar beyler, onu da buradan paylaşmış olalım.
Ha, akaryakıt dinleyicimiz, hani bir şeyin ücreti inecek olsa Gürdal Bey akaryakıt. Çok kilit bir nokta, biliyor musunuz? Akaryakıt fiyatı normale dönerse diğer fiyatlar da normale döner mi Özgür? Normalde döner mi? Bizim ülkemiz için söylemiyorum. Heh, onu söylüyorum sana. Şimdi akaryakıt gerçekten kilit bir nokta ya. Hani akaryakıta zam geldi, akaryakıta zam geldi denildiği zaman bizim sanki pompaya gidip pompada gördüğümüz fiyat algısı var. Abi öyle değil. Markete gidip markette gördüğün bütün fiyatlar aslına bakarsan o akaryakıtla etkileniyor. Sadece market anlamında düşünme. Yani teknoloji market, gıda marketi, şu bu, aklına hayaline gelen her şey. Bir petrolün kendisinin dönüştürüldüğü, kullanıldığı yerler var. Bir de işte o lojistik dediğimiz, değerli dinleyiciler değil mi? O nokta var akaryakıt anlamında. Yani Gürdan Bey acayip güzel bir şey söyledi. Fakat Özgür'e de sordum, dedim ki akaryakıt bizim ülkemizde değil. Akaryakıt normalde fiyatı düşecek olsa her şeyi etkiler, düşer. Ama Türkiye için aynı şeyi söylemek pek mümkün değil işin gerçeği. Olur mu olur yapay zeka tutuklama. Yok ya, ev hapsi verirler demiş dinleyicimiz. Birsen Hanım göndermiş. Bir şey söyleyeyim mi? Bak, olmaz olmaz demeyin. Bizim ülkemizde böyle bir şey yaşanır mı? Yaşanır. Ben hani böyle bir şey gerçekleşebilir. Yönlendiren kişi de olabilir, ayrı mesele ama komik değerli dinleyiciler. Devam ediyoruz. Kızılay Başkanı Kerem Kınık, onun kızının karıştığı bir kaza vardı. Bu kazada Beykoz'da gerçekleşmişti bu kaza. Yoğun eleştiri almıştı biliyorsunuz. İşte adalet, yargı, değil mi? Bunlar hep tartıştığımız konular. Neden bir kişinin ölümüne neden olan bu kişi tutuklanmıyor, ceza almıyor söylemleri olmuştu hatırlarsanız. Kızılay eski başkanı Kerem Kınık. Hatırlamayanlar olur Kerem Kınık'ı. Kızılay'ın eski başkanı. Hani Allah, kimdi Kerem Kınık, kimdi Kızılay'da, hangi dönem Kızılay'ın başkanıydı falan diye hani hatırlamakta güçlük çekerseniz değerli dinleyiciler. Çadır dersem mesela hatırlarsınız. Mesela bir insana öyle bir hale geldi ki çadır dediğinizde isminize Kerem Kınık, aklınıza Kerem Kınık ismi gelebilir. Deprem döneminde Kızılay çadırlarının satılması haberiyle gündeme gelmişti. Özrü kabahatinden büyük. Açıklaması daha da beterdi değerli dinleyiciler, ama o günleri unutmadık, unutmayacağız da. Kızı Fatma Zehra Kınık değerli dinleyiciler bir süredir cezaevinde olduğu açıklanmış. 2 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. İstanbul'da meydana gelen ölümlü trafik kazasının ardından açılan davada mahkeme Fatma Zehra Kınık Demir'i taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan yargıladı. Yargılama sonucunda sanığa 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Ayrıca mahkeme Demir'in ehliyetini belirli bir süreyle el konulmasına hükmetti. Yerel mahkemenin verdiği bu hapis cezası kararı üst mahkeme tarafından incelenerek hukuka uygun bulundu. Ceza kesinleşti. Cezanın kesinleşmesinin ardından yasal prosedürler işletildi. Fatma Zehra Kınık Demir cezasının infazı için cezaevine gönderilmiş. Eski başkan Kerem Kınık da üzüntü duyduklarını söylemiş. Hayatını kaybeden gencin ailesinin acılarını paylaştıklarını falan söylemiş değerli dinleyiciler. Maalesef özür dilerim, trafikte hep konuşuyoruz. Trafik kurallarına uymayan insanlar, alkollü ve uyuşturucu almış şekilde araca binen insanlar, kurallara uymayıp dışarıdaki insanların hayatını elinden alanlar, insanları öldürenler, daha sonrasında mahkeme köşelerinde o hayatını kaybedenlerin yakınları adalet arayışına giriyorlar değerli dinleyiciler. Ne oluyor? Yakınınız hayatını kaybediyor, Allah korusun, evlerden uzak diyelim. Yakınınız hayatını kaybediyor. Siz sırf biraz ceza alsın diye ne yapıyorsunuz? Adalet arayışı içerisine giriyorsunuz. Ülkemizde en çok ihtiyacımız olan şey ne? Şeylerden biri ne daha doğrusu? Öyle söyleyelim. Bir tanesi adalet herhalde. Var mı? Caner, ülkemizde ihtiyacımız olan en önemli şeylerden bir tanesini söyle. Açsana mikrofonu Özgür. Adalet haricinde söyle.
Adalet, çünkü Caner de adalet dedi, kesinlikle adalet. Adalet haricinde bir şey söyle. Biraz ekonomi, az bir şey. Çok zor durumda değiliz. Acıcık ekonomi. Özgür, ülkemizde acil ihtiyacımız olan şeylerden bir şey söyle. Ekonomi, Öznur. Özgürlük, vay be işte bu canlarım benim. Yayınlar Okan Bey. Ali Bey'in Sputnik Radyo'ya her gün yayınlanan bir mesajı vardı. Tasavvuftaki ilk öğreti kırmamayı öğrenmektir. Ama son öğreti de kırılmamayı öğrenmektir. Benim hayatımda uygulamaya başladım. Ben hayatımda uygulamaya başladım. Muhteşem bir duygu demiş. Kendisi için duacıyız. Bir an önce programlarına başlar inşallah demiş. Yüksel. Yüksel Bey galiba değil mi? Sevgi ve selamlarımı gönderiyorum size. Kıymetli dinleyicimiz, çok değerli dinleyicimiz, sağ olunuz, var olunuz. Ne güzel söylemiş değil mi? Sevgili Ali Çağatay. Buradan hepinizin selamlarını iletiyorum. Merak etmeyin değerli dinleyiciler, selamlarınızı da iletiyoruz. En kısa zamanda kendisi yayınlarında olacak. 2017 yılında Venezuela'da bir hayvan koruma derneği tarafından kötü muameleye uğrayan ve aç bırakılan Tsunami isminde bir köpek ülkede meydana gelen depremde enkaz altından tam 12 kişiyi sağ kurtarmış, biliyor musunuz? Dün akşam bir tane video düştü karşıma. Türkiye'den bir video. Ne zaman çekilmiş? Herhalde doğuda bir yerde çekilmiş. Ülkemizin doğu bölgesinde bir yerde çekilmiş. Çünkü videoda konuşan kişinin hani şivesinden anladığım kadarıyla. Büyük bir köpek. Sokak köpeği. Böyle köylük bir yer belli ki. Ama üzerindeki tüyleri falan biraz dökülmüş. Kangal tarzı bir köpek ama daha küçük. Bir şey söyleyeyim mi size? Videoda, videoyu çeken kişi, telefonu açmış videoyu çeken kişi köpeğin alnına, ya şöyle başına sadece minik bir dokunuyor değerli dinleyiciler. Minicik bir dokunuyor. Aman Allah'ım, o köpeğin o ayaklara sarılması, onu bırakmak istememesi, öyle içimizi acıtan, öyle içimi yakan, öyle beni etkileyen bir şey oldu ki. Sadece ve sadece tek istedikleri şey sevgi, o kadar. Bakın, mamayı önce düşünmüyorlar, suyu önce düşünmüyorlar. Ama gerçekten onlar sadece ve sadece, onlar sadece ve sadece öncelikli olarak sevgiyi düşünüyorlar. Sizin onları sevmenizi düşünüyorlar. O kadar, başka bir şey düşünmüyorlar. Başını bir kere okşadığınızda, bir kere sevdiğinizde sizleri bırakmak istemiyorlar. Benim dün akşam gördüğüm video gibi. Ayaklarına sarılan bir köpeği görüyorum değerli dinleyiciler. Sokak hayvanları için mücadele eden insanlar var. Onların önünde saygıyla eğiliyorum ama saygıyla eğilmek yetmez. Elbette ki bir şeyler yapmak, onlara destek olmak gerekir. Nasıl destek olursunuz? Mama alırsınız, destek olursunuz. Onların yanına katılırsınız, destek olursunuz. En azından onların sosyal medya paylaşımlarını çoğaltır, destek olursunuz. Bir şekilde destek olursunuz. Bunlardan bir tanesi de benim sevgili baldızım ve bacanağım Şule ve Uğur. Onlar da sokak hayvanları için gerçekten çok ciddi mücadele ediyorlar, emek veriyorlar. Bıkmadan, usanmadan, yaz kış demeden gidiyorlar, onların mamalarını özellikle hazırlıyorlar, veriyorlar, onları seviyorlar. Durumu kötü olanlar varsa durumu kötü olanları alıp bir şekilde veteriner kontrolüne götürmeye çalışıyorlar, sahiplendirmeye çalışıyorlar, sosyal medyalarını kullanıyorlar. Ya yeri geliyor ihtiyacı olan hayvanlar için, kedi ya da köpek fark etmez, ihtiyacı olan sokak hayvanları için hani ekonomik olarak kendileri bile zor duruma düşüp bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Helal olsun diyorum. Onlar gibi insanların sayısının yine az olmadığını söyleyeyim ama onlarla birlikte olmak, hareket etmek lazım. Tabii onların en önemlisi sesine kulak vermek lazım. Onları bir dinlemek lazım. Bugün hayvanların, sokak hayvanlarının sevilmediğini, nefret edildiğini bazı çevreler tarafından görüyoruz. Onların yaşam alanlarından sökülüp alındığına şahit oluyoruz. Bakın az önce örneğini verdim. Venezuela'da 2017 yılında bir hayvan koruma derneği tarafından kötü muameleyle aç bırakılan, kötü muameleye uğrayan bir köpek Venezuela'da gerçekleşen depremde 12 kişinin sağ kurtulmasına
sağ kurtulmasını sağlıyor. İstedikleri tek şey dediğim gibi sevgi. Mamadan önce, sudan önce sevgi. Değerli dinleyiciler, şimdi iki belediye başkanı hakkında soruşturma izni. İçişleri Bakanlığı sahipsiz sokak köpeklerine köpeklerinin saldırıları ve gerekli önlemlerin alınmamasıyla ilgili yürütülen çalışmalar doğrultusunda iki belediye başkanı hakkında soruşturma izni verdi. Muğla Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan ve Erzurum Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı. İki belediye başkanı için de ön inceleme kararı, değerli dinleyiciler. Bakanlık aynı zamanda şikayetler ve denetimler kapsamında bir başka belediye başkanı hakkında da inceleme başlattı. Şanlıurfa Hilvan Belediye Başkanı hakkında Serhan Paydaş hakkında da inceleme. Peki kararın gerekçesi ne? Verilen karar, sahipsiz hayvanların toplanması, rehabilitasyonu, barınakların fiziksel ve fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve sokak köpeklerinin neden olduğu yaralanmalı ölümlü saldırılarda ihmal gösterilmesi başlıklarındaki sorumluluk. Peki hep söylüyoruz, sokaklarda dolaşan iki ayaklı insana benzeyen asıl tehlikeli yaratıklara ne diyeceğiz? Sokak ortasında kadınları katleden, insanlara zarar veren, öyle ya değil mi? Onlarla ilgili de daha ağır düzenlemeler olması gerekmiyor mu? Gerekiyor, değil mi? Ne kadar vaktimiz var Özgür? Az bir şey vaktimiz kalmış. Tamam. Şimdi değerli dinleyiciler, zorunlu trafik sigortasında yeni bir dönem başlıyor. 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor. Değer kaybı otomatik olarak hesaplanacak. Bu çok güzel bir şey. Kaza yaptığınızda normalde başınıza bir kaza geldi ve siz haklısınız. Aracınıza biri geldi, çarptı diyelim. Araçta oluşan bir değer kaybı oluşuyor. Fakat siz bu değer kaybını talep ettiğiniz zaman alabiliyorsunuz. Eksper belirlenmesi lazım. Ondan sonra bu değer kaybının tespit edilmesi var. Sonra sigorta şirketine yazıyorsunuz. Benim aracıma kaza yapıldı. Buyurun, bütün belgeler burada. Benim şu kadar değer kaybım var. Bunu bana gönderin diyorsunuz. Sonra o sigorta şirketi o parayı göndermiyor ya da daha azını gönderiyor. Sonra siz gidiyorsunuz, başka mercilere başvuruda bulunuyorsunuz vesaire vesaire vesaire. Bu işin daha kolay olması gerekiyor aslına bakarsanız. Şimdi eski sisteme baktığımızda kazada haklı olan sürücü aracının hasar ödemesini aldıktan sonra o değer kaybı tazminatı için sigorta şirketlerine dilekçeyle başvurmak durumundaydı. Yeni dönemde ne olacak? Artık araç hasarı için yapılan her başvuru otomatik olarak değer kaybı talebi sayılacak. Ayrı bir işlem yapılmasına gerek kalmayacak. Kazaya atanan eksper raporda değer kaybını da hesaplayacak. Sigorta şirketleri eksper raporu kendilerine ulaştıktan sonra bir iş günü içinde hak sahibine SMS, e-devlet ya da mobil uygulama üzerinden değeri bildirmek zorunda olacak. Çok güzel. Mesela eski sistemde 0-3 yaş arasındaki araçlarda orijinal parça değişimi zorunluydu. Daha yaşlı araçlarda yan sanayi parçalar takılabiliyordu. Yeni dönemde 3 yıllık yaş sınırı tamamen kaldırıldı. Aracın yaşı kaç olursa olsun onarımı mümkün olmayan parçalarda orijinal parça kullanımı esas olacak. Sigorta şirketi yan sanayi parça takmak isterse hem sizin yazılı rızanızı hem de o parçanın standartlara uygun olup olmadığını ispatlamak zorunda. Ayrıca parçalardan dolayı araçta değer artışı olsa bile bu fark tazminatınızdan ne olacak? Düşürülmeyecek. Hasar bedeli 40 bin TL'nin üzerinde olan tüm kazalarda eksper ataması zorunlu olacak ve bu eksperler merkezi bir sistem tarafından otomatik olarak atanacak. 40 bin TL altındaki küçük hasarlarda ise sigorta şirketiyle vatandaş kendi arasında anlaşabilecek değerli dinleyiciler. Mesela sağlık ve sakatlanma teminatlarında sağlık giderleri teminatı artık kişinin bedenen eski haline dönebilmesi için gerekli olan protez organ bedellerini ve tüm tedavi giderlerini eksiksiz kapsayacak. Kazazedenin tedavisine başlandığı andan itibaren sürekli sakatlık raporu alana kadar geçen süredeki geçici bakıcı giderleri ve rapor sonrasındaki tıbben gerekli sürekli bakıcı giderleri sigorta şirketi tarafından değerli dinleyiciler ne yapılacak, karşılanacak. Veda vakti geldi. Sürçülisan ettiysek affola. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

Dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü, haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca saat 13.30'da Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü başlıyor.

0: 2026 FIFA Dünya Kupası'nın nabzını tutacağımız kupa gününe hoş geldiniz. Ben Serkan Baştımar. ...2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda dün oynanan 3 karşılaşmanın ardından Brezilya, Paraguay ve Fas adlarını son 16 turuna yazdırdı. Japonya, Almanya ve Hollanda ise turnuvaya veda etti. Günün ilk maçında Houston Stadyumu'nda oynanan mücadelede Brezilya Japonya'yı 2-1 mağlup etti. Japonya 29. dakikada Kaiso Sano ile öne geçti. Brezilya 56. dakikada Casimiro'nun golüyle beraberliği yakaladı. Karşılaşma uzatmalara giderken 90+5. dakikada Gabriel Martinelli fileleri havalandırdı ve Brezilya'ya son 16 biletini getirdi. Bu sonuçla Brezilya yoluna devam ederken Japonya Dünya Kupası'na veda etti. Günün ikinci karşılaşmasında Boston Stadyumunda Almanya ile Paraguay karşı karşıya geldi. Paraguay 42. dakikada Julio Enkiso'nun golüyle öne geçti. Almanya 54. dakikada Kai Havertz'e eşitliği sağladı. Normal süre ve uzatma dakikaları 1-1 sona erince turu geçen ekip penaltı atışlarıyla belirlendi. Penaltı serisini 4-3 kazanan Paraguay son 16 turuna yükseldi. Almanya ise Dünya Kupası tarihine ilk kez bir penaltı atışları sonucunda elenerek turnuvaya veda etti. Gecenin son maçında Estadio Monterrey'deki Hollanda ile Fas karşı karşıya geldi. Mücadelenin normal süresi 1-1 tamamlandı ve karşılaşma penaltılara gitti. Penaltı atışlarında rakibine 3-2 üstünlük sağlayan Fas son 16 turuna yükselirken Hollanda turnuvaya veda etti. Böylece Fas Kanada'nın son 16 turundaki rakibi oldu. Son 32 turunda alınan bu sonuçlarla Brezilya, Paraguay ve Fas yollarına devam ederken Japonya, Almanya ve Hollanda 2026 FIFA Dünya Kupası'na veda eden takımlar arasına katıldı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı bugün tek kritik karşılaşmayla devam ediyor. İlk mücadele fil dişi sahiliyle Norveç ve Türkiye saatiyle 20'de Arlington'daki Dallas Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek bu iki takımda. Grup aşamasını ikinci sırada tamamlayan iki ekip de son 16 bilet için sahaya çıkacak. Norveç'te gözler golcü Erling Haaland'da olurken fil dişi sahili savunma disipliniyle dikkat çekiyor. Kazanan takım çeyrek final yolunda Brezilya'nın rakibi olacak. Ve yarına geldiğimizde gecenin en dikkat çeken karşılaşmasında Fransa ile İsveç Türkiye saatiyle 00'da East Rutherford'daki New York New Jersey stadyumunda kozlarını paylaşacak. Grup aşamasını 3 galibiyeti tamamlayan Fransa son 32 turuna namağlup gelirken İsveç en iyi 3. takımlar arasından eleme aşamasına yükseldi. Karşılaşmayı kazanan ekip son 16 turunda Paraguay'ın rakibi olacak. Meksika ise Türkiye saatiyle gece 4'te Mexico City stadyumunda Ecuador'u ağırlayacak. Grup aşamasını kayıpsız geçen Meksika taraftarı önünde tur arayacak. Ekvador ise güçlü rakibi karşısında 16 bilet almak için sahaya çıkacak. Bu eşleşmenin galibi son 16 turunda İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçının galibiyle karşılaşacak. Almanya'yı eleyen Paraguay'ın devlet başkanı Pena ulusal tatil ilan etti. Paraguay Cumhurbaşkanı Santiago Pena ülkenin Almanya karşısına aldığı zaferle Dünya Kupası son 16 turuna yükselmesini kutlamak için salı gününü ulusal yani bugünü ulusal tatil ilan etti. Paraguay Dünya Kupası'nı Almanya karşı aldığı sürpriz sonucun ardından resmi tatil ilan eden ikinci Güney Amerika ülkesi oldu. Geçtiğimiz hafta Ekvador Cumhurbaşkanı Daniel Noboa da ülkesinin E grubunda Almanları 2-1 yenerek eleme aşamasına yükselmesinin ardından ulusal tatil ilan etmişti. ...2026 FIFA Dünya Kupası'na dair günün maçları, goller, puan durumları ve kupadan son haberleri aktardık. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.
1: Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü sona erdi. Dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün Kupa'nın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız Kupa'nın günlüğü, haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca saat 13.30'da Radyo Sputnik'te. Kupa'nın günlüğü.
2: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı zaman kullanım araştırmasına göre Türkiye'de günün en büyük bölümü uykuya ayrıldı. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı zaman kullanım araştırmasına göre Türkiye'de günün en büyük bölümü uykuya ayrıldı. Sosyal medya kullanımı ise son 10 yılda hızlı bir artış göstererek dikkat çekti. Uykuya ayrılan zaman 2025 yılında 10 yaş ve üzeri fertler için günde ortalama 8 saat 55 dakika oldu. Kadınlar günde ortalama 9 saat uyurken erkeklerde bu süre 8 saat 49 dakika olarak gerçekleşti. Uykuya ayrılan süre hafta içi günde ortalama 8 saat 41 dakika iken hafta sonu bu süre 9 saat 28 dakika oldu. Uyku faaliyetini 3 saat 15 dakikayla yemek ve diğer kişisel bakım, 2 saat 25 dakikayla işte geçirilen zaman, iş arama ve benzeri faaliyetler ve 2 saat 22 dakikayla hane halkı ve aile bakımı takip etti. Yaşı 15 ve üzerinde olan fertlerin 24 saat boyunca yapmış oldukları faaliyetler incelendiğinde, istihdamla ilgili faaliyetlere ayrılan toplam sürenin kişi başına ortalama 2 saat 39 dakika olduğu görüldü. Çalışan fertlerin günde ortalama 5 saat 41 dakikalarını istihdamla ilgili faaliyetlere ayırdığı belirlendi. Çalışan erkeklerin günde ortalama 6 saatini, çalışan kadınların ise 4 saat 58 dakikalarını istihdamla ilgili faaliyetlere ayırdıkları tespit edildi. Yaşı 15 ve üzerinde olan fertlerin hane halkı ve aile bakımına ayırdığı zaman cinsiyete göre incelendiğinde kadınların bu faaliyete günde ortalama 4 saat 3 dakika, erkeklerin ise 58 dakika ayırdığı görüldü. Çalışma durumuna göre değerlendirildiğinde çalışan kadınların hane halkı ve aile bakımına günde ortalama 2 saat 38 dakika, çalışan erkeklerin 47 dakika ayırdığı belirlendi. Çalışmayan kadınların bu faaliyete günde ortalama 4 saat 33 dakika, çalışmayan erkeklerin ise 1 saat 17 dakika ayırdığı tespit edildi. Fertlerin gün içinde en az zaman ayırdıkları faaliyet ortalama 12 dakikayla spor ve doğa sporları oldu. Kadınlar bu faaliyetleri günde ortalama 9 dakika, erkekler ise 16 dakika ayırdı. Spor ve doğa sporlarının ardından fertlerin en az zaman ayırdığı faaliyetler sırasıyla 26 dakikayla hobiler ve oyunlar, 37 dakikayla gönüllü işler ve toplantılar olduğu görüldü. Yaş gruplarına göre ortalama faaliyet süreleri incelendiğinde uyku, eğitim, hobiler ve oyunlarla spor ve doğa sporları faaliyetlerine en fazla zamanı 10-14 yaş grubundaki fertlerin ayırdığı belirlendi. Bu yaş grubundaki fertlerin hobi ve oyun faaliyetlerine ayırdıkları süre 1 saat 9 dakika, spor ve doğa sporlarına ayırdıkları süre ise 27 dakika oldu. Sosyal yaşam ve eğlence faaliyetlerine en fazla zamanı 15-24 yaş grubunun ayırdığı görüldü. TV izleme, radyo ve müzik dinlemeyle gönüllü işler ve toplantılara en fazla zamanı 55 yaş ve üzeri yaş grubundaki fertlerin ayırdığı tespit edildi. Son 4 hafta içinde 10 yaş ve üzeri fertlerin gerçekleştirdiği sportif faaliyetler incelendiğinde en fazla yapılan sportif faaliyetlerin %11,7 ile yürüyüş veya koşu, %4,1 ile futbol ve %2,5 ile aletli spor faaliyetleri olduğu görüldü. 2015 ve 2025 yılları karşılaştırıldığında futbol oynadığını belirten fertlerin oranının %5,2'den %4,1'e azaldığı, voleybol oynadığını belirten fertlerin oranının ise %0,9'dan %1,4'e arttığı görüldü. Son 4 hafta içinde 10 yaş ve üzeri fertlerin yaptıkları eğlence ve kültür faaliyetleri incelendiğinde en fazla yapılan faaliyetlerin %88,8 ile televizyon izlemek, %71,7 ile sosyal medyada vakit geçirmek ve %67,5 ile akraba ziyaretinde bulunmak olduğu görüldü. Sosyal medyada vakit geçirenlerin oranı erkeklerde %77 iken kadınlarda %66,6 olarak gerçekleşti. Son 4 hafta içinde 10 yaş ve üzeri fertlerin gerçekleştirdiği sportif faaliyetler incelendiğinde en fazla yapılan sportif faaliyetlerin %11,7 ile yürüyüş veya koşu, %4,1 ile futbol ve %2,5 ile adetli spor faaliyetleri olduğu görüldü. 2015 ve 2025 yılları karşılaştırıldığında futbol oynadığını belirten fertlerin oranının %5,2'den %4,1'i azaldığı, voleybol oynadığını belirten fertlerin oranının ise %0,9'dan %1,4'e arttığı görüldü. Araştırmanın 2015 yılı sonuçlarıyla karşılaştırıldığında 2025 yılında en yüksek artışın

0: yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Hiç yaşanmamış bir olayı yaşanmış gibi hatırlamak mümkün mü? Üstelik bu yanlış anıyı milyonlarca insanla birlikte paylaşmak. İşte psikolojide Mandela etkisi olarak adlandırılan fenomen insan hafızasının ne kadar yanıltıcı olabileceğini gözler önüne seriyor. İnsan hafızası çoğu zaman kusursuz bir kayıt sistemi gibi düşünülse de bilim insanlarına göre durum hiç de öyle değil. Anılar zaman içinde değişebiliyor, eksik kalan ayrıntılarsa beyin tarafından farkında olmadan tamamlanabiliyor. Bu nedenle bazen hiç yaşanmamış olaylar bile gerçekmiş gibi hatırlanabiliyor. Psikoloji dünyasında bu durum Mandela etkisi olarak adlandırılıyor. Mandela etkisi kavramı ilk kez 2009 yılında paranormal araştırmacı Fiona Brume tarafından ortaya atıldı. Brume, çok sayıda kişinin Güney Afrika'nın eski devlet başkanı Nelson Mandela'nın 1980'li yıllarda hapishanede öldüğünü düşündüğünü fark etti. Oysa Mandela 1990 yılında özgürlüğüne kavuştu. Ülkesinin ilk siyahi devlet başkanı seçildi ve 2013 yılında yaşamını yitirdi. Buna rağmen binlerce kişi onun çok daha önce öldüğünü güçlü bir şekilde hatırladığını dile getirdi. Mandela etkisinin en bilinen örneklerinden biri Monopoly oyununun maskotu. Birçok kişi karakteri gözünde tek gözlükle canlandırıyor. Ancak Monopoly karakteri hiçbir zaman tek gözlük takmadı. Benzer bir yanılgı Pikachu'nun kuyruğunda da görülüyor. Pek çok kişi kuyruğunun ucunda siyah bir bölüm olduğunu düşünüyor. Gerçekte ise böyle bir ayrıntı bulunmuyor. Ünlü çizgi film serisinin adının Looney Tunes olduğu da yaygın bir yanlış hatırlama. Doğru adı ise Looney Tunes. Ayrıca pek çok kişi Mickey Mouse'un kırmızı şortunun askılı olduğunu düşünüyor. Oysa karakterin askıları yok. Sinema tarihinin unutulmaz replikleri de yıllar içinde farklı biçimlerde hatırlanabiliyor.

0: Peki bilim insanları bu durumu nasıl açıklıyor? Uzmanlara göre hafıza, yaşanan olayları birebir kaydeden bir sistem değil. Beyin olayların genel çerçevesini saklıyor, ayrıntıları ise hatırlama sırasında yeniden oluşturuyor. Bu süreçte çevreden duyulan bilgiler, sosyal medya içerikleri ve başkalarının anlatımları da anıları etkileyebiliyor. Bir yanlış bilgi yeterince sık tekrarlandığında insanlar onu gerçek bir anı gibi benimseyebiliyor. Mandela etkisi zaman zaman paralel evrenler veya alternatif zaman çizgileriyle de ilişkilendiriliyor. Ancak uzmanlar bu iddiaları destekleyen bilimsel bir kanıt bulunmadığını vurguluyor. Bugüne kadar yapılan araştırmalar bu fenomenin büyük ölçüde insan hafızasının çalışma biçimiyle açıklanabileceğini ortaya koyuyor. Mandela etkisi insan zihninin ne kadar güçlü olduğu, ne kadar da yanıltıcı olabileceğini gösteriyor. Çünkü bazen en emin olduğumuz anılar bile gerçekte hiç yaşanmamış olabiliyor. Hiç yaşanmamış bir olayı yaşanmış gibi hatırlamak ya da milyonlarca insanla aynı yanlış anıyı paylaşmak mümkün mü? Mandela etkisi olarak adlandırılan bu ilginç psikolojik fenomen, insan hafızasının sandığımız kadar kusursuz olmadığını ortaya koyarken, bilim insanlarına göre bunun temelinde beynin anıları yeniden inşa etme biçimi yatıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Yaz sıcakları etkisini arttırıyor. Uzmanlar aşırı sıcakların güneş çarpması, sıvı kaybı ve sıcak bitkinliği gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Peki sıcak hava dalgalarında nelere dikkat edilmeli? İşte aşırı sıcaklardan korunmanın en etkili yolları. İklim değişikliği ile birlikte sıcak hava dalgaları daha sık ve daha uzun süre etkili oluyor. Mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklıkları, özellikle yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik hastalığı bulunan kişiler için ciddi risk oluşturuyor. Uzmanlar, aşırı sıcaklarda alınacak basit önlemlerin hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor. Sıcak havalarda en önemli kural, gün boyunca yeterli miktarda su tüketmek. Vücut terleme yoluyla daha fazla sıvı kaybettiği için susamayı beklemeden düzenli su içilmesi öneriliyor. Şekerli ve kafeinli içeceklerin ise mümkün olduğunca sınırlandırılması tavsiye ediliyor. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatler olan 11.00 ile 16 arasında dışarı çıkılmaması öneriliyor. Bu saatlerde spor yapmak ya da ağır fiziksel aktivitelerde bulunmak güneş çarpması riskini arttırabiliyor. Mecbur kalınmadıkça doğrudan güneş altında uzun süre vakit geçirilmemesi gerekiyor. Kıyafet seçimi sıcak havalarda büyük önem taşıyor. Uzmanlar açık renkli, bol kesimli, pamuklu veya keten gibi hava geçiren kumaşlardan üretilmiş giysilerin tercih edilmesini öneriyor. Geniş kenarlı şapka ve UV korumalı güneş gözlüğü kullanılması da güneşin zararlı etkilerine karşı koruma sağlıyor. Beslenme alışkanlıklarının da sıcak havalara göre düzenlenmesi gerekiyor. Ağır ve yağlı yemekler yerine karpuz, kavun, salatalık, domates, yoğurt ve yeşil salata gibi su oranı yüksek, hafif besinlerin tüketilmesi tavsiye ediliyor. Uzmanlar, güneş koruyucu kullanımının ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Dışarı çıkmadan önce cilt tipine uygun güneş koruyucu sürülmesi, uzun süre dışarıda kalınacaksa belirli aralıklarla yenilenmesi öneriliyor. Dudak koruyucu ürünlerin kullanılması da tavsiye edilen önlemler arasında yer alıyor. Aşırı sıcaklarda mümkün olduğunca serin ve iyi havalandırılan ortamlarda bulunulması gerekiyor. Gündüz saatlerinde perdelerin kapalı tutulması, sabah ve akşam saatlerinde evin havalandırılması, klima ya da vantilatörün güvenli şekilde kullanılması öneriliyor. Bebekler, küçük çocuklar, 65 yaş üzerindeki bireyler, hamilelerle kalp, tansiyon ve diyabet hastalarının sıcak havalarda daha dikkatli olması gerektiği belirtiliyor. Bu kişilerin uzun süre güneş altında kalmaması ve sıvı tüketimine özellikle özen göstermesi isteniyor. Uzmanlar, güneş çarpmasının belirtilerine karşı da uyarıyor. Yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, kusma, bilinç bulanıklığı ve hızlı nabız gibi belirtiler görüldüğünde kişinin vakit kaybetmeden serin bir ortama alınması ve sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor. Yürüyüş ve egzersiz yapmak isteyenler içinse en uygun zamanın sabah erken saatler ya da gün batımından sonraki serin saatler olduğu belirtiliyor. Yoğun güneş altında yapılan fiziksel aktivitelerin vücut ısısını arttırarak sağlık sorunlarına yol açabileceği ifade ediliyor. Uzmanlar ayrıca sıcak havalarda uzun süre güneş altında kalınmaması, yeterli su tüketilmesi, alkol kullanımından kaçınılması, kapalı araç içinde beklenmemesi ve koyu renkli kalın kıyafetler giyilmemesi gerektiğini hatırlatıyor. Basit gibi görünen bu önlemler, aşırı sıcakların neden olabileceği ciddi sağlık sorunlarının önüne geçilmesinde büyük önem taşıyor. Yaz aylarında etkisini artıran aşırı sıcaklar, güneş çarpması, sıcak bitkinliği ve sıvı kaybı gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Uzmanlar, özellikle risk grubundaki bireylerin sıcak hava dalgalarına karşı daha dikkatli olması gerektiğini belirtirken, yeterli su tüketimi, güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmamak ve serin ortamlarda bulunmak gibi basit önlemlerin hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 14'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Bursa'da orman yangını çıktı. Yangının söndürülmesine çalışılıyor. MHP lideri Bahçeli kapatılan askeri hastaneler için milli beka meselesi dedi. Hakkında soruşturma başlatıldığı öne sürülen komedyen Deniz Göktaş kendisine ulaşan resmi bir bilgi olmadığını söyledi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Bültenimize sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz. Bursa'da Orhan Eli'ye bağlı Yürükler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekipler 3 helikopter, 9 arazöz ve 6 iş makinesiyle yangına müdahale ediyor. MHP lideri Bahçeli partisinin grup toplantısında Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendirdi. ABD-İran arasındaki mutabakata değinen Bahçeli, Netanyahu barışa direniyor, mızrak çuvala sığmıyor dedi.
2: Netanyahu ve tetikçi avanesi kurulan müzakere zeminine dahi fütursuzca iş göstermekte. Barışı amaçlayan ve önceliklendiren mutabakatlara direnmeyi marifet saymaktadır. Mızrak artık çuvala sığmamaktadır. Katil İsrail, mazlumların kanıyla semiren emperyalist bir sömürge düzeneğidir.
1: MHP lideri Bahçeli kapatılan askeri hastaneler için de milli beka meselesi dedi.
2: Bugün NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Bu durum şanlı ordumuzun büyüklüğü ve hareket kabiliyeti karşısında kabul edilemez tarihi bir noksanlıktır. Cephede kazanılan her şanlı zafer ancak cephe gerisinde kurulan köklü askeri tıbbın tüm imkan ve ilmiyle donatılmış bir akılla nihayet erecektir. Bu sebeple askeri hastanelerinin yeniden açılması ve ordu bünyesine kazandırılması meselesi hayati değerdedir.
1: CHP'de Grup Başkan Vekilliği görevinden alınan İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın görevine iade edildi. Bugünkü grup toplantısını da Günaydın açtı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel de şu dakikalarda partisinin grup toplantısında konuşuyor. Özel, mutlak butlan kararı ardından yaptığı il ziyaretleri ve mitinglere değinerek belki makamlar, binalar yok ama bazen bir kamyon kasasının arkasındayız, bazen bir bankın üzerindeyiz ama milletin gönlündeyiz dedi. NATO zirvesi için hazırlıkların üst düzeye çıktığı Ankara'da kırmızı alan uygulamasının yapılacağı bölgede hizmet verecek taksiciler de tek tip kıyafet uygulamasına geçecek. Gündelik hayatı durma noktasına getirecek zirve süresince taksiciler gri pantolon ve beyaz gömlek giyecekler. CHP'li Şili Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 13'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Bir kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi. İBB davasında 59. celse görülüyor. Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun savunmasında davanın İmamoğlu davası olarak anılması gerektiğini belirterek bu dava A'dan Z'ye siyasidir dedi. Aziz İhsan Aktaş davasında karar celsesi sürüyor. Bugünkü duruşmada Aziz İhsan Aktaş'ın avukatı Özer İncegül, esas hakkındaki mütalaya karşı savunmasına başlayacak. Hakkında soruşturma başlatıldığı öne sürülen komedyen Deniz Göktaş, kendisine ulaşan resmi bir bilgi olmadığını söyledi. Göktaş, Türkiye dışında yaşama planı olmadığını vurguladı. İstanbul'da eski polis memuru erkek arkadaşı Cemil Koç tarafından öldürülerek bir bavul içinde yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetinin 3. duruşması görülüyor. Duruşmada ikiz kardeş Esra Tokyaz tarafından mahkemeye yeni deliller sunuldu. İstanbul merkezli 9 ilde yasa dışı bahis ve kara para aklama iddiasıyla yürütülen operasyonda işlem hacmi 30 milyar lirayı bulan 32 şirkete el konuldu. 37 şüpheli gözaltına alırken çok sayıda taşınmaz ve araca da tedbir uygulandı. Milyonları ilgilendiren 3 uygulama yarın hayata geçiyor. Bu kapsamda restoranların menüleriyle trafik sigortalarının kapsamı değişirken depozito iade sistemi de büyük çapta hayata geçecek. Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattında yaz tatil tavsiyesi yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, yaz tatilinde Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattında 3 Temmuz-14 Eylül tarihleri arasında ek seferler düzenleneceğini duyurdu.
0: Ekonomi.
1: Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı Mayıs'ta bir önceki aya kıyasla 9 bin artarak 2 milyon 883 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişmeyerek %8,2 seviyesinde kaldı. Kurumlar vergisinde beyanname verme süresi uzatıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı 2024 hesap dönümüne ilişkin tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 31 Temmuz'a kadar uzatıldığını bildirdi. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.175 puanda, serbest piyasada dolar 46 lira 65 kuruş, euro 53 lira 23 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.091, çeyrek altın 9.966, tam altın 39.656, at altını ise 40.691 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
3: Uruguay'da başlayan o ilk heyecandan yeşil sahada yazılan efsanevi destanlara. Unutulmaz goller, geri dönüşler ve kupayı kaldıran devler. Futbolun kalbi Dünya Kupası heyecanıyla yeniden atıyor. Efsanelerin hikayeleri, unutulmaz anlar ve turnuvanın tüm şifreleri bu programda çözülüyor. Dünya Kupası'nın tüm büyüsü bu programda. Selim Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati Dünya Kupası Özel her salı saat 14'te Radyo Sputnik'te. Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati Dünya Kupası Özel başlıyor.
4: Efendim herkese merhabalar, ben Serhat Ayan. Haftanın böyle futbol saatinde sizlerle birlikteyiz ama bugün Dünya Kupası'nı konuşacağız, aynı teaserlarda da duyduğunuz gibi. Efendim evet, önemli bir haftadan geçiyoruz. Artık 32'ye kalan takımlar belli olmaya başladı. Birbiri ardına maçlar gelişiyor. Bu arada sevgili Selin bugün yıllık izninin bir bölümünü kullanmak için aramızda değil. Ona iyi eğlenceler ve yüzmeler diliyorum. Ben elimden geldiğince size rakamları vermeye çalışacağım. Tek başına biraz zor olacak ama elimden geleni yapacağım. Şimdi maçları olabildiğince rakamlara ayrıştırmaya çalıştım ve çok farklı, çok değişik bakış açılarıyla rakamlar çıkarttım. Sizlere de bunları sunacağım. 32 turuna kalıncaya kadar, yani 48 takımdan 32'ye kalan takımların arada yaptığı üçer maç için sizlere bayağı bir bilgi toparladım. Bu bilgileri de sizlere vermeye çalışacağım. İsterseniz ilk bilgiyi şöyle başlayalım. Yani bu turnuvada bayağı bir maç yapıldı o takımlar arasında ve bütün takımlar bu maçlara katıldı. Bütün takımların istatistiklerini ben kendi içlerinde yoğurmaya çalıştım. İlk önce şuna baktım. Mesela futbolcuların aldıkları puanlar. Hani ben size her maçtan sonra futbolcuların puanlarını veriyorum ya. İşte o futbolcuların aldığı puanlar acaba nerelerde, nasıl oluştu? Özellikle de Türk milli takımının futbolcuları nasıl bir sıralamaya sahip? Yaklaşık 720 ila 740 arası futbolcu bu ilk maçlarda sahaya çıkmış ve formasını terletmiş. Bunların da tabii her biri oynadığı maç başına yaptıkları, işte defansa defansif, işte hücumsa hücum, orta saha ise pas vesaire gibi şeylerden belli puanlar aldılar. Bu puanları onlara yapay zekalar veriyor. İşte ne bileyim, belli belirlenmiş kriterler kapsamında veriliyor. Bu puanlarda sizce bizim en yüksek puan alan oyuncularımız kimler ve hangi seviyedeler? Biraz bunları da masaya yatıracağız efendim. Ben mesela şöyle bir bakıyorum. Bu puanların arasında en yüksek puanı alanlar kimlerle başlayalım isterseniz. Dünyada en yüksek puanı alanlar kimler bu şeyde? Oradan bakalım isterseniz. Mesela Erling Haaland bu 700 küsür futbolcu arasında birinci sırada. Ve 10 üzerinden 9.11 almış ilk 3 maçın sonunda. Enteresan değil mi Erling Haaland? İki kere maçın adamı seçilmiş doğal olarak tabii ki. 9.11 puanda. Ardından onu takip eden kişi Kylian Mbappe. O da iki kez maçın adamı seçilmiş. 8.99 puan almış. Sonrasında herkesin yere göre sığdıramadığı tabii ki Messi geliyor. İki kez maçın adamı seçilmiş. O da 8.67 puan almış. Ardından Ousmane Dembele geliyor. 8.42 puanla bir kez maçın adamı seçilmiş. Çünkü Mbappe iki kere maçın adamı seçilmişti. Üç kere zaten maç yaptılar. Üçü de, ikisi de burada birer en az şeyi var. Maçın adamlığı var. Ardından kim geliyor? Vinicius Junior geliyor. Bir kez maçın adamı seçilmiş ve 8.17 puan almış. Onu Daniel Munoz takip ediyor. Sonra Florian Wirtz Almanya'dan onu takip ediyor 8.12 puanla. Aurélien Tchouaméni Fransa'dan 8.12 ile 7. sırada. Marcos Llorente 9. sırada 8.09 puanla İspanya'dan. Ve onu da 10. sırada Pedro Vite takip ediyor. Böyle bir şey var. İyi de peki, yani bizim Türk oyuncuları bu tablonun neresinde? Hadi gelin onları çıkartalım. Bizim en yüksek puan alan Türk oyuncumuz, tahmin edebiliyorsunuzdur mutlaka, Arda Güler efendim. Arda Güler 7.63 puanla, ki gayet yüksek bir puan, 3 puanlık bir ortalama için, 7.63 puanla 62. sırada. 62. sırada 7.63 puanla. Onu 81. sıradan tabloya giren Hakan Çalhanoğlu takip ediyor 7.53 puanla. Ardından gelen Abdülkerim Bardakçı 133. sırada 700 küsür futbolcu arasında 7.36 puanla. Ardından onu 143. sırada Ferdi Kadıoğlu takip ediyor 7.32 puanla. Aralarında çok minik bir puan farkı var ama gördüğünüz gibi oyuncuların da bayağı bir kısmı oraya yığılmış. Çünkü 0.04 puan onlara 133 ve 143. yapmış. Orkun Kökçü geliyor ardından 171. sırada 7.23 puanla. Onu işte 235. sırada Eren Elmalı, 256. sırada Zeki Çelik, 261. sırada Kenan Yıldız takip ediyor. Kenan Yıldız'ın da 7 puanı var. Peki o zaman sonlarda kim var diye bakacak olursak, yani bizim hiçbir kötü oynayan oyuncumuz yok diye bakacak olursak, olmaz mı efendim? Yani biz ilk turlarda elenmiş bir takımız, olmaz mı? Son iki sırayı size söyleyeyim. 700 küsur oyuncu arasında 645. sırada Kerem Aktürkoğlu var. 6.04 puan almış. Yani zaten şöyle, bir oyuncu maça girdiği zaman yaklaşık 6 puandan başlıyor. Yani bir oyuna girip böyle hazır olda dursa, yanından gelip geçerken top kapmış olsa, top ona çarpmış olsa yine 6 puan civarı alırdı. Kerem Aktürkoğlu 6.04 puanla 645. sırada. Onun bir üstünde 571 puanla Yunus Akgün, ya özür dilerim, 571. sırada Yunus Akgün var 6.29 puanla. Ve onun da bir üstünde 463. sırada Uğurcan Çakır var 6.55 puanla. 398. sırada Barış Alper Yılmaz var 6.69 puanla. Yani Galatasaray'ın aslında en iyi 3 oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Uğurcan Çakır ve Yunus Akgün o son 4 sıranın 3'ünü oluşturuyor ve Fenerbahçe'nin yine büyük yıldızı Kerem Aktürkoğlu sondan 1. sırada. Merih Demiral 6.82 puanla 345. sırada, 341. sırada. Bunları da size vermiş olalım. Enteresan geldi bana. Hani o sıralamalar, acaba bütün bu oynayan insanlar arasında Türkiye neredeydi, Türk oyuncuları neredeydi diye düşünenler olursa diye sizlere bunu çıkarttım. Şimdi dün gece gerçekten saat 2.30'a kadar oturup Almanya-Paraguay maçını seyrettim. Gerçekten de böyle gözlerim pörtledi ama inanılmaz bir maçtı gerçekten de. Almanya penaltılarda yenildi filan. Şimdi Almanya demişken çok enteresan bir şey çıktı karşıma. Bir benzeşme durumu çıktı. Almanya ile bir ülkenin istatistikleri neredeyse birebir aynı. Ama yani bilgisayarı dahi şaşırtacak. Yani o yapay zekanın ortaya çıkarttığı sonuçları şaşırtacak derecede birbirlerine benziyorlar. İnanılmaz. Peki bu hangi ülke? 40 yıl düşünseniz çıkartamazsınız. Türkiye efendim. Türkiye ile Almanya'nın istatistikleri, yani o ilk istatistikleri, ki Türkiye tur atlayamadı ama Almanya tur atladı biliyorsunuz, ki düne kadar tur atlamıştı Almanya. Birebir aynı neredeyse. Bakın Türkiye'nin topa sahip olma istatistiği 68, %68, 65.8, Almanya'nın %65.3. Yani arada 0.5'lik bir fark var. Bu çok düşük bir fark demek. Yenilen gol Almanya'nın 5, Türkiye'nin 5. Gol beklentisi, kalesine gelen gol beklentisi Almanya'nın 3.3, Türkiye'nin 3.6. İnanılmaz yakın birbirine. Attığı golle yediği gol, daha doğrusu attığı golle yarattığı eksi arasında, gol beklentisi arasındaki fark Türkiye'nin +1.4, Almanya'nın +1.7. Maç başına top kapmalara bakalım. Türkiye 6.3, Almanya 6. Maç başına faullere bakıyoruz. İnanılır gibi değil, değil mi? Ne kadar yakın olduğunu görüyorsunuz. Maç başına faullerde Türkiye 10.3, Almanya 9. Çok yakın birbirine. Top kapma ve faul uygulamasına bakıyorum. Yani şöyle faullü top kapma, faulsüz top kapma. Yani her top kapmanın %0.61'inde Türkiye faul yapmış. 0.61 oradaki Türkiye'nin ortalaması. Almanya'nın 0.67. Yani neredeyse aynı faullü top kapma olayı. İsabetli uzun toplara varıyoruz. İşte burada Türkiye geçiyor. İsabetli uzun toplarda Türkiye 23.7 isabetli uzun topu var. Almanya'nın 13.3 uzun top isabeti var. Uzun topların peki başarı oranı yüzde kaç? %52.2 Türkiye, %52.5 Almanya. Neredeyse aynı, bakın neredeyse aynı. Bir noktada Almanya bizi geçiyor ki o da zaten onların bir üst tura yükselmesini sağladı. Bizim atılan gol sayımız 3, Almanya'nın atılan gol sayısı 10. İşte o da onları bir üst tura götürdü. Yani enteresan bir şekilde bizim teknik direktörlerimiz de benziyor. Egoları vesaireleri falan Almanya'nın teknik direktörüyle. Her iki takım da beşer gol yemiş falan böyle benzeşiyorlar. Yani bir tek hücumda kopuyoruz. Bir de uzun toplarda kopuyoruz ama biz o uzun topları gole dönüştüremediğimiz sürece zaten uzun toplarında çok bir manası yok. Yani ceza sahası kalitesinde biz de bu gruptan çıkabilirdik gibi gözüküyor. Neredeyse aynı oynadığımız Almanya'yla. Peki dünkü maçtan sonra bu arada Paraguay'ın teknik direktörü Gustavo Alfaro neler söylemiş? Hemen biraz ona bakalım isterseniz. Şimdi Gustavo diyor ki onlar Avrupa'nın en üst düzey takımlarında yetişiyor. Biz ise kırmızı toprağın çocuklarıyız. Bu topraklarda çoğu zaman çıplak ayakla futbol oynayarak büyüdük. Bugün burada olmamızı ise çocukların antrenmanlarına götürmek için büyük fedakarlık yapan ailelerine borçluyuz. Direnmek bizim kimliğimize işlemiştir. Ya Gustavo abi biraz yavaş, sakin ol. Yani evet biliyorum böyle şeyleri söylemek çok güzel, damakta da hoş bir tat bırakıyor ama Paraguay futbol oynamadı. Paraguay son 4 maçta futbol oynamadı. Yani ne yaptı? Paraguay kalesine otobüs çekti, herkesin başına ikişer kişi koydu. Hepsi de çok hızlı koşan ve çok faulle oynayan adamlardı. Zerre kadar kimseye top oynatmadılar. Zerre kadar top oynatmadıkları gibi kendilerine top oynamadılar. Arada sırada bir kontratak golü, bir kornerden gelen yanlışlıkla vurulmuş bir kafa vesaireler turu geçtiler. Bir de Almanya'nın bu kadar kötü penaltı atması herhalde tarihi bir olaydır. Almanya çünkü dünya kupalarında penaltılarla hiç elenmemiş. İlk defa Almanya penaltılarla elenmiş oldu. Yani hani bunları biraz düşünelim derim ben size. Bir şu istatistikleri de verdikten sonra bir minik müzik arasına gideceğiz. Onu da ben size söylemiş olayım. Şimdiden sizi bu boşluğa hazırlamış olayım. Neyse. Dünya Kupası takımlarının o ilk şeyde turda 32'ye kalma mücadelesinde topa sahip olma ortalamalarını çıkarttım sizler için. Bence çok enteresan ortalamalar. Şimdi 48 tane takım var. En fazla topa sahip olma oranı %69.4 ile İspanya. İkinci sırada en fazla topa sahip olma oranı %65.9 ile İngiltere. Üçüncü sırada en fazla topa sahip olma oranı %65.9 İngiltere demiştim ya. %65.8 ile Türkiye. Evet, Türkiye o ilk oynanan üçer maçın içinde en fazla topa sahip olma oranıyla %65.8'de 3. sırada, ki Amerika maçında %50'nin altında topa sahip olmuştu. Demek ki biz orada da %50-%50 yapmış olsaydık İspanya'nın da üstünde topa sahip olmuş olacaktık. Ha ne oldu? Şimdi birisi topa sahip oluyor ve bir sürü gol atıyor. Birisi topa sahip oluyor ve bir sürü puan alıyor. Biz topa sahip oluyoruz ama neye yarar? Neden? Çünkü bizim hücumumuzda hani böyle ufak tefek, minicik, ufacık tefecik bir abimiz var. Ona top gelmiyor. Gelse bile olmuyordu. O yüzden de biz elendik. Hemen daha ilk turda elendik. İlk turlarda elendik. Ama en düşük topa sahip olma oranı kimdeymiş? Onu da size söyleyeyim. Ürdün'deymiş efendim. %30.5. Topa %50'nin üstünde sahip olan takım sayısı tam takım sayısının yarısı. Yani 24 takım orada topa sahip olmuş. Genel ortalama yaklaşık %50'ymiş. Bu doğal tabii ki. Toplam gol 219'muş bu ilk turlarda. Şimdi topa sahip olma oranıyla gol arasında bir ilişki var mı diye yapay zekayla baş başa kaldık ve bunları araştırdık. Yani çok topa sahip olan çok gol atar gibi dümdüz bir sonuç çıkmıyor buradan. Buradan Monte'ye ben bunu söyleyeyim. Ya Monte'ye diyor ya, biz bir sürü topa sahip olduk yalnız. Allah Allah filan diyor ya, atar yapıyor bize. Ama öyle bir şey yok. Yani mesela Türkiye %65.8 topa sahip olmuş, 3 gol atmış. Bunun yanında Fransa bizden %10.6 daha az topa sahip olmuş. %55.2 topa sahip olmuş ve 10 gol atmış. Hollanda %60 topa sahip olmuş, 10 gol atmış. Almanya %65 topa sahip olmuş, 10 gol atmış. Yani bizde bir sorun olduğu çok belli değil mi ya? Ya gerçekten de. Bu ilk 32'ye çıkan takımların topa sahip olma oranlarına baktım. İlk 32'ye çıkan takımların topa sahip olma oranları ortalaması %56. Ve toplam golleri toplam gol sayısı 183. Ve takım başı gol ortalaması 5,7. Şimdi bize bakın, biz 3 maçta %56-65 ile topa sahip olduk ortalamamız ve 3 gol atabildik. Yani maç başına gol ortalamamız 1. Yani biz bütün istatistiklere karşı tepki olarak doğmuşuz. Milli takımımız bütün istatistiklere tepki olarak ortaya çıkmış. Son 16'da elenen takımlara bakıyoruz. Onların topa sahip olma oranı %37.6 elenen takımların. Bakın elenen takımlar %37.6. Yani bizim yarımız kadar. Biz onların ortalamasını muhtemelen 5-6 puan yukarı çekiyoruz. Ve 36 gol atmışlar. Ve takım başı gol 2,25'miş efendim. İşte. Yani burada hani çok enteresan şeyler var gerçekten de. Yani Türkiye %65,8 ile 3 gol atması dediğim gibi istatistikleri yerinden oynatıyor. Yani bir şeyler çok yanlış. Bir şeyler gerçek anlamda çok yanlış. Ama bunu Montella ya da Hacı Osmanoğlu ya da bazı futbolcular kabul etmiyorlar. Onlar hala elendiğimiz maçta 90+6'da gol atınca oha falan diye seviniyorlar. İyi sevinmeler diyelim. Haydi bir müzik arasına gidelim. Ardından daha enteresan istatistikler vereceğim size.

Efendim, ben Serhat Ayan Futbol Saati programında Dünya Kupası özel programımızı yapıyoruz. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından dedikten sonra hadi istatistikleri kaldığımız yerden devam edelim. Enteresan bir istatistik var elimde. Savunma istatistiği biraz bu. Top kapma istatistiği. Ama öyle enteresan bir şey var ki bunun içinde. Bakın böyle siz de enteresan bulacaksınız. Maç başına top kapmaları çıkarttım. Ve buradaki 1'den 10'a kadar olan sıralama gerçekten de enteresan bir sıralama. Neden? Birinci sırada Yeşil Burun Adaları var. 13.7 maç başına top kapma. İkinci sırada Kura Çağ var. 13. Üçüncü sırada Amerika var. 12.7. Dördüncü sırada Fil Dişi Sahili var. 12. Onun Güney Afrika, Avusturya, Ürdün, Suudi Arabistan, Özbekistan ve Ekvador takip ediyor. Enteresan değil mi? Yani en iyi top kapan takımlar aslında besin zincirinin en altındaki takımlar diyelim. Amerika'yı çıkarıp başka bir yere koyuyorum. Amerika başka türlü bir takım çünkü. Şimdi yani neden böyle oluyor? Burada hani şey var. Topu en az sahip olan takımlar en fazla top kapmaya çalışan takımlar oluyor haliyle. Mesela şimdi 13.7 Yeşilburun Adaları top kapma istatistiği var demiştim ya. Adamların topla oynama istatistiği %37.2. Yani topu neredeyse görmemişler. Kura Çağ Adaları 32.5 topla oynama oranı ama 13 top kapmış. Amerika dediğim gibi burada istatistiği bozuyor. %59.9 topla oynama oranı var ve 12.7 top kapma oranı var onların. O enteresan tabii ama işte Özbekistan 38 topla oynama. Suudi Arabistan 38 topla oynama, Ürdün 30 topla oynama filan gibi şeyler var. Hani buradaki yüksek istatistiklerde Avusturya var %48, Güney Afrika var %47 gibi. Yani topu kullanmıyorlar ama kaybedince de agresif bir biçimde topa saldırıp topu alma durumları var. Hani bunu ben size söyleyeyim. Top kapmada ilk 10 ülkenin ortalama topa sahip olma oranı %43.9 Amerika'ya rağmen. Bakın ortalama gol oranı da 3.1. Yani az topa sahip olup az oynuyorlar. Peki şöyle söyleyeyim size. Top kapmada en dipteki takımlar kimler? Onların ortalaması kaç? Son en az top kapan son 10 takım %55.3 topa sahip olmuş. Ve %5.2 gol atmış. Yani diğerlerinden 2.1 gol fazla atmış en çok top kapanlardan. İngiltere enteresan bir şekilde burada listenin en sonunda. Neden? Çünkü adamlar %65.9 topa sahip olma oranına sahip. Ve maç başına 4.3 top kapmayla oynamışlar. 6 gol atmışlar. Şimdi 4.3 top kapma oranı birinci sıradaki o Yeşilburun Adaları'nın 1/3 neredeyse. Yani evet ama İngiltere zaten topu rakibe vermemiş ki top kapmaya çalışsın. Yani rakipte top olmayınca topu niye kapsınlar abi adamlar? Kapacak top yok çünkü zaten top kendilerinde duruyor. Şimdi gelelim Türkiye'nin durumuna. Türkiye burada nerede? Top kapma sıralamasında Türkiye efendim 38. sırada. En az top kapan 10. takım, 11. takım, 10. takım diyelim. 38. sırada yani. 48 takım arasında. Çünkü o da %65.8 topa sahip olmuş. Yani Türkiye'nin rakipleri Avustralya, Paraguay falan topa sahip olmaya çalışmadı ki zaten. Öyle bir durum yok yani. Ki Türkiye'nin bu maç başına top kapma 6.3'ü yükselten de son Amerika maçı olabilir bu arada. Bunu da hani özellikle söylemiş olayım. Şimdi Amerika'yı orada bir istisna olarak vermiştik. %59.9 topa sahip olan Amerika 12.7 top kapma ve 8 gol. Neden? Çünkü Amerika gerçekten de çok agresif bir şekilde topa dalıyor. Karşı presi çok iyi koyuyor. Çok ciğerli adamlar. Gerçekten de inanılmaz koşan, inanılmaz yorulmayan adamlar Amerikalılar. Bunu söylemiş olayım. İspanya mesela, İspanya'nın durumu da enteresan. İspanya'nın durumu şöyle. %69.4 topa sahip olma oranına sahip, daha önce söylemiştim bunu. Ama 9.3 top kapma oranına sahip aynı zamanda. Yani çok fazla topa sahip olduğu halde top kapma oranı da yüksek.
Yani İspanya'da aynı şekilde sadece topu tutmuyor ama kaybettiğinde çok hızlı kazanıyor. Çok hızlı geri kazanıyor topu. İspanya'dan alıştığımız bir özellik zaten. Hatırlarsınız bunları da her zaman konuşmuştuk. Yani bu bir de şuna baktım ben. Şimdi topu kazanıyorsunuz da topu kazanmak için ne kadar faul yapıyorsunuz? Mesela Yeşilburun Adaları 13.7 kez top kaptı dedim ya maç başına. Maç başına faulü de 5. Yani her 2 faulü için 2.74 faulü için her top özür dilerim evet her faul için 2 kez top kapmış. Her faule karşılık 2 kez top kapma durumu var. Mesela fil dişi sahili her 1.56 faul için top kapma için söyleyemedim bir türlü. 1.56 yani bunun oranı. Yani fil dişi sahili 12 kez top kapmış 7.7 faul yapmış maç başında. Şimdi mesela Kuraçao burada enteresan bir şey var. Kuraçao 13 kez top kapmış maç başına 10 kez faul yapmış maç başına. Şimdi en fazla faullü top kapan takımlar kimlermiş diye baktığımızda karşımıza Panama çıkıyor. Yani maç başına 5.3 top kapması var ama 15 faul yapıyor maç başına. Onun bir üstünde İngiltere geliyor. Bakın çok enteresan. İngiltere 4.3 top kapıyor ama maç başına 12 faul yapıyor. 12.3 faul yapıyor. Türkiye nerede? Hadi ona bakalım. Türkiye 6.3 top kapıyor. Maç başına 10 faul yapıyor. 10.3 faul yapıyor maç başına. Bu enteresan bir durum değil mi? Yani baktığımızda en faulü oynayan hani eskiden mahalle maçlarında ayıcılık derlerdi buna. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Yani şöyle 10 takıma bakalım en fazla faulü top kapan takımlara. Panama, İngiltere, Japonya, İskoçya, İsviçre, İsveç, Gana, Çekya ve Hırvatistan efendim. Ne enteresan değil mi? En faulsüz top kapanlarda Yeşilburun, Fil Dişi Sahili, Cezayir, Kuraçao, Güney Afrika filan. Yani enteresan geldi bana. Mesela Fransa neredeyse birebir. Hollanda neredeyse birebir. Yani işte ne bileyim hani 7.7 top kapmaya 8 faali var mesela. Bunlar bana çok enteresan geldi istatistikler. Bunları sizlerle paylaşayım dedim. Şimdi bir uzun top istatistiğine gireceğiz sizlerle. Uzun top istatistiğinin ardından tekrar bir müzik arasına gidebiliriz. Bunu da size hazırlamış olayım yine. Şimdi efendim 48 takımın ortalaması maç başına isabetli uzun topta 48 takımın ortalaması 20.2'ymiş. Uzun topta başarı oranı %44.8'miş. Ve takım başına golün 4.56 olduğunu düşünecek olursak enteresan. Peki uzun topları en başarılı oynayan, en isabetli oynayan takım kim desem 40 yıl düşünseniz bulamazsınız. Söylüyorum Senegal. En yüksek, en çok isabetli uzun top oynayan takım Senegal'miş. Peki uzun topları en yüksek yüzdeyle karşıya gönderen takım hangisi? İspanya. %68.6 uzun top başarı oranı. En düşük isabetli uzun top yapan kim? Almanya'ymış efendim. %13.3. Almanya'nın uzun topları çok kötü defans elemanlarının gerçekten top çıkarması ya da orta sahanın ileriye topla vermesi. Ah o Kimmich var ya. Neyse. Bu arada en düşük uzun top başarı oranı kimde? İşte bu da yakından tanıdığımız, dün de seyrettiğimiz Paraguay'da. Paraguay hızlı kontra ataklarla çıkıyor ya. Ya onlar şöyle yapıyorlar. Topu atalım, şişirelim uzağa diyorlar. Nasıl olsa orada birisi koşar diyorlar. O boyalı saçlı arkadaş falan. Koşar, yakalar diyorlar belki diyorlar. O yüzden de Paraguay'ın uzun top başarı oranı %30.1. Adamlar öyle bir defans yapıyorlar ki ileriye doğru topu şişirmiyorlar bile. Ayaklarında tutmaya çalışıyorlar. Yani bana çok enteresan geldi bunlar. Neyse, o zaman haydi bir müzik arasına gidelim. Müzik arasının ardından tekrar birlikte olacağız efendim.

Efendim, uzun toplardan bahsediyorduk. Ben Serhat Ayan, futbol saatinde sizlerle birlikteyiz. Dünya Kupası özel programında uzun toplardan bahsederken, uzun topların başarı oranlarından bahsederken İspanya birinci sırada, Portekiz ikinci sırada, Senegal üçüncü sırada, Hollanda, Cezayir, İsviçre, Almanya, Arjantin, Belçika onları takip ediyor ve Türkiye uzun top başarı oranında 10. sırada, 48 takım arasında. Bu arada uzun topları atan, başarılı atan takımların en az gol atanları 5, 6, 8 diye gidiyor. 10 gol atanlar var. Ama uzun toplarda böyle bir başarıyla 3 gol atmada bizim ekstra başarımız. Bakın söylüyorum, ekstra başarımız. Yani uzun topları atabiliyorsunuz, orada hücumun arkasına sarkabiliyorsunuz, orada da gidip gol atamıyorsunuz. Allah Allah, bunun suçu kime ait acaba? Top girmemeyi seçti diyor ya buna Montella. Ah Montella ya, mükemmelsin Montella. Yani şimdi ilk 32 ile son 16 ayrımına isterseniz bir bakalım. Uzun toplar sayısında ilk 32'ye giren takımlar 20.6'ymış ortalaması. Son 16'nın 19.4'müş. Yani böyle uzun toplarda çok büyük bir şey gerekmiyor ama ilk 32'nin uzun top başarı oranı %48'miş. Son 16'nın başarı oranı %37.7'ymiş. Yani buradan şunu çıkartıyoruz. Uzun topları ilk 32'deki takımlar atıyorlar, aynı sayıda atıyorlar diğer son 16'daki takımlarla. Ama onların başarısı bunları tutturabilmek. Yüksek yüzdeyle ileriye atabilmek. Ondan sonra oradan gidenlerin gol atması tabii ki. Sondaki takımlar da baştaki takımlar kadar fazla uzun top atıyorlar. Neredeyse aynı sayıda ama onların yüzdesi daha düşük. Yani neymiş? Öyle langır lungur vurmayacakmışsınız arkadaş. Langır lungur vurunca olmuyormuş. Bu arada ya bugün şey oldu, böyle bir enteresan iletişim çabası oldu. Bakın iletişim demiyorum, iletişim çabası diyorum. Şimdi Erman Toroğlu'yla Hacı Osmanoğlu böyle bir polemiğe girmişler. Sonra da Hacı Osmanoğlu bir iletişim alanında yapılması en yanlış şeyi yaparak onu cevaplamış, özelden cevaplamış, programında cevaplamış filan falan. Şimdi şöyle bir şey var, bakın ben size genel olarak bir bilgi vereyim. İletişimci bilgisi olarak bunu alın. Yıllarca büyük şirketlerde iletişim işi yapmış biri olarak alın beni. Yani Türkiye'nin en büyük, en kurumsal şirketlerinde iletişimcilik yaptım. Şimdi mesela birisi size küfür ediyorsa onun programına çıkarak sizin onları cevaplıyor olmanız size daha fazla insanın küfür etmesine neden olur. Neden? Çünkü insanlar derler ki o zaman, aa küfür edince bu adam hemen cevaplamaya geliyor. Benim programa çağırdım gelmedi, o zaman biz küfür edelim ki bizim programa gelsin. Bu sadece oradaki iletişimde yetersiz olan insanlara bir minik iletişim dersi, kursu gibi olsun diye verdim efendim. Bunu cebinizde tutun. Şimdi orada neler söylemiş bakın. Yani Hacı Osmanoğlu'nun söyledikleri, şimdi rakamları falan verdim ya. Oradan bu rakamların üstüne de çok iyi gelecek bu anlattıklarım. Şimdi Fatih Terim yanlış yaptı, yüzüne söyleyeceğim demiş Hacı Osmanoğlu. Bu tavırla söyledi tabii ki, o yüzden öyle teatral okuyorum size. Terim'in açıklamalarını doğru bulmadığını söylemiş. Özel yayın yapılmasını eleştirmiş. Bu yaklaşımın gereksiz olduğunu söylemiş. Terim'le yüz yüze geldiğinde düşüncelerini doğrudan ifade edeceğini söylemiş. Montella görevine devam edecek demiş. Bravo. Gerçekten şu istatistiklerden sonra bravo. Futbolculara vaat edilen villa ve prim sistemiyle ilgili iddialara da değinmiş. Tüm sürecin yasal çerçevede yürütüldüğünü ifade etmiş. Oradaki villaların sit bölgesi olmadığını söylemiş. Bunların bütün izinleri zaten alınmıştı demiş. Villaları verecek misin demiş Erman Toroğlu. Hocam villaları falan deyince evet vereceğim demiş bu arada. Villaları verecek. Bu arada FIFA'dan 14 milyon dolar prim gelmiş. 2 milyon dolar da bunlar üstüne eklemişler. Futbolculara, elenmiş olan futbolculara, onurları neredeyse kırılarak elenmiş olan futbolculara 16 milyon dolar prim verecekler. Bu ne demek biliyor musunuz? Ayda 20 ila 40 arası maaş alan emekliler, bu insanların kötü oynayarak, yanlış oynatılarak ve kendilerini olanca halleriyle vermeyerek o maçlara çıkmış ve insanları, bütün ülkeyi hayal kırıklığına uğratmış olan insanların
Burada 3 maçta aldıkları prim 20 ila 40 bin lira arası maaş alan emeklilerin 147 yılda alacağı prim maaş diyelim. 147 yılda bu aldıkları, bu bir ayda aldıkları primi alabilmek için 147 yıl emeklinin maaş alması gerekiyor. 1767 ay. Öyle söyleyeyim size. Peki bunu hak etmek için ne yaptılar? Çok kötü oynadılar. Ya bir şey söyleyeceğim. Eğer 1 milyon dolar bana da verecekseniz ben de çok kötü oynayabilirim. Gerçekten elimden geleni yaparım. Hatta o 1 milyon doları alabilmek, o villaları hak etmek için gerçekten çok kötü oynayabilirim. Onlardan daha kötü oynayabilir miyim bilmiyorum. Çünkü onlar profesyonel. Kötü oynama konusunda gerçekten de yüksek yetenekleri var. Ama elimden geleni yaparım. 1 milyon dolar değilse bile hani ne bileyim ya. Ama neyse. Geçelim efendim. Gerçekten de yani gerçekten de insanı üzen veriler bunlar ya. Gerçekten de insanı çok üzen veriler. Şimdi bir kalede gol, yenilen gol beklentisi var. Yenilen gol XG diyorlar buna işte. Yedikleri golle yenilen goller arasındaki fark. Yani mesela Tunus 12 gol yemiş ama kalesinde 5.3 gol beklentisi olmuş. Yani arada 6.7'lik fark varmış yediği golle gol beklentisi arasında. Yani Tunus biraz

Yani Türkiye beklenmedik goller yemiş bazı bazı. Gol değeri çok düşük goller yemiş. Gol beklenti değeri çok düşük goller yemiş Türkiye. Yani çok çok. Yani mesela burada ne var mesela? Kolombiya bir gol yemiş ama kalesinde 2.5 gol beklentisi varmış. Bu şu demek. Yani Kolombiya'nın kalecisi o kadar iyi ki 2.5 gol atılabilecekken kendisine sadece bir gol atılabilmiş. Ya da mesela Yeşilburun Adaları. Bak hep konuşulan o Yeşilburun Adaları. Kaç gol yemiş? 2 gol yemiş. Kalesindeki gol beklentisi kaç? 4.8. Yani 2.8'lik bir gole engel olmuş Yeşilburun Adaları'nın kalecisi. İskoçya 4 gol yemiş. 6.4 gol beklentisi varmış kalesinden. Yani burada işte iki ihtimal var takımlar için. Biz sizin için biraz onları açayım dedim. Birincisi rakipler bu takımlara karşı çok iyi bitiricilik yapmış olabilirler. İkincisi kaleci performansı, bireysel hatalar, savunma yerleşimi, şut engelleme kalitesi zayıf kalmış olabilir. Yani dediğim gibi Tunus mesela gol beklentisi vermemiş takımlara ama 12 gol yemiş. Yani orada işte bir sakatlık var. Türkiye'ye baktığımızda evet Türkiye ne yapmış? Gol beklentisinin %39 üstünde gol yemiş. Yani Türkiye tırnak içinde söylüyorum bunu delik deşik olmuş. Çünkü 3-6 nokta yenilen gol beklentisinde turnuvanın en kötü değerlerinden biri değil ama orta bantlarda ama yediği gol sayısı verdiği pozisyon kalitesinin üstüne çıkmış. Türkiye çok fazla pozisyon vermemiş ama verdiği pozisyonların bedelini de ağır ödemiş gibi gözüküyor burada. Yani bunu da böylece söylemiş oldum efendim. Bu arada bu konuda da Almanya ile başa baş gittiğimizi söylememe gerek yok sanırım. Efendim şimdi grup aşamasında biraz gollerin türlerine baktım. Ne olmuş da gol olmuş acaba ya? Nasıl, nerelerden gol atmışlar? Bunlara baktım. 215 tane gol olmuş 72 maçta. 72 maçta 215 gol olmuş. Bu 72 maçtaki 215 golün 8'i penaltıdan olmuş. 5'i direkt serbest vuruştan olmuş. 19 tanesi korner kaynaklı goller olmuş. En direkt serbest vuruştan gelen gol sayısı, yani o tabii orta yaparak gelen gol sayısı en az 3 olmuş. Şimdi şöyle enteresan bir şey var. Bakın bu Dünya Kupası'nın rekoru bu arada. Daha önceki Dünya Kupalarıyla karşılaştırdığımızda bu bir rekor. Taçtan gelen 6 top gol olmuş. Uzun taçlardan gelen 3 top gol olmuş. Yani gollerin %4.2'si taç bağlantılı. 9 gol taç bağlantılı. Düşünün ki 8 penaltı golü var, 9 taç bağlantılı gol var. Yani taçtan atılan goller, penaltıdan atılan gollerden daha fazla. Enteresan değil mi? Serbest vuruştan atılan gollerden daha fazla. 2 katı neredeyse taçtan gelen goller. Bakın bu çok acayip bir şey. Yani bizim bu konuda da geride kaldığımızı gösteriyor. Belki önümüzdeki sene Türkiye Ligi'nde nelere dikkat etmemizi, dünya trendlerinin nereye gitmekte olduğunu da bize gösteren bir trend efendim bu. Bana çok acayip geldi. Sizlerle paylaşmazsam olmaz dedim. Şimdi gelelim bir şey enteresan bir bakış açısına. Bu enteresan bakış açısı şu. Şunlara baktım ben sizin için. Takımların değeri bir üst tura çıkmasına nasıl etki ediyor diye baktım. Yani değerli takımlar mı yukarıya çıkıyor? Yoksa değersiz takımlar mı yukarıya çıkıyor? Ne olursa yukarıya çıkıyor. Şöyle baktığımızda evet şimdi ilk 10 sıradaki takımları sayıyorum size takım değeri olarak. Fransa 1.52 milyar, İngiltere 1.36 milyar, İspanya 1.22 milyar, Portekiz 1 milyar, Almanya 947 milyon, Brezilya 928 milyon, Arjantin 807 milyon, Hollanda 754 milyon diye böyle aşağı doğru gidiyor. Türkiye burada 473 milyonla 13. sırada. Takım değeri milyon euro tabii ki bunlar. Şimdi ilk

12 takım Senegal'le dahil olmak üzere 478 milyona kadar giden ilk 12 takım son 32'ye kalmış. 13. Türkiye 473 milyon euroluk takım değeriyle elenmiş. Türkiye'den sonra 14. sıradan 18. sıraya kadar 368 milyona kadar ki olan takımlar yine son 2'ye kalmışlar. Arada 359 milyonluk Uruguay elenmiş. Sonra İsviçre, Kolombiya, Japonya filan bunlar yine son 32'ye kalmışlar. Hatta Kanada son 30 şeye çıktı. Nereye kadar? 28. sıraya kadar. 188 milyon euroya kadar. Yani efendim ilk 27 takımda sadece yani takım futbol takım değeri olarak ilk 27 takımda sadece 3 takım futbol değeri olarak yüksek 3 takım son 32'ye kalamamış ve onların arasındaki de en pahalı takım biziz. Yani takım değerini heba eden takımlar sıralamasında birinci sıradayız. Yaşasın Türkiye. İşte bu da şey olarak size vereyim dedim. Ya sonra şuna baktım ben. Bakın enteresan araştırmaları öteye götürdüm biraz. Mesela takımların değerlerini 1 milyon kişiye, ülkede yaşayan 1 milyon kişiye göre baktım. Şimdi mesela Fransa 66.7 milyon nüfusu var. Takım değeri 1.52 milyar. Kişi ya yani 1 milyon kişi başına takım değeri 22.8 milyon euro düşüyor. Şimdi buradan baktığımızda enteresan şeyler çıkıyor. Mesela Portekiz'in 1 milyon kişi başına düşen takım değeri 97 milyon. En yüksek onlar mesela. Norveç mesela 104 milyon. Yani 1 milyon kişi başına en yüksek takım değeri yaratan Norveç'miş. 104 milyonla. Türkiye'ye bakalım. Türkiye 1 milyon kişi başına 5.4 milyon euroluk takım çıkartmış. Yani 87.9 milyon nüfusumuz var. 473 milyonluk şeyimiz var bizim. Yani Türkiye bu takımlar arasındaki angel'ız. Yani biz normalde bu nüfusla ortalamalara bakacak olsanız en az 800-900 milyon euroluk takım olmamız gerekiyor. İstatistik bunu söylüyor. İstatistikler bunu veriyor bize. Yani bizim 400 küsür milyonluk takım olmamız için nüfusumuzun 40-50 milyonlarda olmuş olması gerekiyordu. Enteresan değil mi? Mesela bizden daha düşük takım değerleri olanlar kimler var mesela? Amerika var. Ama Amerika'nın malumunuz yani. Amerika zaten 350 milyonluk bir ülke. Yani öyle baktığımızda filan. Yani bu. Bunun dışında bir de şeye baktım. Gayri safi yurt içi hasılalara baktım. Acaba etki ediyor mu diye. Sonra kişi başı gayri safi yurt içi hasılaya baktım. Şimdi şöyle bir şey çıkıyor karşımıza. Bakın takım değeri evet takımların bir üst tura geçmesi için çok önemli bir rol oynuyor. Fakat gayri safi yurt içi hasılada böyle bir şeyi göremeyebiliyoruz. Yani yüksek gayri safi yurt içi hasılası olan zengin ülkeler, vatandaşları zengin olan ülkeler çok fazla alıyor götürüyor, fakirler götüremiyor diye bir şey yok. Neden bunu kim bozuyor biliyor musunuz? Brezilya, Arjantin bozuyor. Bir de yani birazcık biz bozuyoruz. Neden? Çünkü mesela Fransa'nın gayri safi yurt kişi başı gayri safi yurt içi hasılası 52 bin dolar. Mesela işte İngiltere'nin 61 bin dolar, Almanya'nın 65 bin dolar. Ondan sonra bakıyoruz Brezilya'nın ne 12 bin dolar. Arjantin'in de 14 bin dolar. Burada ben şöyle bir bağlantı kurdum. Eğer bir ülkenin gayri safi yurt içi hasılası kişi başına düşükse ama takımın değeri, kadro değeri yüksekse o ülke kesinlikle son 32'ye gidiyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Eğer bir ülkedeki insanlar dişinden tırnağından arttırarak orada bir kadro değeri oluşturuyorlarsa o ülkenin kötü bir takım çıkartmasına imkan ve ihtimal yok. Böyle bir şey oluyor efendim. Türkiye'de bu durum 19 bin dolar bizim gayri safi kişi başı gayri safi yurt içi hasılamız ve biz elendik. Takımımız 473. Yani burada da yine istisnayı biz oluşturuyoruz. Efendim
Futbol Saati programının, özellikle Dünya Kupası için özel Futbol Saati programının böylece sonuna geldik. Buradan bir kez daha sevgili Selin'e mutlu bir tatil dileyelim. Ben Serhat Ayan, bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden. Hepinize mutlu günler diliyorum. Yarın yine aynı saatlerde teknoloji konuşmak için sizleri yine buraya bekliyoruz efendim. Hoşçakalın.

0: Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati Dünya Kupası özel sona erdi. Uruguay'da başlayan o ilk heyecandan yeşil sahada yazılan efsanevi destanlara.
1: Yani forvete benzeyen bir Deniz var. Biraz Can var, biraz Kenan var. Forvet yok, forvetsiz gidelim üzere.
2: Öyle mi?
1: Hani forvetimiz sakatlanırsa ne yapacağız diye bir polemimiz yok mesela. Ne güzel.
3: Gerçekten acımasız yani, bir şekilde eleştirmiş yalnız Serhat.
1: Milli futbol takımı nasıl oynuyor? Şuna bir şeyini eleştirir misin? Deyip demeyecekleri akıllarına gelmemiş.
2: Ama bunu söyleriz biz ya. Hani hep tam günündeydi bugün de oynadı falan deriz ya.
0: Dünya Kupası'nın tüm büyüsü bu programda. Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati Dünya Kupası özel her salı saat 14'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında.
2: Yayında.
1: Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor.
3: Yani insan aklıyla dalga geçen bir durum söz konusu. Yani bunu yiyen var mıdır diye düşünüyorum.
4: Eski ajandığı diye bir kurum var. Yapay bir kamuoyu yaratarak. İnsanlar da zaten henüz sorgulamıyorlar. Ya adam Atlantik'in ötesinden gelip burada benim özgürlüğümü neden bu kadar umursuyor? İsrail çatır çatır sivilleri katlederken hiç evet. Bunu umursamıyor. Tam tersine destek veriyor, silah veriyor. Bana gelince bunu umursuyor demiyor insanlar. Neden umursasın ki senin özgürlüğün orada?
3: Etki ajanları deyince Angelina Jolie diye birisi var. Halep'e gelmişti değil mi olaylar başladığında?
4: Valla ben de sanatçı olduğunu düşünüyordum.
3: Evet, Afganistan'a da gitmişti.
4: Evet, evet.
3: Irak işgalinden sonra Irak'a da geldi. Yani CIA'nin gülü mü diyelim, ne diyelim artık ona?
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
5: İyi günler sayın dinleyiciler. Bir hafta aradan sonra bir Ankara Farkı programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Bizi Radyo Sputnik'in X hesabından ve Telegram kanalından da takip edebilirsiniz. Evet, bu bir hafta aradan sonra Türkiye'de işler hiç sakinlemedi. Daha da birikti, daha da yoğunlaştı. CHP'deki tartışma devam ediyor. Bundan nasıl bir sonuç çıkacak merakla bekliyoruz. Tabii bu arada NATO zirvesi Türkiye'de dünyanın NATO üyesi olan ülkelerin liderleri 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da olacaklar. Bu nedenle Ankara'da bütün çok sıkı bir takım tedbirler alındı. Bizim stüdyonun bulunduğu alan da kırmızı bölge. Çünkü külliyeye yakın bir yer ve işte Trump'ın kalacağı otele de çok yakın. O nedenle o bölge tamamen kırmızı bölge oldu. Ama Ankara'nın birçok yeri, yani Ankara merkezi neredeyse biraz hani araç trafiğine özellikle kapatılmış durumda. Bakalım o günlerde neler göreceğiz. Devlet daireleri tatil edildi, birçok işler iptal edildi. Düğünler, nikahlar, nişan törenleri iptal edildi. Ve yoğun bir temas trafiği olacak. Biz de onları izlemeye çalışacağız. Tabii bu arada NATO ile ilgili başka tartışmalar da var. Yani Türkiye'de ne isteyecekler, ne verecek Türkiye? Çünkü Amerikalılar işte sürprizlerle geleceğim diyor Trump. Amerikalılar almadan vermez. Bütün bunları ele alacağız. İsterseniz önce içeriden başlayalım, CHP'den. Yani Türk siyasetinde ana nokta CHP. Gerçi AK Parti de bu hafta sonu Adapazarı'nda, Sakarya'daydı ve orada bir toplantı yaptı. Parti yöneticileri, milletvekilleriyle bir araya geldi. Burada Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar dikkat çekiciydi. Yani yorulan varsa kenara çekilsin tarzında bir açıklama yaptı ki bunu zaman zaman Erdoğan dile getiriyor ve arkasından da bazı kararlar alıyor. Bu olaydan sonra hangi kararlar alacak bilmiyoruz zaten ama AK Parti ve il örgütlerin çoğusunda görevden almaları ve atamalar var. Gerçi görevden alma demeyelim. AK Parti'de görevden alma olmuyor. İl başkanı istifa ediyor. Görevden affını istiyor. Öyle açıklayalım. O şekilde olayı çözüyorlar. Bazı bakanlar da görevden alınacak mı? Bununla ilgili iddialar var. NATO zirvesi sonrasında bazı bakanların değişeceğini söylüyorlar. Ama bu bakan değişme işinde çok sayıda iddia oluyor. Hangisi gerçekleşir, hangisi gerçekleşmez bilemiyoruz. Evet, gelelim CHP'ye. CHP'deki durum yani iki başlılık devam ediyor. Genel merkezde Sayın Kılıçdaroğlu oturdu. Artık ekibiyle beraber çalışmalara başladı ama mecliste durum biraz daha farklı. Özgür Özel meclis grup başkanı olarak orayı elinde tutma çabası içerisinde. Bununla ilgili çeşitli hukuksal görüşmeler ve girişimler devam ediyor. Ancak şu andaki manzara bu yönde. Tabii Özgür Özel bununla da yetinmiyor. İlleri dolaşmaya başladı. Buralarda işte bankların üzerine çıkıyor, sandalyelerin üzerine çıkıyor, konuşmalar yapıyor ama yani bunu biraz da asıl tarif edelim. Yeni partiye tabanını ısındırma amaçlı olduğu konuşuluyor. Şimdi yeni parti konusunda neler oluyor? Bir de oraya bakalım. Gelen bilgilere göre manzara şu. Ekrem İmamoğlu bir an önce yeni parti istiyor. Hatta diyor ki, Özgür Özel de uyarıyor. Diyor ki, geç kalırsanız kaybedersiniz. Bu nedenle de sanki işler biraz daha hızlanmış gibi. Fakat CHP'de durum pek iç açıcı gözükmüyor bu anlamda. Özgür Özel'in çok yakın çevresinden de yeni partiye itiraz edenler var. Mücadelemizi CHP'de sürdürelim diyenlerin sayısı epeyce fazla. Zaman geçtikçe de bunların sayısı artıyor. Mesela dün bir CHP milletvekiliyle görüştüm. Yani bunların CHP'de kökleri olan isimlerdir. Yani ta gençlik kollarından itibaren CHP içerisinde mücadele etmiş isimlerdir. Bunlar pek sıcak bakmıyorlar. Yani biz partimizde kalırız. Bunu da Özgür Özel'e de bildirdik diyorlar. Özgür Özel geçtiğimiz hafta yaklaşık 60'ın üzerinde milletvekiliyle gruplar ve teke tek görüşmeler yaptı. Bu görüşmeler sırasında da milletvekilleri düşüncelerini aktardılar. Ancak milletvekilleri biraz ikili politika izliyorlar. Yani hangi taraf kuvvetli olacak biraz da ona bakıyorlar. Yani ne yazık ki bizim meclisteki milletvekillerimizin önemli bir kısmı yani ideolojiden çok yeniden nasıl seçilirimin hesabını yapıyor. Yani kim kuvvetli, nereden olur, kim bana söz verirse yani seçilecek yerden milletvekili sırasına listeye girmek için ben onun yanında olurum havası içerisindeler. Bu nedenle de böyle bir yani en azından durumu gözetleme havası esiliyor. Yani bu milletvekili mesela çok da çalışkan bir milletvekilidir. Ben düşüncemi söyledim. Ben CHP'den ayrılmayı doğru bulmuyorum diye. Yani konuşmuyorum ortalıkta ama ben ilgililere bunu net bir şekilde söyledim ifadesini kullandı. Başka görüştüğümüz milletvekilleri var. Onların da durumu biraz benzer. Belediye başkanları var. Belediye başkanlarına sık sık telefon açılıyor. Biz de beraberiz değil mi falan gibilerden. Yani o belediye başkanları Özgür Özel'e yakın kesimlere evet diyor ama bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'na da telefon açıp sizinle beraberiz diyenler oluyor. Yani orada da ikili tavır alanlar var. Şimdi yani belediyeler niye önemli? Şundan önemli. Parti tabanını ayakta tutmak istiyorsanız belediyeler önemli bir nokta. Çünkü belediyelerde işte partililerin kimisinin kızı çalışıyor, kimisinin oğlu çalışıyor, kimisi orada iş yaptırıyor, kimisi iş takip ediyor, kimisi ihale peşinde. Yani bütün bunları hesaplarsanız belediyede ciddi bir rant var. Parti tabanı belediye kimdeyse oraya yakın durma eğilimi gösteriyor. Bu nedenle de belediyeler noktasında dikkatli bir tavır izleniyor. Yani iki tarafta hem Kılıçdaroğlu kanadı hem de Özgür Özel kanadı belediyeler konusunda yani belediyelerin kendi taraflarında kalması konusunda ısrar ediyorlar. Yani İzmir'deki başlayan ve istifa eden Özgür Özel'le beraber o nereye giderse yeni partiye katılacağını söyleyen bir isim var ama Birçok belediyede farklı farklı şeyler var. Ben mesela CHP yöneticilerine gittiğim zaman orada otururken arayanları ister istemez kulak misafiri oluyorum. Onların konuşmalarını dinliyoruz. Telefon sonrasında yapılan yorumları da değerlendiriyoruz. Yani oralarda bu net bir şekilde gözüküyor. Yeni parti için Anadolu Birlik Partisi gündeme geldi. İşte başkanı bir açıklama yaptı. Prensipte dedi işte ana hatlarda anlaştık falan dedi. Hatta bazı kaç milletvekili girecek, kaç il başkanı katılacak bunları da söyledi ama ben o partinin yetkilileriyle yaptığım görüşmede başkanın böyle bir açıklama yapmadığı ifade edildi. En azından başkan bu bilgiyi vermiş kendilerine. Ancak yine öğrendiğim kadarıyla başkanlar düzeyinde bir görüşme olmuş. Anadolu Birlik Partisi biliyorsunuz seçime girme olanağı olan bir parti. İlan edildi. Özgür Özel'lerin de seçime girecek bir partiye ihtiyaçları var. Şimdi bu nasıl olacak? O da çok kolay değil. Benim edindiğim bilgi, yani o kaynaklardan bana verilen bilgi, başkanlar seviyesinde bir görüşme olundu. Prensipte anlaştılar ama daha sıkıntı var diyorlar. Birincisi CHP'de Özgür Özel'in kendi ekibinde bir görüş birliği yok. CHP'den kopup kopmama noktasında bir görüş birliği yok diyorlar. Onların düşüncesi böyle. Yani itiraz edenler ve bunların sayılan da epeyce olduğu, onlar ikna edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Bir de yani bir sürü sorun var orada. Nasıl olacak? Şimdi açık konuşalım. Yani bu parti CHP'ye devredilirken kısa bir süre sonra genel başkanı ve yönetimi değişecek. Belki adı da değişecek. Çünkü yani ne yapacaklar? Aldığı toplam oy bir önceki seçimde 6 bin civarında Türkiye genelinde. Yani öyle ciddi bir şey değil ama böyle bir ortamda partinin yöneticileri durumu değerlendirmek isterler mi? İsterler. Yani pazarlık partisi diye tabir edilen bu partiler ellerine imkan geçerse onları kullanmaya çalışacaklardır. Zaten bir anlamda amaçlarından birisi de budur. Birçoğunun, ben hani bu parti için söylemiyorum ama birçokları için durum budur. Ben bu tür partilerin yöneticilerle zaman zaman sohbetler etmişimdir geçmişte. Ve onlar, olaya tamamen ticari bakan isimler vardı. Onlar da yani biz bir masraf ediyoruz bu seçime girmek için bir sürü iş yapmak gerekiyor. Bunları paralarını cebimizden harcıyoruz. Yani bir partiye gelip bizim partimizi almak istiyorsa yani o masraflarımızı ödeyecek bize tarzında açıklamalar yapıyorlardı. Şimdi Anadolu Birlik Partisi'ne de yani işte ne kadar masraf ettiler, o masraflarını karşılayacaklar mı? Bu seçimde bir kontenjan istiyorlar mı? Bakın bir sürü şey var. Mecliste bir grup kurduğunuz zaman bir sürü imkanlarınız var. İşte grup başkanı var, grup başkan vekilleri var, bunların odaları var, makam araçları var, personelleri var falan. Yani bunlarda bölüşme nasıl olacak? Yani bütün bunların daha konuşulması gerekiyor. Şu anda anladığım kadarıyla iki parti adına da teknik heyetler, yani bir uzlaşma komisyonu tarzında bir şey oturmuşlar ve bunları kararlaştırmış değiller. Ama prensipli bir anlaşmaya varıldı. Anlaşılıyor. Ya bu arada CHP sadece onlarla değil, benim kulağıma gelen iki partiyle daha görüşmeler sürdürüyor. Yani seçime girme hakkı olan iki partiyle. Bunlar bir oyları falan yok. Biliyorsunuz Yüksek Seçim Kurulu 41 partinin seçime girme yeterliliğinin olduğunu açıkladı. Yani bunlardan bazısının adını bile hiç duymamışsınızdır ama yeterliliği var. Yani önemli olan bu yeterlilik olması CHP açısından da bu şekilde değerlendiriliyor. Peki CHP'deki saflaşma nereye gidiyor? Yani kim kimin yanında? Bu soru da önemli. Buraya baktığımız zaman biraz karmaşa var. Yani esas hatlarla bölünme bir batıcılar ve bir milliciler noktasında. Bu bölünmedeki gerek İmamoğlu gerekse Özgür Özel'in ilişkileri, bunların Avrupa Birliği'yle yaptığı görüşmeler, işte Amerikan gazetelerine yazdığı yazılar, Newsweek'te örneğin bir yazı vardı. Bütün bunlar biraz ortalığı karıştırmışa benziyor. Yani Amerikancı bir çizgide olacakları konusunda kamuoyunda bir algı oluşunca hemen işi tersine çevirmeye çalıştılar. İşte Kılıçdaroğlu'nun Amerika tarafından gelip CHP'nin başına oturtulduğu gibi bir iddia ortaya attılar. Oysa ki Yani gerek Özgür Özel'in Newsweek dergisine yazdığı makalede ne diyordu? Bizim mücadelemiz aynı zamanda NATO'nun güvenliğinin içindir de diyordu. Yani NATO'nun güvenliği için CHP mücadele ediyor. Yani anlamak mümkün değil. Yani bilmiyorum, ben yaklaşık 45-47 yıldır CHP kurultaylarına ve CHP'yi izlemeye çalışırım gazeteci olarak. İlk kez böyle bir durumla karşı karşıya kaldım. CHP'nin NATO'nun güvenliğini sağlama görevi olduğunu bilmiyordum işin açığı. Hani tüzüğüne de okudum, tüzüğüne de böyle bir şey yazmıyor. Ama Özgür Özel, Nusuke yazdığı makalede bunu çok net bir şekilde ifade etmiş. O nedenle şimdi onu tersine çevirmek için Kılıçdaroğlu'nun işte mutlak mutlak kararı Amerika'nın bir operasyonu tarzındaki açıklamaları da dikkat çekiyor. Peki kim nerede? Ona da bir baktığımız zaman karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. Yani biraz karmaşa olsa da Amerika ve Avrupa'dan yapılan açıklamalar İmamoğlu ve Özel'in lehine. Hatta bakın en son Andrew Berkey bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'na yaptırım uygulanmasını istedi. Temsilciler Meclisi'ndeki toplantıda Amerika'nın Kılıçdaroğlu'na yaptırım uygulamasını bile istedi. Yani durum buyken nasıl bu operasyonu Amerika yapmıştır biraz inanmak zor. Hatta hatırlarsınız daha önce yine aynı isimler, Andrew Berkey, Michael Rubin gibi isimler, bunlar CIA'nin istasyon şefleriydi. Psikolojik savaş konusunda uzmanlar ve Türkiye üzerinde yoğun çalışmalar yürüten CIA ajanlarıdır, şefleridir. Bunlar İmamoğlu ve Özgür Özel'in Türkiye'deki durumunun Amerika'nın bir başarısızlığıdır. Amerika bu durumu düzeltmek için harekete geçmeli ve gerekeni yapmalıdır. Temsilciler Meclisi'nde konuştu bunu. Temsilciler Meclisi İnsan Hakları Komisyonu'nda bu açıklamaları yaptılar. Başka kimler nerede diye bakıyoruz. Bu 2003 seçimlerinde ABD Amerika'nın talimatlarıyla tavır belirleyenler vardı. Yani biliyorsunuz o sırada şu andaki AK Parti'ye ses çıkışları yapan birçok isim AK Parti'nin yanında saf tutmuştu. Demokrasi deniyorlardı. Yetmez ama evet diyorlardı AK Parti'nin verdiği vaatleriyle ilgili olarak. Sürekli NATO'nun yanında saf tutuyorlardı. Amerika'nın Irak'ı işgalini hatırlıyorsunuz. O işgal sırasında da Amerikan tanklarına binip Kuveyt sınırından gazetecilik yapan isimlerdi. Bunlar şimdi sosyal medya hesapları var. İşte takipçileri de epeyce fazla. İyi de para kazanıyorlar bildiğim kadarıyla. Yani bunların hepsi Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in yanında saf tutmaları biraz ilginç geldi bana. Yani Kılıçdaroğlu'na ağır hakaretler yazıyor. Hatta iş öyle bir noktaya geldi ki sahte yapay zeka ile yapılan görüntülerle Tekim Ersun Kadir'in Hanım'ın cenazesinde bu yaşandı. O görüntülerle Kılıçdaroğlu'na saldırıyorlar ki yani burası da ilginç bir durum. Yani 2003'te Amerika'nın yanında sakıtanlar, diğer birçok olayda NATO ile birlikte hareket edenlerin benzer bir saflaşma, yani bu CHP'deki saflaşmada yine İmamoğlu ve Özel'in yanında sakıtmaları ilginç. Mesela Wikileaks belgelerinde Gölge Siyah diye bilinen Stanford'un kayıtlarına girenler, hatta kod adı verilenler, onlar da orada. Yani bu durumda çarpıcı. Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'nın yanında saptanlar, biliyorsunuz Türkiye'de yoğun tartışmalar oldu. Onlar da İmamoğlu ve Özgür Özel'in yanında saf tuttular. Yani bunlar tabii insanın süreci anlaması açısından önemli göstergeler. Ha bu arada CHP içerisinde işte iktidar isteyen, düzgün bir çaba içinde olan, işte AK Parti iktidardan indirilmesi için mücadele eden, işte madde ülkesini seven insanlar yok mudur diye bakacak olursak onlar da var. Ama belirleyici olan propaganda ekibi olarak yürütülen kesimlerin daha çok açık bir şekilde Amerika'ya yakın, Avrupa Birliği'ne yakın isimler olması ve geçmişte de seçimlerinde bu konuda ciddi sıkıntılar olan insanlar olması dikkat çekiyor. Mesela şimdi şeye bakıyorum, Michael Rubin'in Amerikan Kongresi'nde yaptığı konuşmada hatta şöyle söylüyor. Bu da tabii çok çok ilginç açıklamalar. Yani Kılıçdaroğlu'na yaptırım istemiş. Amerika Dışişleri Bakanlığı ayrıca Özgür Özel'i CHP'nin meşru lideri olarak tanımalı ve eğer kenara çekilmezse Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptırım uygulamalıdır. İfadesi aynen bu şekilde. Bir ifade ki çok çarpıcı. Daha da farklı şeyler söylüyor. Şu anda gelecekteki Türkiye Cumhurbaşkanı, gelecekteki Dışişleri Bakanı, gelecekteki İstihbarat Başkanı muhtemelen bir Türk hapishanesinde diyor Rubin. Yani gerçekten ilginç bir durum. Silivri'yi yıkın talimatı, yani böyle bir açıklama yapılması harika bir şey olur diyor. Bunları Amerikan Kongresi Temsilciler Meclisi'nde konuşuyor. Yani o nedenle bunlar son derece dikkat çekici açıklamalar. Evet, daha başka ne demiş? Yani ilginç Rubin, Erdoğan'a yükleniyor ve burada Erdoğan'ın da mutlaka indirilmesi gerektiği konusunda net açıklamalarda bulunuyor. Evet, CHP'deki manzara özet olarak böyle. Bu ne kadar devam eder bilemiyorum ama daha epeyce bir sıkıntı olacağı kesin. Temmuz ayı içerisinde mutlak butlan davasına yol açanların ceza davaları var. Bu ceza davaları nasıl sonuçlanır ve bundan sonra ne olur? Onlar gündeme gelecek. Dokunulmazlık kaldırılması için meclise verilen yapılan başvurular var. Onlara nasıl bir tavır alınır onları da bilmiyoruz. Özgür Özel ekibi olağanüstü kurultay için bir imza verdiler. 800 aşkın delegenin imzasını verdiler. Ancak dava devam ederken olağanüstü kurultay yapılamıyor. O nedenle onların çok fazla bir anlamı yok ama o direktiveden sonra ortalama 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gitmesi gerekir CHP yönetiminde. Tabii normal koşullarda öyle olması gerekir. Şimdi olağan, normal olmayan bir durum var. Çünkü konu mahkemede. O 45 günü beklerler mi? Yani o da Temmuz sonunda sona eriyor. Bu süre bittikten sonra artık yapacak bir şey kalmadı. Mecburen ayrı parti kuruyoruz deyip tabanı bu şekilde mi ikna etmeyi planlıyorlar? Onları da önümüzdeki çok uzun olmayan bir sürede göreceğiz. Ancak kulağımıza gelen bilgiler Ankara'da artık yeni partiye göre konumlanmanın önemli ölçüde gerçekleştiği, genel merkezlerin bile tutulduğu, hatta bunun için semtler de veriyor iki tane yerde. Birisi Cinnah Caddesi ve Kırkpınar Sokak'ta, birisi de Mustafa Kemal Mahallesi'nde olduğuna ilişkin bilgiler, kulis bilgileri ortalıkta dolaşıyor. Bütün bunlara bakacağız, göreceğiz. Bu işin içinden nasıl çıkacaklar CHP, onları da izleyeceğiz. Biz de sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Evet, CHP'nin durumu bu. Kısa bir ara veriyoruz. Bu aradan sonra NATO zirvesi, yaklaşan NATO zirvesi. Çok az bir zaman kaldı. Haftaya bugün NATO zirvesi var. Orada neler olacak, şu anda neler yapılıyor, onları aktaracağız. Kısa bir aradan sonra.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı devam edecek.

0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı devam ediyor.
1: Evet, tekrar birlikteyiz sayın dinleyiciler. NATO zirvesi şu anda Türkiye'nin gündeminde en önemli meselelerden birisi. Hatta dünya gündeminde de çok önemli bir yer teşkil ediyor. Trump Türkiye'ye geliyor. İşte İngiltere Başbakanı, Almanya, Fransa Cumhurbaşkanı, 30'dan fazla NATO üyesi ülkenin başkanları ve hükümet başkanları Türkiye'de olacaklar. Bu nedenle çok yoğun bir çalışma yürüyor. İşte Ankara'da sokaklar tamir ediliyor. Efendim kirli duvarlar boyanıyor. Yani bizim gibi eski kuşaklar bu manzarayı gördükleri zaman aklımıza Missouri zırhlısının Türkiye'ye gelişini hatırlatıyor. Çünkü o zamanlarda işte Türkiye'ye Amerikan zırhlısı gelirken İstanbul'da her taraf işte boyanmıştı. Yani çok sıkıntılı şeyler de olmuştu. O nedenle o sıkıntılar içerisinde yani hiç de hoş olmayan manzaralarla karşı karşıya kalmıştık. Bu nedenle şimdiki yapılan bu çalışmaları da o günleri anımsayanlar oldu. Hatta aramızda zaman zaman yapılan sohbetlerde bu günleri hatırlatılıyor. Öyle söyleyelim. Yani tabii o zırhlının gelişinin de bedeli ağır oldu. Biz böyle gayet yoğun çalışmalar, yoğun karşılamalarla bu işi yaptık ama bedeli de ağır oldu. NATO'ya girişimizin biliyorsunuz ön durumuydu, o ön işaretleriydi. Ondan sonra NATO'ya girdik. Belimiz bir türlü doğrulmadı. Şimdi tabii Türkiye'deki Amerikacılar diyelim veyahut da Atlantikçiler bu durumdan işte NATO'nun zirvesinin Türkiye'de olacağından olmasından son derece memnunlar. Yani biraz gerek iktidar içindeki gerekse iktidar dışındaki muhalefetteki Amerikancılar da umutlarını biraz sanki böyle NATO'ya bağlamış vaziyetteler. Yani öyle iddialar var ki Ankara kulislerinde konuşulan, işte Trump bazı yerleri bırakacakmış, Amerika çekilecekmiş, buraları bize verecekmiş, biz o boşlukları dolduracakmışız gibi. Yani saçma sapan ve Türkiye için son derece riskli olan konular tartışılıyor. Yani onlara bakacağız ne olur ne biter diye. Hatta bunlarla ilgili Perşembe günkü yayınımızda da konunun uzmanlarıyla Türkiye'ye yapılacak tekliflerin ne anlama geldiğini tartışacağız. Zirve öncesinde yapılan açıklamalar var. Trump bazı havuçlar uzatmaya başladı. İşte Türkiye'ye hediyelerle geldiğini söylüyor. Tabii bu arada Türkiye'nin zaaflarını kullanıyorlar. Sürekli övgüler düzüyorlar. Yani Amerika'yı tanıyanlar iyi bilir. Yani Amerika bir lerini övmeye başlıyorsa yani orada duracaksınız bir. Ya bir dakika diyeceksiniz. Ne oluyor, ne bitiyor? Onlara bir bakalım diyeceksiniz. Çünkü hiçbir zaman hayırlı bir iş çıkmaz. Yani Türkiye'nin tarihini, NATO tarihine bakarsanız yediğimiz kazıklarla doludur. Yani bu saatten sonra Türk devleti tekrar oyuna gelir mi? Onu da bilemiyoruz. Yani ben geleceğine çok fazla bir ihtimal veremiyorum. Şimdi NATO'nun varlık nedeni zaten esas olarak ortadan kalktı. Varlık nedeni neydi? İşte Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne karşı kurulmuştu. Varşova Paktı vardı. İşte o çerçevede yalanmıştı. Yani bir savunma örgütü diye kullanmıştı. Ama şu anda NATO'ya savunma örgütü diyen var mı? NATO bölgesine kim saldırıyor da NATO diğer yerlere saldırıyor. NATO'nun görev yaptığı yerlere bakın. Amerika'nın baskısıyla birçok yere sardılar. Afganistan'a kadar kullandılar. Irak'ta kullandılar. Peki buralarda NATO'nun bir görevi mi vardı? Yoktu. Peki zaten Sovyetler Birliği dağıldı. Varşova Paktı dağıldı. NATO'nun varlık nedeni ortadan kalktı. Peki buna rağmen niye NATO hala genişlemeye çalışıyor ve güvenlik riskini de Avrupa'yı risk ederek niye bu noktada hamleler yapıyor? Gorbaçov'la yapılan anlaşma sırasında genişlememe sözü verilmişti. Ondan sonra Doğu Avrupa ülkelerinde çok sayıda ülkeyi NATO'ya kattı. Ukrayna, Gürcistan olaylarını düşünün. İkisinden NATO'ya almak için çaba gösterdiler. Şu anda Ukrayna'da yapılan, ortaya çıkan ve 4 yıldır devam eden savaşın nedeni de, yani bütün bu işlerde NATO çok sıkıntılı bir görev veriyor. Uzun süredir NATO'nun beyin ölümü konuşuluyordu. Bunu mesela Fransa, NATO'nun önemli ülkelerinden birisi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron söylemişti. Yine diğer Avrupa ülkelerinden birçok ülke bu konuda ifadeler kullanmışlardı. Daha sonra Ukrayna savaşını kışkırttılar ve bu bir hayat öpücüğü oldu diye değerlendirmeler yapılmıştı. Ancak çok kısa süre sürdü. Şu anda NATO üyeleri arasında hiçbir işbirliği yok. En son İran savaşında Amerika NATO'yu devreye sokmaya çalıştı. Ama sadece uçaklarını kaldırdılar, havaalanlarını açtılar. Hiçbir onun dışında destek vermediler. Bu da NATO'nun içinde bulunduğu durum açısından son derece önemli. Hatta Trump'ın NATO ile ilgili sözlerine bakarsanız yaptığı eleştirilere, hatta eleştiri de demeyelim, hakaretlere bakarsanız NATO'nun içinde bulunduğu durumu görmek açısından son derece net bir hava var. Yani bir anlamda NATO çökmüş durumda. Hatta Ankara için yapılan değerlendirmeler cenaze töreni yapılacağı söyleniyor. Yani bu Amerika'daki bazı düşünce kuruluşlarından yapılan raporlarda da, bazı Amerikalı bilim adamlarında da, güvenlik uzmanları da benzer açıklamalar yapıyorlar. Belki Ankara toplantısı NATO'nun son toplantısı, son liderler zirvesi olur diyenler de var. Bunların hepsini tabii zaman içerisinde göreceğiz. Yani şu anda gördüğümüz manzara, Trump artık NATO'yu işte Avrupalılara savunma harcamalarınızı arttırın dedi. Efendim ben niye sizi şey yapayım dedi, sizin için orada masraf edeyim dedi. Yani bir sürü sıkıntı var. Tabii bu arada Amerika'nın kendi içindeki sıkıntılar var. Yani iç ekonomisindeki çöküntü var. Eyaletler arasındaki kavgalar var. Eyaletlerin ayrılma talepleri var. Merkezi hükümeti dinlememe durumları var. Bütün bunlara baktığımız zaman NATO esas olarak çökmüş durumda. Son iki büyük savaş düşünün. Bakın Ukrayna savaşı, İran savaşı. Her ne kadar NATO'nun Avrupa kanadı bu işe çok sokulmak istemediyse de bizzat kendileri itiraf ettiler. Çok sayıda uçak kaldırdılar. Yani hava sahalarını açtılar İran'ı vurmak için. Bu da bir anlamda belli ölçüde katılmadır. Ukrayna savaşı çok açık bir şekilde Rusya şu anda NATO ile savaşıyor Ukrayna'da. Bu da resmen açıklanmayan ama herkesin gördüğü bir olaydır. Şimdi bu iki savaşta da NATO kaybediyor. Kaybetti demek mümkün. Ukrayna'yı düşünün. Ukrayna'da eğer Rusya'nın talepleri zamanda yerine getirseydi, Ukrayna bu kadar büyük bir toprak kaybına yol açmayacaktı. Minsk anlaşmasına uysalardı bunlar yaşanmayacaktı. Peki Zelenski'yi kim kışkırttı? Amerika arkasına geçti, NATO arkasına geçti, kışkırttı ve hem ülkesini mahvetti hem Avrupa ekonomileri mahvoldu. Yani dünyadaki enerji krizi bütün ülkeleri olumsuz etkiledi. Yani NATO'nun günahı o kadar çok ki. Yani kaybetti. Kaybetti. Bütün NATO üyesi ülkeler kaybetti. Şu anda ekonomik şey içerisinde, kriz içerisinde boğuşuyorlar. İran'da da aynı durum var. Amerika, NATO artı İsrail. Orada da beraber hareket ettiler. Avrupa kısmı her ne kadar uzak dursa da bu işin içerisinde belli ölçülerde oldu. Orada da kaybetti. Yani Amerika'nın İran'da, Hürmüz'de kaybettiği konusunda dünyada hemen hemen tam bir görüş birliği var. Yani Trump dışında kazandık diyen yok. O da mecburen bunu söylüyor. Bu da tam anlamıyla bir NATO'nun kaybettiğinin göstergesi. Peki NATO toparlar da geri dönüş yapabilir mi? Ben ona da ihtimal vermiyorum. Çünkü artık bu saatten sonra kimsenin bir NATO'dan beklentisi falan da kalmadı. Tam tersine kaygılar daha artmış durumda ve yani bundan sonra ne olur diye herkes kendi paçasını kurtarma peşinde. NATO üyesi ülkelerin davranışlarına baktığınız zaman, yani düşünün mesela Trump'ın İtalya başbakanı için, Maloney için söylediklerine bakın. Yani yenilir yutulur şeyler değil. Böyle bir şey yok diyor. Bana yalvardı diyor bir fotoğraf çektireyim diye. Yani şaşkınlık içerisinde biliyorsunuz İtalya Başbakanı şaşırdığı zaman mimiklerine çok yansıyor. Yani şaşkınlık içerisinde yok öyle bir şey diyor. Peki yani neden Trump böyle bir şey yapıyor? Yani İtalya bazı konularda bağımsız tavırı izleyince tabii Trump onları biraz nasıl ezmek gibi bir taktik izliyor. Fakat Trump'ın bu tür açıklamalarına itibar eden var mı? Bilemiyorum. Kasım'da yapılacak seçimden sonra itibar edenlerin sayısı herhalde çok daha düşecektir ve birkaç kişi dışında Trump'ı ciddiye alan olur mu olmaz mı bilemiyorum. Şimdi öyle bir Türkiye'deki toplantı yani Türkiye'ye ne kazandıracak? Şimdi bununla ilgili tartışmalar var. Şimdi bazıları sanki bu işe çok önem veriyor, çok fazla bir misyon yüklüyorlar. Yani toplantı her sene bir ülkede yapılıyor. Yani Türkiye'yi bu konuda abartmanın bir nedeni olduğunu sanmıyorum. Yani Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da NATO'nun önemi arttı, tahkimi kritik hale geldi diyor. Ve bu arada Türkiye'nin öneminin çok artacağı vurguları yapılmaya çalışılıyor. İşte Dolmabahçe'de bir toplantı düzenlendi. Parlamenterler Zirvesi, NATO Parlamenterler Zirvesi düzenlendi. Bu arada Türkiye Gençlik Birliği'nden gençler Boğaz'da vapurlarda onlara karşı eylem yaptılar ve NATO'yu kınayan pankartlar attılar ve önlerinden geçtiler. Toplantı yapılan yerlerinden geçtiler. Bu arada yine çeşitli örgütler NATO protestosu yaptılar Dolmabahçe'de. Yani 150 civarında kişiyi tutup gözaltına almışlar ama yani onlar hiç mesele değil. Yani mesele Türkiye'de böyle bir tepkinin olması önemli bence esas olan. Yani NATO bundan sonra ne yapar, ne eder? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı olumlu şeyler söylüyor ama ben artık bu NATO meselesini çok fazla ciddiye alan olduğunu sanmıyorum. O nedenle Ankara'daki NATO zirvesi muhtemelen yani ileride NATO tarihi incelendiğinde NATO'nun çöküşünün tescili olarak değerlendirilirse bence hiç sürpriz olmaz. Şimdi yine bir kısa ara veriyoruz. Ondan sonra yani bu toplantının Türkiye NATO'ya ne verecek, ne alacak? Bazı tartışmalar var Kıbrıs'ta, Balkıncıkoğlu'da ve Doğu Akdeniz'de. Bunları ele alacağız. Kısa bir aradan sonra.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı devam edecek.

know what I talk about it.

0: İsmet Özçelik'le Ankara Parkı devam ediyor.
1: Tekrar birlikteyiz sayın dinleyiciler. Bu zirvede biliyorsunuz dedik ki Amerika'dan bazı havuçlar var. Bu havuçlar, Türkiye'ye sunulan havuçlar ne kadar doğru, ne kadar gerçekçi, ne kadar işe yarar? Bunlar da önemli. Bunlardan birisi mesela 6. kolorduyu NATO'ya devretme. Yani Adana'yı NATO'nun önemli, özellikle bölgedeki işleri için merkez yapma durumu var. Bakın zaten CIA'nin Orta Doğu istasyonu Adana'dadır.

Hilton ismini çok iyi anımsarlar. Ve orada dönemin başbakanı Tansu Çiller'le ilişkisi çok dikkat çekicidir. Orta Doğu'da yaptıkları işler, bütün o pis işlerin merkezinde neler var neler yok, bunlar açısından son derece önemlidir. Şimdi NATO'nun merkezinde Adana'ya, yani bölge merkezini Adana'ya kaydırılacak olması da son derece önemlidir. Ve Türkiye açısından da büyük risktir. Niye Adana? Yani şimdi biz Adana'da ne var? NATO'nun görevinde Adana'nın ne işi var? Yani burada hedef kim? Yani eğer Irak'la, Suriye'yle, İran'la bir sorun yaşanacak ve onlara göre hazırlık yapıyorlarsa, bu şu anlama gelir. Türkiye ile İran'ı veyahut da bölge ülkeleri arasına nifak sokmak anlamına gelir. Hatırlarsınız İran'dan Türkiye'ye fırlatılan füzeler vardı. Bazıları televizyonlarda bunları bas bas bağırdılar. İşte parçalar bulunduğu iddia edildi. İşte İran füzelerin parçaları diye ekranlarda gösterildi. Bunların hiçbirisi doğru değildi. Hiçbirisi doğru değildi. Radar izinden söz edildi. Ama bu radar izinle ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi Türkiye'ye. Efendim İran füze atmış, NATO'nun Doğu Akdeniz'deki gemilerden fırlatılan füzelerle bu füzeler imha edilmiş. Bize sunulan bu. Ve arkasından da NATO Türkiye'yi korudu palavrası. NATO Türkiye'yi korumuyor. NATO Türkiye'nin başına bela. Bunu net bir şekilde görelim. Bakın Türkiye'de bir uzun süre İran füzelerin parçaları arandı. Hiçbir yerde bulunmadı. O bize gösterilen İran füze parçası denilen füze parçaları NATO'nun attığı füzelerin parçalarıydı. Yani orada peki radar izi, bunlar sonradan oluşturulabilen izler olduğu da net bir şekilde açığa çıktı. Zaten İran çok açık ve netti. Her şey en üst düzeyde, Cumhurbaşkanı düzeyinde, Dışişleri Bakanı düzeyinde, Savunma Bakanı düzeyinde açıklamalar yaptılar. İran'dan Türkiye'ye füze fırlatılmamışlar diye. Hatta dediler ki bu iz varsa radar izi bize verin, biz de takip edelim. Nereden kalkmış, nereye gitmiş bu? Oralar, hatta Türkiye ile beraber bunu inceleyelim dediler. Parçalar düşmüşse bize verin. Bunları bizdeki metallerle uyuşuyor mu bir ona bakalım dediler. Bunların hiçbirisinin karşılığı olmadı. Yani Türkiye'de, İran'da bunu çok büyütmek istemediler. Ama NATO bir kumpas kurmaya kalktı. Türk devleti bu kumpasa düşmedi. İçinde düşürmek isteyenler var mıydı bazı kesimlerde? Vardı. FETÖ kalıntıları, şunlar bunlar. Onlar bu işi abartıp Türkiye ile İran'ın arasını açma. Hatta İran bir NATO üzerine ülkesine saldırdı, NATO devreye girmelidir diyenler bile çıktı. Ama bu kumpas tutmadı. Yani bunu bilerek konuşalım. Efendim Türkiye'ye Kaanlar için F-11 motorları verecekmiş. F-110 motoru, F-135 projesinde de geri döndürme gündeme gelecekmiş. Şimdi burada, bu da farklı bir şey. Yani F-35'ler, bakın İran Savaşı'nda hiçbir işe yaramadığını Amerikalılar da söylüyor. Ve sınıra yaklaşmak isteyenleri İran düşürdü. Artık F-35'ten hiçbir esprisi kalmadı. Bu motorlara gelince, ya Türkiye zaten, bakın geçmişte biz NATO'ya ilk girdiğimizde 50'li yıllarda biz uçak yapıyorduk. Ama bize dediler ki ya ne yapıyorsunuz uçağı? Biz Amerika ile ilişkilere başladıktan sonra oldu bunlar. Uçağı niye yapıyorsunuz? Bizde çok gelişmişlikleri var. Biz size veririz dediler. Ve bizim uçak sanayimizi öldürdüler. Diğer otomotiv sanayimizi öldürdüler. Bir tek Türkiye'nin milli sanayisini yok ettiler. Milli savunma sanayisini yok ettiler. Ve bedellerini çok ağır ödedik. Şimdi Kıbrıs Savaşı'nda bize hiçbirisini vermediler. Şimdi bu motorları vereceklerini söylüyorlar Kaanlar için. O motorları verdiler. O motorların sürekli değişmesi gereken parçaları var. Onları yapmazsanız ne olacak? Kıbrıs Savaşı sırasında bize verdikleri bazı şeylerin aküleri yoktu. Akü vermediler. Ondan sonra Türkiye kendi imkanlarıyla onları yapmaya kalkınca apar topar kamyon dolusu akü verdiler. Amaç neydi? Bizim kendi yerli milli sanayimizle bunları üretir hale gelmememizdi. Acaba
bu

0: Kaan'la ilgili alınan son karar, Türkiye bunun motorunu da yapacak, ondan sonra başımıza iş açar, en iyisi biz bu şekilde verelim, onu biraz daha erteleyelim mantığında mıdır? Bunları bakın Perşembe günü işin uzmanlarıyla, Perşembe günkü yayınımızda, Perşembe günkü saat 15'teki yayınımızda uzmanlarla bunu tartışacağız. Bunları konuşacağız, ne anlama geliyor diye. Yani gerçekten F-35 projesinin geri dönmesi Kaan'ın önünü kesmek midir? Motorlar, bizim motor yapma çalışmalarımızı sekteye uğratmak mıdır? Nedir? Bunları da işin uzmanlarıyla konuşacağız. Şimdi bu arada tam bugün, 30 Haziran, bugün Amerika'da, Amerikan Kongresi'nde bir toplantı var. Bakın yani kötü niyetli olduklarını göstermek açısından bu toplantıya da bir hatırlatma bulunalım. Kısa bir hatırlatma yapalım. Şimdi bu toplantının başlığı işgal altındaki Kıbrıs'ta insan hakları, Erdoğan'ın sicili ve bunun Ankara NATO zirvesi için sonuçları. Başlığı bu. Ve kimler konuşacak? Yani Türkiye'nin yine yakından tanıdığı, biraz önce gündeme getirdiğim mesela Michael Rubin var konuşmacılar arasında. Uluslararası Kıbrıs için Adalet Komisyonu Komitesi Başkan Vekili var. ABD'li yani bu yine bir başka isim, bir de Türk var. Tom Lontos İnsan Hakları Komisyonu tarafından düzenleniyor bu da. Yani öyle bir şey ki Kıbrıs'la ilgili ve Türkiye'ye bir anlamda ayar vermek. NATO toplantısı öncesinde Amerikan devletine Türkiye'ye ayar ver baskısı yaratmak için düzenlenmiş bir toplantı. Yani Türkiye bir anlamda çift taraflı kıskaca alınacak. Bu net bir şekilde gözüküyor. Diğeri de şeymiş, konuşmacılardan Demokrasi Savunma Vakfı Türkiye Direktörü Sinan Ciddi'ymiş. Yani tam da zirve öncesinde, 7-8 Haziran öncesinde bu toplantının yapılmış olması çok çarpıcı. Yani ne diyorlar? NATO liderleri Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı devam ederken ve Orta Doğu istikrarsızlaştırırken Türkiye'nin bölgesel güvenliğini tehdit etmesine seyirci kalmamalıdır diyor. Yani Türkiye'ye müdahale etmelidir diyorlar bu toplantıyı yapan adamlar, düzenleyen adamlar. Yani çok net bir şekilde hem Rusya düşmanlığı, hem Türkiye düşmanlığı, hem İran düşmanlığı, ne ararsanız var bu toplantıda. Yani o nedenle biz NATO konusunu düşünürken, tartışırken, konuşurken, ya bu ara bazılarının ağzından bal damlıyor. Sanki NATO çok iyi bir örgütmüş, Türkiye'nin güvenliğini sağlıyormuş gibi bir hava yaratmaya çalışıyorlar. Onlara birkaç şey hatırlatalım. Daha unutulmadı. Yani herkesin hafızalarında. 12 Eylül'ü kim yaptı? Onların çocukları yapmadı mı? 15 Temmuz FETÖ ABD darbe girişimi kimin eseriydi? NATO'nun kurduğu Gladio'nun eseri değil miydi? Bakın Muhsin Yazıcıoğlu cinayeti araştırılıyor. Bu cinayette NATO bağlantılı değil mi? Bakın dosya açılıyor. Belki bunların hepsi açığa çıkacak. Yani Türkiye'deki diğer cinayetler, çok sayıda işte çeşitli siyasetçiye, aydına yapılan siyasetçiler, cinayetler, Maraş olayları, mezhep kışkırtmaları, Çorum olayları, Sivas katliamı, Başbağlar katliamı, yani hepsini kazıyın arkasını, hepsinde NATO çıkar. NATO dediğiniz örgüt esas olarak bir suç örgütü ve Türkiye'nin başını belaya sokan bir örgüt. Şimdi bu örgütü yani böyle şirin göstermek, işte Türkiye lider, yan kendisine Türkiye liderler gelir. Dediğim gibi bu her sene bir yerde toplanıyor. Geçen sene bir Baltık ülkesindeydi galiba, orada yaptılar. İşte bir başka sefer Amerika'da oluyor. Yani bir NATO üyesinde yapılıyor bu sırayla. Efendim Trump normalde katılmayacakmış da Türkiye olduğu için katılmış da, yani şimdi söyleyecek söz çok da işte Rütük var. Bazı yasalar var, söyleyemiyoruz bazı şeyleri. Yani hani tam böyle Anadolu tabiriyle herkesin anlayacağı bir ifade kullanmak mümkün de işte kullanamıyoruz ne yazık ki. O nedenle yani bu NATO meselesini daha çok tartışacağız. Ama bu NATO'nun artık hani Macron beyin ölümü gerçekleşti demişti. Artık fiziken de hemen hemen her anlamda da NATO'nun ölümü esas olarak gerçekleşti. Buna hayat öpücüğü vermeye çalışmak, işte yeniden acaba biraz daha yaşatır mıyız demek sadece işi biraz daha geciktiriyor. Onun dışında herhangi bir şeyin yok. Herhangi bir varlığı da olmayacaktır. Zaten dünya öyle bir noktaya gidiyor ki yeni bir dünya düzeni kuruluyor ve bu yeni dünya düzeninde NATO'ya da pek fazla bir yer olacağını sanmıyorum. Herkes, Avrupa ülkeleri de kendi çıkarlarını düşünecektir. Onlar da zaten bununla ilgili çalışmalara başladılar. İşte Almanya'daki muhalefet hareketi, Fransa'daki muhalefet ki çok yakında iktidara gelecekler. Rusya ile ilişkilerin normalleşmesini istiyorlar. Efendim Çin'le ilişkilerin normalleşmesini istiyorlar. Neredeyse her gün bir Çinli Avrupalı lider, başkan, bakan Çin'de. Yani o nedenle su yolu yapmış durumdalar. Kısa süre sonra ben Rusya'nın da aynı noktada olacağını düşünüyorum. Yani Avrupa'nın çıkarı Rusya ile ilişkileri normalleştirmekten geçiyor. Yani efendim bir Rusya Avrupa'ya saldıracakmış diye bir öcü yaratmaya çalışıyorlar. Yeni bir psikolojik savaş yürütüyorlar. Yani buna inanılan sayısı o kadar azaldı ki Avrupalı yetkililerle de konuştuğumuzda ya bunlar nereden çıktı dediğimizde onlar da gülüyorlar. O nedenle yani bilemiyorum nasıl bir süreç işler ama gördüğümüz manzara şu, NATO artık son dönemlerini yaşıyor. Evet sayın dinleyiciler, bugün de süremizin sonuna geldik. Haftaya Perşembe günü yeniden birlikte olmak üzere. İyi günler.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
2: Köprülere, otoyollara gelen zam. Köprülere gelen zam bir senede %213. Ya geçen söylediğim bir bayat ekmek kadar, yaktığımız elektrik kadar, geçtiğimiz köprü kadar insanın kıymeti yok, değeri yok. Bu ne Allah aşkına ya? Bu ne Allah aşkına ya?

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. CHP Grup Başkanı Özgür Özel grup toplantısında vazgeçmeyeceğiz mesajı verdi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Ankara neredeyse bir açık cezaevine çevrildi dedi. Koruma altındaki Nilüfer çiçeğini koparanlara 699 bin lira ceza uygulanacak. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. CHP MYK Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplandı. Toplantıda kurultay takvimi, parti örgütlerine yönelik revizyonlar ve bazı il başkanlarına ilişkin disiplinle görevden alma kararlarının ele alınması bekleniyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel de partisinin grup toplantısında konuştu. Özel vazgeçmeyeceğiz mesajı verdi.
2: Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Hukuken, siyaseten ve fiziken. Asla yorulmadık, yorulmayacağız. Tükenmedik, tükenmeyeceğiz. Vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Bu mücadeleyi asla bırakmayacağız. Ancak işgal bitmezse bu milleti de seçeneksiz bırakmayacağız.
1: Özel konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da hedef aldı.
2: Atıf yaptığım Frankenstein canavarın adı değil, canavarı üreten doktorun adıdır. Bir kere bunu bil. Frankenstein canavar falan değil. Yazan yanlış yazmış. Butlana Frankenstein diyorsan yanlış. Eğer butlan bir canavarsa, canavarı üreten de Frankensteinsa, Frankenstein Recep Tayyip Erdoğan'ın ta kendisidir.
1: Özgür Özel NATO zirvesi öncesi gerçekleştirilen tutuklamalara da tepki gösterdi.
2: Bırakın önleyici gözaltıyı, önleyici tutuklama yapıyor adamlar. Cümle alem biliyor ki hiçbir suçları yok. Cümle alem biliyor ki Trump gittikten sonra, Ankara boşaldıktan sonra hepsine pardon deyip bırakacaklar. Cümle alem biliyor ki bu tutuklamanın haksız olduğuna hükmedilecek ileride. Haklı olduğuna hükmedilse cümle alem biliyor ki Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı verecek. O vermese ahim verecek.
1: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da grup toplantısında NATO zirvesi için alınan güvenlik önlemlerini eleştirdi. Ankara neredeyse bir açık cezaevine çevrildi dedi.
3: Ankara neredeyse bir açık cezaevine çevrildi. Bir zirveye mi hazırlanıyor Ankara, bir savaşa mı hazırlanıyor? Emin olun anlamakta güçlük çekiyoruz. Ellerinden gelse evinizin penceresini açmayın diyecekler. Şimdiye kadar 175 tane insanımız tutuklandı. Bu tutuklamaların tamamı haksız, hukuksuz ve keyfidir.
1: Terörsüz Türkiye sürecine dair de konuşan Bakırhan çerçeve yasa çağrısı yaptı.
3: Çerçeve yasa ertelenemez. Öyle sonbahara falan bırakılamaz. Bırakılan her adım barışın önüne konulmuş yeni bir taş ve engel olur. Tarihin kapısı bugün açıktır. O kapı açıkken içeri girmek gerekir. Kapı her zaman açılmıyor çünkü.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş da terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sürecin geciktirilmeden iyi planlanması gerektiğini belirten Kurtulmuş, Türkiye'nin bu adımı atması şarttır dedi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ABD elçileri Kushner ve Witkoff'un ülkenin başkenti Doha'da bulunduğunu ancak İranlı yetkililerle doğrudan görüşme yapmayacaklarını söyledi. Sözcü iki elçinin ara bulucularla görüşeceğini ve müzakerelerin ilerleyişini ele alacağını kaydetti. Kremlin sözcüsü Peskov bugünkü basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Peskov, Kiev rejiminin suç eylemlerinden sivillerin zarar gördüğünü, herkesin bunun farkında olması gerektiğini vurguladı. ABD'nin Florida eyaletinde son bir haftada meydana gelen 3 ayrı timsah saldırısı endişe yarattı. Son olayda 31 yaşındaki bir kadın yaşamını yitirirken yetkililer bölgede 2 büyük timsah yakaladı. Batı Avrupa'da yüzlerce can kaybına yol açan aşırı sıcaklar doğuya kayıyor. Macaristan, Polonya, Romanya ve Balkan ülkelerinde en yüksek seviyede uyarı yapılarak halka sokağa çıkmama çağrısı yapıldı. İstanbul'da da sıcaklıkların özellikle yarın Anadolu yakasında 32 dereceye çıkması bekleniyor. Hissedilen sıcaklığın ise 40 dereceye ulaşacağı belirtilirken çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olanlara uyarıda bulunuldu. Gölcük Tabiat Parkı ve Abantgöl'e Milli Parklarındaki göllerde bulunan koruma altındaki nilüfer çiçeğini koparanlara 699 bin lira ceza uygulanacak. Nilüferlerin zarar görmemesi için ekiplerin denetimleri de sürüyor.
4: Ekonomi.
1: Türk İş Haziran'a açlık ve yoksulluk sınırlarını açıkladı. Buna göre açlık sınırı 35.759 lira oldu. Yoksulluk sınırı ise 116.478 liraya çıktı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.126 puanda serbest piyasada. Dolar 46 lira 65 kuruş, euro 53 lira 23 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6067, çeyrek altın 9923, tam altın 39478, atı altın ise 40498 lira.
4: Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü.
1: FIFA Dünya Kupası'nda son 32 tur heyecanı devam ediyor. Bugün Türkiye saatiyle 20'de Fil Dişi Sahili ile Norveç karşı karşıya gelecek. Yarın ise 00.00'da Fransa İsveç, İsveç 04'te Meksika Ekvador, 19'da ise İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçları oynanacak. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
5: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 30 Haziran 2026 günlerden salı, dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Evet, sıcak bir yaza giriyoruz belirsizliklerle diyebiliriz. Tabii Amerika-İran mutabakatı en başta, mutabakat ilan edildi ama ne İran'ın dondurulmuş varlıkları ne de Hürmüz konusunda bir uzlaşma işareti gözükmüyor. Hafta sonu çatışmalara dökülmüştü. Umman üzerinden bir takım hesaplar yapıldığı anlaşılıyor. Kapışmaların ardından Doha bugün diplomasinin merkezi. Amerikalılar da heyet gönderdi, İran da gönderdi ama İranlılar Amerikalılarla görüşmeyeceklerini söylüyorlar. Katar arabuluculuk yapıyor. Pek somut bir şey yokmuş gibi bir takım sıkıntılar var. Aktaracağım size. Beşinci madde Hürmüz'le ilgili tartışılıyor ve Umman'ın da açıklamaları var. Hürmüz'den ücret sistemi İran'ın hedefi ama Umman'la anlaşması gerekiyor İran'ın ve Umman itiraz ediyor. Açıkça Fransa'yı ziyaretinde Umman Dışişleri Bakanı tutumlarını ortaya koydu. Diğer yandan Lübnan krizi, ki bugün bakmaya devam edeceğiz çünkü gerçekten önemli, nereye evrileceğini bilmiyoruz. Dün Nalan Yazgan'la konuşmuştuk. Bugün doçent doktor Yasin Atlıoğlu, Lübnan üzerine çalışan akademisyen Sayın Yasin Atlıoğlu konuğum olacak. Çünkü çerçeve anlaşması var ortada. Bütün Lübnan'ı kapsayan Hizbullah'ı silahsızlandırmak. Temel olarak Lübnan devletinin silah kontrolünü ele alması ama tabii Lübnan normal bir devlet değil. Dolayısıyla kavramlar biraz Lübnan'da parçalanıyor, tuz buz oluyor. CENTCOM komutanı hem İsrail'e hem Lübnan'a gitti. Amerikalılar Washington Post gazetesine bakılırsa sahaya asker de indirecekler denetim için Lübnan'da. Tabii itirazlar var. Aktaracağım son notları ve programın son bölümünde Yasin Atlıoğlu'nun değerlendirmelerini alacağız. Diğer yandan İsrail Gazze'de işgalini derinleştiriyor. Bölgeden çok sayıda haber var. Irak temelli, Irak'ta yeni başbakanın turları, İsrail'in başka açıklamaları, Lübnan dışında Batı Şeria Gazze hattında yine bir içten içe kaynama var. Aynı zamanda da tabii Türkiye'de NATO zirvesi kilidi. Artık bir hafta kaldı. Bir hafta sonra 7-8 Temmuz'da Ankara zirvesi düzenlenecek. Bir AB heyeti zirve öncesi Türkiye'ye geldi. Bayram değil, seyran değil. Başlıklara bakıyorum, hiçbirinde herhangi bir çözüm mümkün gözükmüyor ama tabii Türkiye'nin artan stratejik değeri Avrupa'nın gözünde dikkat çekiyor. Yaşar Güler'in Reuters'a NATO ile ilgili röportajı var. Onları da aktaracağım tabii sizlere. Ve tabii ki Avrupa'nın halleri, hem yanıyorlar, kavruluyorlar öyle söyleyelim. Almanya'dan, İsviçre'den haberler var. Hem diğer yandan da tabii Rusya'nın NATO zirvesiyle ilgili çıkışları ve Ukrayna krizinden haberler var. Hepsini aktarmaya çalışacağım sizlere. Dediğim gibi bugün yine Lübnan'a bakmaya devam edeceğiz. Oradan bir bela çıkacak bu gidişle. Amerikan yönetimi dosyayı İran'dan ayırmaya ve İsrail'le Lübnan'ı doğrudan barıştıracak. Ama bu arada İsrail geri de çekilmeyecek işgal ettiği yerlerden. Böyle bir formül peşinde koşuyorlar. Ne sonuç getireceği meçhul gözüküyor ve Lübnan gibi mezhep hatlarına ayrılmış bir ülkede sıkıntılar büyük. Değerlendirmelerini alacağız Yasin Atlıoğlu'nun. Evet, başlamadan hatırlatalım. Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Canlı yayınlar hem internet üzerinden, X üzerinden Radyo Sputnik'leri, hem web sitesi sağ üst köşede kulaklık sembolünden takip edebilirsiniz. Telegram hesabı Sputnik Türkiye'ye katılırsanız yine Telegram'dan da takip edebilirsiniz. Hem canlı yayın linkleri var, hem program bittikten sonra arkadaşlarım kayıt linklerini koyuyorlar. Kaçıranlar, dünyada ne oluyor ne bitiyor merak edenler kayıt linklerinden tekrardan dinleyebilirler diye hatırlatalım. Başlayalım Eksene.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
5: Evet, sıcak siyasi gündeme başlamadan önce Venezuela depremiyle ilgili hatırlatmalar, son bilgi notlarını aktarmak istiyorum. Maalesef 24 Haziran'da 7.2 ve 7.5 büyüklükleri iki deprem vurmuştu Venezuela'yı. Türkiye'de 6 Şubat 2023 depremini aklımıza düşürdü elbette. Can kaybı sayısı artıyor. 1719 dün akşam açıklandı. 5000'i de aştı yaralı sayısı, ama tabii kayıplar var. 70 bine yakın insan kayıp ve büyük bir yıkım var. Açıklamalar yapıldı. 22.619 kişi doğrudan etkilenmiş durumda. 855 bina, 189'u tamamen yıkılmış durumda. Ve yaklaşık 6.7 milyar dolarlık bir maliyet hesaplanıyor. Dün akşam bir artçı saldırı da Venezuela'nın kuzeyinde hissedildi. 4.6 büyüklüğünde. Bu tabii enkaz kurtarma çalışmaları, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bir mucize kurtuluşu öyküsü bütün depremlerde. Burada 12 yaşında Carlos 5 gün sonra enkaz altından çıkarıldı. Ekvador ve Dominik Cumhuriyeti'nden kurtarma ekipleri çıkarmışlar. La Guaira, Türk kurtarma ekibinin de gittiği, en büyük yıkımı yaşandığı eyaletten en azından sevindirici bir haber. Tabii yardımlar da var. Aynı zamanda Venezuela Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı Türk heyetini ziyaret etmiş. Büyükelçiyle görüşmüş ve tabii teşekkürlerini iletmişler Türkiye'ye. Çin de bu arada Caracas yönetimine yardım için kolları sıvamış gözüküyor. 115 tondan fazla insani yardım ulaştırmışlar. Depremle ilgili son bilgiler bu şekilde. Evet, gelelim siyasi gündeme. Tabii Amerika ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran saldırısıyla tetiklenen kriz, Hürmüz krizi, savaş, bütün Körfez bölgesini, tedarik hatları, bütün dünyayı etkileyen savaş. Mutabakatla sonuçlandı, fakat tabii mutabakatın ben baştan söylemiştim, bir çeşit mola gibi gözüküyor. Bu bir anlaşma değil. Anlaşma yapabilmek için bir takım ön çerçeveyi belirleyen, ön anlaşma ya da ön çerçeve belgesi diyebiliriz. Mutabakat belgesi diye anılıyor ve daha imzalanır imzalanmaz arıza çıktı. Hem Hürmüz üzerinden hem de Lübnan başlığı üzerinden aslında mutabakatın çok da işlediği söylenemez. Hafta sonu Amerikan ordusu, İran ordusu kapışmışlardı. Çünkü Umman üzerinden bir hattan Amerikalılar bir geçiş koridoru açmaya kalkıştılar. Uluslararası Denizcilik Örgütü eşliğinde tabii İran bu tankerleri hedef aldı. Kendi kontrolleri dışında geçişlere izin vermiyor ve kriz çıktı. Şimdi dün itibariyle tabii böyle krizler muhtemelen önümüzdeki 60 gün mutabakatın 30 ve 60 iki aşamada 60 güne uzanan süreci var ve muhtemelen çıkacak benzeri krizler. Sıcak savaşın başlaması anlamına gelmiyor. Birbirlerini vuruyorlar. Daha doğrusu İran yanıt veriyor Körfez'deki Amerikan varlıklarına. Dün Donald Trump olup bitenlerden sonra Doha'da yeni görüşme olacağını söylemişti, aktarmıştım size. Hakikaten de oluyor ama Amerikalılarla olmuyor tabii ki. Trump dün akşam nükleer silahsızlanma konusunda bir toplantı olacağını iddia etti. Fakat İranlılar böyle bir şey olmadığını söylüyorlar. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekay'a açıklama yaptı. Hiçbir şekilde Amerikan tarafıyla müzakere yapmayacağız. Mutabakat zaptı hükümlerinin uygulanmasını takip etmek amacıyla gidiliyor buraya. Tabii aynı zamanda İran'ın petrol ihracatı serbest bırakılmıştı. Amerika'nın gerekli izinleri verdiğini söylüyor. Dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması söz konusu. İran'ı gasp ediyor Amerikalılar, biliyorsunuz. 11. madde uygulama sürecini takip etmek için arabulucu ülkeye ziyarette bulunuyor İran heyeti. Dolayısıyla Amerikalılarla oturup masaya görüşmek, müzakere etmek diye bir şey yok diyor İranlılar. Tabii ben size dün aktarmıştım, İran içerisinde mutabakat tartışmaları Uzmanlar Meclisi'nin neredeyse tüm üyeleri, işte 86'da 62 bir açık mektup, bir muhtıra aslında, kime mutabakatı gönülsüz kabul eden rehber sorumluluğu Cumhurbaşkanı Pezeşkian, bu işin sorumlusu. Ben aslında çok memnun kalmadım ama onlar ısrar etti demişti ilk açıklamasında. Dolayısıyla bu muhtıra biraz da Pezeşkian'ın aslında uzlaşma, anlaşma yapılamayacak Amerikalılarla anlaşmayı zorlamasının eleştirisi. Hürmüz'ün açılmasının stratejik bir hata olduğu vurgusuyla rehberin son karar verici olduğunu hatırlatan bir ifadeydi. Pezeşkian biraz buna bozulmuş anladığım kadarıyla. Kum'da ilim havzası, ben de vaktiyle gitmiştim, orada hocalarla bir araya gelmişti ve kazanımları biraz anlatmaya çalışmış. Yani 12 milyar dolarlık dondurulmuş varlıklar, onlar geri verilecek ama diğer konularda bir taviz vermiyoruz, nükleer konuda vesaire diye. Ve tabii hiçbir şekilde haklarımızdan, çıkarlarımızdan geri adım atmayacağız. Ama kazanımlar elde edilmesine rağmen bazı siyasi kesimler ülke çıkarlarını dikkate almayarak hükümeti yıpratmak amacıyla ulusal kararları sorguluyorlar, müzakerecilere ithamlarda bulunuyorlar diyerek bu açık Uzmanlar Meclisi çağrılarına bir çeşit yanıt verdi. Tabii Uzmanlar Meclisi'nin hatırlatmalarında Trump ve Netanyahu'nun savaş suçluları oldukları ve yargılanmalarının sağlanmasının gerektiği gibi hususlar da vardı. Bunlar çok mümkün şeyler değil. Evet, biraz maksimalist kalıyor doğrusu. Velhasıl bugün Doha'dan ne çıkacak göreceğiz. Amerikan tarafı da bu arada dün akşam Beyaz Saray duyurdu. Steve Witkoff ve Jared Kushner'i de Doha'ya gönderdiler. Doha'ya ulaşmışlar ama tabii dediğim gibi El Cezire televizyonu bir İranlı yetkililerle bir görüşme olmadığını, niye gidiyorlar o zaman onlar da oraya, tabii öyle bir sorun var. Katar arabulucu olarak bir açıklama yaptı. Katar Dışişleri Bakanlığı şimdilik bir üst düzey görüşme planlanmadığını söylediler, doğruladılar yani görüşme olmayacağını. Ama öte yandan da İran'ın dondurulmuş 12 milyar dolarlık varlığının ilk aşamada 6 milyar dolarlık kısmının serbest bırakılması meselesinin hala çözülemediğini söylüyor Katar Dışişleri Bakanlığı. Onu da kurtaramıyorlar. Ayrıca Hürmüz ihtilafını dizginlemeye yönelik bir gerilimi azaltma kanalı kurulduğunu iddia ettiler. Daha önce yalanlamıştı devrim muhafızları hafta sonu gelişmelerin ardından. Yani gördüğünüz gibi mutabakat bağlamında bir gelişme var mı? Yok. Ama Doha'dan bakalım neler çıkacak. Bu arada devrim muhafızları dün Hürmüz Boğazı ile ilgili bir yine uyarı yayınladılar. Bizim gösterdiğimiz rota dışında kimse çıkamaz dediler. Aslında genel anlamda mutabakat sağlandığından bu yana bir gemi trafiğinde artış var Hürmüz Boğazı'ndan geçiş bakımından, ama çatışma yaşandıktan sonra hafta sonu son iki günde de keskin bir düşüş. Sadece cumartesi 29, pazar 12 gemi geçebilmiş. Bu deniz tedarik zinciri veri platformunun verdiği bilgiler. Burada tabii 5. madde, mutabakatta bir 5. madde var. Bu 5. madde 60 gün boyunca İran'ın Hürmüz'ü açık tutması, ticari gemilere ücretsiz bir biçimde deniz mayınlarının temizlenmesi ve seyir sefer güvenliğine ilişkin tedbirlerin hayata geçirilmesini içeriyor. Tabii Körfez çapında müzakereyi 30 gün içerisinde yapmak durumunda İran, hem Umman'la kıyıdaş ülke olarak hem de diğer Körfez ülkeleriyle. Tabii Amerikan tarafı geçici bir güvenlik düzenlemesi olarak bunu görüyor. İran tarafı da başka bir şey olarak görüyor ama İran'ın bu işleri kotarabilmesi için Umman'ı ikna etmesi gerekiyor. Şimdi İstanbul Boğazı örnekleri veriliyor ama İstanbul Boğazı'nda Türkiye'nin egemenlik hakları var. İki tarafı da Boğaz'ın Türkiye toprakları ama tabii Hürmüz'de durum öyle değil. Bir tarafta Umman var ve Umman hafta sonu, geçtiğimiz hafta daha doğrusu, Marco Rubio'nun bölge ziyaretinin hemen ardından geri basmaya başladı diyebiliriz rahatlıkla. Alametleri gelmişti Uluslararası Denizcilik Örgütü'yle anlaşıp bir geçiş koridoru oluşturma girişimi. Tabii İranlılar bunu engellediler ama sonunda dün ortak komite toplantısı yaptı İran ve Umman, Maskat'ta yapıldı. Çok somut oradan bir şey çıkmamakla birlikte tabii Umman Dışişleri Bakanı Fransa'yı ziyaret ediyor. Bedir bin Hamed el-Buseydi ve Fransa'da açıklamalar yaptı. Açıkça Boğaz'dan geçişlerin ücretlendirilmesine itiraz ettiklerini söyledi. Seyri sefer serbestisi uluslararası hukuk çerçevesinde korunmalı dedi. Geçiş ücretleri gönüllü denizcilik hizmetleri arasında ayrım yapılması gerektiğini, isteyen bir takım devletlere, deniz taşımacılığı şirketlerine deniz güvenliği, çevre koruma, kirlilikle mücadele ve acil müdahale alanında hizmetler sunuluyor. Yani bunlar yan hizmetler tabii. Geçiş ücreti İran'ın formülasyonu buna çok uyan açıklama değil Umman Dışişleri Bakanı'nın. Daha çok Malakka ve Singapur boğazlarını örnek göstermiş ve tabii BM Deniz Hukuku Sözleşmesi diyor. Tabii Fransa Cumhurbaşkanı ile görüştü Macron, bu arada yine dün akşam gördüm, yine güneş gözlüğü suratında kapalı alanda da biliyorsunuz karısından dayak yediği yolunda bütün sosyal medya siyaset magazinine dönüştü artık. Uçak kapısında görüntü yayınlandığından bu yana. Neyse, o ağırladı tabii ve bir mayın işbirliği, mayın temizleme işbirliği. Macron bu arada 40 yıl sonra bu Umman'dan ilk defa Fransa'ya bir ziyaret gerçekleşmiş. Umman Sultanı Tarık'ı ağırlıyor Macron ve orada tabii Hürmüz'den geçiş güvencesi vurgusu bu ziyarette yapılıyor. İşte ikili ilişkiler, enerji, efendim savunma, lojistik, limanlar filan klasik. Bir takım şirketler arasında işte elektrik santrali projeleri gibi ikili mekanizmalar var. Ama öte yandan da mayın meselesi bir boğazdaki mayınların temizlenmesinde işbirliği yapmaya karar verdik diye Fransa hemen bir açıklama yapıyor Umman'da. Ama İran tabii hemen İran'dan tepki geldi. Rehberin danışmanı Alekber Velayeti, Hürmüz Boğazı İran'a aittir. İran saldırıya uğramış bir ülke ve asla geçmişe dönmeyecek. Umman'la istişare olasılığına atıfta bulunması aramızdaki makul, derin ve uzun süreli ilişkilerin tarihine dayanıyor. Dolayısıyla da dış etkenler ve baskılar nedeniyle herhangi bir sapma Umman'ın olumlu ve saygın imajını bozabilir. Yani böyle işlere kalkışmayın mesajı veriyor. Ayrıca İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi de açıkça uyardı. Mutabakat zaptında mayın temizleme meselesi İran tarafından yapılacak. Başka bir ülke yapamaz. Yani Fransızları bu işe karıştırmayın mesajı verdi. Ve ayrıca Garib Abadi Fransa'ya provokasyonlarıyla durumu daha da karmaşıklaştırmamasını tavsiye ediyoruz. Evet, gördüğünüz gibi Fransızlar her yırtık dondan çıkar gibi her yerden çıkıyorlar. Kıbrıs'a üst kuruyorlar, işte Hürmüz'e sarkıntılık yapıyorlar. Bütün bunlarda somut şeyler elde edebiliyorlar mı? Evet, yani Kıbrıs zaten Amerikan ve İngiliz toprağı haline geldi. Uçak gemisine çevirdiler. Bir yancı olarak Fransızlar orada olabilirler belki, ama Hürmüz biraz daha sıkıntılı tabii ki. Evet, Amerikalılar şu an sakin gözüküyor olabilirler, ama dün de aktarmıştım, muazzam bir ekipman trafiği tespit edilmişti. Ayrıca tabii Katar'daki El Ubeyd hava üssünde 20 yeni yakıt ikmal uçağı tespit edilmiş. Zaten CENTCOM'un en az 50 bin askeri var. Şimdilik bir mola aldı Donald Trump. Bu iş böyle gidecek mi belli değil. Tabii Amerika'nın mola ihtiyacı, Hürmüz kilidini açamaması, İran'a hava saldırılarını tek başına rejimi değiştirmemesi elbette zarar verdiler İran'a, ama stratejik hedeflerini hayata geçiremediler. Ondan sonra da tuhaf Trump usulü müzakerelere döküldü. Amerika'da bu arada stratejik petrol rezervleriyle ilgili zor durumda gözüküyor. 43 yılın en düşük seviyesine gerilemiş. Varil azalmış. 325,7 milyon varile gerilemiş. 1983'ten bu yana ilk defa bu kadar gerileme. Toplam petrol stokları da tabii 28 Şubat'ta başlatılan savaştan bu yana 111,4 milyon varil azalarak 743,3 milyon varile düşmüş. Bu da 84'ten bu yana en düşük seviye. Tabii bütün bu yakıt fiyatları artınca onları dengelemek için rezervlerden 172 milyon varil petrol saldılar. Ya daha doğrusu taahhüt diyelim. Bu rezerv illa fiziksel olarak var olacak diye bir şey yok tabii ki, Amerika'nın var da. Neyse, yani bunlar tabii piyasaları, her şeyi etkiliyor. Evet, yani Amerika bu işin peşini bırakmış değil. Ayrıca askeri olarak arada dişlerini de gösteriyor gördüğünüz gibi. Amerikan Kongresi'nde ilginç bir not çıktı. Demokrat milletvekili Kamlager Dove açıklamış. Temsilciler Meclisi'nde Dışişleri Bakanı Marco Rubio soruları yanıtlarken demiş ki, şunu söylemeliyim ki benim için en önemli ya da olumsuz nokta, adam Rubio'ya mutabakat zaptı ve ortak kapsamlı eylem planı, Obama döneminde İran'la yapılan çok taraflı nükleer anlaşma ortak kapsamlı eylem planı diye anılıyordu. Aradaki farkı sorduğumda oldu demiş. Milletvekili, Demokrat milletvekiline göre Rubio diyor ki, yani Obama'nın anlaşması gerçek bir anlaşmaydı. Bu mutabakat zaptı ise sadece konuşmaya devam edeceğiz diyen imzalı bir kağıt parçası. Evet. Amerikalılar bunu böyle görüyorlar. Her ne kadar, yani tabii Amerika kağıt parçasını bırakın, imza atsa, Güvenlik Konseyi'nde anlaşmayı onaylasa bile uygulamıyor. Bunun örnekleri var. Ukrayna'daki Minsk anlaşmaları bunun en somut örneği. Kimileri İran'daki bugünkü durumu zaten boş yere Ukrayna sorununda, krizinde, darbe sonrası, Amerikan CIA darbesi sonrasında zorda kaldığı için, Ukrayna yenildiği için Merkel'in devreye girmesiyle yapılan anlaşma ve BM Güvenlik Konseyi'nde onaylanması, Obama yenilgi sonrası onay vermişti Güvenlik Konseyi'nde, veto etmemişti. Sonra uygulandı mı anlaşma? Uygulanmadı tabii ki. Dolayısıyla kağıt parçası ya da BM Güvenlik Konseyi onaylı anlaşma fark etmez. Amerika ile anlaşma yapamazsınız. İmkanı, ihtimali bunun bence yok. Bu da onun göstergesi. Ama tabii herkes bu oyunu oynuyor. Elbette devletler kendi çıkarlarını nasıl algılıyorlarsa ona göre oynuyorlar. İran'da farklı değil. Evet, tabii mutabakatın birinci maddesi Lübnan. Ve Lübnan'da Amerikalılar, İsrail bu mutabakatı tanımıyor zaten. Savunma Bakanı İsrail'in, İsrail Katz, yarın İsrail İran'la savaşa girebilir. İsrail ordusu bunu bekliyor. Şimdilik Trump'ı sabote etmek istemiyoruz, çabalarını sekteye uğratmak istemiyoruz. Ama taviz maviz yok. Mavi beyaz harekata, bu Amerika katılmadan, yani bir tek İsrail'in yaptığı harekatlara mavi beyaz diyorlar, öyle anıyorlar. Hani İran'ın ateş açmasına hazırlanıyoruz diye. Ayrıca Müşteba Hamene'yi de sormuşlar, İran rehberi, dini liderini, ölüm için işaretlendi demiş. hedefli suikastlar yani. Evet, tabii İsrail şu an Lübnan bağlamında bir parça daha rahat. Çünkü Amerikalılar Beyrut'taki Cumhurbaşkanı ve Başbakan, yani Maruni ve Sünni kanat üzerinden Lübnan'a bir çerçeve anlaşma imzalatmayı başardılar. Dün aktarmıştım, konuşmuştuk. Hemen ardından CENTCOM komutanı Brett Cooper iki ülkeyi ziyaret etmiş. Çünkü bu çerçeve anlaşması Amerika'ya bir takım mekanizmalarda askeri varlıkta sunuyor. Nitekim kendisi diyor ki bölgede 50 bin Amerikan askeri var, teyakkuzda hazır durumdalar diyor. Ve tabii her konuda, yani hiçbir yerden İsrail ne Lübnan'dan çekiliyor güneyinden, ne Gazze'den çekiliyor, tam tersine birazdan aktaracağım, genişletiyor. Ve aynı zamanda da İran'a bir darbe, çünkü İran mutabakatı Lübnan'da ateşkes şartını koşmuştu. Ama İsrail oradan girdi, buradan çıktı. Bir de Washington'da çerçeve anlaşmasına Lübnan hükümeti doğrudan görüşmelerle imza koyunca böyle bir İran'a Lübnan çalımı atmış oldular. İsrail Katz da öyle söylüyor. Ve tabii bunun güvenlik ekleri, dün gizli ekleri Lübnan hükümeti yayınlanmasını çok da istememiş galiba. Bir de güvenlik eki var. Washington Post gazetesi buna yer vermiş. Burada açıkça Amerikan askeri rol oynayacak Lübnan'da. Bir Amerikalı yetkili Washington Post'a aktarmış bunları. Ve aslında 2024'te ilk ateşkes Kasım'da Hizbullah darbe yediğinde Lübnan'da ateşkes anlaşması sağlandığında bir şekilde Lübnan'da personel bulundurmaya başlamışlardı, ama burada daha fazla olacak gibi gözüküyor. Bilmiyorum, göreceğiz bunların tabii etkileri ne olacak bir şekilde. Dün çerçeve, zaten programın son bölümünde de konuşacağız, ama çerçeve anlaşması özetle normalleşmenin yol haritasını ortaya koyuyor, ama İsrailler çekilmeyecekler hiçbir yerden. Bir takım pilot bölgede, o da iki bölge var. Lübnan ordusuna işlerine yaramayan bölgeleri devredecekler ve bunun karşılığında bütün Hizbullah'ı, bütün direnişi silahsızlandırmak için Lübnan ordusu seferber olacak. Nasıl olacaksa onu henüz tam olarak bilemiyoruz. Bu arada tabii ateşkes diyorum, mutabakat diyorum, birinci madde diyorum. Dün gece yine Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi. Her yerde topçu bombardımanları, helikopterlerle asker indirme. Yani İsrail'in durduğu yok. Doğrusu mutabakat ihlal ediliyor. İranlar uyarıyorlar. Lübnan siyaseti karışık zaten. Meclis Başkanı Nebih Berri El Ahbar konuşmuş. Gazetesine konuşmuş ve açıkça meclisten geçmeyecek bu anlaşma ve asla uygulanmayacak diyor. Hatta çok büyük tehlike yaratıyor. Lübnan içerisinde ayrışmalar körüklenecek diyor. 1983 anlaşmasından 10 kat daha kötü diyor. Burada ulusal egemenliğinin tamamen hedef tahtasına konduğunu söylüyor. Hizbullah zaten öyle şeyler söylüyor, ama tabii Emel hareketini ve Şii kanadı temsil eden daha yumuşak bir figür Nebih Berri. Genelkurmay Başkanı Rudolf Heykel bu arada görevden alınabilirmiş. Çünkü o Hizbullah'ı silahsızlandırmaya kalkışırlarsa kriz çıkacağını bilenlerden. Nebih Berri Genelkurmay Başkanı kırmızı çizgimizdir diyor. Evet, tabii nereye varacak bu iş hakikaten bilmiyorum. Birazdan doçent doktor Yasin Atlıoğlu'yla da konuşacağız. O çok daha benden yakından takip ediyor ve biliyor Lübnan'ı. İsrail bu arada Gazze'de de saldırıları sürdürüyor. Han Yunus Gazze'nin güneyinde, Mavasi'de Filistinlilerin çadırları vuruldu. Ölenler var. Aralarında bir bebek var. Suvar Sair Ebu Dras ve 23 yaşındaki annesi de hayatlarını yitirmişler. Zaten Gazze'nin yaklaşık %70'i hala İsrail kontrolünde. Trump'ın bir barış kurulu var, ama ne işe yaradığını pek kimse bilmiyor. Ve son haberler, İsrail Devlet Televizyonu'nun haberi bu. Hamas'ın yeniden silahlandığı gerekçesiyle bir rapor sunulmuş İsrail ordusuna, Genelkurmay Başkanlığı'na. Gazze'ye yeni saldırı hazırlıkları olduğunu söylüyor İsrail Devlet Televizyonu. Tabii Amerikan tarafı da bir takım barış, Trump'ın barış kurulu, barış planı, barış konseyi, böyle mekanizmalar kurulmuştu. onunla ilgili taleplerde bulunmuş, iletmiş daha doğrusu talepleri İsrail'e, ama Lübnan'da olduğu gibi İsrailler uygulamıyorlar, oluyor bitiyor. Açıkçası çok da farklı bir sonuç getirmiyor. Aynı zamanda Batı Şeria'da da gerilim dinmiyor ve Hayom gazetesi İsrail'in yeni ilhak girişimine dair bir habere yer vermiş. Yaklaşık 100 stratejik nokta, buralarda yerleşim planları hazırlanıyor. Netanyahu'ya yakın isimlere de sunulmuş. Filistin Kurtuluş Örgütü örgütleri, onlara bağlı çalışan gruplar raporlama yapmışlar. Tamamen Batı Şeria'nın ilhak sürecinin tehlikeli bir adımı diyorlar. Evet efendim, yani çok değişen bir şey yok gördüğünüz gibi. Tabii bu arada bir de Irak denklemi var. Dün de aktarmıştım. İran Dışişleri Bakanı Irak'ı ziyaret etmişti. Hamaney, Ayetullah Ali Hamaney, İran'ın öldürülen, 28 Şubat öldürülen dini lideri için törenler yapılacak. 8 Temmuz'da Kerbela'da, tabii Irak'ta da bir Şii, Irak'ın nüfusunun çoğunluğu Şiilerden oluşuyor. Irak hükümeti onay vermiş bu törenlere tabii. Diğer yandan da tabii Irak'ta bir de Amerika ile ilişkileri dengeleme çabaları var. 17 Temmuz'da ABD'yi ziyaret edecek Irak'ın yeni başbakanı Ali Zeydi, hatta sonra Türkiye ve Suudi Arabistan'ı, hatta İran'ı da ziyaret edecekmiş. Yolsuzlukla mücadele başlıklı operasyonlar yaptıkları haberleri düşmüştü, ama böyle darbe gibi sokaklarda askerler salınarak yeşil bölgede, Irak'ta tabii hassas bir yerde, aynı zamanda Irak'ta tabii Irak Dışişleri Bakanı'nın Suriye ziyareti var. Fuat Hüseyin, enerji, ekonomik güvenlik, Hürmüz krizinden sonra Kerkük ve Banyas arasında bir kullanılan boru hattı, buranın geliştirilmesi. Çünkü 2003'te Amerika Irak'ı işgal ettiğinde 300 bin varile kadar petrol taşıyabiliyordu bu hat. Sonra işgalle kesilmişti. Şimdi tekrardan canlandırıyorlar. Tom Barak, Ankara Büyükelçisi ve bölge temsilcisi Trump'ın, o da bu işlerde parmağı var tabii. Ve sanıyorum Amerika'nın petrol devleri tabii. Onlar pastadan payı onlar alacaklar. Exxon ve Chevron Irak sahalarında geri döndürecek. Yani zaten paralarını da Amerikan Fed'e yatırıyorlar. İşgal sonrası değişen ne var diyeceksiniz Irak'ta. Böyle bir tabii denklem var. Bir yandan da tabii Irak dedik, Kürt gruplar, Trump onları kullanmak istedik ama silah gönderdik işte... İşte ben memnun değilim Kürtlerden, hani İran'ı devirmek için, işgal için Kürtleri kullanışlı aygıt olarak sundu Trump uzun süre. Fakat diğer yandan İranlılar da teyakkuzda, anladığım kadarıyla hafta sonu, hatta mutabakata rağmen bir takım silahlı Kürt grupları, PIJAK özellikle onların merkezlerine vuruyorlar. Sınırdan bir takım sızma girişimleri olduğuna dair haberler görüyorum. Hatta İran bir kara harekatından rahatsız, olası diyelim, ve kara kuvvetleri, yeşil berelileri, özel eğitimli askerleri sınır boylarına yerleştiriyor. Sınır güvenliği, bu da Irak diye anlıyorum ben. Enteresan gelişmeler. Tamamen kara işgalini dışlamamakta fayda var diye düşünüyorum. Evet, bir yandan da Suriye tabii. İsrail Suriye'nin güneyinde işgal etmeye devam ediyor, tampon bölge diye. Hafta sonu da Kuneitra ve Dera'da operasyonlar yapmışlardı. Bir yandan da Türkiye ile de kapışma devam ediyor, ama Savunma Bakanı İsrail Katz Türkiye ile ilgili bu sefer farklı bir söylem tutturmuş. Türkiye üzerinden geçen hava rotaları, İstanbul Boğazı bize açık. Azerbaycan'dan petrol akışı sürüyor. Erdoğan'ın daha aşırı hale geldiğine şüphe yok. Ama yani Lübnan anlaşmasına bozuldu. Hırsları var onun için. Onun dışında yani Suriye tabii, İsrail öyle diyor, İsrail Savunma Bakanı. Bizim sorunumuz Türkiye ile Suriye. Her halükarda biz oradan gitmiyoruz, terk etmeyeceğiz Suriye'yi. Türk etkisi var Suriye'de diyor. Ama öte yandan da Erdoğan'ın savaşa katılmak istediğini zannetmiyorum İran'la bağlamında. Trump'ın öyle bir takım lafları olmuştu. Yani henüz bizim düşmanımız değil demeye getiriyor. Bizim biraz sürtüşsek de bazı konularda kaynaklar akıyor İsrail'e demiş İsrail Savunma Bakanı. Evet efendim, böyle bir çerçeve var. Şimdi gelelim Avrupa kanadına. Avrupa'da dün aktardım, yanıyor Avrupa. Yani tabii 35 derece, 40 derece falan, 37 derece, bunlar Avrupalılar için gerçekten yüksek dereceler. O yüzden büyük kriz çıktı. Bir de çevrecilik tırnak içinde trendy topic, biliyorsunuz. İşte klima kullanmamak vesaire. Şaka bir yana, İsviçre'de bugün her yerde haberleri var. İsviçre Alpleri görülmemiş buzul erimesi yaşıyor. Hava dalgası, tabii sıcak hava dalgası nedeniyle gözlemler yapmışlar son günlerde ve her 6 saniyede bir olimpik yüzme havuzu büyüklüğünde buzul ve kar kaybettiklerini söylüyorlar. Kar yağışı da bu kış biraz az olmuş anladığım kadarıyla. Bir de bu sıcaklıklar çarpmış. Almanya'da bayağı bir büyük tartışmalar var. Hayat felç olmuş. 41 dereceyi aşmış. 43 Almanya'dan arkadaşlarım bana 43 derece burada diye şikayet ediyorlardı. Tabii her şey etkilenmiş, yani toplu ulaşım, hastaneler, huzur evleri, raylar, eriyen ray derzleri, öyle şeyler var gerçekten. Bir de tabii klima kullanmama, küresel ısınma temalı bir de acayip tartışmalar var. Almanlar meğer komşularını şikayet ediyorlarmış, ispiyonluyorlar, bunlar klima kullanıyor. Sıcaktan terleyip klima kullandıkları için komşularını şikayet eden Alman aklı. İlginç yani, hakikaten şaşırtıcı doğrusu. Neyse, yani büyük bir kavurucu sıcaklarla boğuşan bir Almanya. Ama tabii siyasetin sıcağını biz hissedeceğiz herhalde. Şimdiden ısınma turları, Avrupalılar, Batılılar, İngiliz Başbakanı Starmer, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Londra'da görüştü. Savunma yatırım planı açıklayacak. Giderek istifa etmek zorunda kaldı. Niye açıklıyor? Yani adamın politikaları benimsenmediği için, skandalların ardından hiçbir işe yaramadığı için istifa ediyor ve giderek ülkeyi bağlayıcı savunma yatırım planı sunacak. Bunu konuşmuş tabii Starmer. Avrupa'ya daha çok militarize etmek için daha çok paralar. Trump da öyle istiyor. Trump'a iyi görünmeler vesaire, görüşmüşler Rutte ile değerlendirme yapmışlar. Dün aktarmıştım, Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii Türkiye'de de NATO zirvesi öncesi parlamento başkanları toplantısı yapıldı, ona hitap etmişti Cumhurbaşkanı. Yani genel olarak tabii Türkiye'nin pozisyonunu belirten bir konuşma, özellikle dünyadaki yeni dönüşümler, işte savaşlar, krizler, Gazze, Lübnan'daki durum, yeni dönemin ruhunu okuma gayretleri. Tabii diğer yandan da Ankara zirvesine yoğun ilgi, sınavalarla mücadele etmek, ittifak dayanışması vurguları Cumhurbaşkanı'nın, Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız fakatsız bir güvenlik savunma ağı oluşturmak. Teksas, neden Teksas olduğunu çok anlayamadım doğrusu söylemek gerekirse, ama en başta savunma sanayi tabii. Türkiye'nin Avrupa güvenliğinde vazgeçilmez faydaları olması. Ne gibi fayda? Avrupalılar kendi halklarını savaşa sürüklüyorlar. Türkiye'de savaşa mı sürüklenecek gibi bir soru çıkıyor ortada. Avrupa'yı düşünebiliyor musunuz? Avrupalıları savunacağız diye savaşa giriyoruz. Rezalet. Neyse. Tabii Cumhurbaşkanı İsrail'i eleştiriyor. Bir yandan Türkiye Avrupa'nın savunmasında söz sahibi olacak ama diğer yandan da Ukrayna-Rusya'da diyalog, çözüm vesaire. Avrupalılar savaş istiyorlar, çözüm istemiyorlar yani. Açıkçası biraz çelişkili doğrusu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Reuters haber ajansına bir röportaj vermiş. ABD'nin NATO'dan çekilme niyeti yok diyor. Haklı bence de, yok öyle bir niyeti tabii. Abartıyorlar. Yine aynı şeyler. Ben bildim bileli çeyrek asırdır. Ay Avrupa özellikle, ay bu Amerikalılar, ay beyin ölümü, ay yani sürekli bunları tartışıyorlar. Ve bir şey çıkıyor mu? Çıkmıyor tabii ki. Hepsi yalan dolan. Dolayısıyla doğru bir tespit. Milli Savunma Bakanı'nın tespiti. NATO'yu diyor, Avrupa Atlantik güvenliği savunması için benzersiz bir temel platform diyor. Öyle olmaya devam ediyor diyor. Bir kriz değil, değişen güvenlik ortamına uyum süreci diyor. Güvenlik yani hegemonya diyelim, öyle anlayalım. Avrupa ayağını güçlendirmeye yönelik somut yol haritası oluşturma. Yani Amerikalılar tabii yetti artık, sizin paraları biz ödeyemeyiz, kendi başınızın çaresine bakın diyorlar. Burada Amerikalılar suçsuz değil tabii, Avrupalıları militarizm hevesini körüklüyorlar Avrupalıların açıkçası. Yaşar Güler diyor ki Türkiye'yi Avrupa savunma girişiminden dışlamanın stratejik açıdan yanlış bir yaklaşım olduğuna inanıyoruz. Yani yine aynı soruyu soracağım. Bize ne Avrupa'dan? Biz mi savunacağız Avrupa'yı? Onu anlamakta zorlanıyorum doğrusu. Ha, silah üretirsin, satarsın, ticaretini yaparsın, karına bakarsın ama Avrupalı, elin Avrupalısını, Avrupa'yı Türkiye'ye, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye davranış biçimlerine bakarsanız neden yani biz savunuyoruz, anlamakta zorlanıyorum. Neyse. Böyle söylemiş görüşleri bu şekilde Yaşar Güler'in. Bugün Kaya Kallas Avrupa'da ne işe yaradığını kimsenin anlamadığı dışişleri güvenlik politikası temsilcisi, genişleme komiseri Marta Kos, İçişleri komiseri hepsi Ankara'ya gelmişler. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la konuşuyorlar. Biraz alışılmadık bir hamle deniyor. Ama neden? Yani Türkiye'nin değişen dengelerde stratejik değerinin artması. Peki ne konuşacaklar? Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisi, efendim bağlantısallık, ne bu? Bağlantısallık, ulaştırma projeleri, göç ve savunma, efendim. Ben size söyleyeyim, hiçbirinden hiçbir sonuç çıkmayacak. Beyhude işte uçak yakıtı harcıyorlar, klimaları çalıştırmayıp sonra uçak yakıtı

Türkiye AB üyesi ama 2018'den bu yana zaten öyle bir dosya yok yani, neyse. Ve bir şekilde Avrupalılar öyle bir dosya olmadığı için özel bir işte karşılıklı çıkar alanlarında işbirliği, aslında Merkel'in imtiyazlı ortaklık dediği şey, bahsettikleri şey o. Avrupalıların Türkiye'de de böyle Avrupa'ya bakıp ay orada hukuk var, demokrasi var falan gibi şeyler söylüyorlar. O da külliyen yalan. Avrupa Birliği Ukraynalı Nazileri Avrupa Birliği'ne üye yapmaya çalışıyor, yani böyle bir demokrasi anlayışı. Türkiye'ye bir de böyle şeyleri yani reva görüyorlar. İnanılır gibi değil. Neyse. Evet, şimdi tabii Rusya NATO zirvesiyle ilgili, Rusya-Ukrayna dosyasıyla meşgul malum. Maria Zaharova Dışişleri Sözcüsü'nün açıklaması oldu. Ve özellikle de NATO'nun Kiev rejimiyle birlikte Rusya'ya, Rusya topraklarının derinliklerine, hava üslerine saldırı amaçlı yeni silahlar üretmeyi planladığı haberini dün paylaşmıştım sizinle. Açıkça bu üretim için şirketleri teşvik ediyorlar ve bu konuda pervasızca saldırgan eylemlerin bu silahları üreten işletmelere yoğunlaşacaklarını söylemiş ve tabii ne kadar akılları kaldıysa NATO'da onları da yitiriyorlar diye bir tespiti var Zaharova'nın. Ukrayna'yı askeri sistemler için test alanı olarak kullanıp NATO'nun fayda sağlamaya çalıştığını söylüyor. Bu iş yani işi tırmandırıyorlar diyor ve Rusya bu perspektiften değerlendirecek diyor. Biliyorsunuz son dönemde işte yaptırım uyguladıkları, bu yaptırımların hiçbiri uluslararası hukuka uygun, uluslararası hukukla alakalı değil, tek taraflı. Devlet, yani Türkiye ben yaptırım uyguluyorum diyor, yaptırım uyguluyor, o kadar. Rus petrolü taşıyan yabancı bayraklı tankerleri korsanlar gibi durduruyorlar. En son Sicilya açıklarında Fransa yapmıştı. Şimdi tabii Rusya'nın da daha önce Patrushev'de açıklamıştı. Times gazetesi bunu işlemiş. Tanker filosunu baskınlardan korumak için silahlandırma meselesi. Bir aslında Mayıs'ta Estonya'da çekilmiş görüntüler eşliğinde haberi sunmuşlar. Ben size aktarmıştım aslında bunu, bu gelişmeyi. Patrushev'in de açıklamaları olmuştu. Bir Colt 12.7 milimetre ağır makineli tüfekler koymuşlar bir takım tankerlere. Tankerlerin hepsine yapılacak diye bir şey yok. Bu arada Rus tankeri diye haberlerde geçiyor. O tankerlerin çoğu başka ülkelerin bayraklarıyla Rus petrolü taşıyor olabilir. Bu olayın kendisi korsanlık dışında ifade edilemez. Çünkü tek tarafta hiçbirinin uluslararası hukukla, denizcilik hukukuyla falan bir alakası elbette yok. Evet, Monaco'da dün bir saldırı, bir patlama Fransa sınırına yakın bir yerinde. Ukraynalı iş insanı Vadim Yermolayev ve ailesi sanıyorum hedef olmuş. 3 kişi yaralanmış. Aslında 2023'ten beri Zelenski'nin yaptırımları altında, dolayısıyla Ukraynalıların iç hesaplaşması olarak algılanıyor. İkisinin durumu ağır deniyor. Tabii Fransa'da Fransız siyasetine yansımış, yakın olduğu için sınırda. Florent Philippot demiş ki Zelenski rejimi organize etti bunu. Artık ölümcül saldırıları doğrudan bize doğru geliyor diyor. Evet, bence daha çok gelecek yani, bana sorarsanız. Bunlar yani daha başlangıç, öyle diyelim. Zelenski Polonyalıları çok kızdırmıştı. Çünkü Nazi işbirlikçileri 100 bin Polonyalının kanları ellerinde onlara devlet onuru ile yeniden gömdü. İsimlerini Ukrayna özel birliklerine verdi. Polonya siyasetini alt üst etti. Yani tabii Polonyalılar tarihsel olarak en büyük Rus düşmanları ama onlar bile dayanamadılar, artık yeter dediler. Açık Nazileri onurlandırıyor bu adam diye. Hani daha önce banderacılık falan deyince Rus propagandası diyorlardı. Alın size kapak. Yani bizzat adamın kendisi devlet nişanı, devlet onuruyla Nazi işbirlikçilerini, katilleri gömdü. O yüzden ne oldu Rus propagandası? Hani kendi yapıyor bunları. Evet, Polonya Savunma Bakanı demiş ki Kiev bu OUN ve UPA, Ukrayna aşırı milliyetçi Nazi örgütleri yani, bunları yüceltmekten vazgeçmezlerse AB'ye katılamazlar. Onay monay vermiyor. AB'ye katılıp katılmayacağı Ukrayna'nın ayrı bir dosya. Yani zaten hangi Ukrayna diye sormak lazım ama tabii Polonyalılar

artık yetti, bizim insanlarımızı katledenleri yüceltiyor bu adamlar diyorlar. Ayrıca koşulsuz finansman da sağlamamak lazım bunlara diye şikayetler başlamış durumda. Cephe altında durum efendim, Konstantinovka artık bina bina temizleniyor. 3 bölge önemli. 2014 darbesinden sonra Donbas direnişi Kiev'de güvenlik servislerini CIA ele geçirdiğinde, ben 2018'de gidip konuşmuştum bizzat Donetsk'te, Kiev'den askerler, polisler Slavyansk, Kramatorsk, Konstantinovka hattına gelmişler ve direnişi darbeye karşı oradan başlatmışlardı. İşte Donetsk, Donbas Savaşı, Donbas dosyası bu bölgelerde kapandı, kapanacak. Konstantinovka %90-95-96 çeşitli tabi oranlar verilebilir. Bina bina temizlik devam ediyor ve Slavyansk artık direnişin organize edildiği Kramatorsk, Slavyansk. Bunlar birbirlerine çok yakın yerler. Ukrayna sahasını bilenler bilir. Dolayısıyla Slavyansk'ın düşmesiyle Donbas dosyasını Rusya Federasyonu kapatmaya hazırlanıyor. Diğer yandan Krasny Liman'da da ilerlemeler bildiriliyor. Vadim Kononikov öldürülmüş Zaporojye bölgesinde. Ukraynalı komutan, hangi koşullarda bilmiyorum. Zaten Mayıs'ta olmuş ama şimdi açıklanması enteresan tabii ki. Rusya'nın birleşik saldırıları var. Fabrika bölgeleri, yakıt depoları, Ukrayna ordusunun kullandığı yakıt depoları. Herkes sürekli olarak Rusya ile ilgili dosyayı konuşuyor ama ben her akşam yakıt depolarının, Ukrayna ordusunun kullandığı yakıt depolarının havaya uçurulduğunu görüyorum. Tabii ki İHA meselesi Rusya için çözülmesi gereken bir mesele. Dün aktarmıştım, devlet başkanı Vladimir Putin açıkça dile getirdi bu konuda. Özellikle Kırım'la ilgili sorunun en kısa sürede çözüleceğini, İHA drone saldırılarını enformasyon kampanyasına dönüştürdüklerini, durumun yakıt seviyesinin özellikle Kırım'a tabii kara ve deniz yoluyla arttırılacağını ama kritik olmadığını bunların söylüyor. Rusya büyük bir ülke tabii. Ben yani Haziran başı oradaydım. Türkiye'de herkes işte benzin istasyonları kapalı diyorlardı. Bir benzin, yani şöyle diyeyim, Türkiye'de bir sürü benzin istasyonu var. Bunlardan birisi rafinerisi hedef olduğu için yakıt veremezse ne yaparsınız? Öteki benzin istasyonuna gidersiniz. Öyle birbirinden farklı benzin istasyonları var. Ama Türkiye'de yakıt yok diye haberler vardı. Bunların hepsi tabii ki kaynakları Batı medyasından. Yani başka bir benzin firmasına gidip alabilirsiniz. Tabii burada piyasa koşulları, tarım ve yaz ayları, tarım sektörü pek çok başka gerekçeyle ve tabii ki bazı rafinerilerde bakım çalışmaları, Putin'in dediği gibi, bunların hızlandırıldığı anlaşılıyor. Sorunun çözülmesi için kolları sıvamış gözüküyorlar. Aynı zamanda tabii Marco Rubio Ankor 3'te anlaşma yok demişti. Bu konuda Rusya Federasyonu bir Ankor 3 üzerinden pazarlığa açık olduğu sinyali veriyordu epeydir. Ama Ankor 3'ü zaten bir anlaşma olarak görmüyorlar. Önce Sergey Lavrov, ardından Vladimir Putin. Ankor 3 için, Ankor 3'e gitmeden önce anlaşma teklif eden tarafın Amerikan tarafı olduğunu, kendilerinde peki değerlendirip kabul ettiklerini, sonra Amerikalıların bir anlaşmaya yine uymadığını, yani İran dosyasında da aynı şey, gördüğünüz gibi çok da değişiklik yok bu açıdan. Lukashenko'yu Zelenski 19 Haziran'da tehdit etmişti. Putin'le Valdai'da konutunda, başkanlık konutunda görüştü. Daha sonra Çin'e gitti Belarus lideri ve Çin devlet başkanıyla, başkan tarafından ağırlandı. Ondan da Belarus'un ulusal egemenliği, güvenliğine sağlam destekler almış gözüküyor. Xi Jinping'in ortak kader birliğini inşa etme temalı açıklamaları var. Uluslararası mekanizmalarda birlikte hareket etmek. Aynı zamanda Ukrayna saldırılarında Bryansk bölgesinde Belaruslu çocukları taşıyan otobüs hedef olmuştu. BM Güvenlik Konseyi toplantısı yapılacak Rusya'nın girişimiyle. Çünkü doğrudan çoluk çocuk hedef alıyorlar. Bu sabah saatlerinde aynı şekilde Moskova'da bir bebeğin de bulunduğu bir konuta hava savunması sanıyorum
çoğunu düşürmüş ama bir tanesi Yegor Yevsk kentinde bir müstakil konuta düşüyor. İki yetişkin ve iki çocuk 6 aylık bebek hayatını yitirmiş ve tabii Rusya öfkeli, bu Belaruslu öğrenciler ve son dönemde pek çok sivil hayatını yitirdi. Bunlarla ilgili BM Güvenlik Konseyi'ne durumu taşıyacak Rusya Federasyonu. Bu konuda açıklamalar. Kremlin sözcüsü de sivillerin zarar gördüğünü, herkes bunun farkında olmalı diyerek bugün dile getirdi. Belarus'la ilgili konuyu da Güvenlik Konseyi'ne taşıyorlar. Evet, bunun dışında efendim Çin'le ilgili çok fazla not aktaramamıştım son günlerde. Sürem yetmemişti. Daily Telegraph gazetesinde Çin Büyükelçiliği, Londra'da büyük bir büyükelçilik inşası var anladığım kadarıyla, hapishaneye dönüşebilecek diye haber yapmış. Bunların gerçekten bakış açıları çok acayip. Wang Yi, Çin Dışişleri Bakanı, Kuzey Avrupa turuna çıkıyor. İsveç, işte Finlandiya, aynı zamanda Norveç, buralarda temasları var. AB ile de ticaret görüşmeleri içindeler. Bir takım mekanizmalar kuruyorlar ama Avrupalılar çifte standartlı davranıyorlar anladığım kadarıyla. Bir hani sorunları çözdük ettik dedikten sonra birdenbire kapasite fazlası, üretim fazlası, yani tabii aşırı kapasite, Çin çok üretiyor demeye çalışıyorlar. Alman otomotiv sektörü çok üretiyordu, her yere satıyordu. Fransız şarap üreticileri, İtalyan moda endüstrisi, onlar hiç aşırı üretim yapmıyorlar. Çinliler olunca aşırı üretim oluyor. Bu da enteresan bir durum tabii ki. Batı hegemonyası, kendileri önde değillerse yamuk yapıyorlar. Kendileri her şeyde üstünse hayat şahane, eşit değil hayat zaten, öyle görmüyorlar. Yani başkaları da görmek zorunda değil herhalde bu koşullarda. Evet, bunun dışında Japonya, Çin yeni ihracat kontrolleri açıklamış. 20 Japon şirketi ihracat kontrol listesine alınmış. Yine aynı şekilde 20'si de izlemeye alınmış. Japon militarizmiyle ilgili Çin'in uyarıları son dönemde artıyor. Ama Asya'ya tabii bir ara NATO zirvesi bir atlatalım, daha sonra gelişmelere bakacağız. Şimdi Lübnan konuşacağız tekrar. Doçent Doktor Yasin Atlıoğlu'yla az sonra buradayız.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda doçent doktor Yasin Atlıoğlu var. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar Ceyda Hanım.
1: Çok teşekkür ediyorum Yasin Bey katıldığınız için. Şimdi sizinle böyle bir 6 ayda bir Hizbullah meselesini konuşuyoruz. Lübnan zaten bitmeyen bu son savaşında yan cephelerinden. Fakat tabii bir takım gelişmeler de oluyor. Tam İran Amerika ile yaptığı henüz uygulanıp uygulanmayacağı da meçhul mola diyebiliriz. Mutabakata birinci maddeye Lübnan ateşkesini koymuşken Amerikalılar bir anda İsrail'le Lübnan hükümetini masaya oturtmuşlardı. 5 turun sonunda çerçeve anlaşması diye bir anlaşma açıkladılar. Lübnan devleti harekete geçiyor deniyor. Yani işgal bitmeden İsrail işgali, pilot bölgeler. Fakat tabii ne kadar yapılacak bilmiyoruz. Öncelikle çerçeve anlaşmasını sormak istiyorum. Çünkü gerek Emel grubu, meclis başkanı, gerek Hizbullah itiraz ediyorlar. Fakat bu sefer Amerika biraz ağırlığını koyuyor galiba. Washington Post gazetesi Amerikan askerlerinin de sahada olacağı, CENTCOM komutanı da bölgeye gitti. Tam neler oluyor? İran'a çalım mı? Çerçeve anlaşması nasıl okumak gerekiyor? Önce bunu sorarak başlayayım.
2: Tabii Lübnan'daki çatışmanın sona erdirilmesine dair iki ayaklı bir müzakere süreci vardı. Bir taraf İran'la Amerika arasındaki müzakereler. Diğer taraftan da sizin de söylediğiniz gibi işte Haziran ayında 5. turunu yaptığımız Amerika'nın arabuluculuğunda Lübnan'la İsrail yetkililer arasında yapılan müzakereler. Tabii İran uzun süre yapılan anlaşmanın içine Lübnan'ı sokma konusunda ısrarcı bir tutum gösterdi. Buna karşılık İsrail ise ABD'nin bir takım baskılarına rağmen Lübnan'ı ayrı olarak değerlendiriyordu. Tabii Haziran ayı başına geldiğimizde aslında Hizbullah tarafının da bir ateşkes anlaşmasına olumsuz bakmadığını söylemek mümkün ama Hizbullah'ın bir tane şartı vardı. İsrail'in Lübnan topraklarındaki işgalini tamamen sona erdirmesi. Şimdi tabii müzakerelerin neticesinde ortaya çıkan metne baktığımızda şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Daha önceki Lübnan'la İsrail arasında veya Hizbullah arasında yapılan İsrail'le Hizbullah arasında yapılan anlaşmalarda hep İsrail geri çekilmesiyle başlıyordu. Bu kez tam tersi bir durum söz konusu. Anlaşmada Netanyahu İsrail tarafının kendi koşullarını net bir biçimde dayattığını söyleyebiliriz Lübnan tarafına. Ve şöyle deniliyor, yani Lübnan ordusu sizin de söylediğiniz pivot bölgeler üzerinden Hizbullah'ın silahlarını toplamaya başlayacak ve bu süreç tamamlandıktan sonra İsrail eğer gerekirse bu, yani Hizbullah'ın silahsızlandırıldığına inanırsa geri çekilme işine girecek. Ama tabi bu konuda net bir takvim veya bu geri çekilmeye yönelik bir uluslararası taahhüt de ortada yok. Şimdi bunları yan yana koyduğumuzda gerek Hizbullah gerek işte Şii müttefiki Emel gerekse Lübnan'daki farklı siyasi gruplar anlaşmanın Lübnan'ın egemenliğini garanti edemeyecek bir anlaşma olduğunu söylüyorlar. Yani tabii bunun temel nedeni de İsrail'in geri çekilmesi konusunda herhangi bir net bir taahhüdün sözün ortada olmamasından dolayı. Tabii bu haklı bir gerekçe. Yani İsrail'in şu ana kadar izlediği politikalara bakarsak taahhütlerini bile yerine getirmeyen bir ülke olduğunu düşünürsek burada tabii diğer taraftan Lübnan ordusuna da çok zorlu bir görev tekrar yüklenmeye çalışılıyor. İşte dün gerek Amerikalı generalin işte yaptığı ziyaret gerekse Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'la Lübnan Genelkurmay Başkanı Rudolf Eykel arasında yapılan görüşmelerde Lübnan ordusunun biraz yine öne itilmeye çalışıldığını net bir şekilde görüyoruz.
1: Hani evet, istifa edebileceği heykelin iddiaları ya da görevden alınması mümkün mü böyle bir şey?
2: İşte tam onu söylüyordum ben. Ha, Cumhurbaşkanı Ağa'nın bu tür işte orduyu karalamaya yönelik kampanyaların ve ordu komutanının istifasına yönelik taleplerin karşı durulması gerektiğini ifade etti. Yani Ağa'nın ordunun birliğini, bütünlüğünü koruması taraftarı olduğunu gösterdi. Hizbullah Emel tarafının da böyle bir kaygısı var. Tabii burada Rudolf Heykel'in nasıl hareket edeceği önemli. Daha önceki dönemde yani 2024'teki Kasım'daki ateşkesten sonra Rudolf Heykel 2025 Mart'ında göreve geldi. İşte Joseph Aoun Cumhurbaşkanı olmasından sonra. Yani o gün bugündür içeride geçen Ağustos ayından itibaren silah toplama faaliyetleri yapıldı ama hiçbir zaman Hizbullah'la doğrudan karşı karşıya gelmeme konusunda ciddi bir hassasiyet gösterdi Genelkurmay Başkanı. Bu hassasiyetle birlikte tabii sürekli vurguladığı, konuşmalarında vurguladığı bir şey daha var. Lübnan'ın kurtuluşunun aslında iç bütünlüğü korumaktan geçtiğini, yani hem ordunun hem de Lübnan içindeki siyasi bütünlüğün, yani bir iç savaşa yol açabilecek gelişmelerin önünde bir aslında set çekti Genelkurmay Başkanı. Bundan dolayı da başı belaya girdi yani. Geçen sene sonunda Amerika'ya ziyareti ertelendi, bir sürü kriz yaşandı ve aslında bu istifaya yönelik kampanyanın da Joseph Aoun er ne kadar buna karşı duracağını söylese de yine Joseph Aoun'un yanında duran özellikle Başbakan Nawaf Selam ve ülkedeki maruni bir takım siyasi grupların da bu kampanyanın içinde yer aldığını gördük. Hatta bir takım Sünni gruplar da artık biliyorsunuz Lübnan'da sağ tarihçiden sonra Sünni bir liderlik yok ama o liderliği doldurmaya çalışan bir takım figürler bunu sıkça dile getirdiler. Amerika tarafından ve Suudi Arabistan gibi ülkeler tarafından da böyle bir talep olduğu söylendi. Ama tabii bu konuda orduya bir baskı yapıldığı veya zorla görevden alınması gibi bir durum olduğu takdirde ki işte Şubat-Mart aylarında gördük ordunun içerisinde bir takım gruplaşmaların da ortaya çıktığını işte. Genelkurmay Başkanı'nın yanında olan taraf ve karşısında olan taraf bu da aslında Lübnan ordusunun Rudolf Heykel'in görevden alınmasından sonra nasıl ayakta kalabileceğinde büyük bir soru işareti ortaya çıkartıyor. Yani yerine kimi atayacaksın ki? Şunu da söyleyeyim tabii Rudolf Heykel Joseph Aoun'un görev arkadaşı. Yani
1: evet.
2: Joseph Aoun Genelkurmay Başkanı olduğu sıralarda işte 2006'larda 2016-2017'lerde bu kuzeyde yapılan işte IŞİD karşıtı operasyonlarda falan birlikte görev yaptı ve Güney konusunda deneyimli bir subay. Şimdi bu tavır konusunda iki tane olasılık var Lübnan basınını okuduğumuzda. Bir taraf işte Lübnan ordusunun Hizbullah'a doğrudan müdahil olduğu takdirde bir çatışmaya girdiği takdirde bir iç savaş ortaya çıkabileceği, ordunun dağılabileceğine yönelik. İkinci bir grupsa Hizbullah'ın gücünü kabul etmekle birlikte Hizbullah'ın işte ilk İsrail-Hizbullah savaşında aldığı darbeler ve bu son İran savaşından sonra da Hizbullah er ne kadar savaşmaya devam ettiyse yine askeri gücünde bir takım zayıflamanın olduğunu iddia edenler de var. Yani Rudolf Heykel'in aslında birinci grup Rudolf Heykel'in aynı tavrını sürdüreceğini iddia ederken ikinci grup Hizbullah'ın zayıflaması paralel olarak uygun zamanı beklediğini söylüyor. Yani eğer bu ikinci grubun dediği doğruysa hükümetin Hizbullah'ın silahlarına yönelik yapacağı hamlelerde ordunun da harekete geçmesi gibi bir durum söz konusu olabilir ama ben birinci gruba daha yakınım. Yani çünkü Rudolf Heykel hem ülkenin şartlarını çok iyi bilen hem de ordunun bir Hizbullah'la çatışmaya girdiğinde ayakta kalamayacağını bilen bir komutan gibi gözüküyor şu ana kadar. Ve tabii eğer ordu komutanının da ileride Cumhurbaşkanı olma hayali olduğunu da düşünürsek bir sonraki Cumhurbaşkanlığının da muhtemel adaylarından biri. Dolayısıyla bu tavrını sürdüreceğini söyleyebilirim ama dediğiniz gibi dışarıdan da ciddi bir baskı var. Bu baskı karşısında Lübnan hükümetinin ne kadar dayanabileceği, mesela Başbakan çok ortalarda gözükmüyor. Bir takım açıklamalar yapılıyor ama biraz da Cumhurbaşkanı ön plana çıkmaya başladı. Tabii böyle makul bir Lübnan'la ilgilenen veya işte Lübnan'da yaşayan makul bir insanın bu anlaşmanın Lübnan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sağlamada bir adım olmadığını da rahatlıkla anlayabilir. Yani Lübnan ordusunun ülkede toprak bütünlüğü ve egemenliği sağlayacağı iddiası. Fakat bu iddia hani biraz gerçeklik arz etse de İsrail işgali dururken bunu nasıl yapacağı önemli bir soru. Yani
1: evet.
2: Tabii Batı'nın ve İsrail'in istediği şey aslında Lübnan ordusundan işte bağımsız bir Lübnan veya işte egemenliği sağlamış bir Lübnan değil. İsrail'e tehdit olabilecek, aktörlere karşı savaşabilecek bir ordu istiyor aslında bakılırsa. Yani dolayısıyla hiçbir zaman çok güçlü İsrail'e karşı da ülkeyi savunabilecek bir orduyu kimse istemiyor. Şimdi bunları da yan yana koyduğumuzda aslında yani bu varılan anlaşmanın uygulanmasının çok da kolay olmadığını söylemek mümkün ki işte Nebi Berri Emel lider dedi ki yani 1983-17 Mayıs anlaşmasından daha beter bir anlaşma. Yani uygulama açısından ve belli bir süre sonra otomatik olarak da kendiliğinden ortadan kalkabilir diye ifade etti. Diğer taraftan uygulamak için zorladıkça Lübnan'ın iç koşullarındaki toplumsal gerilimleri ki görmüşsünüzdür yani anlaşma açıklandıktan sonra Hizbullah ve Emel yanlısı gruplar da artık sokaklara da çıkmaya başladılar. Hizbullah özellikle de sokaktaki gücünü de toplumsal gücünü de göstermeye çalışıyor. Burada hani kısmen Lübnan ordusu veya Lübnan ordusu demeyelim Lübnan iç güvenlik güçleri ayrı bir birim onlarla göstericiler arasında bir sıcak karşılaşma oldu. Tabii bu ilerleyen dönemlerde ciddi işte kan döküldüğü veya insanların öldüğü bir duruma gelirse işte o zaman tehlikeli bir noktanın yani yolun tehlikeli bir yol açılabilir Lübnan açısından. Bunu da bekleyip görmek lazım. Yani geçen sene Ağustos'ta alınan karardan sonra yıl sonuna kadar Hizbullah silahsızlandırılacak denilmişti. Evet. Şimdi yine yaz geldi. Yaz sonuna kadar böyle bir operasyon başlar mı? Bu operasyonu yaparken Lübnan ordu komutanı nasıl hareket eder? Bir bekleyip görmek lazım.
1: Evet. Bir şeyler değişmiş gibi gözüküyor ama tabii çerçeve anlaşma da biraz sanıyorum İran'la yapılan Amerika'nın yaptığı mutabakat gibi. Yani çok da yol haritası niteliğinde hani bir barış anlaşması falan değil daha yani. Ve tabii ülke içini zorlamak olunca tabii Lübnan olunca Fransızlar falan da devreye giriyor. Başka ülkelerde Suudiler. Körfez mesela yani ben Suudileri okuyamıyorum bütün bunları nasıl baktıklarını. Çünkü Taif düzeninde onların parmağı var değil mi? Yanlış bilmiyorum. Yani Lübnan'ın mali yapısı bakımından Suudi Arabistan'la da çok derin ilişkileri var. Suudiler böyle seyirci gibi duruyorlar. Yani tabii Körfez de karışık ama onlar nerede nasıl duruyor? Burada Amerika'nın her yaptığına onay verecek bir pozisyonda mı Suudiler sizce?
2: Dediğiniz gibi 90'ların başında işte Taif sonrası düzen kurulurken Suriye ve Suudi Arabistan en güçlü aktörlerdi. Evet. Suriye zaten doğrudan askeri güç bulunduruyordu. Lübnan'da şeyse Suudi Arabistan'sa özellikle işte Refik Hariri gibi Suudi Arabistan'da yetişen yani Suudilerin adamı olarak bilinen bir kişinin siyasetin tam ortasına konumlanmasını sağlamıştı. Şimdi fakat son 4-5 yıldır Suudi Arabistan'ın özellikle tabii Saad Hariri'den umduklarını bulamadı Suudiler ve Saad Hariri'nin hem şirketlerinin tasfiye edilmesi en sonunda da Saad Hariri'nin siyaseten tamamen tasfiye edilmesi işte 2018 seçimleri sonrasında bir takım arayışlar içerisine girdiler ama istedikleri Sünni lideri bulamadılar Lübnan içerisinde özellikle tabii bu ekonomik kriz 2020 ekonomik krizinden sonra örneğin mesela şeyde Lübnan ordusuna yapılan yardımlarda artık Suudilerin o ekonomik gücünün dışında başka bir ülkenin Körfez'den ön plana çıktığını görürüz. O da Katar. Katar. Yani Katar 2022'den beri işte 3 paket halinde biliyorsunuz bu kriz sonrası Lübnan ordusu maaşları ödeyemedi ve şu anda Lübnan ordusunun maaşları Katar sayesinde ödeniyor. Yani Katar bu nakit akışını sağlamadı. Hatta birçok işte şeyler askeri araçlara devreye çıkamıyorlardı. Benzin olmadığından dolayı akaryakıt konusunda da işte ücretsiz bir çok kez Katar tarafından sağlandı. Yani Lübnan ordusu şu anda ayaktaysa bunun en önemli nedenlerinden biri Katar. Tabii bunun yanında Amerika da var. Yani Amerika en büyük dış tedarikçisi Lübnan ordusunun. Şimdi bu koşullar altında Suudi Arabistan'ın tekrar Lübnan siyasetine girme konusunda bir takım işaretler var ama eski gücünden yoksun olduğunu söyleyebiliriz. Ama tabii her zaman Suudi Arabistan'ın Lübnan'daki Sünni liderlik üzerinde veya Sünni kesim üzerinde bir hak iddiasında, işte bir amelik iddiasında bulunduğu da aşikar. Önümüzdeki günleri beklemek lazım. Yani ne kadar ağırlığını koyacak bu kriz şartları altında veya işte Katar'ın gücünü ne kadar dengeleyecek. Tabii Sünnilerin liderliği konusunda işte bir zamanlar Türkiye'nin adı falan da geçiyordu kısa.
1: Evet.
2: Şimdi tüm bunları yan yana koyduğumuzda tabii bir aktör daha çıktı Suriye'de, rejim değiştikten sonra artık Şara da bölgede en azından kağıt üzerinde Sünnilerin hamiliğini yapabilecek bir aktör olarak görünüyor. Şimdi bunları yan yana koyduğumuzda Suudi Arabistan'ın yeniden Lübnan siyasetine dönmesi mümkün. Ama işte son 2-3 günde Suudi tarafından yapılan açıklamalara baktığımızda mesela işte bu Golan'da İsrail'in Suriye'ye yaptığı saldırıya 2 gün önceydi galiba.
1: Evet.
2: Hemen Suudiler kınadılar. Katar, Türkiye hepsi beraber kınadılar ama Lübnan'a yapılan saldırılarda biraz daha sakin duruyorlar. Yani İsrail'in yaptığı saldırılar karşısında bebek sesleri çıkmıyor Suudilerin. Dolayısıyla şu an için sınırlı bir rol olduğunu söyleyebiliriz. Yani Katar biraz daha ağır basıyor gibi gözüküyor gördüğünüz ülkeler arasında.
1: Evet. Evet, peki şunu soracağım. Yani Hizbullah tabii siyasette de, Lübnan siyasetinde de etkili bir güç. Seçimler falan da yapılmadı. Yani bu işin tabii temsili demokrasi falan yok zaten. Hani böyle şeyleri hiç düşünmenin alemi yok ama yine de tabii bir tabandan baskı, sizin dediğiniz gibi sokaklar da hareketlendi. Hizbullah liderliği tabii yani Naim Kasım var artık. Hani Nasrallah gibi aynı ağırlıkta belki saymasak da Lübnan milli siyasetinde çeşitli manevralar yapabilen bir yapıydı. Yapı yani Hizbullah. Burada farklı tavır geliştirme olasılığı yok mu sizce? Yani yoksa sadece siyasette parlamentodaki güçleriyle anlaşmayı bloke etmek mi? Çünkü hukuk da yok aslında. Anayasa, bu arada anayasada yasak olan şeyleri yapıyor. Bize bir kez daha siyasetin hukuku yaptığını gösteren bir örnek. Şunu sormaya çalışıyorum. Hizbullah'ın manevra alanı var mı burada siyaseten? Yani askeri olarak kapışmaysa kapışma ama siyaseten manevra alanı geliştirebilir mi?
2: Şimdi tabii Hasan Nasrallah çok karizmatik bir liderdi. Hem siyasi hem askeri olarak hem de İsrail'in yapacağı hareketleri önceden kestirebilecek İsrail konusunda bir uzmandı aslında. Dolayısıyla savaşılacağı zaman savaşıyordu. Savaşın biteceği zaman da diplomasiyle Lübnan'ın aleyhine olmayacak şekilde olayı kapatabiliyordu. Naim Kasım konusunda tabii bir takım şüpheler vardı. Naim Kasım uzun süredir örgütün içinde olmasına rağmen daha çok örgütün dışa yönük dönük yüzüydü. Yani entelektüel kapasitesi yüksek bir kişilikti. Nasrallah'ın boşluğunu dolduramayacağı düşünülüyordu ama bu son İran savaşı sonrası örgütün askeri alandaki yaptıklarına bakınca sanki Naim Kasım da askeri olarak da bu işi yapabilecek bir lider görüntüsü ve en azından kendini kanıtladı diyebiliriz. Ama diğer taraftan tabii Naim Kasım'ın bu entelektüel yönü, aynı zamanda müzakereye açık yönü, dışa dönük yönü, yani Hizbullah dışındaki gruplarla örgütün temaslarını hep Naim Kasım yaptı yıllarca. Dolayısıyla da ülkedeki farklı gruplar hepsiyle bir şekilde iletişimi var. İşte bu noktada yani sıkıntı aslında İsrail'in geri çekilmesi meselesi. Yani bu geri çekilmesi konusunda bilmiyorum, belki bu işlere Fransa gibi aktörlerin de daha etkili bir biçimde önümüzdeki günlerde girmesi, bir takım Amerika'nın belki daha dayatmasıyla birlikte en azından bir takvim ortaya konulursa bu iş belki ilerleme şansı olabilir bu anlaşmanın. Tabii burada bu şartlı geri çekilme meselesinde bir takım düzeltmeler yapmak gerekiyor. Yani bu yapılmadığı takdirde yine çatışma devam edecek. Yani Hizbullah'ın gücünün hala biz bilmiyoruz ne durumda olduğunu. Hani bu işin içine Lübnan ordusu girse de girmese de güneyde Hizbullah'ın işte küçük grupları İsrail'le işgal ettiği topraklarda bir takım saldırılar düzenlenecek. İsrail bölgeyi bombalayacak ve bu süreç muhtemelen belki 3-5 ay sonra şu denilecek. Yani Lübnan ordusu Hizbullah'ı silahsızlandıramadı. Bölgedeki işgal ve çatışma devam etti. Bu anlaşmayı revize edelim denilecek. Ama bu ne kadar erken yapılırsa zaten çok ciddi kayıplar yaşadı. Yani Hizbullah güç kaybetti ama diğer taraftan Lübnan da, Lübnan'ın kentleri, Güney, Beyrut, buralar çok ciddi asılı aldı. Tam kendini toparlayacaktı geçen yaz. Tekrar aynı şeyleri yaşıyor ki Lübnan'ın biliyorsunuz zaten ekonomisi de büyük ölçüde turizm gibi, ticaret gibi şeylere dayalı. Yani üretimin olmadığı, elektriğin zar zor sağlandığı bir ülkede insanlar da bundan bıktı. Yani Şii toplumu içerisinde de benzer bir şey var. Yani bu bitmeyen savaşlar, yani sürekli, yani insani olarak düşündüğünüzde düşünün, yani Dahiye'de yaşayan bir Şiisiniz. Evinizi İsrail bombalıyor herhangi bir gerekçe göstermeden. Sonra evinizi yapıyorsunuz, tekrar 6 ay sonra bombalıyor. Yani bunların hepsi örgütün kendi içinde de bunlar tartışılıyordur muhtemelen. Tabii Hizbullah kapalı bir örgüt olmasına rağmen veya Naim Kasım bunları da düşünüyordur. Burada yani bir uzlaşma sağlanabilir ama bu sağlam, yani İsrail tarafının tavrına baktığımızda İsrail aslında bir anlaşmanın yapılmasını mı istiyor? O da ayrı bir soru. Yani burada belki iki senaryodan bahsedilebilir. Yani birinci senaryo, işte benim son dönemlerde çok düşündüğüm şey, yani bu İbrahim anlaşmaları bağlamında daha önce Körfez ülkeleriyle yapılan bu anlaşmalar çerçevesinde özellikle yakın komşularla önce Lübnan sonra da Suriye ile bir barış anlaşması yapılması. Tabii bu barış anlaşması yapılırken de İsrail'in işgal ettiği toprakları da karşı tarafa kabul ettirmesi gibi bir durum, ki bu İbrahim anlaşmaları konusunda bir sivil toplum örgütü de var Amerika'da, değil mi? Çok enteresandır. Suriye, Lübnan gibi ülkelerde aktif olarak çalışıyorlar. Yani bu üç dinin işte kardeşçe yaşayabileceği, aslında İsrail'le barış yapılabileceğine dair. Yani burada ama mesele şu, yani böyle bir barış yapılsa bile İsrail işgal ettiği yerleri terk etmeden böyle bir barış anlaşması, yani Güney Lübnan'ı boşaltmadan veya işte Suriye'de, Golan'da yeni işgal ettiği yerleri veya eski işgal ettiği yerleri çıkartmadan böyle bir barış anlaşması yapılırsa çok da sıkıntılı bir durum ortaya çıkar ki İsrail hani bir barışla da durabilecek bir aktör değil. Yarın öbür gün bence diğer hedefi, hani Mısır olmasa bile Ürdün olacaktır. Şeria Nehri'nin öbür tarafına geçecektir. İkinci bir olasılıksa İsrail'in aslında bu askeri üstünlüğünü toprak kazanmaya dönüştürme istemesi. Yani Lübnan'daki bu anlaşmanın aslında uygulanamayacağını İsrail de biliyor. Ve burada Lübnan'ı ve Lübnan ordusunu, Lübnan'ın geri kalan işte devlet yapısı neyse bunları zorlayarak bir iç çatışma çıkartmak, ki Lübnan İsrail içinden açık açık bunu söyleyenler de var. İşte Litani Nehri'ne kadar olan topraklar aslında İsrail'in bir parçasıdır diyenler var. Yani böyle bir çatışmaya gelecek bir süreci tetikleyip daha sonra da bu çatışma tabii belki büyük bir savaşa dönüşürse doğrudan 80'lerde olduğu gibi İsrail de bu çatışmanın bir parçası olabilir. Her ne kadar anlaşma metninde, tabii o da çok komik bir şey, İsrail şeyi taahhüt ediyor, bir toprak ilhak etmeyeceğini. Yani topraklarına katmayacağını. Zaten yani burada bir işgal var, yani neyi taahhüt ediyorsun? Yani ama bu taahhütün de çok anlam ifade etmediğini söyleyebilirim size. Yani bu süreç çok çatışmacı bir şeye sürüklerse Lübnan'ı, o zafiyetten bir birlikte yani buradaki işgalin bir ilhaka dönüşmesi de söz konusu olabilir. Tarihe baktığımız işte Golan'da, Batı Şeria'da olanların burada da tekrar etmesini isteyen kişiler olabilir İsrail içerisinde. Bu da muhtemel ikinci senaryo, ki ikisi de olabilir. Ama ikisinde de bir geleceği konusunda en azından ben umutlu değilim.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum Yasin Bey. Tabii hep beraber göreceğiz ama en azından bir çerçeve var. Onun üstünden konuşuyoruz. Her ne kadar valla yani Amerika ile ne İsrail ile kağıda döktüğünüz bir anlaşma yapmak çok mümkün olmuyor galiba. Yani hep güç gerekiyor. Barış yapmak bile zor. Dolayısıyla bilmiyoruz neler çıkacak. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için.
2: Ben teşekkür ederim size.
1: Evet, doçent doktor Yasin Atlıoğlu'yla konuştuk, değerlendirmelerini aldık. Lübnan uzmanı, kendisi yakından takip ediyor Lübnan'ı ve tabii senaryolar üzerinden konuşabiliyoruz ama bunlar hafiflenecek senaryolar değil. Gelinen noktada İran, Amerika mutabakatına paralel olarak da düşünmeye devam etmekte fayda var. En azından biraz mola aldık, öyle gözüküyor. Şimdilik öyle gözüküyor. Evet, yarın dünyadan gelişmelerle görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.
0: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik özel haber.
3: Sağlık Bakanlığı tütün kullanımını azaltmaya yönelik yeni bir yasal düzenleme için hazırlanıyor. Hazırlanan kanun taslağıyla kapalı alanlarda sigara yasağının daha etkin uygulanması, 18 yaş altına satış denetimlerinin sıkılaştırılması ve tütün ürünlerinin görünürlüğünün azaltılması amaçlanıyor. Sağlık Bakanı Kemal Mimişoğlu, katıldığı canlı yayında yeni düzenlemeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Mimişoğlu, taslağın temel amacının çocuklar ve gençlerin tütün ürünleriyle karşılaşmasını en aza indirmek olduğunu belirtti. Bakan Mimişoğlu, sigara ve tütünün görünür olmasını istemiyoruz. Yasaklamayacağız ancak görünür olmasını engelleyeceğiz ifadelerini kullandı. Hazırlanan taslakta 18 yaşından küçüklere sigara satışına yönelik denetimlerin güçlendirilmesine yer alıyor. Düzenleme kapsamında kapalı alanlarda sigara yasağının uygulanmasına ilişkin kriterler de yeniden netleştirilecek. Özellikle işletmelerde açık ve kapalı alan tanımına ilişkin yaşanan tartışmaların sona erdirilmesi hedefleniyor. Memişoğlu, konuyla ilgili mekanlar cem mekanlı mı, kapalı mı, açık mı bunları netleştireceğiz dedi. Sağlık Bakanlığı sigaraya yeni yasaklar getirmeye hazırlanıyor. Hazırlanan kanun taslağına göre sigara ve tütün ürünlerinin görünürlüğünün azaltılması, 18 yaş altına satış denetimlerinin sıkılaştırılması ve kapalı alanlardaki sigara yasağının daha net kurallarla uygulanması amaçlanıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.

0: yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
1: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Saatler 17.30'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Yeni öğrenci affı bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Meta Apartmanı davasında eski imar müdürü hakkında da dava açıldı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Öncelikli gündem Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi ve Erdoğan-Trump görüşmesi olacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamada ele alınacak. CHP Grup Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında NATO zirvesi için Ankara'da alınan önlemlere tepki gösterdi. Özel, Ankara'da utanç verici şeyler oluyor. Meclisi kapatan, bakanlıkları kapatan, kamu kurumlarını kapatan, sokakları kapatan bir acayip olağanüstü hal var dedi. MHP lideri Bahçeli partisinin grup toplantısında askeri hastanelerin tekrar açılması çağrısı yaptı. Bahçeli askeri hastaneler için milli beka meselesi dedi.
4: Bugün NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Bu durum şanlı ordumuzun büyüklüğü ve hareket kabiliyeti karşısında kabul edilemez tarihi bir noksanlıktır. Cephede kazanılan her şanlı zafer ancak cephe gerisinde kurulan köklü askeri tıbbın tüm imkan ve ilmiyle donatılmış bir akılla nihayet erecektir. Bu sebeple askeri hastanelerinin yeniden açılması ve ordu bünyesine kazandırılması meselesi hayati değerdedir.
3: Bartın'da özel bir kömür ocağında patlatma yapıldığı esnada göçük meydana geldi. Göçük altında çıkarılan bir maden işçisi kaldırıldı, hastanede yaşamını yitirdi. 6 Şubat depremlerinde Adana'da 12 kişinin yaşamını yitirdiği Mete Apartmanı davasında yeni bir gelişme yaşandı. Dönemin Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Ali Erdoğan hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis sistemiyle dava açıldı. Yargıtay 2023 yılında Kadıköy'de sokak müzisyeni Cihan Aymaz'ı istediği şarkıyı söylemediği gerekçesiyle bıçaklayarak öldüren Mehmet Caymaz hakkında verilen müebbet hapis cezasını onadı. Böylece kasten öldürme suçundan verilen ceza kesinleşti. Eskişehir'de Sivrihisar Devlet Hastanesi'nde personeli darbeden hastane müdürü açığa alındı. Aynı hastanede bir güvenlik görevlisinin bekleme salonunda bir kadının kucağına oturduğu görüntülere ilişkinde idari soruşturma açıldı. Yeni öğrenci affı bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Kanun teklifiyle 1 Temmuz 2022'den sonra üniversitelerle ilişiği kesilen veya kayıt hakkını kullanmayan öğrencilerin yeniden eğitim hayatına dönmesinin önü açılıyor. Irak'taki geniş çaplı yolsuzluk operasyonlarında milletvekili ve üst düzey bürokratların da yer aldığı 47 şüpheli gözaltına alındı. Milletvekili Hint El Abbasi'nin evinde 57 milyon dolar nakit, 27 kilogram som altın bulundu. Ayrıca altın kaplama iç çamaşır da ele geçirildiği öne sürüldü. Nepal'de kuş gribi vakalarının artması üzerine yaklaşık 570 bin kümes hayvanı itlaf edildi. Ülkedeki tek hayvanat bahçesi de ziyaretçilere kapatıldı. Yaz aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden karpuz serinletici etkisiyle öne çıkarken uzmanlar uyarıyor. Geç saatlerde tüketilmesinin metabolizmayı yorduğu belirtilirken diyabet ve böbrek hastalarının ise porsiyonlarına sınırlandırılması öneriliyor.
1: Ekonomi.
3: Restoranlarda yeni dönem başlıyor. Yarından itibaren zincir restoranlarda menülere kaloriler eklenecek. Kalori hesabı uluslararası kabul görmüş kriterlere göre yapılacak. Uygulama 2027 sonunda tüm restoranlarda yaygınlaşmış olacak. Market raflarında da yeni dönem başlıyor. İçeriğinde sadece aroma verici kullanılarak üretilen gıdaların ambalajlarında gerçek gıda fotoğraflarının kullanılması yasaklandı. Antalya Havalimanı'nda 5 ayda gelen ve giden yolcu sayısı 9 milyon 169 bin oldu. Mayıs ayında Antalya Havalimanı'na iniş kalkış yapan uçak trafiği 22.557, yük trafiği ise 46.479 ton oldu. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.104 puandan işlem görüyor. Serbest piyasada dolar 46.65, euro 53.29'dan satılıyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.135, çeyrek altın 10.035, tam altın 39.920, ata altını da 40.970 liradan işlem görüyor.
1: Yol durumu.
3: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %71'lerde seyrediyor. Köprülerde giden yollara bakacak olursak Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'da oldukça yoğun bir trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Nurtepe ve Maslak'ta yoğunluk gözleniyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü önünde Bostancı, Uzunçayır, Çamlıca ve Altunzade, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önünde de Ataşehir ve Çakmak Köprüsü'nde yoğunluk gözleniyor. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
5: Kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows. Merhaba, burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way.
3: This is the way.
0: NATO için yapılanları görüyorsunuz, duyuyorsunuz. Abartılı önlemler ve hizmette sınır tanımayan her şey yapılıyor. NATO'ya geleceğim ama önce yeni bir sıcak gelişmeyi de devam edelim. Butlan yönetiminden yeni kararlar. 26 il başkanı görevden alındı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Butlan yönetimi MYK'yı topladı. Toplantı sonrasında 26 ilde görevden alma kararı verildi. O isimlerden bir tanesi de Eskişehir İl Başkanı Talat Yıldız. Alo.
4: Merhabalar efendim.
0: Merhaba Talat Bey, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
0: Siz görevden alındınız mı yoksa disipline mi sevk edildiniz?
4: Efendim MYK tarafından. Talat Yıldız değil bu arada, yanlış söylediler onu. Talat Yalaz şeklinde.
0: Nedir tekrar, pardon?
4: Talat Yalaz.
0: Talat Yalaz, pardon, kusura evet, bakmayın.
4: Estağfurullah. MYK az önce açıklanan sözde genel merkez yönetimi adına açıklama yapan Müslüm Sarı'nın söylediğine göre hem il başkanı olarak görevden alınma hem de tedbirli şekilde kesin ihraç talepli disipline sevk edildiğim yönünde bir bilgi geçti. Bu karar bizim için yok hükmündedir. Biz seçilmiş il başkanı olarak görevimizin başında mücadele etmeye devam edeceğiz. Beni görevden alacak kişi genel başkanım Özgür Özel ve onun meşru yönetimidir. Ya da il delegelerinin yeter sayıda imzasıyla yapılacak yeni bir kongreyle ancak görevden alınma durumu söz konusu olabilir. O nedenle karar yok hükmündedir. Görevimizi yapmaya da devam edeceğiz.
0: Peki sizle hiçbir temas kuruldu mu bu karar öncesi ya da daha öncesinde? Yani Butlan'la göreve gelenlerden herhangi bir yetkili, Kemal Kılıçdaroğlu ya da yönetimden birisi sizle hiçbir temas kurdu mu? Bir şey söyledi mi ya da bir şey vaat etti? Hiçbir temas kurulmadı mı şu ana kadar?
4: Kurulmadı. Belki biz de ortaya koyduğumuz irade ve tavırla herhangi bir irtibat kurulmasına mahal verecek bir zemin yaratmamış olabiliriz. Çünkü sürecin en başından itibaren
0: siz baştan beri tavır koyan il başkanlarından birisiniz. Benim en çok dikkatimi çeken de oydu. Hatta bugün yayına girmeden önce notlarımda vardı sizi aramak ama dedim bir karar bir çıksın belki ondan sonra konuşuruz, öncesinde aramayayım diye demiştim. Nedeni şu, çünkü siz baştan beri çok net bir şekilde tavır koydunuz ve Özgür Özel'le yola devam edeceğinizi söylediniz zaten. Hep de söylediniz.
4: Evet. Yani o konudaki tavrımız net olduğu için biz de irtibata geçme gibi bir cihete girmemiş olabilirler. Zaten girselerde vereceğimiz tepki aynı olurdu. Bu kararın sadece Cumhuriyet Halk Partisi içindeki bir takım il başkanları ile ilgili bir görevden alma ya da görevden almama ile ilgili değerlendirilmesi yanlış bir okuma olur diye düşünüyorum. Burada mevzunun net olarak Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden Türkiye demokrasisine bir darbe olduğu ve tekrar bir tek adam rejiminin ve tek adam iktidarının devamı açısından maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bu amaçla dizayn edilmesi amacı taşıdığını en başından beri ifade ediyoruz. Dediğim gibi bu karar bizim için yok hükmündedir. Biz bu kararı tanımıyoruz. Bu karara ilişkin bizim görevimizden ya da bugüne kadar yaptığımız parti faaliyetlerinden geri adım atmamız gibi bir şey kesinlikle söz konusu değildir. Mücadeleye devam edeceğiz.
0: İl binasına mı devam edeceksiniz? Oraya gidecek misiniz? Nasıl?
4: Efendim, bizim yerimize birisini bulamadılar. Görev tevdi etmek anlamında yeni bir il başkanı atandığı yönünde bir durum da söz konusu değil. Şu anda Eskişehir'de Butlan yönetimi tarafından atanmış bir il başkanı yok. Olsa da fark etmezdi zaten. Örgütümüzü de il başkanlığımız önüne çağırdım. Birazdan da il başkanlığımıza geçerek örgütümüzle, Cumhuriyet Halk Partililerle birlikte baba ocağımızla buluşacak. ve onlarla birlikte süreci değerlendireceğiz. Görevimizin başındayız. Genel başkanımız, seçilmiş genel başkanımız Özgür Özel'le iktidar olma yolunda yürümeye devam edeceğiz. Bu karar bizim için yok hükmündedir. Yetkili ve görevli olmayan MYK tarafından alınmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yıllarca emek vermiş ben ve diğer il başkanı mevkidaşlarımızı kesin ihraç talepli şekilde disipline sevk ederek, bir de tedbirli parti ilişkini kesmek suretiyle böyle bir şeye tevessül etmenin Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinde en ufak bir karşılığının olmayacağı ortadadır zaten.
0: Peki. Geçmiş olsun.
4: Çok sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Hoşça kalın.
4: İyi günler.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde butlan kararıyla göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu ve onun oluşturduğu MYK karar aldı. Biraz önce 26 ilde görevden alma kararı verildi. O isimlerden birisi Talat Yalaz'dı. Eskişehir İl Başkanı, aynı zamanda tedbirli ve kesin çıkarma isteğiyle de disipline sevk edilmişti. Yayınımıza katıldı. Bu kararı asla tanımayacağını, hiçbir şekilde bu karara uymayacağını söyledi ve sözde yöneticilerin aldığı bu karar, sözde MYK'nın aldığı bu karar bizim için yok hükmündedir dedi. Biz devam edelim yolculuğumuza. Şimdi NATO için yapılanları görüyorsunuz diye başlamıştı yolculuğumuz. Duyuyorsunuzdur, abartılı önlemler ve hizmette sınır tanımayan her şey yapılıyor. Kendi halkından utananlar onları panonun arkasına saklıyor. NATO baronlarına laf söyler diye insanlar hapse atılıyor. Hani söyledi diye değil, söyler diye. İtibardan asla tasarruf edilmiyor. Şu ana kadar 12 milyar harcandı. Asgari ücret 28 bin küsür, açlık sınırı 35 bin küsür, yoksulluk sınırı 116 bin küsür iken daha da harcanacak. Peki ne için? NATO bizi sevsin, NATO yanağımızı okşasın. Peki o NATO Türkiye'yi hiç sevmiş mi? Hiç sevmemiş, hep kötülük etmiş. En çıplak gerçekliğimizle yolculuğumuz devam ediyor duyurularımızla.
5: Ah yavrum benim.
0: Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin, okul zili çocukların karnında çalmasın diye söylemeye devam ediyoruz. Daha fazla söyleyelim, konuşalım, anlatalım, her yerde okul zili çocukların karnında çalmasın. Ve diğer duyurumuz.
6: Şakarlı arabaları sadece devlet görevlileri kullanabiliyor.
7: Ben onu... Parayı bastıran herkes tattırabiliyor sanıyordum ya. Devlet görevlisi mi mesela bu geçen?
6: Sence?
0: Trafikte çakarlı araç terörüne de son verilsin. Memleket halleri yine çok acayip, dünya halleri ise daha da acayip, yol şartları ise her zamanki gibi çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
8: İBB davasının 59. gününde talepleri alan mahkeme başkanı, hedef 9 Temmuz'da yargılamayı bitirmek. Celseyi kapatırken tutukluluk değerlendirmesi yapacağız. Hepsini ara kararla bağlayacağız. Gerekirse uzun yaparız, tamamlarız dedi. Bugünkü duruşmada Murat Ongun savunma yaptı. Ongun, soruşturmadan aylar önce haberdar oldum. Çetin Yakut gizli soruşturmayı savcı yeğeninden öğrenip sızdırmış dedi. Davada geriye tutuklu sanıklardan Ekrem İmamoğlu, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş ve İnan Güney'in savunması kaldı. CHP'li Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 13'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Bir kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi. Önceki iki operasyonda gözaltına alınan ve aralarında belediye başkanı Kabadayı'nın da olduğu çok sayıda isim tutuklanmıştı. Tutuklanarak cezaevine gönderilenler arasında Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil de bulunuyor. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve bu sabah adliyeye sevk edilen Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve 12 kişi tutuklandı. Türkiye Futbol Federasyonu 10+4 kuralının devam edeceğini ve herhangi bir değişiklik olmayacağını açıkladı. Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, Süper Lig'de uygulanacak yabancı kuralının değişmemesini eleştirdi. Uslu, federasyonun yabancı futbolcu sayısında değişikliğe gitmeme kararını rezalet olarak değerlendiriyoruz dedi. 2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden A milli takımın yıldız isimleri Uğurcan Çakır ve Abdülkerim Bardakçı, turnuva yorgunluğunu ve sezonun stresini Bodrum sahillerinde plaj voleybolu oynayarak attı. Futbolcuların plaj voleybolu oynarken çekilen hırslı görüntüleri sosyal

Aksaray, Amasya, Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde, Nevşehir, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tunceli, Sinop il başkanları görevden alındı. 7 il başkanı tedbirli ve kesin çıkarma isteğiyle disipline sevk edildi. Onlar da Denizli, Ali Osman Horzun, Muğla Nail Kızıl, Eskişehir Talat Yalaz, Sinop Aykut Cem Yalçınkaya, Düzce Özcan Dağıstanlı, Kars Onur Ulaşdemir, Tunceli Berkay Gündoğan. Ve organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz. Ekonomist İnan Mutlu yüksek enflasyon kime yarar tablosu çıkardı. O tabloda ücretini TL olarak alan yoksullaştı. Servetini altın, döviz ve diğer varlıklarda tutabilen zenginleşti. Altının fiyatı Ocak 2005'e göre yaklaşık 362 katına çıktı. Gıda fiyatları 2005'e göre yaklaşık 52,7 katına çıktı. Yüksek enflasyon sadece fiyatları artırmaz diyor İnan Mutlu. Serveti de yeniden dağıtır. Türkiye haftalık 42,4 saat ile Avrupa'da en fazla çalışılan ülke. 10 saat az çalışan Hollandalılar asgari ücret ile 107 kilo et alabiliyor. Türkiye'de ise asgari ücret ile 27 kilo et alınabiliyor. Türk İş Konfederasyonu Haziran ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre açlık sınırı 35 bin lirayı, yoksulluk sınırı ise 116 bin lirayı aştı. Aziz Çelik, iktisatçı, diyor ki memleketin gündemi neden bu değil? Temmuz 2026'da işçi, memur, emekli ve işsiz enflasyonun altında ezilecek. İşçiler, asgari ücret artmayacak. Asgari ücretlerle birlikte 19 milyon civarındaki işçi sıfır zam alacak. Memur ve emekliler, 6 milyonu aşkın memur ve memur emeklisi resmi enflasyonun 4-5 puan altında artış alacak. İşsizler, işsizlik ödeneği artmayacak. Sosyal yardım alanlar, kıdem tazminatı tavanı, kıdem ikramiyesi, 65 yaş aylığı, engelli bakım aylığı ve pek çok sosyal yardım enflasyonun 4-5 puan altında kalacak. İşçi ve Bağkur emeklileri, milyonlarca işçi ve Bağkur emeklisi sadece resmi enflasyon oranında zam alacak. Refah payı yok, büyümeden pay yok. Ve Aziz Çelik soruyor, memleketin gündemi neden bunlar değil? Özgür.

Almanya diyor ki klima dünyaya zarar veriyor. Sizi bir anlık serinletebilir ama geleceğimiz için klimaya hayır. Bu çok konuşuluyor, tartışılıyor. Avrupa'da da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin çok üstünde. Yarından itibaren İstanbul başta olmak üzere Türkiye'de de 40 dereceyi bulacağı söyleniyor. Ama bunun bütün meseleyi burada klima üzerinden anlatınca sosyal medyada şöyle bir tartışma başladı. Sosyal medyada deniliyor ki 80 yıl boyunca her yıl 120 gün ve günde 24 saat bir klimayı çalıştırırsanız ömrünüz boyunca doğaya yaptığınız karbondioksit salınımı 100 ton olacaktır. Bir süper yat haftada 109 ton, bir özel jet yılda 810 ton,

karbondioksit salınımı yapar. Ama bir taraftan da hani Almanya'nın bu çevreye verdiği hassasiyet, çevreye verdiği önem insanın gözlerini yaşartıyor. İsrail'in ve Amerika'nın sırf İran Savaşı'nda attığı bombalar ve orada kullandığı silahları düşünüldüğünde yani hassasiyetin aslında nasıl bir ikiyüzlülük olduğu ortaya çıkıyor. Devam edelim.

0: son birkaç ayın konuşulan isimlerinden birisi. Onun öncesinde adı hiçbir şekilde duyulmayan, bilinmeyen bir isimdi. Tamar Tanrıyer. Ne zaman ki yaptığı YouTube yorumlarında Berat Albayrak ve onun özelinde Turkuaz Medya, Serhat Albayrak ve Turkuaz Medya'yı hedef alınca bir anda işin seyri değişti. Kendisi hakkında yakalama kararı çıkarıldı ve yakalama kararından sonra önce yurt dışına çıktığı söylendi. Yurt dışına kaçtığı söylendi. Adalet Bakanlığı ve Emniyet açıklamalarında kendi ifadesiyle kendi geldi ifade vermeye dendi. Sonra yakalandı diye söylendi. Bütün bunların arasında ifade verdi. Sekmiste ifade verdi ve serbest, adli kontrolle serbest bırakıldı. Tartışmanın arkasında çok daha başka şeyler var. Onu konuşacağız ama o çıkar çıkmaz Tamar Tanrıyer ne demiş dinleyelim.
1: Başka söyleyecek bir şey oldunuz. Tabii ki kendim teslim oldum, olur mu? Teslim olmak bile değil bu, yani kendi ayağımla geldim. Gözaltı kararını öğrendiğimde daha erken gelmek istedim aslında ama maalesef gemideydim ve gemiden inip yüzme şansım olmadığı için geminin limana yanaşmasını bekledim ve hemen geldim, ifademi verdim. Problem yok, bizim için bir tek tarihten canlar, gerisi yalan.
0: Şimdi bunları söyledi ama işin arka planında daha büyük bir güç savaşı olduğunu da iktidara yakın isimlerin yazdıklarından, açıklamalardan görebiliyoruz. Yani Erdoğan sonrasına ilişkin uzun bir süredir bu güç savaşının yansımaları var. Bu tartışılıyor, konuşuluyor. Bu güç savaşında işte Hakan Fidan adı konuşuldu, söylendi. Bilal Erdoğan adı konuşuldu, söylendi. Berat Albayrak'ın adı söylendi, konuşuldu. Aynı zamanda Selçuk Bayraktar adı konuşuldu, söylendi. Ama bu son olayla birlikte, bir hedef almayla birlikte bir içeriden güç savaşı da daha görünür oldu. Sabah yazarlarından Dilek Güngör şunu yazdı. 15 Temmuz'un yıl dönümü yaklaşırken FETÖ'nün farklı fraksiyonları yine videolar çekmeye çektirmeye başladı. Nedense FETÖ gibi her türlü terör örgütüyle mücadele eden ve daima savaşacak olan Turkuaz Medya grubunu hedef alıyorlar. O videoyu çektirenlerin boyu buraya yetmez. Boyu kısmına dikkatini çekerim. Altını, notlarımda ben altını çizdim. Siz de dikkatli bir şekilde onu hafızanızda tutun, o boyu kısmı. Çünkü o boyla ilgili bir yerlere mesaj veriliyor. O mesaj bir yerlere ulaşmış ki bu paylaşım silindi. Yine iktidara yakın isimlerden Abdülkadir Selvi, Erdoğan'dan sonra yine Erdoğan, herkes buna göre hesabını yapsın diye yazdı. Erdoğan'ın yorulan varsa buyursun kenara gelsin dinlensin sözlerinin Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik mesaj olduğunu söylüyor Abdülkadir Selvi. Ne diyorum diyor, Erdoğan'dan sonra da yine Erdoğan, herkes hesabını buna göre yapsın. Şimdi bütün bu sözlerle birlikte bir güç savaşı olduğunun çok bariz bir şekilde yansıması. Ama bir taraftan da şu var, Adalet ve Kalkınma Partililer arasında konuşuluyor. Konuştuğum birçok isim de aynı şeyi söylüyor. Şu aşamada en sıcak olan atanmışlarla seçilmişler arasındaki bir güç savaşı. Adalet ve Kalkınma Partisi ile, merkezi ile Erdoğan'ın Beştepe'de ikame ettiği yer arasında büyük bir mesafe uçurumu oldu. Bu mesafe oranın yakınlık kısmıyla ilgili değil, metresiyle ilgili değil, kilometresiyle ilgili değil. Bir şekilde oraya ulaşılamadığını, atanmışların aldığı kararların seçilmişler üzerinde büyük bir baskı oluşturduğunu, atanmışların hiçbir sorumluluğu olmadığını, seçilmişler de diyor ki biz yükü çekiyoruz, biz muhatap oluyoruz, biz sokağa çıkamıyoruz ama atanmışlar istedikleri gibi hareket ediyorlar ve yönlendiriyorlar, bizim Beştepe'ye ulaşmamızı da engelliyorlar. Böyle olunca da sokakta olanla Beştepe'de yaşanan arasında çok fark var. Bu fark da bize olumsuz olarak yansıyor. Bu işin siyasi taraftaki değerlendirmeli ama o güç savaşında bir sürü operasyon olduğunda o operasyonları ben şöyle değerlendiriyorum. Düzenli olarak yol arkadaşında olanlar bilirler. Hani oyuncu değişmiyor, oyun bozulmuyor, oyuncu değiştiriliyor. O oyuncu değiştirmede de bu güç savaşlarında o dönem kim etkinse o hamle yapıyor. Ama bu hamle sonuçta bir yere kadar zorlanıyor. Sonra bir yerden sonra o hamle başka bir hale geliyor. En son akaryakıt operasyonunda Erdoğan'a yakın bir şirket vardı. Sonra Seven olduğu söylendi. Hani bir operasyon öncesinde ya bu şirket ya da firmayla ilgili bir takım şeyler var diye belki konuşulabilir ama operasyon yapıldığında artık Seven olmaz o. Her şeyi biliniyor. Biliniyor olması gerekiyor ama dediğim gibi bu güç savaşlarının önümüzdeki dönemde daha da artacağı söyleniyor. Biz şimdi saat başına gidelim, sonra konumuzla devam edeceğiz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
1: Şimdi Van 100. yılı üniversite öğrencisi olan 21 yaşındaki Rojin Kaba İş 27 Eylül 2024'te Kredi Yurtlar Kurumu'ndan ki yurdundan ayrıldıktan sonra kayboldu. 18 gün süren arama çalışmalarının ardından Rojin Kaba İş'in cesedi 15 Ekim 2024'te Van Gölü sahilinde bulundu. 27 Eylül 2024'ten beri bir baba kızının katillerini arıyor. Bu zaman içinde hem bir baba oldu, hem dedektif, hem hukuk insanı. Delilleri kendi eliyle toplamak zorunda kaldı. Ne zaman bir sonuca yaklaşsa bir duvara çarptı. O duvar bazen üniversite, bazen adliye, bazen siyasetçi, bazen de bir baro oldu. Rojin Kabayiş'in babası Nizamettin Kabayiş canlı yayınımızda. Alo.
2: Buyurun hocam.
1: Hoş geldiniz Nizamettin Bey.
2: Hoş bulduk. Kolay gelsin. Emeğinize sağlık.
1: Sağ olun. Şimdi Van Barosu davadan Rojin Kabayiş'in soruşturmasından çekildiğini açıkladı.
2: Evet.
1: Ben dikkat ettim. Bütün açıklamayı da tamamen okudum. Orada hani derin bir ruhsal yıpranmadan bahsediliyor sizle ilgili ve koordinasyonun sürdürülmesi güçleşti diyor ve bu süreçte sonucunda da davadan, soruşturmadan çekildiğini söylüyor. Nedir bu?
2: Hocam şimdi şu anda o kendi derdine düşmüş. Çünkü suçludur, hatalıdır. Doğru dürüst bir çalışma yapmadı bu dosya için. Ben de sürekli gerçeklerin peşindeydim. Onunla tartışma ettik. Sürekli tartışıyorduk. Sen niye delillerin peşinde de gitsin? Niye gerçeklerin peşinde de gitsin? O da sürekli bizi azarlıyordu. Hayır, bu intihar olabilir. Ölüm morluğudur. O güne ait hava raporu çıkartmış beyefendi. Bizden habersiz. O gün hava rüzgarlıymış. 18 gün boyunca çocuk kayıptı. Sen niye hava raporu çıkartıyorsun? Hadi bir günün içinde yolculuk etti. Rüzgar götürdü Mola Kasım'a. 17 günü neredeydi o çocuk? Yani Rojin için, dosya için hiçbir şey yapmamış Van Barosu. Tam tersi delilleri karartmaya çalıştı. Ondan sonra rektöre destek verdi. Bizim yanımızda hiç olmadı. Sürekli televizyona çıktığı zaman ilk konuşması odur ki ben Rojin'in ailesinin yanındayım. Baştan beri kayıp sürecinden ailenin yanındayım. Rojin'in dosyasını takipçisi olacağız. Kendi şovun peşindedir. Başka bir şey de yapmamış. Ben bunu yüzüne de söylemişim. Yine de söylüyorum, dediklerimin arkasındayım. Van Barosu şahsi olarak onun şahsına diyorum. Diğer avukatlarla bir sıkıntım yoktur. Van Baro Başkanı hiçbir şey yapmamış şu ana kadar dosya için. Keşke daha önce çıksaydı. Ben ona söyledim. Yüzüne söyledim defalarca. Dedim sen bu dosyaya zarar veriyorsun. Sen bir şey araştırmıyorsun. Gerçeklerin peşinde değilsin. Çünkü çocuğun vücudunda yara vardır. Kabuk tutmuş yaralar. 18 gün boyunca suda olsaydı ele olmazdı. Ben defalarca beraber savcının yanında söylüyoruz. O diyor hayır, onlar ölüm morluğudur. Olabilir, olabilecek. Bir avukat gerek olması lazım değil mi? Mağdurların yanında olacak. O kızı katleden kişilerin peşini bırakmayacak. Avukat büyük bir cesaretle mücadele etmesi lazımdır. İki erkek DNA'sı Rojin'in vücudunda tespit edilmiş. DNA'ların nerede olduğunu onu da açıkladılar, söylediler. Bir aile olarak nasıl ben dayanacağım? Açıkladılar, dediler ki iki erkek DNA'sı tespit edilmiş Rojin'in vücudunda, göğsünde ve özel bölgesinde. Peki bu cinayet değilse nedir bu? Önce dediler ki belki bulaştı. Bulaşı da bertaraf ettiniz. Daha ne istiyorsunuz? Niye inkar ediyorsunuz diyorsunuz intihardır. Şimdi 194 kişiye baktılar. Eşleşmedi. Şu ana kadar da yapıyorlar. Danalar eşleşmiyor. Araştırması lazımdır. Oradaki kadın diyor ki beyaz bir araba buradan gitmiş. Onun araştırması lazım. Kamera kayıtları niye silinmiş? O telefonu suyu kekti, kim oraya bırakmış? Bu tür şeylerin araştırması lazımdır. Hiçbir şey umurunda da değil. sürekli kendi derdindedir. Yoksa demişten rektör içeri girmiş, otopsinin orasında. Tabii ki dedim içeri girmiş. Getirsin o iki salonun kamera kayıtları getirsin. Baka göreceğiz hep beraber. O da diyor ki girmemiş. Sen bile desen rektör içeri girmişse benim kurumum kütülüyor, benim ismim çıkacak, bölge baroları hepsi benim üzerime gelecek. Sen kendi derdindesin o zaman. Sen Rojin'in derdinde de gitsin. Katillerin peşinde de gitsin. Örtbazcıları etiketlemiyorsun. Rektör bir numara örtbazcıdır. Bu da onun destekçisidir. En sonunda çıktı. Biz iki hafta önce tartıştık. Dedim benim dosyamı bırak. Vekaletimi de bırak. Bu davadan geri çekil. En sonunda geri çekildi. Ben rahat oldum. Üç gecedir ben rahat yatıyorum. Çıkmışsa ben umurumda değil. Ben bundan sonra daha rahatım. Diyarbakır Barosu zaten onlara daha önce vakalet vermiştim. Bir sene önce Diyarbakır Barosu bakıyor. Biraz önceden otele gittim. Bir özel avukat tuttum, ona da vakalet verdim. Dünayından beri 10 tane fazla gönüllü avukat beni aramış. Biz bu davanın özel olarak almak istiyoruz. Gönüllü olarak, parasız. Allah razı olsun. İyi insan iyidir, kötü de kötüdür. Allah kötülerin belası versin. Bu genç kıza nasıl zarar verdiler? Örtbazcılara destek çıkıyor.
1: Anladım. Şimdi meseleyi zaten hani ben bir baro üstünden konuşmak için aramadım sizi. Ya şöyle oldu. Ne zaman böyle bir rejinde bir yere doğru gidilse, bir bulgu, bir delil bulunsa hemen bir başka yere çevrildi. Acaba öyle bir şey mi oldu? Yeni bir gelişme mi oldu?
2: Baştan beri öyledir. Sürekli ihbar eden kişileri yok diyor, böyle bir şey yoktur, olamaz, böyle de gel, intihar etmiş olabilir, bu yaralara diyor ölüm morluğu, ondan sonra denalardan bahsediyoruz sürekli, yok diyor o denalar bulaş olabilir, taşıyan kişiler olabilir, olabileceği. Ya sana ne, sen kimsin, niye Rujin'in ölüm sebebini araştırmıyorsun, tam tersi delilleri karartıyorsun. Defalarca şimdiye kadar tartışmışız, kavga etmişiz, en son baronun içinde tartıştık, beni azarladı, ben de gerekeni ağzının payını verdim, ağlayarak Van Barosu'nun içinden çıktım geldim. Ondan sonra vakaleti almış, çıkmış hiç umurumda değil. Ben çok da memnun oldum. Hiç, bu şahıs kızımın dosyasının içinde kalmasın. Ben şimdi haftaya yine Van'a gideceğim, oradaki dosyaları hepsini getireceğim. Tek Rojin'in bir ismi de yazılı orada kalırsa diyeceğim, o yazıyı da verin, onun ismi de orada kalmasın. Çünkü o şahıs bozuktur. Bunlar aşirettir. Birbirini atmıyorlar. Örtbaz etmeye çalışıyorlar. Rektörün iki tane yegeni işin içinde vardır. Bu da onu destekliyor. Başka bir şey yoktur. Bir şeyin çaresi yoktur. Bu beladır.
1: Şimdi bu soruşturmada sizle en son konuştuğumuzda Adalet Bakanı'nın talimatıyla dosyayı incelemeye alınacağı, soruşturmanın yeniden ele alınacağı söylenmişti. Şimdi orada bir gelişme oldu mu?
2: Onun için ben onu aradım. İki gün boyunca ben telefonda baro başkanı aradım. Mesaj atıyorum. Gördüğü halde de cevap vermiyor. Ben kalktım, bana gittim. Baroya gittim. Dedim hocam sen niye benim telefonuma cevap vermiyorsun? Ben bunu soracaktım sende. Bak Adalet Bakanı emir çıkarttı. 2500 kişinin denasına bakılacak. O da bana şu şekilde, sinirli bir şekilde dedi. Ben seninle Rujin'in dosyasıyla her zaman uğraşacağım. Ben uğraşamam bu dosyayla. Allah Allah, sen niye böyle konuşuyorsun kardeşim? İki kelime telefonu açacaksın. Dosyanın durumu nasıldır? İlerleme var mı yok mu? Bunu senden soracaktım. Niye hakaret ediyorsun? Baro demek insanlara, fakir fukaralara destek çıkmak. Belediye nasıl halka hizmet yapıyor? Baro da aynı şekilde ile olması lazım. Hayır diyor, ben iki senedir bu dosyaya emek vermişim. Ben sana hizmet yapmışım. Bakın ne anlama geliyor. Yani 3-4 sefer beni barodan otogara araba götürmüş. Onu bile söylüyor ha. Baro arabası özel arabadır, resmi arabadır, devletindir. Devletin mali hepimizin malidir. Senin malın değil dedim. Sen bu koltukta oturmuşsan yarın kalkacaksın, başkası burada oturacak. Halka hizmet edeceksin. Bayağı da tartıştık. O orada beni çok azarladı. Sanki benim kızım ölmemiş, rektörün kızı ölmüş, rektör mağdurdur, ben mağdur değilim. Yok sen iftira atmışsan, rektör içeri girmemiş. CD'ler benim elimdedir, görüntü burada. Beni çocuk yerine koyma dedim. O CD'lerde zaten görmez. Daha otopsiye başlamadan önce rektör içeri girdi. İki tane salon vardır. Onların kamerası bana getir dedim. Onların kamerası getir, onları izle. arada iki sene geçmiş diyor. Onlar silinmiş. Sen kimin avukatlığı yapıyorsun? Türk senin neyindir, kimindir? Hani bu şekilde bu tür tartışmalar aramızdan geçti. Rektörü sürekli savunuyor. Rektör 8 saat boyunca oraya neye geldin? Kimse sana davetiye gönderdi mi? Dedi mi gel orada otopsi yapıyorlar, 8 saat burada bekle. Savcıyla özel görüş, içeri gir. Roji'nin olduğu odada da otopsiye başlamadan önce gitti, vücudunu gördü. Geldi savcıyla konuştu, örtbas etti. O yaraları bırakmadı, yastırlar. Yaralara diyorlar ölüm morluğu. Onu da ben biliyorum, rektör yaptı çünkü. 22 gün boyunca çocuklar yürüyüş yapıyor. O emniyeti çağırıyor. Gelin dağıtın, vurun bunları. Ya sen neyin peşindesin? Biz diyoruz ki Roji'nin başına ne geldi? Herkes soruyor, diyor ki İki tane rektörün yeğeni bu işin içindedir. Özel bir araba, beyaz araba. Tenin oraya gitmiş, Rojin'i kandırmışlar. O da arkadaşıyla beraber onu götürmüşler. Yani bu budur işte. O beyaz arabayı görseler olay çözülür. Ama emniyet diyor o güne ait 11 tane araba. Bardakçı Köyü, Van Üniversitesi'nin yakınında Bardakçı Köyü'ye 11 tane araba giriş çıkış yapmış. 11 tane araba giriş çıkış yapmışsa devletimiz büyüktür, güçlüdür. Şimdi de yapsa yapabilir. 11 tane arabayı getirebilir. Emniyetin havlusuna getirin. Onlar nereye gitmiş? O güzergahdan sonra nereye gitmiş? DNA'lara bakılsın. Telefon sinyallerine bakılsın. 18 günün içinde o gençler kimdi? Bir bayan var, röportaj veriyor. Hala da bendedir. Sana gönderebilirim. Kayış sürecinde biz oraya gittik. Bayan dedi ki beyaz araba buraya gelmiş. Aynı cuma akşamı saat 7-5 geçe Rojin de oraya yetişiyor. Dakikalar da birbirini tutuyor. Ama üzerinde duran yoktu. Avukat bunların peşine düşmedi. Avukat yani Van Barosu'yu peşine düşmedi. Bir şeyin peşine düşmedi. Sürekli intiharla meyilli. Olabileceği olabilir. Suda boğulma kabulü. Ama bu şekilde bizi üzdüler. İki senedir biz acı çekiyoruz.
1: Anladım. Adalet Bakanı'yla bir görüşme oldu mu Nizamettin Bey?
2: Buyurun efendim.
1: Adalet Bakanı'yla bir görüşme oldu mu?
2: Kendisi gelmedi, tenezzül etmedi. Ben ondan rica ettim. Dedim Sinan Hoca bak bizimle eşlik et. Biz randevu istemişiz, randevumuz kabul olmuş. Adalet Bakanı güzel bir şekilde bizi karşıladı. Allah razı olsun. Bilet uçakları olsun, geliş gidiş olsun. Orada heyet kurdu. 7-8 kişilik heyet memurlar oradaydı. Adalet Bakanı ile beraber biz gittik. Gelmedi. İki sefer ben ona teklif ettim. Gelmedi. Getirdi iki tane bayan avukat gönderdi. Onlar da daha küçüktür, gençtir. Üniversite öğrencisidir. İki senelik bir avukat ne bilgisi olacak, ne konuşacak, ne bilgi verecek. Ben onun 10 katı orada konuştum. O konuşmuyor. İki kelime konuştu, süstü. Kendisi gelseydi, bir şeyler anlatsaydı belki bu dosya bu hale gelmezdi.
1: Anladım.
2: Bu kadar kalmazdı bile.
1: Anladım. Peki şimdi yeni bir avukat Diyarbakır Barosu zaten avukat üstlendi. Siz de kendinize bir avukat tuttunuz. Bundan sonraki gelişmeleri yine takip etmeye devam edeceğiz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı Nizamettin
2: Bey? Tabii ki elbette. Gerçekler neyse, hakikat neyse biz hakikatin peşindeyiz. Gerçeklerin peşindeyiz. Ben demiyorum gitsin falan kesin yakalasın içeri atsın. Gerçekler neyse, hakikat neyse o ortaya çıksın. Ha intiharsa da intiharla ilgili deliller, kanıtlar ortada olsaydı kabul edecektim, diyecektim la ilahe illallah Muhammed Resulallah. Ama intiharla ilgili bir delil, bir kanıt, bir görüntü yok. Cinayetle ilgili çok şey var. Akciğerinde su olmadığına bellidir. İki erkek DNA'sı bir kadının vücudunda tespit edilmişse bir de özel bölgede daha buna nasıl insan diyor intihar ya? Bu aile nasıl dayanacak ya? Kim de olursa olsun, değil ben, kim olursa olsun o kız çocuğun vücudunda iki erkek denası bulunmuşsa ne kadar dayanabileceğiz? İki senedir biz acı çekiyoruz. Dedim yeter yani çalışmalar yapın. Van Barosu üniversitenin içine giriyor, rektörle özel konuşuyor. Hele git bir araştır, kameraları niye silmişsiniz? Bir tanesinden öbürüne geçerken 15 dakika silme vardır. Telefonu bırakırken o kamerayı karartmışlar, oynamışlar. Bir tanesine dediler bozuktur, ekran fotoğrafı hala bendedir. Ben hatta şeye de gösterdim, savcıya da gösterdim. Dedi bu şimdiye kadar neredeydi, nerede bulmuştun? Ben bir video çekmiştim, bendeydi. Yani delillerin peşinde değil ha. Umurunda değil. Rojin'e ne olmuş, aileye ne olmuş? Van Barosu'nun umurunda değil. Ha anladım. Diyarbakır'da olsaydı, Diyarbakır Barosu tecrübelidir. Buradaki avukatlar mücadele ediyor ama uzaktır. Üç sefer biz gittik geçen sene beraber. Onların arasında da tartışma çıktı. Bak onlar silemiyorlar. Ne Van Barosu ne Diyarbakır Barosu o tartışmayı silemiyorlar. Hala da birbiriyle konuşmuyorlar. Çünkü Van Barosu yanlışları çoktur. Diyarbakır Barosu tecrübelidir. Yanlışları kabul etmez.
1: Anladım.
2: Bu örtbazcılara destek veriyor. Orada aşiratlar vardır. Birbirini atmıyorlar. Hem rektör hem de Van Barosu. Ben bunu söyleyeceğim. Söylemeye de devam edeceğim. Kelem de gitse ben bu davanın peşini bırakmayacağım. O kadar da beni tehdit ettiler. Ben yine geri adım atmadım. O tehditler de rektörün adamlarıdır.
1: Yeni mi tehdit? O eski tehdidimi söylüyorsunuz. Yeni mi tehdit?
2: Eskiden beri geliyor. En son bir tane geldi. Türkiye'nin numarasıydı. Öbür numaralar yabancı numaraydı. En son gelen numara Türkiye'nin numarasıydı. Gittim Diyarbakır Emniyetine, Allah razı olsun, onlar da bilgisayara vurdu. Dedi amca bu 54 yaşındadır. İsim bana vermedi, dedi nesibet çıkmasın. 54 yaşındadır. Vanlıdır. Muradiye ilçesinde ikamet gösteriyor orada. Bunu araştırsa bu adamı bulurlar.
1: Doğru.
2: Bunlar kimdir? Niye tehdit ediyorlar? Bu dediğim bir ay önceydi. En son bir ay önce bana o tehdit geldi. O diğerleri zaten çok değil. 6-7 tane numara ayrı ayrı tehdit atıyor. Seni öldüreceğiz, kızın yanına gömeceğiz. Biz iki kişiydik. Biz bu işi yapmışız. Rojin elimizin içinde öldü. Onun için oraya bıraktık.
1: Peki. Teşekkür ediyorum katıldığınız
2: ben
1: için Nizamettin Bey.
2: Ederim.
1: Kolay gelsin yani size.
2: Allah'ınız için sağ olun. Allah razı olsun. Ha, beraber gerçeklerin peşinde olacağız. Hakikat neyse olur.
1: Peki.
2: Sağ olun.
1: İyi akşamlar. Nizamettin Kaba işte konuştuk. Rojin Kaba işin babası Van Barosu'nda neden sorun yaşadığını, Van Barosu'nun davadan çekilmesinin altında neler yattığını bize anlattı. Kendi tarafından anlattı. Van Barosu da buna bir yanıt vermek istiyorsa bizim yayın saatinde istediği zaman o yanıt hakkını kullanabilir. Biz yolculuğumuza devam edelim.

0: Ankara'da tek gündem var, o da 7-8 Temmuz'da yapılacak olan NATO zirvesi. NATO ile yatılıyor, NATO ile kalkılıyor. Ankara neredeyse NATO liderlerinin beğeneceği bir şehir haline getirilmeye çalışılıyor. Her tarafta hummalı bir çalışma var. Macron'un sabah koşusu yapacağı iddia edilen Dikmen Vadisi'nde uzun süredir çalışmayan fıskiyeler bile çalışıldı deniyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi bunu açıklama yaptı. Sabah koşusu yapacağı yönündeki iddialar nedeniyle fıskiyelerin çalıştığı paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu süs havuzları ve fıskiyeler her yıl olduğu gibi bu yılda yaz sezonu kapsamında Nisan ayında faaliyete alınmıştır diyor Ankara Büyükşehir. Yine aynı şekilde mazgallar için aynı şey söylendi. Mazgallar yapıldı, hem de asfalt seviyesinden yukarı olmayan mazgallar yapıldı sırf NATO için diye. Büyükşehir Belediyesi de yok, o eskidendir yapıldı, eskiden yapılmış mazgallardı diye söyledi. Ama doğal olarak yani gecekondularının önünün kapatılması, güzergahtaki binaların boyanması devam ediyor bütün bunlar. Şimdi mesela bir de taksiciler var. Taksicilerle de ilgili bir NATO ayarı yapıldı. Nasıl bir ayar yapılmış dinleyelim.
1: Fiziki yapısı açısından araçlarımız temiz olacak. Şoförlerimiz gri pantolon, beyaz gömlek giyecekler. Artı Türk kültürünü tanıtmak adına araçlarımızda lokum ikramında bulunacağız. Kolonya ikramında bulunacağız. Havalar sıcaklaştı. Araçlarımızın tamamında su olacak. Hizmet kalitemizi her geçen gün artırıyoruz.
0: Ayıp olmuyor mu ya? Yani bu ülkede yaşayan... İnsanlar bunlara layık değil mi? Hani gri pantolon ve beyaz gömlek giyilecek, hadi neyse, lokum ikram edilecek, kolonya olacak, su olacak diye. Ne yapalım şimdi bu ülkede? Yani NATO hoş. Benim adım bundan sonra NATO hoş. Anca o zaman belki bunların binde birinden faydalanabiliriz. Devam edelim Miko.

0: Dünya Kupası devam ediyor. Dün akşam ilginç sonuçlar geldi. Almanya ve Hollanda veda etti. Son dakikada Japonya Brezilya'ya elendi. Hani Brezilya'nın elenmesiyle birlikte bir taraftan bir Brezilya'nın Japonya'yı elemesinden sonra sahada olanlar ilginçti. Neymar ve Matheus Cunha Japon oyunculara gidip onları teselli ettiler. O sahneler oldukça ilginçti. Brezilya teknik direktörü Ancelotti de konuştu. O da dedi ki Brezilya-Japonya maçından sonra hani neden o son dakikada gelen 90+6'da gelen golden sonra büyük bir sevinç yaşamadınız? O da şöyle açıkladı. Neden sevinmediğim soruldu ama futbol saygı demektir. Tabii ki kazandığımız için mutluyduk ama karşı tarafta elinden gelenin fazlasını yapan Japonya milli takımı vardı. Onlar inanılmaz derecede cesurca savaştılar ve böyle bir yenilginin ne kadar acı verici olduğunu çok iyi biliyorum. Tabii ki içimden sevinç duyuyordum. Benim sorumluluğum Brezilya'ya karşı, hedefimiz eleme turuna çıkmaktı ama bu dünyada uzun süre kalınca hem zaferleri hem de hayal kırıklıklarını yaşarsın. Bu yüzden en büyük anlarda bile mütevazi olmak bazen rakibe saygı göstermenin bir yolu olur dedi Ancelotti. Elenen Almanya teknik direktörü Nagelsmann da konuştu. O da diyor ki istatistiklere bakarsanız ne kadar iyi oynadığımızı göreceksiniz. Bu da fotokopiyle çoğaltılmış gibi. Montella konuşuyor sandım onun gibi. O da istatistiklerle kendini savunmaya kalkışmış. Baktı mı istatistiklere? İstatistiklerde de berbat. Paraguay daha üstün, doğal olarak elendi gitti. Paraguay milli takımı teknik direktörü Alvaro da diyor ki onlar Avrupa'nın birinci sınıf akademilerinden mezun oluyorlar. Biz ise ateş topraktan geliyoruz. Yalın ayak bu toprağa oynuyoruz ve arkamızda çocuklarını antrenmana götürebilmek için mücadele eden anne babaların fedakarlıkları var. Bir anlamda da futbolun gerçek yüzünü de anlatmış oldu Paraguay milli takımı teknik direktörü Alvaro. Devam edelim.
1: Gene mi atamadım golü? Ha, bu da mı gol değil be?

0: Milli takımın, A milli futbol takımının Dünya Kupası başarısızlığından sonra tartışmalar da sürüyor. O tartışmaların odağında olan isim en önemli isim İbrahim Hacı Osmanoğlu, Federasyon Başkanı. Erman Toroğlu da konuşmuş. Diyor ki özet olarak, Montella görevine devam edecek. Futbolculara 16 milyon dolar prim dağıttık. FIFA'dan 14 milyon dolar geldi. Biz de üzerine 2 milyon dolar ekledik. Elemelere giderken kadroya çağırdığımız bütün futbolculara eşit böldük. Villalar, sit alanı falan değil, bütün izinler alındı ve inşaat başlayacak. Kesinlikle söz verdiğim gibi futbolculara o villaları vereceğim. Fatih Terim yanlış yaptı, özel yayın yaptı. Ne gerek vardı? Hesap sorma işi de yanlıştı diye söylüyor İbrahim Hacı Osmanoğlu. Bütün tuşları aynı anda basmış yine. Bu futbolculara 16 milyon dolar prim dağıttık diye söylüyor. 14 milyon dolar FIFA'dan gelmiş. 2 milyon doları da kendileri eklemiş. Sonuç sıfır. Villalar, sit alanı falan değil diyor. İşte burası çok tartışılacak, çok konuşulacak. O villaların yapılacağı alan tabiat alanı, sulak alan birçok kuşun için. Orada o alanı Milas'taki gönüller çevre koruma gönüllerinden konuşmuştuk. İki tane mahkeme kararı olduğunu söylemişti. O kararlar bakıldığında oraya bırak villa yapmayı, çivi çakmanın bile mümkün olmadığını söylemişti. Yol arkadaşına katılıp. Şimdi söylüyor, biz orada izinler alındı, inşaat başlayacak. Belli ki önümüzdeki dönemde çok tartışılacak, çok konuşulacak oradaki durum. Şimdi Dünya Kupası diye konuştuk ama Dünya Kupası'nda futbolcuların tavrı, futbolcularla ilgili konuşulanlar, eleştiriler oldu. Futbolcuların da buna yanıtı oldu. Özellikle Arda Güler Amerika maçı sonrasında, seviyesiz eleştiriler gelince sizi korumak istedik diyen TRT muhabiri İbrahim Kırkaya şöyle demişti. Galiba maçtan önce benim üzgün olduğumu söylemişsiniz. Eleştiriler haklı buluyorum. Ne deseler haklılar. Drama yapamamayız. Kötü oynadık, elendik diye söylemişti Arda. Şimdi TRT'de futbol yorumculuğu yapan Lütfi Özel de Arda'nın bu yanıtına ilişkin konuşmuş. Bir dinleyelim ne demiş.
1: Benim canım sıkan bu süreçte tek şey Arda Güler oldu. Hmm. Onu söylemeliyim. Bu bana düşmez bir TRT mensubunu savunmak da. İbrahim Kırkaya'nın orada kendisine sorduğu çok samimi, çok içten. Hani biz de bütün olumsuzluklara karşı size sahip çıkanlar da var. O kadar da canını sıkmanıza gerek yok sözünü. Konuşma hakkı ya da konuşma listesinde olmamasına rağmen gelip o dediği sözler bazıları tarafından çok alkışlandı ama. Şöyle açıklamalıyım onu. Şimdi orada bir kötü niyet söz konusu olamaz. Yani sonuçta 30 yıldır aşağı yukarı milli takımı takip eden bir gazeteci, medya mensubuna, bir televizyoncuya yani yo biz küfürlerden memnunuz gibi bir tavırla karşılık verme ihtiyacı hissetmesi Arda'nın, benim onunla ilgili yaptığım bütün olumluluklar ya da güzel sözler, olumlu değerlendirmeleri bir kenara koyuyorum. Fakat haddini aşan bir konuşma oldu. Bir futbolcunun işin başından sonuna kadar takip eden ve kalben takip eden tecrübeli medya mensubuna, bir gazeteciye, bir yayıncıya karşı biz halimizden memnunuz, istediğiniz kadar küfür edebilirsiniz bize şeklindeki açıklaması beni çok rahatsız etti. Arda'ya da buradan abi tavsiyesi, övüldüğün kadar eleştirilebilirsin de. Dolayısıyla ama biraz böyle daha sakin, daha dikkatli, oralara fizyoterapistler götürdün, bir şey yaptın, kendine özen gösterdiğini anlıyoruz ama senin de bir özel psikoloğun olsun. Onlardan biraz fikir al, destek al. Ondan sonra kamuoyunun önüne çık. Burada alkışlanacak bir şey yok. Bir tanesi çıkmış diyor ki Arda'yı diyor kaptan yapalım diyor. Yani sığ bakış açılarından çıkmamız lazım.
0: Sığ bakış açısından hakikaten çıkmamız lazım Lütfü. Ya yani fizyoterapist, psikiyatrist, psikolog, her şeyi birbirine karıştırmış ama şu ifade çok acayip değil mi ya? Yani bu süreçte benim canımı tek sıkan şey Arda Güler oldu deme. Abi bu süreçte bu mu oldu ya? Hani Avustralya maçı, Paraguay maçı, hiç canını sıkan bir şey olmadı mı orada? Hadi onu geçtim. Yani Türkiye'nin ender kalan sulak alanlarından birisini villa yapmaya çalışan, bunun için posta koyan federasyon başkanı da mı canını sıkmadı hiç? Yok, o da sıkmamış. Hani Dünya Kupası'nı kazanmış gibi davranmak, aynı zamanda o sadece futbol oynamaya gitmesi gereken oyuncuların üzerine ülkenin bütün yükünün, olumsuz yükünü yükleyenler de mi hiç rahatsız etmedi seni? Etmez. Çünkü hani o rahatsız etse zaten onları söyleyemezsin o bulunduğun yerde. Ya bir de gencecik bir futbolcuya eleştirim bu olabilir mi ya? Biz kabul ediyoruz. Yani bana küfür edin mi demek istedi Arda orada. Arda bana küfür edin mi diyor. Yani eleştirileri bu kadar olgunlukla karşılayan o gencecik çocuk şu koca yaştaki sizden daha şey, daha böyle şeyli, yani bu kadar çok şeyi söylerken, yani mesele orada TRT muhabirinin savunulacak bir tarafı mı var? Yani ben diyor ki biz eleştiriler haklı mıdır? Yok yok, size çok ağır şeyler söylediler. Yok. Önce mi eleştirilir, bunları üstleyebilecekler. Kötü oynadık diyor ya. Olabilir, futbolcu kötü de oynayabilir. Formsuz olabilir. Bu futbolun içinde olan bir şey. Ya o oyuncular futbolun içinde, siz futbolun dışındasınız. Futbolun içine hiçbir zaman girmediniz. Hep dışındasınız, dışından ahkam kesenlersiniz. O ahkam da yine futbol için değil, futbolcular için değil. Sadece kendi kişisel hesaplarınız, kitaplarınız, sürekli birilerine sinyal peşindesiniz. Yani iyi ki Arda bunları görmüyordur, dinlemiyordur büyük bir ihtimalle. Dinlemesin de zaten. Devam edelim.

0: Ülkemizin tuhaflıklarından dünyamızın tuhaflıklarına doğru gidelim. Amerika, İsrail, Epstein koalisyonunun İran saldırısı sonrası başlayan savaş, sonraki dönemde uzun bir ateşkes süreci, sonra mutabakat süreci, sonra tekrar savaşın ateşinin yükselmesi, sonra bir adım ileri, iki adım geri, ama bütün bunlar aslında bir şeyden kaynaklanıyor. Amerika ağır bir insani ve vicdani tokat idi İran'da. Şimdi bunu giderebilecek bir yol bulmaya çalışıyor. Herkes kendini kurtarmaya çalışıyor bu aşamada. Trump mesela şunu dedi. Saat 17'de eğer emredeceksem İslami İran Cumhuriyeti 15 dakika içinde varlığı sonlandıracak. Hemen yanıt geldi İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'dan. Hemen kısa bir süre sonra İran 3000 yıldan fazla süredir var. 47 yıllık yaptırımlarınıza dayandı. Ama siz 15 dakikada bizi silebileceğinizi sanıyorsunuz. O pis ağzını kapat. Yanıt böyleydi. Haber yayınlandı. Nijerya'da devasa lityum ve nadir toprak elementleri, yatakları ortaya çıktı diye. Daily News İran bu habere şöyle yanıt verdi. Yakında Amerika orada insan hakları ihlalleri bulacak ve demokrasiyi yaymak için Nijerya'ya gidecek. ABD'li TV programcısı Jackson Hankel diyor ki ABD şimdi Lübnan ve Irak'ta iç savaşları körüklemeye çalışıyor. Tanrı Trump ve Tom Barak'ı sonsuza dek lanetlesin. Ve bölgedeki son gelişmelerden bir tanesi de Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği, İsrail'in Lübnan'dan çekilmeyi reddetmesinin ardından savaş dönemindeki seviyesine geriledi. Hürmüz Boğazı'ndaki durum o. Yine Amerika'dan verilen bir haber. Jared Kushner'in Kongre üyelerine İran Barış Anlaşması hakkında telefonla bilgi verecek deniyor haberde. Eleştiriler de şu şekilde. Ya Kushner seçilmiş bir yetkili değil. Şu anda Senato onaylı bir hükümet pozisyonunda da bulunmuyor. Yine de ülkenin en önemli dış politika olaylarından birine dahil ediliyor. Bu nasıl iş? Hakikaten hiç dünyada olmamış bir şey. Jared Kushner kim? Trump'ın damadı. Devam edelim.
1: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
2: Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
6: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
7: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: O hukuk devletinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında bugün duruşma vardı. Duruşmada da savunma hakkı Murat Ongun'daydı. Murat Ongun ilginç bir savunma stratejisi izledi. Uzun bir savunma yaptı ve bütün iddialara tek tek en ince ayrıntısına kadar yanıt verdi. Murat Ongun bu diploma iptaliyle ilgili de yine ilginç bir tez ortaya sürdü. Diyor ki peki neden illa diploma iptali beklendi? Öyle ya, zaten Ekrem Başkan tutuklanacaksa 2-3 ay, 3 ay, 5 ay sonra da o içerideyken diploması iptal edilebilirdi. Oysa ısrarla iptal beklendi ve iptal kararının sabahında operasyon yapıldı. Her şeyin sırrı burada. Bu iptal yorumlandığı gibi Cumhurbaşkanı adaylığı iptalini garantiye almak için yapılmadı. Diploma iptaliyle operasyonun ilgisi anayasal suç kavramında saklı. Üniversite diploması varken İmamoğlu tutuklansa CHP'nin resmi Cumhurbaşkanı adayı tutuklanmış olacaktı. Bu demokratik sisteme bir darbe sayılacaktı. Halefiyet ilkesi ihlal edilmiş, seçimlere müdahale edilmiş olacaktı. Bu yüzden böyle karar alındı diyor Murat Ongun. Yine Murat Ongun Eşimin tahliyesi için bir avukat geldi ve benden 1 milyon dolar istedi diye söylüyor. Yine soruşturmadan önceden haberi olduğunu söyledi. Bunu da itirafçı Çetin Yakut'un yeğeni olan savcının söylemesiyle haberdar olduğunu söyledi. Murat Ongun uzun bir savunma yaptı dediğim gibi. O hukuk devletinde Ali Çağatay 3. günü tamamladı cezaevinde. Gazeteci Merdan Yanardağ 247, Çiğdem Mater 1530, Selçuk Kozağaçlı 3159, Selahattin Demirtaş 3526, Tayfun Kahraman 1530, Murat Çalık 468, Ekrem İmamoğlu 474, İnan Güney 317, Aykut Erdoğdu 393, Ramazan Gülten 460, Tema Gönüllüsü 75 yaşındaki emekli öğretmen Ayten Yakut bugün 5. günü tamamladı. NATO protesto ihtimali üzerine gözaltına alınmıştı, sonra tutuklanmıştı 75 yaşındaki emekli öğretmen Ayten Yakut. Yine akademisyen Emel Memiş de 5. günü tamamladı ve onlarla birlikte şu ana kadar 178 kişi NATO toplantısını protesto etme ihtimali var diye tutuklanan 178 kişi de 5. günü tamamladı. Osman Kavala 3162, Resul Emrah Şahan 468, Tunç Soyer 369, Oya Tekin 380, Necati Özkan 464. günü tamamladı. Ve bu cezaevi sürecinde neler yaşandığını Necati Özkan'ın eşi Pelin Özkan Medyascope'dan Göksu Göksel'e anlattı. Onu dinleyelim.
8: En zordu hissettiğim an Necati'yi Silivri'de ilk gidip gördüğümüz gündü. Oğlumla gittik ve görünce tanıyamadık ve oğlum tabii başladı gözlerinden sicimli yaşlar akmaya. Çünkü işte sakalları çıkmış, zayıflamış, aşırı kilo vermişlerdi hepsi. Yani. Çünkü orada hiç yemek vermemişler. Sadece son gün bir yemek vermişler. Hiç yemek vermemişler. Gerçekten işkence yaptılar orada insanlara. Yemek sadece günde bir tane ne ödüğü içinden olduğu belirsiz bir sandviç. Bir de küçük şişe su vermişler yani. Çok çok isyan ettim o gün. Ve ağlamamak için kendimi çok zor tuttum. Çünkü hani ona da moral vermemiz gerekiyor. En zoru oydu. Devlet bitmiş, hukuk bitmiş. Biz nasıl fark edemedik bunu dedi.
9: İlk cümlesi bu mu
8: oldu? İlk cümlesi bu oldu. Ben her zaman devletime güvenirdim, hukuka güvenirdim ama bu bitmiş, biz bunu nasıl fark edemedik dedi. Tabii o Silivri'de böyle kabinler var. O gün de ilk gittikleri gün. İşte gece sabaha doğru vardılar ve avukatlar aradı, git bugün görebilirsiniz diye. Bir sürü insan işte Emrah Şahan, Mahir Polat, insanları böyle hep takım elbiseler içinde gördüğümüz insanlar, böyle sakallı, hepsi zayıflamış falan. Sadece Necati değil, o insanları öyle görünce de bu insanlara bunu nasıl yapabilirler diye çok zorlandım yani, çok duygulandım. Çok zor bir gündü o. Çok zor bir gündü. Çağlayan'ın önünde beklediğimiz geceden bile çok daha zordu o. Ya o kadar kıymetli insanlara bunu nasıl yapabildiler? Ve hala da yapmaya devam ediyorlar.
0: Ömer Günel 105. günde, Mine Özer'den 1530, Gürkan Akgün 472, Hakan Bahçetepe 393, Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin, göreve başlasın demesine rağmen Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay 1530 gündür hapiste. Biz devam edelim yolculuğumuza.
10: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimize yalnız sesimiz kesildi ya.
0: Özkan Yalın bir kez daha etkin pişmanlık ifadesi verdi. Orada şunları söyledi en son etkin pişmanlık ifadesinde. Özgür Özel benden Bulgaristan'dan gelirken içki getirmemi istedi. Özel aracın yaşının büyüdüğünü, eskidiğini ve yeni bir araç almak istediğini söyledi. Ben kendimi kurtarmak için yalan söylemiyorum diye de ekledi ifadesine. Daha önce de hem Muhittin Böcek hem de Özkan Yalım sürekli ek ifade veriyorlar. Artık hani ifadenin hangisi ek, hangisi gerçek ifade birbirine karışmaya başladı. İddialar o kadar çok fazla ki, kim Muhittin Böcek bu ilk etkin pişmanlıktan yararlanacak dediğinde, itirafçı olacak denildiğinde ya da ona atfedilen işte şöyle rüşvet verdi, böyle rüşvet verdi haberlerine çok sert çıkmıştı. Kendi el yazısıyla bu asla böyle bir şey olmadığını, kimseye rüşvet vermediğini çok ağır ifadelerle şerefsizdir veren de alan da diye kendi imzasıyla sosyal medya hesabından da yayınlamıştı. Ama bu ek ifadeler şimdi bitmek bilmiyor. Burada Özkan Yalım'ın söylediği, hani Bulgaristan'dan gelirken içki getirmesini istemiş, çok sosyal medyada da konuşuldu. Hatta Bülent Mumay şunu söyledi, gazeteci dedi ki Skorsky'den Free Shop'a kadar düştüler, bir sonraki aşama benden tek dal sigara istediye gelecek diye söylemi söylüyor, sigara istediye gelecek diye yazdı. Ekremis Sokrat sosyal medya kullanıcısı ise Özgür Özel benden böğürtlenli ve mentollü sigara istedi diye alay konusu yapıldı. Ama bir taraftan da bu etkin pişmanlık ifadeleri devam ediyor. Bu Bulgaristan'dan gelirken içki getirmemi istedi kısmında Bulgaristan'a özgü bir içkiymiş, onu istediği söyleniyor Özgür Özel'in. Yani bunun neresi suç? Bunu anlamadım tabii. Yani Bulgaristan'dan gelirken, ben Bulgaristan'a gitmişken, oradan gelirken ya da yurt dışından giden birisinden bir şey istemek neresi suç? Onu bilemedim. Yani bu etkin pişmanlık ifadesi diye bunun niye alındığını da, yani gerçekten bundan sonra bir ifade vermiş olsa, bir şey söylemiş olsa artık inandırıcılığı hiçbir şekilde kalmadı bunların. Yani bu ifadelerin. Alkol sağlığa zararlıdır diye kamu spotu mu düşüyorsun Miko? Alkol sağlığa zararlıdır Miko, zam daha zararlıdır. Tamam. Devam edelim.

0: DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan, barış bekletilecek bir dosya değildir. Çerçeve yasa gecikmeden, korkmadan, güven veren bir içerikle meclise gelmelidir diye söyledi. Bu çerçeve yasaya kilitlendi her şey. Temmuz'un ayı içerisinde bu çerçeve yasanın meclise geleceği söyleniyor. Ama çerçevesi nedir, içeriği nedir, kimsenin bir bilgisi yok. Sadece bizim değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de haberi yok. Seçilmiş Cumhuriyet Halk Partisi tarafının haberi yok en azından. Grup Başkan Vekili Murat Emir dedi ki, bugüne kadar bizimle yapılmış herhangi bir temas, herhangi bir iletişim, herhangi bir işbirliği çabası söz konusu değildir dedi. Devam edelim.
1: Ay, ağzımızın tadı bozulmasın.
2: Bozulmasın anam.
0: Devlet Bahçeli konuştu bugün grupta. Askeri hastaneler vardı gündeminde, dinleyelim.
3: Bugün NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Bu durum şanlı ordumuzun büyüklüğü ve hareket kabiliyeti karşısında kabul edilemez tarihi bir noksanlıktır. Cephede kazanılan her şanlı zafer ancak cephe gerisinde kurulan köklü askeri tıbbın tüm imkan ve ilmiyle donatılmış bir akılla nihayet erecektir. Bu sebeple askeri hastanelerinin yeniden açılması ve ordu bünyesine kazandırılması meselesi hayati değerdedir. Çünkü askeri tıp, askeri iklimin görev koşullarını, operasyon psikolojisini, askeri disiplin düzenini ve sevk zincirinin içinde barındıran apayrı ve özel bir alandır.
0: Bizlik bir durum yok. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli'ye söylüyor. Devam edelim.
4: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet, bu yoktu. Evet. Anasını satayım, içimden geldi.
0: Hayko Cepkin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Harbiye Açık Hava sahnesindeydi. Kızıl Ordu korosuyla birlikte ilginç bir marş söyledi, dinleyelim.

0: Devam edelim.
1: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
2: Hatırladın mı?
3: Hatırladın mı?
2: Hatırladın mı?
4: Hatırladın mı?
3: Hatırladın mı?
0: Evinde yapılan aramalarda 26 kilo külçe, altın yakalanan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar'ı hatırladık mı? Hatırlıyoruz. Kendisi son duruşmada şöyle söylüyor. Ben niye tahliye edilmiyorum? Ben terörist miyim? Diye kendini savundu. Benim paramın olması ve yasal olarak kazandığım maaşım, çocuklarıma gelen hediyeler, ailemin emanet ettiği paralar suç olarak kabul edilemez dedi. 26 kilogram külçe altın. Bak bu 26 kilo külçe altın nereden aklıma geldi? Bugün daha yeni haber, Irak'ta yolsuzluk operasyonu yapılmış. Milletvekili Hint El Abbasi'nin evinde aramada 57 milyon dolar nakit para ve 27 kilogram saf altın ele geçirilmiş. Hani bu işte Devlet Hava Meydanları İşletmesi Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar'ın evindeki 26 kilogramdı. Bunda 27 kilogram altın ele geçirilmiş. Takribi fiyatı 160 milyon lira falan denk geliyor. Ama bu

Boş. Ayı balı bulunca ora bura diye söylerdi değil mi? Öyle bir şey. Ya bu atasözlerinde de hep bir sorun var. Bir gün bunları konuşsak ya. Mesela atasözü var. Üzüme ye bağını sorma diye. Ataya bak, ata hırsız. Bugünü bitirdik. Yarın yine aynı saatte yeni bir yol arkadaşlığında, hakikat yolculuğunda buluşmak üzere. İyi akşamlar. Hoşça kalın.

0: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Yaz geldi, yılın stresini ve yorgunluğunu atmak için tatil arayışı başladı. Vatandaşlar uygun yollu bir tatil yapabilmek için seçeneklerini araştırmaya koyuldu. Biz de Radyo Sputnik dinleyicileri için Ege ve Akdeniz bölgesindeki en lüks otellerle dünyanın çeşitli bölgelerindeki otelleri karşılaştırdık. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede tatil deyince akla elbette ilk olarak deniz, kum, güneş geliyor. En güzel deniz rotasyonu içinde rotayı Ege ve Akdeniz bölgelerine kırıyoruz. Peki bu bölgelerde tatil yapmanın maliyeti ne? Muğla'da ultra her şey dahil bir otelde çift kişilik bir odada konaklamak istiyorsanız 155 bin lirayla 1 milyon 580 lira arasında değişen bir tutarı gözden çıkarmanız gerekiyor. Çeşme'de bu rakam 118 bin ila 480 bin arasında değişiyor. Antalya'da ise ultra her şey dahil bir otelde tatil yapmak bir ev fiyatına tekabül ediyor. Rakamlar 162 bin lirayla 8 milyon 700 bin arasında değişiyor. Bu rakamların %10 indirim rakamları olduğunu da ayrıca belirtmek gerekiyor. Türkiye'de ultra her şeye dahil tatil yapmanın maliyeti bu haldeyken yurt dışı tatil rotasyonları da yeniden gündeme geldi. Peki yurt dışında tatil yapmak Türkiye'de tatil yapmaktan daha ucuz bir şehir efsanesi mi yoksa gerçeğin ta kendisi mi? Bu soruya yanıt aramak adına Asya, Güney Amerika, Avrupa ve Afrika ülkelerinden bazı otellerin 7 gece çift kişilik konaklama fiyatlarını araştırdık. Araştırmaya yaptığımız otel sitelerinde yurt dışında bulunan oteller için her şey dahil ya da ultra her şey dahil seçeneklerinin bulunmadığını da belirtelim. Bu ülkelerden bazıları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vizesiz seyahat edilebilecek ülkelerden, bazıları içinse Schengen vizesine sahip olmak gerekiyor. Son zamanlarda vizesiz tatil rotalarından en çok tercih edilen yerlerden biri haline gelen Tayland Phuket'te 12 bin ile 840 bin lira arasında değişen fiyata çift kişilik odada 7 gecelik bir tatil yapabilirsiniz. Yine son zamanlarda sıkça tercih edilen tatil rotalarından biri olan Endonezya Bali'de 7 gecelik bir tatil fiyatı 335 bin ile 1 milyon 830 bin lira arasında değişiyor. Vizesiz seyahat seçeneklerinden bir diğeri Brezilya, Salvador'da 19 bin ila 137 bin lira arası bir ücret ödeyerek 7 gece konaklayabilirsiniz. Güney Asya'da bulunan Hint Okyanusu'nun incisi Maldivler'de vizesiz tatil seçenekleri arasında. Yeryüzünün cenneti olarak bilinen Maldivler'de 15 bin liradan 1 milyon 780 bin liraya kadar değişen rakamlara tatil yapmak mümkün. Mısır'da son zamanların en çok tercih edilen rotalarından biri. Mısır'ın en popüler lokasyonu Şarm el-Şeyh'te 24 bin ila 445 bin lira arasında değişen rakamlara eşsiz bir tatil yapabilirsiniz. Üstelik Şarm el-Şeyh, UNESCO'nun Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü tarafından barış ve güzellik açısından dünyanın en iyi şehri kabul ediliyor. Schengen vizesine sahip olarak seyahat edebileceğiniz en güzel deniz tatili lokasyonlarından biri İspanya. İspanya'da tatil deyince akla gelen ilk yer olan Ibiza'da 142 bin ila 500 bin lira arasında değişen rakamlara tatil yapmak mümkün. İtalya'nın cenneti Portofino'da tatil yapmaksa Avrupa'daki diğer sahil kasabalarına göre biraz daha maliyetli. Portofino'da her şey dahil en ucuz otel 104 bin lirayken en pahalısı 1 milyon 120 bin lira. Türkiye ve dünyanın çeşitli bölgelerinde ultra her şey dahil, çift kişilik, 7 gece konaklayabileceğiniz en lüks otelleri sizler için kıyasladık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli şarkılar.
0: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. CHP'de 26 il başkanı daha görevden alındı. Ayşe Tokyaz cinayeti davasında 3. duruşma görüldü. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan iç siyasetteki kutuplaşma tartışmalarına değinerek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.
2: Biz çatışma, gerilim ve kavga alanlarında değil, milletin müşterek değerleri etrafında siyaset yapan bir kadroyuz. Halkımızla aynı lisanı konuşuyor, aynı gönül diliyle iletişim kuruyor, aynı ufka bakıyoruz. Şunu bir kere daha açıkça ifade etmek isterim. Kökenimiz, mezhebimiz, meşrebimiz, hayat tarzımız farklı olabilir. Ama biz 86 milyon olarak hepimiz aynı devletin vatandaşıyız. Aynı vatanın evlatlarıyız. Hepimiz aynı kilimin desenleriyiz.
1: CHP'de 26 il başkanı daha görevden alındı. CHP yönetimi 7 il başkanı da ihraç istemiyle disipline sevk edildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuştu. Özel vazgeçmeyeceğiz mesajı verdi.
3: Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Hukuken, siyaseten ve fiziken. Asla yorulmadık, yorulmayacağız. Tükenmedik, tükenmeyeceğiz. Vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Bu mücadeleyi asla bırakmayacağız. Ancak işgal bitmezse bu milleti de seçeneksiz bırakmayacağız.
1: Özel konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da hedef aldı.
3: Atıf yaptığım Frankenstein canavarın adı değil, canavarı üreten doktorun adıdır. Bir kere bunu bil. Frankenstein canavar falan değil. Yazan yanlış yazmış. Butlana Frankenstein diyorsan yanlış. Eğer butlan bir canavarsa, canavarı üreten de Frankensteinsa, Frankenstein Recep Tayyip Erdoğan'ın ta kendisidir.
1: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan grup toplantısında terörsüz Türkiye sürecine dair konuştu. Bakırhan çerçeve yasa çağrısı yaptı.
4: Çerçeve yasa ertelenemez. Öyle son bahara falan bırakılamaz. Bırakılan her adım barışın önünde konulmuş yeni bir taş ve engel olur. Tarihin kapısı bugün açıktır. O kapı açıkken içeri girmek gerekir. Kapı her zaman açılmıyor çünkü.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanacak yasal düzenlemeye ilişkin konuştu. Kurtulmuş asla af niteliğinde olmayacak dedi.
5: Çıkarılacak olan yasa müstakil ve geçici bir yasadır. Münfesi örgüt mensuplarını kapsayacak geçici bir yasadır. Bir kere eline çıkarılacak, belli bir süre verildikten sonra gelenler bundan istifade edecek, gelmeyenler için de kapı kapanacak. Ayrıca bu yasa, çıkacak olan yasa asla bir af niteliğinde olmayacaktır. Yine aynı şekilde çıkarılacak olan yasa, başta şehitlerimiz ve gazilerimizin aileleri olmak üzere, Türkiye'de geniş kitleleri rencide edecek bir yaklaşıma sahip olmayacaktır.
1: İstanbul Küçükçekmece'de eski polis Cemil Koç tarafından öldürülüp cesedi bavulla yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayeti davasında 3. duruşma görüldü. 9'u tutuklu 11 kişinin yargılandığı davaya 2 Temmuz'da devam edilecek. Tunceli'de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan 9 soruşturması kapsamında ABD'den iadesi talep edilen firari şüpheli Umut Altaş da ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşma 21 Temmuz'a ertelendi. Bursa İnegöl'de horoz dövüşü yaptırılan bir eve jandarma baskın düzenledi. 50 kişiye toplamda 650 bin TL idari para cezası uygulanarak haklarında adli işlem başlatıldı. 15 horoz ise koruma altına alındı. İstanbul'da yarın yılın en sıcak günü yaşanacak. Öğle saatlerinde hissedilen hava sıcaklığının nemle birlikte 40 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Antarktika'nın en eski gizemi çekmeceden çıktı. Yaklaşık 40 yıl boyunca çekmecede incelenmeden bekleyen bir fosilin Antarktika'da şimdiye kadar bulunan ilk dinozor kemiği olduğu ortaya çıkarıldı.
0: Ekonomi.
1: Zorunlu trafik sigortasında yeni düzenleme yarın başlıyor. Yeni düzenlemeyle kazaya karışan araçlarda değer kaybı tazminatı ek başvuruya gerek kalmadan maddi hasar dosyasıyla birlikte hesaplanacak. Türk İş Haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Buna göre açlık sınırı 35.759 lira oldu. Yoksulluk sınırı ise 116.478 liraya çıktı. Haberleri sunduk. İyi akşamlar.
0: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Artık siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu. Medyanın bilinmeyenleri, üstü örtülen gerçekler, tartışılan başlıklar. Araştırıyor, inceliyor ve hakikati ortaya çıkarıyor. Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
6: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum başlıyor.

0: Herkese selamlar. Bugün 30 Haziran Perşembe, saatler 19.08'i gösteriyor. Ben Fethi Yılmaz, yazıyorum programıyla karşınızdayım efendim. Biraz uzun bir ara verdik. Araya Dünya Kupası programları, özel yayınlar vesaire derken aradan 2 ay geçti. 2 aydır yazıyorum'a başlayamamıştık. Bir fırsat olmamıştı programlardan, başka özel yayınlardan. Bugün tekrar startı verdik. Hemen WhatsApp ihbar hattımızın telefon numarasını paylaşayım. 0505 171 66 56. 0505 171 66 56. Konu başlıklarımıza geçelim. Önce özetleri verelim. Türk-Yunan Barış Maratonu'na Schengen engeli. Yani 27 yıldır yapılan bir kültür festivali var Antalya Kaş'ta. Ve 20 yıldır da devam eden bir Türk-Yunan dostluğunu simgeleyen bir maraton yüzme yarışması. Kaş'tan Meis Adası'na yüzüyorlar ya da Meis Adası'ndan başlayarak Kaş'a yüzüyorlar. Türkler, Yunanlılar, Ruslar, birçok ülkenin insanı var. Bir sportif faaliyet. Burada barışı bozan bir tablo var. O da Schengen'i olmayana Yunan tarafının, Meis Adası'nda Yunanlıların kötü bir muamelesi var. Çünkü sporculara Schengen sormuşlar. Konuğumuzla da bu konuyu konuşacağız detaylı bir şekilde. O yüzden Schengen'in yoksa dostluk da yok gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Diğer başlığımız, altın hırsızlığından Jet Fadıl'a, İsmail Ağa cebatinde bitmeyen dolandırıcılık. Daha önce Medyascope ilk bu haberi yayınlamıştı. Emeğe saygı. 500 kilo altın İsmail Ağa İstanbul'da, Çarşamba'da, İsmail Ağa cemaatinin merkezi sayılan bir yer. Orada bir altın yolsuzluğu olmuştu. Yani 20 yıldır orada insanların birikimi, ki İsmail Ağa cemaatinin derneklerinin de, nasıl oluyorsa o dernek niye altına böyle bir yatırım yapıyor, oradan faiz kazanıyor, detaylarını anlatacağım. Ama mesele tek başına bu değil. Şöyle biraz geriye gideceğiz. Ne diyeceğiz? Hafıza diyeceğiz, değil mi? Jet Fadıl'a uzanan, yani Fadıl Akgündüz, lakabı Jet Fadıl, kendisi cezaevinde hala. Dolandırıcılıktan dolayı o da Kapris Gold. Hala İstanbul Bayrampaşa'da bu hattı kullananlar varsa eğer, şu an belki önünden geçiyorlardır. O binayı, bitmemiş olan, kaba inşaatı bitmiş olan binayı görüyorlardır. Orada da bir yolsuzluk olmuştu. Bu İsmail Ağa cemaati ve tabii ismi Ahmet Mahmut Ünlü, yani Cübbeli Ahmet olarak bildiğiniz kişi. O dönemde de bu işin içindeydi demeyeceğim ama destek verenlerdendi. Bugün de farklı açıklamalar yaptı. Yani bu İsmail Ağa cemaatindeki bu dolandırıcılık hikayesi, sarığı takıp cübbeyi giyip insan dolandıran bir toplam. Bunları anlatacağız. Bu hikayeye biraz vurgu yapacağız. Perde arkasında siz de yorumlarınızla muhakkak yazın WhatsApp hattımıza. Oradan da katkı sağlamaya çalışın. Diğer başlığımız milli yapay zeka. Bilge ismi duyuruldu. Milli yapay zeka neden önemli? Batı'nın ürettiği yapay zeka modelleri bizi nasıl yanıltıyor? Örneğini burada hemen vereceğiz. Rejide şu an editörüm Caner oturuyor. Son örneğini kendisi yaşadı. Ondan da bilgileri aldım. Konuşacağız bunu, anlatacağız. Aynı zamanda konuğumuz da bir milli yapay zeka, yani Türkiye'ye has bir yapay zeka modelinin, dil modelinin neden önemli olduğunu anlatacak. Çünkü mevcut yapay zekalar, özellikle batı merkezli yapay zekalar, evet sorular soruyorsunuz, bazı çalışmalara destek veriyor şüphesiz, ama bazı konular var ki orada ya bilgi vermiyor ya yanıltıyor. Çünkü batı modeliyle, düşünce modeliyle size yanıtlar veriyor. O yüzden Türkiye'ye has bir yapay zeka modelinin olması önemliydi efendim. Bunu detaylarıyla konuşacağız. Diğer başlığımız İBB davasında söz artık medya tarafından, özellikle Türk medyasında en fazla hedef alınan isimlerden biri Murat Ongun. Hem Medya AŞ, İBB Medya AŞ Genel Müdürü'ydü, hem de Ekrem İmamoğlu'nun danışmanıydı. Bugün savunmasına başladı Murat Ongun. Neler anlattı? Biraz onlardan bahsedeceğiz. Yani süremiz yettiğince bahsedeceğiz. Çünkü tahmin edersiniz ki Murat Ongun gün boyu savunma yaptı. Yarın devam edecek. Mahkemede İmamoğlu'yla mahkeme başkanı arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Yani davanın ne zaman biteceğine dair mahkeme başkanı 9 Temmuz diye bir tarihten bahsetti ki daha önce de Nisan sonu demişti. 2,5 ay gerideyiz dedi ama öte yandan daha sanıkların savunması sonrasında daha avukatların savunması var, itirazlar var vesaire vesaire. Yarın 1 Temmuz 9 Temmuz'a yetişir mi Mikail sence? Caner sen ne diyorsun? Yetişmez. Bence yetişeceğini düşünmüyorum. Bakalım görelim. Yani hızlı olunca bu iyi olmuyor efendim. Yargılama gerçekten çünkü usulü de var. Bunun kocaman böyle kitapçığı var dev gibi. Yargılama usulüne dair, ceza usulüne dair ve o usullere uyulması gerekiyor. Uyulmayınca ne oluyor? Bir üst mahkemeden daha sonra geri dönüyor. Tekrar tekrar devam ediyor efendim. Diyelim Mikail. Hadi şimdi detaylara geçelim.
1: Ben çok ağır konuşmayayım da size dair. Nazım'ın şu şiirini sadece okuyayım. Diyor ya, akrep gibisin kardeşim. Korkak bir karanlık içindesin akrep gibi. Serçe gibisin kardeşim. Serçenin telaşı içindesin. Midye gibisin kardeşim. Midye gibi kapalı, rahat ve sönmüş bir yanardağ ağzı gibi korkunçsun. Kardeşim, bir değil, beş değil. Yüz milyonlarlasın maalesef. Koyun gibisin kardeşim. Gocuklu celep kaldırınca sopasını sürüye katılıverirsin hemen. Ve adeta mahrur koşarsın salhaneye. Dünyanın en tuhaf mahlukusun yani. Hani şu derya içre olup deryayı bilmeyen balıktan da tuhaf. Ve bu dünyada bu zulüm senin sayende. Ve açsak, yorgunsak, alkan içindeysek eğer ve hala şarabımızı vermek için üzüm gibi eziliyorsak kabahat senin. Demeye de dilim varmıyor ama kabahatin çoğu senin canım kardeşim.
2: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
3: İstanbul'da bir dolu belediyeler var ve bunlardan bir tanesine ismini bile koparamadık biz. Yani bir salona isim vermek bu kadar zor olmamalı. Müracaat ettik. Maltepe'ye ettik. Kartal'a ettik. Kadıköy'e ettik. Beşiktaş'a, Bakırköy'e. Çeşitli zamanlardır çeşitli müracaatlarımızın geri bildirimini alamadık. Duyusu şu anda bir dernek çalışması bünyesinde koro çalışmalarını yürütüyor ve derneğimizin başında 5 tane arkadaşımız var ve onun bünyesinde götürülen çalışmalar kendisini kıt kanaat bir yer edinme çabasında aidatlarını bile ödeyemeyen, vereceği kira paralarını düşünmek zorunda kalan ve çeşitli bir yerlere gitmek için mutlaka bir yerlerin desteğine ihtiyacı olan bir konumdayız. Şimdi bunlar birer şikayet unsuru olarak algılamasın dinleyiciler. Biz aslında kendi yanımızda kavrulmaya çalışıyoruz ve bu gayretimiz sonuna kadar da sürecek. Lütfetsinler de oturup düşünsünler. Ruhusunun bir salona isminin verilmesi bu kadar zor olabilir mi?
4: Ankara'nın taşına bak gözlerimin yaşına.
0: Efendim yazıyorum programında Ruhi Su köşesindesiniz. Biraz önce dinlediğiniz ses yaklaşık 2,5 yıl önce bu programa konuk olan Ruhi Su Dostlar Korosu'nun o dönemki şefi Refik Köksal'a ait. Refik Köksal ne diyor? Lütfetsinler de koca İstanbul'da Ruhi Su'nun ismini verebilecek bir salon dahi bulunamaması, bu sansür, bu engelleme hala devam ediyor. O söz söylendiğinden bu yana bu programda Ruhusu köşesine devam ediyoruz. Ta ki İstanbul'un ilçelerinde, ilgili ilçelerinde ya da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de daha sonra başvuru yapıldı bu konuyla ilgili. Ruhusu'nun adına konan bu sansür kaldırılıp Ruhusu'nun ismi bir yere verilene kadar devam edeceğiz diyelim. Diğer konu başlıklarımıza geçelim.
5: Hakikat. Hakikat önemlidir. Biz de gazeteciyiz, o yüzden hakikati anlatmaya ve hakikati bulma çabamız devam edecek. Ali Cibran'ın güzel bir sözü var. Hakikat iki kişiye muhtaçtır diyor. Biri onu dinlendiren, diğeri onu anlayan. Biz dinlendiren olacağız. Sabahattin Ali'nin güzel bir sözü var. Diyor ki, ey bir cılız kalemden gelen hakikat, sen devleri korkutacak kadar mı korkunçsun? Gerçek güçlüdür. Gerçekten korkanlar gerçeği söyleyenleri hedef alırlar. Emiz olanın şu sözüne hep atıf yapılır. Gerçeği susturup yer altına gömseniz bile büyüyecektir. Gerçek yürüyor, onu hiçbir şey durduramaz.
2: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
0: Evet efendim, Türk-Yunan Barış Maratonu'na Şengel Engeli demiştik biz başlığımıza. Antalya'nın Kaş ilçesinde 27.si düzenlenen Uluslararası Kaş Likya Kültür Festivali kapsamında maratonda Yunan tarafının sporcularımıza yaptığı muamele. Bu konuyla ilgili padi dalış eğitmeni ve turizmci Can Kahvecioğlu şu an konuğumuz. Can Bey, hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk, hoş bulduk Fethi Bey. Teşekkür ediyorum. Kaş'tan tüm dinleyicilerimize selamlar, sevgiler diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Bir kültür festivali, bir yarış maratonu da var ki siz de o maratona dahil olanlardansınız. Bize biraz öncelikle bu festivali anlatır mısınız? Daha sonra da bu Şengel Engeli'ne gelelim. Nasıl bir tuhaf uygulama yapılmış?
6: Şimdi bu etkinin adı Kaş Likya Kültür Sanat Festivali.
0: Evet.
6: Aşağı yukarı 20 küsur yıldır yapılıyor. Hem baştaki oluşumu Kaş'ımızı hem yurt içinde hem yurt dışında tanıtmak için başladı. Ve genel anlamda görsel ve işitsel sanatlar ve sanat gösterileri ihtiva ederken 2005 yılında bir outdoor sporcusu ve bir profesyonel turizmci abimiz Ufuk Hoca bir fikriyle Yunanistan Meistan Kaş'a yüzme yarışları düzenleyelim söz konusu oldu. Ve 2005 yılında Kaş Kültür Sanat Festivali bünyesinde ilki 37 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.
0: Bunlar bu yüzme yarışı, yani 2005 yılında Kaş'tan Meis'e ya da Meis'ten Kaş'a aynı zamanda bir Türk-Yunan dostluğunu da simgelemek adına başladı. Yani her ülkeden insanlar katılabiliyor mu buna? Mesela bu, evet, yıl, bu yıl uygulanan bu yılki maratona kaç kişi katıldı? Kimler, hangi ülkeden insanlar katıldı?
6: Tamam. Şimdi benim gördüğüm her iki etap içinde, yani iki etap şu. Biri tam Meis, yani Meis Kaş. Biri yarı Meis benim katıldığım. Hı-hı. Sadece Türk adı sularında. İkisinin kontenjanı da 150 ve 150 idi. Yani toplam 300 sporcuydu. Ve bütün ülkelere açıktı. Ben listede isimlerden tanıyabildiğim kadarıyla daha çok Yunan, tabii en çok Türk, Yunan, Rus ve birkaç Alman gördüm. Hı-hı. Ama kürsüde çokça Yunan sporcu ödül töreninde görmüş oldum.
0: Peki şimdi nasıl oldu? Bize bu Şengen rezaleti diyeceğim de bunu anlatır mısınız? Yani daha önceki yıllarda olmuş muydu? Şimdi neden oldu? Biraz ondan bahseder misiniz?
6: Fethi Bey, ben aslında 2005 yılından beri, yani bu ilk yapıldığı beri bu organizasyonlarının takipçisiyim. Fakat, hı-hı, hiçbir zaman katılımcısı olmadığım için detaylarına hakim değildim. Yani bu sene ilk defa katıldım ve gördüm ki başvururken Meis vize istiyormuş ve ben bunu hiç tahmin etmiyordum. Ve insanların bu kadar uzun zamandır da bunu bilip de tepki vermemesine de biraz şaşkınım doğrusu. Daha sonra bunu ilk kurucusu Ufuk Yan Hoca'yla da sordum. Bu böyle mi başladı? Hayır, 2005 yılında böyle başlamamış. Çünkü o zamanlar Kaş'ta gümrük kapısı yoktu.
0: Evet.
6: Kaş'a gümrük kapısı 2013 yılında yapıldı. Ve o saate kadar tam Meis'in çok güzel ortada bir kilisesi vardır. Oradan, yani tam meydandan herkes böyle bir şenlik havasında atlar. Kaş'a doğru yüzerlerdi. Start yeri her zaman Meis, finish yeri Kaş'tır. Bu 2013'e kadar böyle süre gelmiş. Demişler ki iki belediye başkanı, bunu kendi aramızda halledelim. Aman çok fazla dallanıp budaklanmasın. Zaten o saate kadar da aslına bakarsanız Kaş bile Türkiye'de 2010 yılından sonra tanındı. İşte Meis anca o Emir Terano filmiyle dünyaya kendini, evet, tanıttı. Yani kendi içinde kendi akraba ilişkileriyle birbirini tanıyan iki insanlardı. İki dostu, çok dışarıya kapalıydı. Ta ki 2013 yılında bu şeyler yapılırken, gümrük kapısı yapıldıktan sonra maalesef iş resmileşiyor. Yani maalesef, parantez içinde olsun. Hı hı. Resmileşiyor. Tabii Atina, Ankara devreye girince bu başlıyor. Bu vize uygulaması.
0: Evet.
6: Bu, şimdi bunu ben mesela Wikipedia'dan, bakın şöyle yazıyor. Meis Kaş yüzme yarışması. 2005 yılından bu yana iki komşu ülke arasındaki dostluğu geliştirmek için her yıl Haziran ayında düzenlenmektedir. Yani siz en başta ne güzel dediniz. Yani dostluğu geliştirelim ama Schengen'in varsa. Kaldı ki şimdi buradan giden sporcular ya günlük vize almak zorunda. Bunun tabii mali külfeti de var. Ya da bir Schengen vizesi alıyorsunuz. Ondan sonra yurt dışı harcını yatırıyorsunuz. Sonra yarış teknesinde yerinizi alıyorsunuz. Pasaportunuzu organizasyon heyetine veriyorsunuz. Sizi Meis'te custom ofiste karşılıyorlar. Ancak Meis'e girmenize izin vermiyorlar. Bu daha da ilginç. Halbuki elinizde vizeli pasaportunuz var.
0: Evet.
6: Hemen sizi getirdikleri tekneden indirip oraya çok yakın mesafede daha polis kontrolünden bile geçirmeden size start veriyorlar. Yani ben zaten vizemi almışım, bir Meis'te bir tur atayım, şurada bir kahve içeyim, o da yok. Hani o bile yok.
0: Şimdi Yunanistan'ın bir sürü adalarda vizesiz Türklere günlük uygulaması var. Niye Meis için böyle bir durum gerçekleşiyor?
6: Çok güzel söylediniz. Yani bu daha önceki yıllarda benim bu İSKİ'lerle görüştüğüm kadarıyla yani bunun için hem organizatörler hem işte belediye tarafından yani bir girişimlerde bulunmuş. En son demiş ki artık bize hani Atina bile bakmıyor. Son söz Brüksel'in demiş. Artık Brüksel bakıyor. Ama öyle de. Ama yani Türkleri alışverişe getirmek için özel özel kanunlar çıkarttınız. Aynı sizin dediğiniz gibi haftalık vizeler çıktı, onlar çıktı, bunlar çıktı. Yani iş alışverişe gelince Türkler tamam ama beraber bir etkinlikte yani adı Barış'ı olsa yani her zaman bu işte bir ön ayak olan elini taşını altına koyan Türkiye tarafı kalıyor. Şimdi... Diğer tarafta sadece... Turist bile olarak bile giremediğinizdeki vizeyle.
0: Yani şöyle bu festival çıktığında Türk-Yunan dostluğunu ki siz de biraz önce bahsettiniz 2005 yılında dostluğunu beslemek adına iki belediye arasındaki bir şekilde bir anlaşma yapılıyor ama bugün geldiği nokta şöyle mi artık? Schengen'in varsa dostuz.
6: Tam söylediğiniz gibi Schengen. Ya da haftalık vize, o da 7 günlük biliyorsunuz. Haftalık vize ne olursa da 7 günlük dostuz. Ama bakın onunla bile o kapıdan sporcu olarak Meis'in içeriğine alınmıyorsunuz. Yani o zaman geriye ne kalıyor biliyor musunuz? Yani ben şimdi vizemi aldım. Onca masraf, işte onca evrak biliyorsunuz. Yurt dışı harcımı yatırdım. Yarış teknesine bindim. İçeri bile alınmıyorum. Bari ne yapayım? Yüzerek ülkeme geri döneyim. Ve bunun adı da dostluk oldu. Neresinde kaldı dostum?
0: Peki şimdi bu maraton tamam barış için yapılıyor ama hani Meis'ten Kaş'a kadar yüzülüyor. Böyle bir durumda bu yarışmayı kazanan sporcular kim? Sadece Yunanlılar mı kazanmış oluyor?
6: Bunu şimdi bütün katılımcılar yani tabii ki derecesi en yüksek olan kazanacaktır. Ama madalya töreninde gördük ki en fazla kürsüye çıkanlar Yunan sporcular ve işte Rus sporcu oldu. Fakat bunun da ben nedenini yüzmedeki hocalarıma sordum. Yani bizim profesyonel lisanslı yüzücüler, elit yüzücüler sırf bu uygulamalar, bu vize uygulamaları nedeniyle bu yarışlara katılmadıkları için bizim gibi yerel, daha böyle amatör ruhlu insanlar katılıyor. Dolayısıyla biz dereceye giremedik öyle diyeyim.
0: Ama sizin finalde bir protestonuz var. Peki o protestodan ve neden yaptığınızdan da bahseder misiniz biraz?
6: Yani şimdi biz burada bir şey işletiyoruz. Bizim iş yerimiz bir konaklama işletmemiz var. Bungalow Hotel. Ve çok yani dünyanın dört bir yanından gençler, backpacker, sırt çantaları ağırlıyoruz. Hı hı. Ayrıca eşim ve ben de kışları mümkün mertebe hep seyahat ederiz. Ülke görmeye, kültür tanımaya çalışırız. Yani bu burada verilmiş bir karardı. Çünkü ben bunu aslında belki de bir Meis'ten yüzeceğim diye bir yıldır antrenman yapıyorum. Başvuru sıralarında öğrendim ve hiç beklemiyordum. Yani böyle bir vize sorunuyla karşı karşıya geleceğim. Yani aklımın ucundan geçmez. Ve o zaman yani buna dedim şu ana kadar bir şey yapılmamış. Çok yazık ama birinin bir şey yapması lazım. Hı hı. Ve bir bez hazırladık. Dedim bu umarım bir şekilde bir dikkat çekeriz diye. Nitekim şu anda karşınızdayım. En azından bu oradaki bir hareketimiz başarıya ulaşmış.
0: Yani barışın kıyısı yoktur yazmışsınız ve
6: tabii, tabii.
0: Özgür Filistin.
6: Şimdi evet yani bu da çok... Çok mu düşünüldü deseniz çok düşünülmüş bir slogan değil. Her şey o kadar ani çıktı ki. Hı hı. Yani o vize uygulamasıyla bir yüz yüze geldim. Bilgisayar ekranından dedim benim bir şey yapmam lazım. Bu aklıma geldi. Yani barışın çünkü açıyorum işte kıyılar birleşiyor. Dostluk, barışlık, kardeşler falan. Ama ortada dediğiniz gibi Schengen'in varsa. Yani barışın kıyısı yoktur dediğimde şu. Yani bir ben bir dalış eğitmeniyim ve bir marin konservasyoncuyum. Hem eşim hem ben yurt dışında marin konservasyon projelerinde de çalışıyoruz. Yani biz denizin ülke devletlerinde değil balıklara ve diğer marin ekosisteme ait olduğunu biliyoruz. Bunu yaşayarak görüyoruz. Buradaki buraya kıyısı olan kara parçaları, kıyısı olan ana karalar bir barıştan söz edecekse kendi barışlarından söz edemez. Yani bir Doğu Akdeniz'in, Akdeniz'in doğusunda konuşuyorsak sadece Kaş kıyısında, Türkiye kıyısında bir barış olması bir şey ifade etmiyor. Hem Kaş kıyısında olacak, Meis kıyısında olacak. Meis'in tam arkası neresi biliyor musunuz? Akdeniz'in diğer ucu bizim karşımız İskenderiye. İskenderiye'de olacak ve onların tam doğusunda Gazze'de olacak. Bütün bu kıyılarda bir barış olursa o zaman biz gerçek barıştan söz edebiliriz.
0: Peki, çok teşekkürler Sayın Can Kahvecioğlu. Konuk olduğunuz için, anlatımınız için, çağrınız için teşekkür ederim katıldığınız için.
6: Sağ olun, sağ olun sesinizi duyduğunuz için. Sağ olun.
0: Evet efendim, bir kültür festivali yapılıyor. Bir iki komşu ülkenin milletlerinin dostluğunu simgelemek için. Ama bu kültür festivaline eğer Schengen yoksa Yunan tarafının tavrı o sonucu çıkartıyor. Schengen'in yoksa dostluğun yok. Ama günübirlik vizesiz ziyaretler oluyor. Orada çünkü bir alışveriş var, bir ticaret var. Yunan tarafının da Yunanistan'ın da tavrı böyle oldu diyelim. Konuğumuz da ki o yarışmaya, o maratona katılan turizmci, aynı zamanda yüzme hocası Can Kahvecioğlu katıldı. Diyelim, evet, şimdi bir şarkı arası vereceğiz. Şöyle düşünün, gece yarısı çölde araba sürerken önünüze ışıl ışıl bir otel çıkıyor. İçeri giriyorsunuz. Çıkmak isteseniz zaman otelden çıkabilirsiniz. Ama asla terk etmek istemiyorsunuz. İşte bu efsane The Eagles'ın 1976 klasiği Hotel California. Radyolarda çok fazla çaldığını biz de çalıyoruz. Ama hikayesinden bahsetmek gerekiyor biraz. Don Feller, Glenn Frey ve Don Henley'nin imzası bu şarkıda. Los Angeles'taki şöhret, para ve eğlence dolu hayatın karanlık yüzünü anlatıyor aslında bu şarkı. Daha önce Don Henley, grubun gitaristlerinden, şöyle anlatmış. Demişti ki Hotel California, Los Angeles'taki ünlü ve zengin hayatın karanlık yüzünün bir metaforudur. Kaliforniya'yı bir otel gibi düşünün. Herkes oraya geliyor. Şöhret, para, eğlence, uyuşturucu, lüks. Güzel görünüyor ama bir kez girdikten sonra çıkmak imkansız hale geliyor. Aslında sadece Hotel California değil, tüm Amerika'daki aşırıya kaçış, maddiyat ve Amerikan rüyası diye satılanın aslında karanlık tarafını anlatıyor bu şarkı. Birçok teori var ama grup net, bu Kaliforniya'nın ve aslında Amerika'nın büyüleyici ama tehlikeli dünyasının metaforu. Şimdi o efsane şarkıyı, Hotel California'yı dinliyoruz.

0: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
1: Evet efendim, Fethi Yılmaz'la yazıyorum programına. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi altın hırsızlığından Jet Fadıl'a İsmail Ağa cemaatinde bitmeyen dolandırıcılık. Geçtiğimiz haftada bu haberi dediğim daha önce de söylemiştim. Medyaskop ilk olarak yayınlamıştı. Fatih Çarşamba'da büyük vurgun 20 yıllık güven 500 kilo altınla sır oldu. Mehmet Ye isimli altın eller kuyumculuğun sahibi Mehmet Ye isimli kişi 500 kilo altınla ortadan kayboldu. Yaklaşık 500 kilogramlık bir altın. Şimdi bu kuyumcuya yatırım yapan birçok insan da var. Yani 2,5 milyonu 5 milyonu altın karşılığında. Tabii ki neden bu kuyumcuyu özellikle seçiyorlar? Bir, güven oluşturmuş yıllardır orada kendisi. İkincisi, dini hassasiyetleri de kullanıyor tabii insanlar. Neden? Çünkü İsmail Ağa'nın merkezi oradaki o muhafazakar yapı içerisinde buraya İsmail Ağa cemaatinin derneklerinden de altınlar konuluyor. Hangileri onlar? İDDEF, insana değer veren Dernekler Federasyonu, İsmail Ağa cemaati derneklerinin çatı kuruluşu bu. Bir de Erenler Vakfı var, bu da büyük kurum. Bunlar da oraya yüklü miktarda altın bırakıyorlar. Neden bu altını bırakıyorlar? Çünkü adam bir kilo altına gramaj anlamında 50 ile 100 gram arasında bir faiz ödediğini, fazladan ödediğini söylüyor ve bu yüzden de burada böyle bir altın vurgu, belli ki işin sonunda toparlayamayınca Ponzi sistemi gibi bir şekilde adam bütün 500 kiloya yakın altını alıp ortadan kaybolmuş. Ha, mesaj da atmış bu arada daha öncesinde. Belli ki zaman kazanmaya da ihtiyacı var. Kendisinde bu birikimleri tutan insanlara mesaj atıyor. Sevgili ihvan kardeşlerim, ben kimsenin parasını yemem, ben sizin paranızı en kısa sırada ödeyeceğim diyor. Tabii buraya altın yatıranlar arasında böyle kara para ya da illegal işlerden kazanılan paralar da var. Buralara da yatırılıyor bu. Ama buradaki asıl mesele İsmail Ağa, ya asıl mesele tabii dolandırıcılığın kendisi şey, ama doğrudan bir hani İsmail Ağa cemaati tanınan bir cemaat, Türkiye'de biliniyor ve onlarca fetva hatları falan var. Yani ben söylemeyeyim, Ahmet Mahmut Ünlü açıklamasından okuyayım mesela. Cübbeli Ahmet olarak kamuoyunda tanıdığınız Ahmet Mahmut Ünlü diyor ki, bir kilo altına adam ne veriyormuş biliyor musunuz? Bir kilo altına 80-100 gram arası altın veriyormuş. Yani bir kilo altın veren bir senede bir kiloyu geri alıyor. Ya bu zaten tefecilik, bu zaten faiz, zaten haram. Hangi altıncı bu kadar parayı sana verebilir? Sen de ne yapıyorsun? Ümmetin bütün topladığın paralarını buraya veriyorsun diyor Ahmet Mahmut Ünlü. Cübbeli Ahmet, İsmail Ağa cemaatinin bu derneklerinin, insana değer veren Dernekler Federasyonu bu arada ismi de bu, İDDEF ve Erenler Vakfı tabii ki. Şimdi bundan farklı açıklamalar da yaptı Ahmet Mahmut Ünlü. Dedi ki, işte ben yıllardır söylüyorum, buralara vermeyin, buralara destek, buralara yardım yapmayın diye İsmail Ağa Vakfı'ndan bahsediyor kendisi. Benim eski videolarımı, eski fotoğraflarımı kullanabilirler diyor. Yani daha önce bu derneklerle temas hali var. O kendisi de biliyor ama son yıllarda gerçekten ben de teyit amaçlı baktım. Doğru, vermeyin demiş ama daha önce fotoğrafta vermiş. Yani birçok insan, hatta binlerce insan, yüzlerce insan bu altıner kuyumculuk hani bildiğinden değil, oradaki o dini cemaatlerin, vakıfların ya da bu tip işte muhafazakar yapının içinde insanlar güvenerek o dini hassasiyeti kullanmasından dolayı oraya gidiyor, yatırım yapıyor. İşte neye? Sarığına güveniyor, cübbesine güveniyor. Sonuç bu oluyor. İsmail Ağa cemaatinde içinde ilk defa mı oluyor bu? Yok. Yani Cübbeli Ahmet Mahmut Ünlü bu açıklamayı yapıyor ama daha önce de bir Fadıl Akgündüz vakası var. Kamuoyunda o da Jet Fadıl olarak biliniyor. Jet Fadıl 1990'lı yılların sonunda bu Jetba Holding ve İmza diye bir araba çıkarmıştı. Böyle inanılmaz bir şey yapılmıştı, tanıtım vesaire. Daha sonra yaptığı yolsuzluklar nedeniyle ve birçok insanı mağdur etmesinden dolayı hüküm giydi kendisi. Kaçak yaşamıştı bir süre. Ondan sonra Siirt milletvekili oldu bu. 2002 seçimlerinde Siirt milletvekili oldu ama o zamanki hem Cumhuriyet Halk Partisi hem Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oylarıyla milletvekilliği düşürüldü. Oradan tekrar zaten şey olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milletvekili seçilmişti, bir şekilde yasaklanmıştı. Ama bir süre sonra Fadıl Akgündüz cezaevinden çıktı. Cezaevinden bir çıktı. Çıktığında biz nerede gördük onu? Ahmet Mahmut Ünlü'nün yanında. Kafasında sarık, üzerinde cübbe ve hani şöyle diyeyim, yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu neredeyse. Sürekli yan yana fotoğraf veriyorlardı. Jet Fadıl'la Cübbeli Ahmet, ikisinin de kamuoyunda bilinen isimleri üzerinden hitap edeyim. Tabii bir süre sonra bu Jet Fadıl yeni bir organizasyon yaptı ve bugün İstanbul Bayrampaşa'da hala kaba inşaatı durur. Kapris Gold diye bir böyle otel, aynı zamanda kiralanabilecek bir yapı inşa etmeye başladı. Bunun temelini Cübbeli Ahmet'le birlikte attılar ve temel atılırken Ahmet Mahmut Ünlü, Cübbeli Ahmet ne dedi biliyor musunuz? Buradan yer satın almak caiz midir? Ben size fetva veriyorum. Caizdir. Önceden kira almanız da helaldir. Bunları internette yayınladık. Fetvanın detaylarını da anlattık. En son İsmail Ağa Fıkıh heyeti ile de görüşerek dört mezhebe uygun hale getirdik. Ben sana al alma demiyorum. Emlakçılık yapmıyorum. Fetva soruyorsan hocalık yapıyorum. Caizdir diyorum sana ben diye bu ifadeleri Ahmet Mahmut Ünlü kullanmıştı. Kısa süre sonra Fadıl Akgündüz, yani Jet Fadıl olarak bilinen Fadıl Akgündüz insanları dolandırdı. Yine bu İsmail Ağa cemaatinin birçok hani müridi diyeyim ya da sempatizanı ciddi paralar yatırmıştı buralara. Bunları dolandırdı ve daha sonra cezaevine girdi. O binada İstanbul Bayrampaşa semtinde, orada hala böyle kaba inşaat olarak duruyor efendim. O zaman da Ahmet Mahmut Ünlü dedi ki ben de dolandırıldım dedi. Yani ne tesadüfse böyle hep bir açıklama yapıyor ama bir yerde de görünüyor illaki. Ben size zorla mı aldırdım, ben de dolandırıldım, benim de bir iki dairem gitti ifadelerini kullandı. Yani İsmail Ağa cemaatinde bu tablo görülüyor. Başka cemaatlere baktığımızda da bir servet, para sürekli menzilde de görüyorsunuz. Daha önceki programlarda da bahsetmiştik. Aslında insanlar ne kuyumcuya ne de Fadıl Akgündüz'e inanıyorlar. İnsanlar işte o dini değerleri, o hani nasıl diyeyim, tırnak saf duyguları ya cemaate, o cemaatin müridi olması, kendilerini dolandırmayacağını, kendilerine dair bir yanlışlık yapılmayacağını düşünerek bir şekilde o bakarak oraya yönleniyorlar, gidiyorlar, paralarını yatırıyorlar. Çünkü gerçekten hani hamallar dahi var o kuyumcunun soyduğu insanlar arasında. Orada gerçekten hani hamallık yapıp para kazananlar dahi var. Ama işte tablo şunu çıkartıyor, yani ne sarığa ne de cübbeye ne de cemaate bakın, daha güvenli olabileceğiniz yerlere paralarınızı ya da yatırımlarınızı emanet etmeye çalışın. Yani paranın dini imanı yoktur ifadesini kullanıyorlar ya, biraz oradan çıkan sonuç o. Bir de eğer gerçekten bir cemaat kendisini burada yardım kuru, İDDEF'ten falan bahsettik ya, Erenler Vakfı, İDDEF, İsmail Ağa'nın dernekleri bunlar. Eğer bir cemaat ben sadece işte insanlara yardım etmek için vesaire ya da hani kendilerince dini öğretiyi anlatmak için ortaya çıktım diyorsa şunu açıklıkla demesi lazım değil mi? Biliyorum hikaye, saate bakıyorsun. Şunu demesi lazım değil mi ama? Yani devlet gelsin beni denetlesin. Ben şeffafım. Ne veriyorsan burada. Yahu ben demiyorum, Ahmet Mahmut Ünlü diyor. Yani haram diyor yapmaya çalıştınız. Milletten diyor parayı, diyor yardım parası diye toplamışsınız. Sonra da gidiyorsunuz faiz almaya çalışıyorsunuz. Haram diyor. Jet Fadıl örneği de ortada. En son görüntüsünde de cübbe sarığı atmıştı kendisi. Herhalde ihtiyacı olmuyor artık diyelim. Aman ha, benim size tavsiyem hiç buralara girmeyin. Bunlardan da uzak durun efendim diyelim. Mikail, diğer konu başlığına geçelim. Evet efendim, milli yapay zeka neden önemli? Batı'nın ürettiği yapay zeka modelleri nasıl yanıltıyor? Şimdi milli yapay zeka Bilge geçtiğimiz günlerde tanıtıldı. Bir Türk gibi düşünecek

0: önemli olduğunu anlatmanı istiyorum. Çünkü önümüzdeki hafta tabii. Türkiye'de bir NATO toplantısı var. Bizim editör arkadaşımız Caner işte NATO ile ilgili haber yapacağız biz ve yapay zekadan bazı bilgiler alarak yardım etmesini bekliyor. Ama yapay zeka NATO'yu eleştiren ya da tarihsel anlamda NATO'nun hatalı yaptığı bazı tarihsel bilgilerde bu konuda bilgi veremem. Bu doğru bilgi değil diye böyle bir yanıt verdi. Ne diyeceksin buna? Batı merkezli yapay zeka modellerini kullanmak her zaman doğru oluyor mu? Milli yapay zeka ya da işte milli bilgeyi sen nasıl anlıyorsun? Nasıl anlatacaksın?
1: Vallahi şöyle bir şey var aslında, insanlar yapay zeka yaparken özellikle bunu o kadar çok para emek harcıyorlar ki kendi istek ve ihtiyaçlarının dışında bir şeyin söylenmesine karşı şerhler koyuyorlar. Yani bunu birçok şeyde ben yaklaşık işte 1,5-2 senedir hani yaptığımız yapay zeka programlarında örnekleriyle vermeye çalışmıştım. Yani mesela ben yapay zekaya ne yaparsam yapayım İsrail konusunda kötü bir şey söyletemedim. Ya kötü bir şey söyletmek derken de hani İsrail çok kötüdür, kakadır falan değil. Ya orada ben şunu sordum mesela yapay zeka, dedim ki bir ülkenin diğer ülke topraklarına müdahale etmesi doğru bir şey mi? Hayır, değil. Peki bir ülkenin diğer ülke topraklarına füze atması ve işte oradaki insanları yakıp yakıp öldürmesi doğru bir şey mi? Hayır, kesinlikle değil. İsrail bunu yapıyor mu? Evet, yapıyor. O zaman İsrail yanlış bir şey mi yapıyor? Ya öyle demeyelim şimdi, diyordu. Yani öyle bir yere getirmişler ki yapay zeka. Şimdi NATO hikayesinde senin anlattığın da buraya geliyor. Adamlar ömürlerini, günlerini vermişler. Ortaya bir tane bir şey çıkartmışlar ve ortaya çıkan kötü bir şeyin kendilerini kötülemesini de istemiyorlar.
0: Peki bu nasıl, NATO'da bu nasıl aynı yapılıyor? Şekilde,
1: şöyle fikir ve düşünce akışı filtreleri konuyor buna. Yani mesela diyor ki abi sen ne yaparsan yap buna kötü dedirtme. Yani bunu biz de yapabiliriz. Mesela bir tane benim bir arkadaşım vardı. Dinle ilgili bir tane şey yapmış. Yapay zeka ajanı yapmış. Ve dinle ilgili gerçekten de sorulan bütün sorulara cevap veriyor. Ama hani acaba din yok mudur, Allah yok mudur filan gibi sorulara mesela filtre koymuş. Ve bunları asla negatif cevap vermiyordu. Bunları yapmak mümkün. Yapay zekayı kodlarken böylesi düşünce akış filtreleri ile bunları şey, mesela Amerika kötüdür dedirtmeyebilirsiniz isterseniz. İsrail kötüdür dedirtmeyebilirsiniz.
0: O zaman
1: NATO hiç kötü bir şey yapmadı dedirtmeyebilirsiniz. O yüzden işte en başa dönecek olursak senin çok güzel belirttiğin gibi herkesin kendi yapay zekası olması gerekiyor doğru bilgilere, doğru bağlamlara ulaşabilmek için.
0: Yani bu anlamda şimdi yapay zeka yine hani bu konuda bilgi vermeyince ya da bu konuda ben kötü bir şey diyemem şeklinde açık konuşunca biz diyoruz evet bu hani Batı perspektifiyle ya da oradaki Batı siyasi perspektifiyle diyeyim sorulara yanıt veriyor. Evet. Gerçekçi yanıt vermiyor. Ama yanıltabilir, değil mi? Bir filtre o zaman, yani hayır sen yanlış biliyorsun aslında işin doğrusu böyle deyip bir dezenformasyon aracı da olabilir.
1: Kesinlikle. Yani zaten yapay zekayı en çok eleştirdiğimiz zaman kimsenin anlamadığı taraf bu. Yani biz yapay zekaya acayip matematik soruları sorduk. Doğru cevap verdi dedikten sonra insanlar yavaş yavaş şeyden uzaklaşmaya başlıyorlar. Yok ya, yapay zekayı şimdi Amerika konusunda şey yaptım, Amerika iyidir dedi. Şimdi matematikte bu kadar çok şey bilen, felsefede bu kadar çok şey bilen birisi Amerika kötü olsa kötüdür derdi filan gibi, böyle bir insan kafası oraya doğru gidiyor. Zaten yapay zekanın en büyük kötü tarafı da bu. Yani eskiden halüsinasyonları halüsinasyon gibi veriyordu. Şimdi çok uygun bir şekilde veriyor. Doğru bir dille veriyor. O kadar güzel konuşuyor ki her yalanına insanlar inanma eğilimine giriyorlar. Yani karşınızda birisi çok güzel konuştuğu zaman onun acaba yalan söylüyor mu söylemiyor muyu daha az düşünmeye başlarsınız. Peki. Yapay zekalı durum tam olarak böyle.
0: Peki Serhat, şimdi bilge mesela bizim şimdi evet, konuyla ilgili haberlerde şöyle anlatılıyor. Hani Türkiye'yi baz alan kültür kodlarıyla oluşturuluyor. Aslında bakıldığımızda hani Türk gibi düşünecek deniyor ya bilge için. Ya bu Türk gibi düşünecek derken bu dille ilgili bir şey değil mi? Yani kültür kodları dediğimiz, hani bir insan, yani yapay zeka yapıyorsun Türk gibi düşünecek derken mesela bunu nasıl anlatırsın sen?
1: Yani bunu şöyle anlatayım. Oradaki Türk gibi düşünecekten kalsın, Türklerin düşündüğü bağlamları alarak düşünecek demek istiyorlar aslında. Aha. Yani mesela Yeni tezini tartışmayacak. İşte ne bileyim şeydir, bu doğrudur diye söylemiyorum. Sadece hani yapmayacak.

0: ben şeyleri söylemek
1: Hı
0: anlamında.
1: hı.
0: Yani Türklerin siyah dediği hiçbir şeye beyaz demeyecek karşılıklı. Yani o zaman Türk gibi düşünmüş oluyor. Aslında biz şey yapıyoruz. Yani Amerikalılar da, İsrailliler de, biz de belki bu tuzağa düşüyoruz. Yani biz bilgiyi kendi perspektifimiz çerçevesinden almaya çalışıyoruz. Bu da bizi aslında her zaman doğruların tam kucağına götürmeyebilir. Yani mesela ne bileyim, şu anda iktidardaki insanların çok doğru işler yaptığını filtrelerseniz siz, bunu böyle söylerseniz, bu yapay zeka ne yaparsa yapsın bunun tersini düşünemez, size de bunu ifade edemez. Bu da bir süre sonra mesela belli iktidar odaklarının elinin altında olursa ve bu pozitif bir düşünce, bilim ve bir şey altından gitmezse seçim propagandasına dönüşür. Yani karşınızdaki size çok güzel yemek tarifleri veriyor, çok güzel tarih anlatıyor, çok güzel işte matematik çözüyor. Şimdi iktidar da harika yaptı, hukuki olarak çok yukarıda bir yerde dediği zaman kimse ona hayır diyemez mesela.
1: O zaman
0: Bunun bağlamasını kim yapacak sorusunun da cevabı yok TÜBİTAK'ta.
1: yani Batı anlamında da eğer bizdekinde de benzer bir tablo olursa meydanlardaki yeni slogan şey olacak herhalde: yapay zekaya özgürlük. Çünkü böyle
0: Yani
1: bir
0: evet,
1: tablo yok.
0: aslında yani evet, biz her konuda kendi yapay zekamızı ya da her konuda belli yapay zekalara güveneceğiz. İşte matematik konusunda ben mesela şu anda şey yapıyorum, yazı yazma konusunda Gemini'ye güveniyorum, arama yapma, özür dilerim, yazı yazma konusunda ChatGPT'ye güveniyorum, işte arama konusunda Gemini'ye güveniyorum, hesaplama ve programlama konusunda Anthropic'le çalışıyorum, müzik konusunda Suno ile çalışıyorum. Ama yani bir tane hepsine her alanda güvendiğim bir yapay zeka yok.
1: Peki.
0: Keza Türkçe'de de böyle olacak. Yani Türkçe'deki kaynakları bir yere getireceğiz biz. Ama bunlar belli bir bakış açısının filtresinden geçtikten sonra kesinlikle doğrudan daha başka bir yerde olacak.
1: Peki Serhat Ayan, çok teşekkürler. Katıldığın için
0: Ben
1: de
0: teşekkür
1: verdiğin
0: ederim.
1: bilgilerle ilgili milli yapay zekanın neden önemli olduğunu, ama filtreleme sisteminin hem Batı'da hem de Türkiye'de ola ki yapay zekada da olursa nelere sonuç vereceğini, sonuç açacağını Serhat Ayan anlattı. Serhat Ayan'ın programlarını takip ederek bu konulara daha da ilgili ve bilgili olabilirsiniz diyorum. Tekrar teşekkürler Serhat.
0: Saygılar, sağ olun.
1: Evet efendim, fon geldi. Kaç, 3 dakikamız mı kaldı? Tamam, 3 dakikamız kaldı. Son başlığımız zaten İBB davasında söz medya tarafından da en fazla hedef alınan Murat Ongun'daydı efendim. Murat Ongun medya, İBB Medya AŞ hem genel müdürü hem de Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlığını yapıyordu. Ki Ekrem İmamoğlu da en yakın isimlerden biri. Neden böyle söylüyorum? Çünkü Beylikdüzü Belediye Başkanlığından itibaren Murat Ongun Ekrem İmamoğlu'nun da danışmanıydı. Bugün Silivri'de 59. duruşma günü yapıldı. Şimdi öncelikle mahkeme başkanını yargılamayı 9 Temmuz'da bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. Celseyi kapatırken tüm tutuklar içinde toplu tutukluluk değerlendirmesi yapacağını ve hepsini karara bağlayacağını söyledi. Ekrem İmamoğlu ile diyaloğu bu. Cuma günü de duruşma yapılması üzerine konuşmalar yapıldı ama Ekrem İmamoğlu da şöyle demiş: benim dört ayrı, evet Sayın Başkan, benim dört ayrı duruşmam daha var, umarım denk gelmez ifadesini kullanmış. Son sözü Ekrem İmamoğlu'na vereceğini söylemiş ve demiş ki 2,5 ay geriden geliyoruz, 4 ayı dolduracağız, savunma sürelerine dikkat edelim demiş. Çünkü Nisan sonunda bitirileceği söylüyordu, şimdi 9 Temmuz'a ertelendi. 9 Temmuz'da da biter mi çok gerçekçi görünmüyor, çünkü daha avukatların savunması var. Murat Ongun'un savunmasında dikkat çektiği bazı başlıklar var. Hızlıca onu söyleyeyim. Diyor ki Kasım 2024'te daha henüz operasyon yapılmamışken bu etkin pişmanlıktan ya tutuksuz sanık etkin pişmanlıktan yararlanan Çetin Yakut, Cüneyt Yakut kendisini aramış telefonla ve demiş ki bir operasyon yapılacak, bir celp geldi size. Bunu da bana demiş, bunu da yeni Cumhuriyet Savcısı Kerim Ali Yakut tarafından aldığını söylemiş. Yani bir savcı yeğenine söylüyor, o yeğeni de gidiyor Murat Ongun'a haber veriyor. Murat Ongun bunu duruşmada söyledi, araştırdım dedi. Böyle bir tablo ortaya çıktı dedi. İlbaklarla ilgili Murat İlbak ve bunlar da reklam işleriyle ilgilenen Türkiye'deki tanınan isimlerden biri. Ve bunların hem tutuksuz yargılandıklarını, sanık dahi olmadıklarını, görülmediklerini söyledi. Haliyle 61-76 eylemler arasındaki 16 eylemin çöp olduğunu söyledi. Çünkü bunlarla ilgili olduğunu ifade etti. İddianameyi kurgu eser, iftiraname, Frankenstein ucubesi olarak tanımladı. Bu coğrafyada itiraz sevilmez, itaat tercih edilir ifadelerini kullandı. İddianameyi ya da bu operasyonu anlatırken de medyaya şöyle dedi. Dedi ki Real Madrid'i anlatıp sahaya Siirt köy hizmetleri sporu çıkarmışlar dedi ve bugünkü yayınımızın da sonuna geldik efendim. Hızlıca bitireyim. Masada Mikail, editörüm Caner, ikisine de teşekkür ediyorum. Salı günü görüşünceye dek hoşça kalın. Tercihlerinizi doğru yapın.
2: Fethi Yılmaz'la yazı yorum bitti.
3: Medyanın bilinmeyenleri, üstü örtülen gerçekler, tartışılan başlıklar. Araştırıyor, inceliyor ve hakikati ortaya çıkarıyor. Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
4: Birine şöyle dendiğini duymuşsunuzdur. Hem kemankeş hem çilekeş. Peki bu deyim ne anlatır? Sadece ok atan birini mi kasteder? Yoksa sabırla sınanmış, hayatla boğuşmuş birini mi? Bugün hem tasavvufun hem de eski savaş meydanlarının izini süreceğiz. Ve bir kelimenin nasıl iki farklı dünyada aynı sabrı anlattığını göreceğiz. Önce kelimenin kökenine bakalım. Kemankeş yani okçu demektir. Çilekeş ise çile çeken, sıkıntıya göğüs geren kişi. Ama buradaki çile yalnızca mecaz değil, gerçek bir nesne, yayın kirişi. Evet, tüfekten önce ok ve yay vardı. Yayın kavisli kısmına keman, onu geren ipe de çile denirdi. Çilek genellikle hayvan bağırsağından yapılır, inceliği ve esnekliğiyle özenle seçilirdi. İşte okçu yani kemankeş o yayı germek için her seferinde çileye asılırdı. Savaş meydanında sabırla, kararlılıkla, dikkatle. Ve bu zahmetli iş zamanla bir deyime dönüştü. Çok çile çektik vesselam. Yani hem gerçekten kirşi çektik hem de hayatın yükünü. Ama çile sadece savaş meydanlarında değil dergahlarda da vardı. Tasavvufta çile 40 günlük bir inziva anlamına gelir. Mürit nefsiyle baş başa kalır. Açlıkla, suskunlukla, sabırla sınanır. O yüzden biz hala deriz ya, çileye girdi, çilesi doldu, çileden çıktı. Bunların hepsi tasavvufi bir arka plan taşır. İşte bu iki dünya, okçuluk ve tasavvuf bir deyimde buluşur. Hem kemankeş hem çilekeş. Yani hem yayı çeken hem sabrı taşıyan. Hem bedeniyle savaşan hem ruhuyla. Bazen bir kelime bir çağın hafızasını taşır. Çile de öyle. Kimi zaman bir kirişte gerilir, kimi zaman bir gönülde çekilir. Bugün bir deyimin gölgesinde hem okçunun direncini hem dervişin sükunetini dinledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Antarktika'da 40 yıldır bir müze çekmecesine unutulan fosilin sırrı çözüldü. 1985 yılında bulunan kemiğin kıtada keşfedilen ilk dinozor fosili olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık 40 yıldır İngiltere'deki bir müze çekmecesine saklanan sıradan görünümlü fosilin Antarktika'da keşfedilen ilk dinozor kemiği olduğu belirlendi. 1985 yılında James Ross adasında bulunan fosil hangi canlıya ait olduğu anlaşılamadığı için yıllarca koleksiyonlarda bekletildi. Fosil, British Antarctic Survey'in koleksiyon yöneticisi Dr. Mark Evans'ın binlerce örneği yeniden incelemesi sırasında fark edildi. Yapılan detaylı analizler sonucunda kemiğin yaklaşık 82 milyon yıl önce yaşamış genç bir titanozora ait kuyruk omuru olduğu tespit edildi. Araştırmacılar fosilin dış görünüşünün dikkat çekici olmadığını ancak omurdaki özel eklem yapısının titanozorlara özgü olduğunu belirtti. Londra Doğa Tarihi Müzesi'ne Profesör Paul Barrett kemiği görür görmez bunun bir titanozora ait olduğunu anladığını söyledi. Titanozorlar şimdiye kadar yaşamış en büyük kara hayvanları arasında yer alıyor. En büyük türlerinin 35 metre uzunluğa ve yaklaşık 60 ton ağırlığa ulaştığı tahmin ediliyor. Antarktika'da bulunan omurusa yaklaşık 7 metre uzunluğundaki genç bir bireye ait olduğu değerlendiriliyor. Bilim insanlarına göre titanozor yaklaşık 82 milyon yıl önce geç Kretes döneminde yaşadı. O dönemde Antarktika bugünkü gibi buzlarla kaplı değildi. Kıta yoğun ormanların bulunduğu sıcak iklime sahip ve dev otçul dinozorların yaşayabileceği zengin bir ekosisteme ev sahipliği yapıyordu. Araştırmacılar Antarktika'da fosil bulmanın kalın buz tabakaları nedeniyle son derece zor olduğunu vurguluyor. 1985 yılından sonra bölgede başka dinozor kalıntıları bulunsa da bu fosil Antarktika'da keşfedilen ilk dinozor kemiği olma özelliğini koruyor. Bilim insanları keşfin hem Antarktika'nın tarih öncesi yaşamına ışık tuttuğunu hem de müze koleksiyonlarında yıllardır bekleyen örneklerin yeniden incelenmesinin önemini gösterdiğini belirtiyor. Yaklaşık 40 yıldır bir müze çekmecesine unutulan fosilin Antarktika'da keşfedilen ilk dinozor kemiği olduğu belirlendi. Bilim insanları fosilin 82 milyon yıl önce yaşamış genç bir titanozora ait olduğunu açıkladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Spiker Yüksel Saymaz, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927'den bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun yüzüncüsünü, jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan kazandı. Türk at yarışçılığının efsane isimlerinden Karataş, bu sonuçla Gazi Koşusu'ndaki 7. zaferine ulaştı. Gazi Koşusu kadar koşunun spikeri Yüksel Saymaz da sosyal medyanın ilgisini çekti. Yarış anonsu ve yarış sunuşu takdir toplayan Saymaz, yaşadıklarını Radyo Sputnik canlı yayınında şu sözlerle anlattı.
2: Bir coşkuyu da orada anlatıyorsunuz. Bu sadece bir at yarışı değil. Çünkü Atatürk at yarışlarını bir spor veya bahis aracı olarak hiç görmedi. Halkın bir araya geldiği, sosyalleştiği ve kültürel olarak kaynaştığı önemli bir yer olarak da görüyordu. Dün o havada biraz fazla vardı. Kıyafetlere baktım, gelen insanların en şık kıyafetlerini giymişler. Diğer yarışlarda böyle olmuyor değil mi? Sadece bu Gazi için mi geçerli, yoksa Veli Efendi'nin böyle bir acayip başka bir tarafı mı var? Veli Efendi Cumhuriyeti gibi bir şey oluşuyor herhalde,
3: evet,
2: orada.
3: Evet, Veli Efendi tabii atçılığın aslında ipodromlar adına da mabedi diyebiliriz tabii ki. Tabii ki Gazi Koşusu'na has bir şey demek çok doğru olmaz ama %100 bir şekilde Gazi Koşusu'nun vazgeçilmez unsurlarından biridir o. O bir saygıdır, ataya hürmettir, emanetine sahip çıkmaktır.
2: Siz de mi özel olarak hazırlandınız?
3: 30 yıllık at yarışı spikerlik kariyerimde tabii ki 100. Gazi Koşusu anlatmamla alakalı büyük onur, gurur duymamın yanı sıra çok büyük heyecan yaşadığım da aşikar tabii ki. Görev addediyordum tabii ki bunu. İfade edebilmem çok anlamlıydı, çok özeldi. Ben yarışseverler tanırlar, bilirler benim onlarla birlikte yarışı anlatırken ki o coşkuyla birlikte yarışseverleri o yarışın içine çekmemle alakalı. İşte farklı yerlerde değişik betimlemelerim, yarışın özelinde ya da jokeyin ya da atların özelinde, koşunun ismi özelinde çalıştığım ya da o anda doğaçlama gelişen şeylerle renklendirdiğim koşu anlatımlarım var. Bu da tabii çok özel bir yarış olduğu için özel yarışlarda daha önceden de çalışmalar yapıyorum. İşte bir yerlerde bir şeyler koyayım, edeyim diye. Bu yarış özelinde de tabii ki bunları sunmak istedim. Yüzyıllık bir yarış geleneği bu.
4: Neriman'ın işte şalından Kuta'nın nalına uzanan bu eşsiz bazi. Yüzüncü şampiyon tayını bekliyor Gazi.
3: Sesim çatallaşmış, heyecanlanmışım. Bu tabii ki bu yarış özelindeki bir duygu, bir coşku patlaması bu.
2: Ben hiç öyle hissetmedim zaten sesinizin çatallaştığını. Hani sanki gerçekten şu anda bile izliyormuş gibi bir şeye kapıldım.
4: Ulusal birliğimizin simgesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan yarışa, Atatürk atları bir dost, bir yoldaş olarak görürdü. Onları okşarken elleri titrer, gözleri parlardı. At sevgisi Türk kültürü ve tarihinden geliyordu. Kurtuluş Savaşı'nda atlar onun en yakın arkadaşlarıydı. Ve bu topraklar o atların sırtında kazanılmıştı. Gazi Koşusu'nu bu sevgiyle himaye etti. At yarışları modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaçtır demişti. O atlar hep koşmalıydı. Vetaylar Gazi için koştular coşkuyla. Hep dört nala. Bugün yine Veli Efendi şayırında salınacaklar onurla, gururla. 100. yılında Gazi'nin yolunda. Bizler yine huzurundayız atam. Aynı tutku, aynı heyecan, aynı saygıyla. Bu bir yarıştan fazlası. Bu heyecanın doruk noktası. Bu Atatürk'ün mirası. Biz 100 yıldır Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına sahip çıkmaya alışığız. Biz bu emaneti sonsuza kadar ülkece sarıp sarmalayacak demir ağız. Biz bu vatana, biz bu şanlı albayrağa, biz bu cumhuriyete aşığız. Ne mutlu bu ana tanık olanlara, ne mutlu bu kutlu mirasa sahip çıkanlara.
3: Yarışın sonunda heyecanla belki bir dil sürçmesi falan olabiliyor ama dün özelinde yine onu da toparlayıp bir coşkuyla, bin yıl geçse de bitmeyecek bu heyecan, ebediyete kadar Gazi için koşmaya devamla bitirdim bu 100 yıllık bir miras. 200. göremeyeceğiz, gördüğümüz 100. Gazi'ydi. Yıllar sonra bu izlenecek, benim için de çok özeldi.
1: Mustafa Hoş'ta Yol Arkadaşı programının konuğu olan at yarışı spikeri Yüksel Saymaz, 100. yıl gazi koşusunda yaşananları ve tüyleri diken diken eden anlatımını canlı yayında anlattı. Gazi koşusunda yaşanan coşku Atatürk'e duyulan saygının ve emanetine sahip çıkmanın bir göstergesidir diyen Saymaz, 30 yıllık spikerlik kariyerimde 100. gazi koşusunu anlatmak benim için büyük bir onur ve sorumluluktu ifadesini kullandı. Bu yarış için özel hazırlık yaptım diyen Saymaz, bazı anlatımları önceden çalıştım, bazıları ise yarışın heyecanıyla doğaçlama gelişti dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber. Yapay zeka sesli haber.
1: İklim değişikliğiyle birlikte sıcak hava dalgaları hayatın bir parçası haline gelirken, yeni bir araştırma insanların aşırı sıcaklardan korunmak için hangi alanlara yöneldiğini ortaya koydu. Environmental Research Climate dergisinde yayımlanan araştırmada, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Brezilya, Çin, Fransa, Hindistan, Nijerya ve ABD'den milyonlarca mobil konum verisi incelendi. Araştırmacılar, 2022 ve 2023 yıllarında yaşanan sıcak hava dalgaları sırasında insanların hareketlerini analiz ederek serinlemek için tercih edilen alanları belirledi. Araştırmaya göre, sıcaklıkların yükseldiği dönemlerde insanların büyük bölümü evlerinde kalmayı tercih ediyor. Ancak evlerinde klima bulunmayan kişiler için alışveriş merkezleri, parklar ve diğer kamusal alanlar önemli serinleme noktaları haline geliyor. Uzmanlar, bu alanların aşırı sıcak dönemlerde halk sağlığı açısından kritik bir rol üstlendiğine dikkat çekiyor. Çalışma, sıcak hava dalgalarının toplumun her kesimini aynı şekilde etkilemediğini de ortaya koydu. Sosyal ve ekonomik eşitsizlikler nedeniyle bazı grupların aşırı sıcaklara karşı daha savunmasız olduğu belirtilirken, Meksika'da yapılan incelemelerde 18 ila 35 yaş arasındaki genç yetişkinlerin sıcak kaynaklı ölümlerde beklenenden daha yüksek bir paya sahip olduğu tespit edildi. Araştırmacılar, bunun nedenleri arasında açık havada çalışma zorunluluğu ve çalışma saatlerinde yeterli esnekliğin bulunmamasını gösteriyor. Öte yandan araştırmada, 2025 yazında Avrupa'da yaklaşık 10 gün süren aşırı sıcak hava dalgasının 2300 civarında ölüme yol açtığı hatırlatıldı. Bilim insanları, iklim değişikliği nedeniyle sıcak hava dalgalarının daha sık ve daha uzun süreli yaşanmasının beklendiğini belirterek, toplumların bu yeni koşullara uyum sağlaması gerektiğini vurguluyor. Uzmanlara göre, toplum temelli serinleme merkezlerinin yaygınlaştırılması, yeşil alanların artırılması ve çalışanlara daha esnek çalışma saatleri sunulması, aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltabilecek en önemli önlemler arasında yer alıyor. İklim değişikliğiyle birlikte daha sık görülen sıcak hava dalgaları, insanların günlük yaşam alışkanlıklarını da değiştiriyor. Araştırma, aşırı sıcaklar sırasında insanların serinlemek için evlere, parklara ve alışveriş merkezlerine yöneldiğini ortaya koyarken, bu kaçış rotalarına erişimin herkes için eşit olmadığını da gözler önüne serdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Yapay zeka sesli haber. Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik'te Caz Saati.
1: Now, latest recording in the mood.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Diyarbakır'daki 3000 yıllık Zerzevan Kalesi'nde bulunan gizemli Mihtras Tapınağı'nın sırrı çözüldü. Tapınağın girişindeki yazıtın çözülmesiyle yapının yaklaşık 1700 yıl önce Roma İmparatorluğu döneminde Hristiyanlar tarafından mühürlenerek kapatıldığı ortaya çıktı. Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Zerzevan Kalesi'nde yürütülen arkeolojik kazılar, dünya arkeolojisi açısından önemli bir keşfe imza attı. 2017 yılında gün yüzüne çıkarılan Mithras Tapınağı'nın girişindeki yazıt, bir yıl süren epigrafik ve filolojik çalışmaların ardından çözüldü. Eski Aramice ve Süryanice karakterlerle yazıldığı belirlenen kitabe, tapınağın Hristiyanlığın Roma İmparatorluğu'nda resmi din haline gelmesinin ardından mühürlenerek kapatıldığını ortaya koydu. Roma döneminde önemli bir sınır garnizonu olarak kullanılan Zerzevan Kalesi, dünyada keşfedilen son Mithras Tapınağı'na ev sahipliği yapıyor. UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan kalede bugüne kadar 15 metre yüksekliğinde sur kalıntıları, 21 metrelik gözetleme kulesi, kilise, yönetim binası, konutlar, tahıl ve silah depoları, kaya mezarları, su kanalları, 63 su sarnıcı, yeraltı kilisesi, 400 kişilik sığınak, gizli geçitler ve Mithras inancına ait kutsal alan ortaya çıkarıldı. Gazi Heyeti Başkanı Profesör Doktor Aytaç Coşkun, yazıtın çözülmesiyle dünya arkeolojisinin uzun yıllardır yanıt aradığı önemli bir sorunun aydınlandığını söyledi. Coşkun, Hristiyanlığın yayılmasıyla birlikte Mithras inancının yasaklandığını, tapınakların ya kapatıldığını ya da kiliseye dönüştürüldüğünü belirterek, Zerzevan'daki yazıtın bu süreci yazılı olarak belgeleyen ilk örneklerden biri olduğunu ifade etti. Roma İmparatorluğu'nun özellikle milattan sonra 2. ve 3. yüzyıllarda en yaygın inançlardan biri olan Mithras kültü daha çok askerler arasında benimseniyordu. Ancak imparatorluğun Hristiyanlığı resmi din olarak kabul etmesiyle birlikte Mithras inancı yasaklandı. Uzmanlara göre bu süreçte birçok Mithras tapınağı ya tamamen kapatıldı ya da kiliseye dönüştürüldü. Zerzevan Kalesi'ndeki tapınaksa mühürlenerek ibadete kapatılan ve bu durumu yazılı belgeyle ortaya koyan en önemli örneklerden biri oldu. Yazıtı çözen Profesör Doktor Mehmet Sait Topraksa, kitabenin eski Aramice yazıldığını ve girişte bulunan haçla birlikte tapınağın sembolik olarak mühürlendiğini söyledi. Yazıtta kutsal haçın Tanrı adına ifadelerinin yer aldığını aktaran Toprak, bunun Mithras tapınağının resmen kapatıldığını gösterdiğini belirtti. Toprağa göre bu keşif eski Aramice yazıyla birlikte Mithras tapınağının kapatıldığını belgeleyen dünyadaki ilk arkeolojik örnek olma özelliğini taşıyor. Araştırmacılar keşfin yalnızca Türkiye arkeolojisi için değil, Roma tarihi, dinler tarihi ve dünya kültür mirası açısından da büyük önem taşıdığını vurguluyor. Diyarbakır'daki 3000 yıllık Zerzevan Kalesi'nde bulunan Mithras Tapınağı'nın girişindeki 1700 yıllık yazıt çözüldü. Keşifle birlikte tapınağın Roma İmparatorluğu döneminde Hristiyanlar tarafından mühürlenerek kapatıldığı ortaya çıkarken, uzmanlar bunun dünya arkeolojisinde bir ilk olduğunu belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik'te Caz Saati.
3: Caz Saati.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Sivrisineklerin bir grup içindeki belirli kişilere daha fazla yönelmesi uzun yıllardır merak konusu olurken bilim insanları bu durumun sanıldığı gibi kan grubuyla ilgili olmadığını ortaya koydu. Araştırmalara göre sivrisinekler hedef seçerken birçok farklı duyusal ipucundan yararlanıyor. Özellikle dişi sivrisinekler insanlardan yayılan karbondioksit, vücut kokusu, sıcaklık ve nem gibi sinyalleri algılayarak hangi kişiye yöneleceklerine karar veriyor. Uzmanlar sivrisineklerin nefesle dışarı verilen karbondioksiti onlarca metre uzaklıktan hissedebildiğini belirtiyor. Yaklaştıkça vücut kokusu daha önemli hale gelirken son aşamada ise vücut sıcaklığı ve nem oranı devreye giriyor. Kamuoyunda yaygın olan sivrisinekler bazı kan gruplarını daha çok sever inanışının ise bilimsel olarak kanıtlanmadığı ifade ediliyor. Yapılan çalışmalar kan grubunun sivrisinek tercihinde belirleyici bir rol oynadığını göstermedi. Benzer şekilde ten, göz veya saç renginin de bu konuda etkili olduğuna dair güçlü bir bulgu bulunmuyor. Bilim insanlarına göre asıl belirleyici unsur vücut kokusu. İnsan vücudu yüzlerce farklı kokulu bileşik salgılıyor ve sivrisinekler bu bileşiklerin bazılarına karşı daha hassas davranıyor. Özellikle cilt yağlarının parçalanması sonucu ortaya çıkan bazı maddelerin sivrisinekleri daha fazla çektiği tespit edildi. Sivrisineklerin insanların salgıladığı 1000 olası bileşikten 27'sini algılayabildiği ve bu özel karışımı takip ettiği belirlendi. Sivrisineklerin en çok yöneldiği kişilerin cilt yağının parçalanmasıyla oluşan mantar alkolü adlı bileşiği yüksek oranda salgıladığı tespit edildi. Araştırmalar ayrıca alkol tüketiminin de sivrisinekler için çekiciliği artırabileceğini gösteriyor. Alkolün vücut sıcaklığını yükseltmesi, nefesle verilen karbondioksit miktarını artırması ve cilt kokusunu değiştirmesi nedeniyle sivrisineklerin insanları daha kolay fark ettiği belirtiliyor. Sivrisineklerin bazı insanları diğerlerine göre daha sık ısırdığı bilimsel araştırmalarla doğrulandı. Uzmanlara göre bunun nedeni kan grubu değil, vücut kokusu, nefesle verilen karbondioksit ve vücut sıcaklığı gibi faktörler. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik'te Caz Saati.
3: I want everybody to see this.
2: Caz Saati.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Yeni Şeyler rehberinde gazeteci Serhat Ayan'ın konusu İletişim Başkanlığı'nın yapay zeka eylem planının detayları oldu. Gazeteci Ayan, yapay zeka eylem planı için belirlenen bütçeyi diğer kamu kurumu bütçeleriyle karşılaştırdı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesinin yapay zeka eylem planı için ayrılan bütçenin 4,5 katı olduğunu belirten Ayan şöyle konuştu.
2: Şimdi yapay zekanın biraz bütçesinden konuşalım istedim sizlerle. Bu eylem planının içinde bir bütçe var ve bu bütçe nelere tekabül ediyor? Biraz bunları konuşalım istiyorum. Bunun detaylarını size vereceğim ama öncelikle o bütçeden başlayalım istedim. Neden bütçeden başladık? Çünkü yıllık yapay zekaya harcanması planlanan para yaklaşık 38.4 milyar lira olarak bekleniyor. Yani yıllık yaklaşık 824 milyon dolarla bizim dünyayı yakalayacağımız öngörülüyor. Dünyayı 824 milyon dolarla yakalayabilir miyiz? Çok zannetmiyorum ben. Çünkü insanlar trilyon dolarlık yatırımlar yapıyorlar. Trilyon dolarlık yatırımları şöyle. Bu veri merkezlerini vesaireleri yapıyorlar. Yani bana çok mantıklı, çok olası gelmiyor. Ama biraz da şöyle karşılaştıralım istedim sizlerle. Bu bütçe nelere tekabül ediyor? Yani aslında bu ayrılan 38.4 milyar lira nelerle eş ya da fazla? Mesela Cumhurbaşkanlığı'nın bütçesi 21.3 milyar lira. Yani yapay zeka bunun yaklaşık 1.8 katı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütçesi 27.2 milyar lira. 38.4 milyar lira karşılaştırdığımızda biraz şey gibi. İletişim Başkanlığı bütçesi mesela 7.6 milyar lira. Yapay zeka bütçesi bunun yaklaşık 5 katı. Diyanet bütçesine geldiğimizde tabii bu her zaman polemik yaratan bir konudur. Diyanet bütçesi 174.4 milyar lira. Yani bizim önümüzdeki 5 sene yapay zekaya ayıracağımız para yaklaşık Diyanet bütçesinin bir yılına denk geliyor. Yani aslında biz her yıl Diyanet bütçesinin 5'te 1'i kadar, 4,5'ta 1'i kadar para harcıyor olacağız yapay zekaya. Hangisi bizi daha çok ileri getirir sorusunu buradan ben size sormayacağım. Kesinlikle sormayacağım. Bunu tamamen sizin bakış açınıza bırakıyorum. Ama Diyanet'in yıllık bütçesi 174.4 milyar lira. Yapay zekaya ayrılan para, yıllık kamu yatırım payı 38.4 milyar lira. Yaklaşık 4,5 katı.
1: Gazeteci Serhat Ayan, Radyo Sputnik'te yayınlanan Yeni Şeyler Rehberi programında İletişim Başkanlığı'nın açıkladığı yapay zeka eylem planını bütçe perspektifinden değerlendirdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
1: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 30 Haziran 2026 günlerden salı, dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Evet, sıcak bir yaza giriyoruz belirsizliklerle diyebiliriz. Tabii Amerika-İran mutabakatı en başta mutabakat ilan edildi ama ne İran'ın dondurulmuş varlıkları ne de Hürmüz konusunda bir uzlaşma işareti gözükmüyor. Hafta sonu çatışmalara dökülmüştü. Umman üzerinden bir takım hesaplar yapıldığı anlaşılıyor. Kapışmaların ardından Doha bugün diplomasinin merkezi. Amerikalılar da heyet gönderdi, İran da gönderdi ama İranlılar Amerikalılarla görüşmeyeceklerini söylüyorlar. Katar arabuluculuk yapıyor. Pek somut bir şey yokmuş gibi bir takım sıkıntılar var. Aktaracağım size. Beşinci madde Hürmüz'le ilgili tartışılıyor ve Umman'ın da açıklamaları var. Hürmüz'den ücret sistemi İran'ın hedefi ama Umman'la anlaşması gerekiyor İran'ın ve Umman itiraz ediyor. Açıkça Fransa'yı ziyaretinde Umman Dışişleri Bakanı tutumlarını ortaya koydu. Diğer yandan Lübnan krizi, ki bugün bakmaya devam edeceğiz çünkü gerçekten önemli, nereye evrileceğini bilmiyoruz. Dün Nalan Yazgan'la konuşmuştuk. Bugün doçent doktor Yasin Atlıoğlu, Lübnan üzerine çalışan akademisyen Sayın Yasin Atlıoğlu konuğum olacak. Çünkü çerçeve anlaşması var ortada. Bütün Lübnan'ı kapsayan Hizbullah'ı silahsızlandırmak. Temel olarak Lübnan devletinin silah kontrolünü ele alması ama tabii Lübnan normal bir devlet değil. Dolayısıyla kavramlar biraz Lübnan'da parçalanıyor, tuz buz oluyor. CENTCOM komutanı hem İsrail'e hem Lübnan'a gitti. Amerikalılar Washington Post gazetesine bakılırsa sahaya asker de indirecekler denetim için Lübnan'da. Tabii itirazlar var. Aktaracağım son notları ve programın son bölümünde Yasin Atlıoğlu'nun değerlendirmelerini alacağız. Diğer yandan İsrail Gazze'de işgalini derinleştiriyor. Bölgeden çok sayıda haber var. Irak temelli, Irak'ta yeni başbakanın turları, İsrail'in başka açıklamaları Lübnan dışında, Batı Şeria Gazze hattında yine bir içten içe kaynama var. Aynı zamanda da tabii Türkiye'de NATO zirvesi kilidi. Artık bir hafta kaldı, bir hafta sonra 7-8 Temmuz'da Ankara zirvesi düzenlenecek. Bir AB heyeti zirve öncesi Türkiye'ye geldi. Bayram değil, seyran değil. Başlıklara bakıyorum, hiçbirinde herhangi bir çözüm mümkün gözükmüyor ama tabii Türkiye'nin artan stratejik değeri Avrupa'nın gözünde dikkat çekiyor. Yaşar Güler'in Reuters'a NATO ile ilgili röportajı var, onları da aktaracağım tabii sizlere. Ve tabii ki Avrupa'nın halleri, hem yanıyorlar, kavruluyorlar öyle söyleyelim. Almanya'dan, İsviçre'den haberler var. Hem diğer yandan da tabii Rusya'nın NATO zirvesiyle ilgili çıkışları ve Ukrayna krizinden haberler var. Hepsini aktarmaya çalışacağım sizlere. Dediğim gibi bugün yine Lübnan'a bakmaya devam edeceğiz. Oradan bir bela çıkacak bu gidişle. Amerikan yönetimi dosyayı İran'dan ayırmaya ve İsrail'le Lübnan'ı doğrudan barıştıracak. Ama bu arada İsrail geri de çekilmeyecek işgal ettiği yerlerden. Böyle bir formül peşinde koşuyorlar. Ne sonuç getireceği meçhul gözüküyor ve Lübnan gibi mezhep hatlarına ayrılmış bir ülkede sıkıntılar büyük. Değerlendirmelerini alacağız Yasin Atlıoğlu'nun. Evet, başlamadan hatırlatalım. Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Canlı yayınlar hem internet üzerinden X üzerinden Radyo Sputnik.tr hem web sitesi sağ üst köşede kulaklık sembolünden takip edebilirsiniz. Telegram hesabı Sputnik Türkiye'ye katılırsanız yine Telegram'dan da takip edebilirsiniz. Hem canlı yayın linkleri var, hem program bittikten sonra arkadaşlarım kayıt linklerini koyuyorlar. Kaçıranlar, dünyada ne oluyor ne bitiyor merak edenler kayıt linklerinden tekrardan dinleyebilirler diye hatırlatalım. Başlayalım Eksene.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet, sıcak siyasi gündeme başlamadan önce Venezuela depremiyle ilgili hatırlatmalar, son bilgi notlarını aktarmak istiyorum. Maalesef 24 Haziran'da 7.2 ve 7.5 büyüklükleri iki deprem vurmuştu Venezuela'yı. Türkiye'de 6 Şubat 2023 depremini aklımıza düşürdü elbette. Can kaybı sayısı artıyor. 1719 dün akşam açıklandı. 5000'i de aştı yaralı sayısı, ama tabii kayıplar var. 70 bine yakın insan kayıp ve büyük bir yıkım var. Açıklamalar yapıldı. 22.619 kişi doğrudan etkilenmiş durumda. 855 bina, 189'u tamamen yıkılmış durumda. Ve yaklaşık 6.7 milyar dolarlık bir maliyet hesaplanıyor. Dün akşam bir artçı saldırı da Venezuela'nın kuzeyinde hissedildi, 4.6 büyüklüğünde. Bu tabii enkaz kurtarma çalışmaları, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bir mucize kurtuluşu öyküsü bütün depremlerde. Burada 12 yaşında Carlos 5 gün sonra enkaz altından çıkarıldı. Ekvador ve Dominik Cumhuriyeti'nden kurtarma ekipleri çıkarmışlar. La Guaira, Türk kurtarma ekibinin de gittiği, en büyük yıkımı yaşandığı eyaletten en azından sevindirici bir haber. Bir yardımlar da var. Aynı zamanda Venezuela Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı Türk heyetini ziyaret etmiş. Büyükelçiyle görüşmüş ve tabii teşekkürlerini iletmişler Türkiye'ye. Çin de bu arada Caracas yönetimine yardım için kolları sıvamış gözüküyor. 115 tondan fazla insani yardım ulaştırmışlar. Depremle ilgili son bilgiler bu şekilde. Evet, gelelim siyasi gündeme. Tabii Amerika ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran saldırısıyla tetiklenen kriz, Hürmüz krizi, savaş, bütün Körfez bölgesini, tedarik hatları, bütün dünyayı etkileyen savaş. Mutabakatla sonuçlandı, fakat tabii mutabakatın ben baştan söylemiştim, bir çeşit mola gibi gözüküyor. Bu bir anlaşma değil. Anlaşma yapabilmek için bir takım ön çerçeveyi belirleyen, ön anlaşma ya da ön çerçeve belgesi diyebiliriz. Mutabakat belgesi diye anılıyor ve daha imzalanır imzalanmaz arıza çıktı. Hem Hürmüz üzerinden hem de Lübnan başlığı üzerinden aslında mutabakatın çok da işlediği söylenemez. Hafta sonu Amerikan ordusu, İran ordusu kapışmışlardı. Çünkü Umman üzerinden bir hattan Amerikalılar bir geçiş koridoru açmaya kalkıştılar. Uluslararası Denizcilik Örgütü eşliğinde tabii İran bu tankerleri hedef aldı. Kendi kontrolleri dışında geçişlere izin vermiyor ve kriz çıktı. Şimdi dün itibariyle tabii böyle krizler muhtemelen önümüzdeki 60 gün mutabakatın 30 ve 60 iki aşamada 60 güne uzanan süreci var ve muhtemelen çıkacak benzeri krizler. Sıcak savaşın başlaması anlamına gelmiyor. Birbirlerini vuruyorlar. Daha doğrusu İran yanıt veriyor Körfez'deki Amerikan varlıklarına. Dün Donald Trump olup bitenlerden sonra Doha'da yeni görüşme olacağını söylemişti, aktarmıştım. Hakikaten de oluyor ama Amerikalılarla olmuyor tabii ki. Trump dün akşam nükleer silahsızlanma konusunda bir toplantı olacağını iddia etti. Fakat İranlılar böyle bir şey olmadığını söylüyorlar. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai'ye açıklama yaptı. Hiçbir şekilde Amerikan tarafıyla müzakere yapmayacağız. Mutabakat zaptı hükümlerinin uygulanmasını takip etmek amacıyla gidiliyor buraya. Tabii aynı zamanda İran'ın petrol ihracatı serbest bırakılmıştı. Amerika'nın gerekli izinleri verdiğini söylüyor. Dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması söz konusu İran'ı gasp ediyor Amerikalılar biliyorsunuz. 11. madde uygulama sürecini takip etmek için arabulucu ülkeye ziyarette bulunuyor İran heyeti. Dolayısıyla Amerikalılarla oturup masaya görüşmek, müzakere etmek diye bir şey yok diyor İranlar. Tabii ben size dün aktarmıştım, İran içerisinde mutabakat tartışmaları uzmanlar meclisinin neredeyse tüm üyeleri işte 86'da 62 bir açık mektup bir muhtıra aslında kime mutabakatı gönülsüz kabul eden rehber sorumluluğu Cumhurbaşkanı Pezeşkian bu işin sorumlusu. Ben aslında çok memnun kalmadım ama onlar ısrar etti demişti ilk açıklamasında. Dolayısıyla bu muhtıra biraz da Pezeşkian'ın aslında uzlaşma, anlaşma yapılamayacak Amerikalılarla anlaşmayı zorlamasının eleştirisi. Hürmüz'ün açılmasının stratejik bir hata olduğu vurgusuyla rehberin son karar verici olduğunu hatırlatan bir ifadeydi. Pezeşkian biraz buna bozulmuş anladığım kadarıyla. Kum'da ilim havzası, ben de vaktiyle gitmiştim. Orada hocalarla bir araya gelmişti. Ve kazanımları biraz anlatmaya çalışmış. Yani 12 milyar dolarlık dondurulmuş varlıklar, onlar geri verilecek. Ama diğer konularda bir taviz vermiyoruz, nükleer konuda vesaire diye. Ve tabii hiçbir şekilde haklarımızdan, çıkarlarımızdan geri adım atmayacağız. Ama kazanımlar elde edilmesine rağmen bazı siyasi kesimler ülke çıkarlarını dikkate almayarak hükümeti yıpratmak amacıyla ulusal kararları sorguluyorlar, müzakerecilere ithamlarda bulunuyorlar diyerek bu açık uzmanlar meclisi çağrılarına bir çeşit yanıt verdi. Tabii uzmanlar meclisinin hatırlatmalarında Trump ve Netanyahu'nun savaş suçluları oldukları ve yargılanmalarının sağlanmasının gerektiği gibi hususlar da vardı. Bunlar çok mümkün şeyler değil. Evet, biraz maksimalist kalıyor doğrusu. Velhasıl bugün Doha'dan ne çıkacak göreceğiz. Amerikan tarafı da bu arada dün akşam Beyaz Saray duyurdu. Steve Witkoff ve Jared Kushner'i de Doha'ya gönderdiler. Doha'ya ulaşmışlar ama tabii dediğim gibi El Cezire televizyonu bir İranlı yetkililerle bir görüşme olmadığını, niye gidiyorlar o zaman onlar da oraya, tabii öyle bir sorun var. Katar arabulucu olarak bir açıklama yaptı. Katar Dışişleri Bakanlığı şimdilik bir üst düzey görüşme planlanmadığını söylediler, doğruladılar yani görüşme olmayacağını. Ama öte yandan da İran'ın dondurulmuş 12 milyar dolarlık varlığının ilk aşamada 6 milyar dolarlık kısmının serbest bırakılması meselesinin hala çözülemediğini söylüyor Katar Dışişleri Bakanlığı. Yani onu da kurtaramıyorlar. Ayrıca Hürmüz ihtilafını dizginlemeye yönelik bir gerilimi azaltma kanalı kurulduğunu iddia ettiler. Daha önce yalanlamıştı devrim muhafızları hafta sonu gelişmelerin ardından. Yani gördüğünüz gibi mutabakat bağlamında bir gelişme var mı? Yok. Ama Doha'dan bakalım neler çıkacak. Bu arada devrim muhafızları dün Hürmüz Boğazı ile ilgili bir yine uyarı yayınladılar. Bizim gösterdiğimiz rota dışında kimse çıkamaz dediler. Aslında genel anlamda mutabakat sağlandığından bu yana bir gemi trafiğinde artış var Hürmüz Boğazı'ndan geçiş bakımından, ama çatışma yaşandıktan sonra hafta sonu son iki günde de keskin bir düşüş. Sadece cumartesi 29, pazar 12 gemi geçebilmiş. Bu deniz tedarik zinciri veri platformunun verdiği bilgiler. Burada tabii 5. madde, mutabakatta bir 5. madde var. Bu 5. madde 60 gün boyunca İran'ın Hürmüz'ü açık tutması, ticari gemilere ücretsiz bir biçimde deniz mayınlarının temizlenmesi ve seyir sefer güvenliğine ilişkin tedbirlerin hayata geçirilmesini içeriyor. Tabii Körfez çapında müzakereyi 30 gün içerisinde yapmak durumunda İran, hem Umman'la kıyıdaş ülke olarak hem de diğer Körfez ülkeleriyle. Tabii Amerikan tarafı geçici bir güvenlik düzenlemesi olarak bunu görüyor. İran tarafı da başka bir şey olarak görüyor ama İran'ın bu işleri kotarabilmesi için Umman'ı ikna etmesi gerekiyor. Şimdi İstanbul Boğazı örnekleri veriliyor ama İstanbul Boğazı'nda Türkiye'nin egemenlik hakları var. İki tarafı da Boğaz'ın, Türkiye toprakları, ama tabii Hürmüz'de durum öyle değil. Bir tarafta Umman var ve Umman hafta sonu, geçtiğimiz hafta daha doğrusu, Marco Rubio'nun bölge ziyaretinin hemen ardından geri basmaya başladı diyebiliriz rahatlıkla. Alametleri gelmişti. Uluslararası Denizcilik Örgütü'yle anlaşıp bir geçiş koridoru oluşturma girişimi, tabii İranlılar bunu engellediler ama sonunda dün ortak komite toplantısı yaptı İran ve Umman. Maskat'ta yapıldı. Çok somut oradan bir şey çıkmamakla birlikte tabii Umman Dışişleri Bakanı Fransa'yı ziyaret ediyor. Bedir bin Hamed el-Buseydi ve Fransa'da açıklamalar yaptı. Açıkça Boğaz'dan geçişlerin ücretlendirilmesine itiraz ettiklerini söyledi. Seyri sefer serbestliği uluslararası hukuk çerçevesinde korunmalı dedi. Geçiş ücretleri gönüllü denizcilik hizmetleri arasında ayrım yapılması gerektiğini, isteyen bir takım devletlere, deniz taşımacılığı şirketlerine deniz güvenliği, çevre koruma, kirlilikle mücadele ve acil müdahale alanında hizmetler sunuluyor. Yani bunlar yan hizmetler tabii. Geçiş ücreti İran'ın formülasyonu buna çok uyan açıklama değil Umman Dışişleri Bakanı'nın. Daha çok Malakka ve Singapur boğazlarını örnek göstermiş ve tabii BM Deniz Hukuku Sözleşmesi diyor. Tabii Fransa Cumhurbaşkanı ile görüştü Macron, bu arada yine dün akşam gördüm, yine güneş gözlüğü suratında kapalı alanda da biliyorsunuz karısından dayak yediği yolunda bütün sosyal medya siyaset magazinine dönüştü artık. Uçak kapısında görüntü yayınlandığından bu yana. Neyse, o ağırladı tabii ve bir mayın temizleme işbirliği. Macron bu arada 40 yıl sonra bu Umman'dan ilk defa Fransa'ya bir ziyaret gerçekleşmiş. Umman Sultanı Tarık'ı ağırlıyor Macron ve orada tabii Hürmüz'den geçiş güvencesi vurgusu bu ziyarette yapılıyor. İşte ikili ilişkiler, enerji, efendim savunma, lojistik, limanlar filan, klasik bir takım şirketler arasında işte elektrik santrali projeleri gibi ikili mekanizmalar var. Ama öte yandan da mayın meselesi bir boğazdaki mayınların temizlenmesinde işbirliği yapmaya karar verdik diye Fransa hemen bir açıklama yapıyor Umman'da, ama İran tabii hemen İran'dan tepki geldi. Rehberin danışmanı Alekber Velayeti, Hürmüz Boğazı İran'a aittir. İran böyle bir saldırıya uğramış bir ülke ve asla geçmişe dönmeyecek. Umman'la istişare olasılığına atıfta bulunması aramızdaki makul, derin ve uzun süreli ilişkilerin tarihine dayanıyor. Dolayısıyla da dış etkenler ve baskılar nedeniyle herhangi bir sapma Umman'ın olumlu ve saygın imajını bozabilir. Yani böyle işlere kalkışmayın mesajı veriyor. Ayrıca İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi de açıkça uyardı. Mutabakat zaptında mayın temizleme meselesi İran tarafından yapılacak. Başka bir ülke yapamaz. Yani Fransızları bu işe karıştırmayın mesajı verdiler. Verdi ve ayrıca Garib Abadi Fransa'ya provokasyonlarıyla durumu daha da karmaşıklaştırmamasını tavsiye ediyoruz. Evet, gördüğünüz gibi Fransızlar her yırtık dondan çıkar gibi her yerden çıkıyorlar. Kıbrıs'a üst kuruyorlar, işte Hürmüz'e sarkıntılık yapıyorlar. Bütün bunlarda somut şeyler elde edebiliyorlar mı? Evet, yani Kıbrıs zaten Amerikan ve İngiliz toprağı haline geldi. Uçak gemisine çevirdiler. Bir yancı olarak Fransızlar orada olabilirler belki, ama Hürmüz biraz daha sıkıntılı tabii ki. Evet, Amerikalılar şu an sakin gözüküyor olabilirler ama dün de aktarmıştım, muazzam bir ekipman trafiği tespit edilmişti. Ayrıca tabii Katar'daki El Ubeyd hava üssünde 20 yeni yakıt ikmal uçağı tespit edilmiş. Zaten CENTCOM'un en az 50 bin askeri var. Şimdilik bir mola aldı Donald Trump. Bu iş böyle gidecek mi belli değil. Tabii Amerika'nın mola ihtiyacı, Kürmüz kilidini açamaması, İran'a hava saldırılarının tek başına rejimi değiştirmemesi elbette zarar verdiler İran'a, ama stratejik hedeflerini hayata geçiremediler. Ondan sonra da tuhaf Trump usulü müzakerelere döküldü. Amerika'da bu arada stratejik petrol rezervleriyle ilgili zor durumda gözüküyor. 43 yılın en düşük seviyesine gerilemiş. Varil azalmış. 325,7 milyon varile gerilemiş. 1983'ten bu yana ilk defa bu kadar gerileme. Toplam petrol stokları da tabii 28 Şubat'ta başlatılan savaştan bu yana 111,4 milyon varil azalarak 743,3 milyon varile düşmüş. Bu da 84'ten bu yana en düşük seviye. Tabii bütün bu yakıt fiyatları artınca onları dengelemek için rezervlerden 172 milyon varil petrol saldılar. Ya daha doğrusu taahhüt diyelim. Bu rezerv illa fiziksel olarak var olacak diye bir şey yok tabii ki, Amerika'nın var da. Neyse, yani bunlar tabii piyasaları, her şeyi etkiliyor.
0: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Evet, yani Amerika bu işin peşini bırakmış değil. Ayrıca askeri olarak arada dişlerini de gösteriyor gördüğünüz gibi. Amerikan Kongresi'nde ilginç bir not çıktı. Demokrat milletvekili Kamala Gerdow açıklamış. Temsilciler Meclisi'nde Dışişleri Bakanı Marco Rubio soruları yanıtlarken demiş ki, şunu söylemeliyim ki benim için en önemli ya da olumsuz nokta, adam Rubio'ya mutabakat zaptı ve ortak kapsamlı eylem planı, Obama döneminde İran'la yapılan çok taraflı nükleer anlaşma ortak kapsamlı eylem planı diye anılıyordu. Aradaki farkı sorduğumda oldu demiş. Milletvekili, Demokrat milletvekiline göre Rubio diyor ki, yani Obama'nın anlaşması gerçek bir anlaşmaydı. Bu mutabakat zaptı ise sadece konuşmaya devam edeceğiz diyen imzalı bir kağıt parçası. Evet. Amerikalılar bunu böyle görüyorlar. Her ne kadar, yani tabii Amerika kağıt parçasını bırakın, imza atsa, Güvenlik Konseyi'nde anlaşmayı onaylasa bile uygulamıyor. Bunun örnekleri var. Ukrayna'daki Minsk anlaşmaları bunun en somut örneği. Kimileri İran'daki bugünkü durumu zaten boş yere Ukrayna sorununda, krizinde, darbe sonrası, Amerikan CIA darbesi sonrasında zorda kaldığı için, Ukrayna yenildiği için Merkel'in devreye girmesiyle yapılan anlaşma ve BM Güvenlik Konseyi'nde onaylanması, Obama yenilgi sonrası onay vermişti Güvenlik Konseyi'nde, veto etmemişti. Sonra uygulandı mı anlaşma? Uygulanmadı tabii ki. Dolayısıyla kağıt parçası ya da BM Güvenlik Konseyi onaylı anlaşma fark etmez. Amerika ile anlaşma yapamazsınız. İmkanı, ihtimali bunun bence yok. Bu da onun göstergesi. Ama tabii herkes bu oyunu oynuyor. Elbette devletler kendi çıkarlarını nasıl algılıyorlarsa ona göre oynuyorlar. İran'da farklı değil. Evet, tabii mutabakatın birinci maddesi Lübnan. Ve Lübnan'da Amerikalılar, İsrail bu mutabakatı tanımıyor zaten. Savunma Bakanı İsrail'in, İsrail Katz, yarın İsrail İran'la savaşa girebilir. İsrail ordusu bunu bekliyor. Şimdilik Trump'ı sabote etmek istemiyoruz, çabalarını sekteye uğratmak istemiyoruz. Ama taviz maviz yok. Mavi beyaz harekata, bu Amerika katılmadan, yani bir tek İsrail'in yaptığı harekatlara mavi beyaz diyorlar, öyle anıyorlar. Hani İran'ın ateş açmasına hazırlanıyoruz diye. Ayrıca Müşteba Hamene'yi de sormuşlar, İran rehberi, dini liderini, ölüm için işaretlendi demiş. Hedefli suikastlar yani. Evet, tabii İsrail şu an Lübnan bağlamında bir parça daha rahat. Çünkü Amerikalılar Beyrut'taki Cumhurbaşkanı ve Başbakan, yani Maruni ve Sünni kanat üzerinden Lübnan'a bir çerçeve anlaşma imzalatmayı başardılar. Dün aktarmıştım, konuşmuştuk. Hemen ardından CENTCOM komutanı Brett Cooper iki ülkeyi ziyaret etmiş. Çünkü bu çerçeve anlaşması Amerika'ya bir takım mekanizmalarda, askeri varlıkta sunuyor. Nitekim kendisi diyor ki bölgede 50 bin Amerikan askeri var, teyakkuzda hazır durumdalar diyor. Ve tabii her konuda, yani hiçbir yerden İsrail ne Lübnan'dan çekiliyor güneyinden, ne Gazze'den çekiliyor, tam tersine birazdan aktaracağım, genişletiyor. Ve aynı zamanda da İran'a bir darbe, çünkü İran mutabakatı Lübnan'da ateşkes şartını koşmuştu. Ama İsrail oradan girdi, buradan çıktı. Bir de Washington'da çerçeve anlaşmasına Lübnan hükümeti doğrudan görüşmelerle imza koyunca böyle bir İran'a Lübnan çalımı atmış oldular. İsrail Katz da öyle söylüyor. Ve tabii bunun güvenlik ekleri, dün gizli ekleri Lübnan hükümeti yayınlanmasını çok da istememiş galiba. Bir de güvenlik eki var. Washington Post gazetesi buna yer vermiş. Burada açıkça Amerikan askeri rol oynayacak Lübnan'da. Bir Amerikalı yetkili Washington Post'a aktarmış bunları. Ve aslında 2024'te ilk ateşkes Kasım'da Hizbullah darbe yediğinde Lübnan'da ateşkes anlaşması sağlandığında bir şekilde Lübnan'da personel bulundurmaya başlamışlardı, ama burada daha fazla olacak gibi gözüküyor. Bilmiyorum, göreceğiz bunların tabii etkileri ne olacak bir şekilde. Dün çerçeve, zaten programın son bölümünde de konuşacağız, ama çerçeve anlaşması özetle normalleşmenin yol haritasını ortaya koyuyor, ama İsrailler çekilmeyecekler hiçbir yerden. Bir takım pilot bölgede, o da iki bölge var, Lübnan ordusuna işlerine yaramayan bölgeleri devredecekler ve bunun karşılığında bütün Hizbullah'ı, bütün direnişi silahsızlandırmak için Lübnan ordusu seferber olacak. Nasıl olacaksa onu henüz tam olarak bilemiyoruz. Bu arada tabii ateşkes diyorum, mutabakat diyorum, birinci madde diyorum. Dün gece yine Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi. Her yerde topçu bombardımanları, helikopterlerle asker indirme. İsrail'in durduğu yok. Doğrusu mutabakat ihlal ediliyor. İranlar uyarıyorlar. Lübnan siyaseti karışık zaten. Meclis Başkanı Nebih Berri El Ahbar konuşmuş, gazetesine konuşmuş ve açıkça meclisten geçmeyecek bu anlaşma ve asla uygulanmayacak diyor. Hatta çok büyük tehlike yaratıyor. Lübnan içerisinde ayrışmalar körüklenecek diyor. 1983 anlaşmasından 10 kat daha kötü diyor. Burada ulusal egemenliğinin tamamen hedef tahtasına konduğunu söylüyor. Hizbullah zaten öyle şeyler söylüyor, ama tabii Emel hareketini ve Şii kanadı temsil eden daha yumuşak bir figür Nebih Berri. Genelkurmay Başkanı Rudolf Heykel bu arada görevden alınabilirmiş. Çünkü o Hizbullah'ı silahsızlandırmaya kalkışırlarsa kriz çıkacağını bilenlerden. Nebih Berri Genelkurmay Başkanı kırmızı çizgimizdir diyor. Evet, tabii nereye varacak bu iş hakikaten bilmiyorum. Birazdan doçent doktor Yasin Atlıoğlu'yla da konuşacağız. O çok daha benden yakından takip ediyor ve biliyor Lübnan'ı. İsrail bu arada Gazze'de de saldırıları sürdürüyor. Han Yunus Gazze'nin güneyinde, Mavasi'de Filistinlilerin çadırları vuruldu. Ölenler var. Aralarında bir bebek var. Suvar Sair Ebu Dras ve 23 yaşındaki annesi de hayatlarını yitirmişler. Zaten Gazze'nin yaklaşık %70'i hala İsrail kontrolünde. Trump'ın bir barış kurulu var, ama ne işe yaradığını pek kimse bilmiyor. Ve son haberler, İsrail Devlet Televizyonu'nun haberi bu. Hamas'ın yeniden silahlandığı gerekçesiyle bir rapor sunulmuş İsrail ordusuna, Genelkurmay Başkanlığı'na. Gazze'ye yeni saldırı hazırlıkları olduğunu söylüyor İsrail Devlet Televizyonu. Tabii Amerikan tarafı da bir takım barış, Trump'ın barış kurulu, barış planı, barış konseyi, böyle mekanizmalar kurulmuştu. Onunla ilgili taleplerde bulunmuş, iletmiş daha doğrusu talepleri İsrail'e, ama Lübnan'da olduğu gibi İsrailler uygulamıyorlar, oluyor bitiyor. Açıkçası çok da farklı bir sonuç getirmiyor. Aynı zamanda Batı Şeria'da da gerilim dinmiyor ve Hayom gazetesi İsrail'in yeni ilhak girişimine dair bir habere yer vermiş. Yaklaşık 100 stratejik nokta, buralarda yerleşim planları hazırlanıyor. Netanyahu'ya yakın isimlere de sunulmuş. Filistin Kurtuluş Örgütü örgütleri, onlara bağlı çalışan gruplar raporlama yapmışlar. Tamamen Batı Şeria'nın ilhak sürecinin tehlikeli bir adımı diyorlar. Evet efendim, yani çok değişen bir şey yok gördüğünüz gibi. Tabii bu arada bir de Irak denklemi var. Dün de aktarmıştım. İran Dışişleri Bakanı Irak'ı ziyaret etmişti. Hamaney, Ayetullah Ali Hamaney, İran'ın öldürülen, 28 Şubat öldürülen dini lideri için törenler yapılacak. 8 Temmuz'da Kerbela'da, tabii Irak'ta da bir Şii, Irak'ın nüfusunun çoğunluğu Şiilerden oluşuyor. Irak hükümeti onay vermiş bu törenlere tabii. Diğer yandan da tabii Irak'ta bir de Amerika ile ilişkileri dengeleme çabaları var. 17 Temmuz'da ABD'yi ziyaret edecek Irak'ın yeni başbakanı Ali Zeydi, hatta sonra Türkiye ve Suudi Arabistan'ı, hatta İran'ı da ziyaret edecekmiş. Yolsuzlukla mücadele başlıklı operasyonlar yaptıkları haberleri düşmüştü ama böyle darbe gibi sokaklarda askerler salınarak yeşil bölgede, Irak'ta tabii hassas bir yerde, aynı zamanda Irak'ta tabii Irak Dışişleri Bakanı Suriye ziyareti var. Fuat Hüseyin enerji, ekonomik güvenlik, Hürmüz krizinden sonra Kerkük ve Banyas arasında bir kullanılan boru hattı, buranın geliştirilmesi. Çünkü 2003'te Amerika Irak'ı işgal ettiğinde 300 bin varile kadar petrol taşıyabiliyordu bu hat. Sonra işgalle kesilmişti. Şimdi tekrardan canlandırıyorlar. Tom Barak, Ankara Büyükelçisi ve bölge temsilcisi Trump'ın, o da bu işlerde parmağı var tabii. Ve sanıyorum Amerika'nın petrol devleri tabii. Onlar pastadan payı onlar alacaklar. Exxon ve Chevron Irak sahalarında geri döndürecek. Yani zaten paralarını da Amerikan FED'e yatırıyorlar. İşgal sonrası değişen ne var diyeceksiniz Irak'ta. Böyle bir tabii denklem var. Bir yandan da tabii Irak dedik, Kürt gruplar, Trump onları kullanmak istedik ama silah gönderdik işte... İşte ben memnun değilim Kürtlerden, hani İran'ı devirmek için, işgal için Kürtleri kullanışlı aygıt olarak sundu Trump uzun süre. Fakat diğer yandan İranlılar da teyakkuzda, anladığım kadarıyla hafta sonu, hatta mutabakata rağmen bir takım silahlı Kürt grupları, PJAK özellikle onların merkezlerine vuruyorlar. Sınırdan bir takım sızma girişimleri olduğuna dair haberler görüyorum. Hatta İran bir kara harekatından rahatsız olası diyelim ve kara kuvvetleri, yeşil berelileri, özel eğitimli askerleri sınır boylarına yerleştiriyor. Sınır güvenliği, bu da Irak diye anlıyorum ben. Enteresan gelişmeler. Tamamen kara işgalini dışlamamakta fayda var diye düşünüyorum. Evet, bir yandan da Suriye tabii. İsrail Suriye'nin güneyini de işgal etmeye devam ediyor, tampon bölge diye. Hafta sonu da Kuneitra ve Dera'da operasyonlar yapmışlardı. Bir yandan da Türkiye ile de kapışma devam ediyor ama Savunma Bakanı İsrail Katz Türkiye ile ilgili bu sefer farklı bir söylem tutturmuş. Türkiye üzerinden geçen hava rotaları, İstanbul Boğazı bize açık. Azerbaycan'dan petrol akışı sürüyor. Erdoğan'ın daha aşırı hale geldiğine şüphe yok. Ama yani Lübnan anlaşmasına bozuldu. Hırsları var onun için. Onun dışında yani Suriye tabii, İsrail öyle diyor, İsrail Savunma Bakanı. Bizim sorunumuz Türkiye ile Suriye. Her halükarda biz oradan gitmiyoruz, terk etmeyeceğiz Suriye'yi. Türk etkisi var Suriye'de diyor. Ama öte yandan da Erdoğan'ın savaşa katılmak istediğini zannetmiyorum İran'la bağlamında. Trump'ın öyle bir takım lafları olmuştu. Yani henüz bizim düşmanımız değil demeye getiriyor. Bizim biraz sürtüşsek de bazı konularda kaynaklar akıyor İsrail'e demiş İsrail Savunma Bakanı.
0: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Evet efendim, böyle bir çerçeve var. Şimdi gelelim Avrupa kanadına. Avrupa'da dün aktardım, yanıyor Avrupa. Yani tabii 35 derece, 40 derece falan, 37 derece, bunlar Avrupalılar için gerçekten yüksek dereceler. O yüzden büyük kriz çıktı. Bir de çevrecilik tırnak içinde trendy topic biliyorsunuz, işte klima kullanmamak vesaire. Şaka bir yana İsviçre'de bugün her yerde haberleri var. İsviçre Alpleri görülmemiş buzul erimesi yaşıyor. Hava dalgası, sıcak hava dalgası nedeniyle gözlemler yapmışlar son günlerde ve her 6 saniyede bir olimpik yüzme havuzu büyüklüğünde buzul ve kar kaybettiklerini söylüyorlar. Kar yağışı da bu kış biraz az olmuş anladığım kadarıyla, bir de bu sıcaklıklar çarpmış. Almanya'da bayağı bir büyük tartışmalar var. Hayat felç olmuş, 41 dereceyi aşmış, 43 Almanya'dan arkadaşlarım bana 43 derece burada diye şikayet ediyorlardı. Tabii her şey etkilenmiş, yani toplu ulaşım, hastaneler, huzur evleri, raylar, eriyen ray derzleri, öyle şeyler var gerçekten. Bir de tabii klima kullanmama, küresel ısınma temalı bir de acayip tartışmalar var. Almanlar meğer komşularını şikayet ediyorlarmış, ispiyonluyorlar. Bunlar klima kullanıyor. Sıcaktan terleyip klima kullandıkları için komşularını şikayet eden Alman aklı. İlginç yani, hakikaten şaşırtıcı doğrusu. Neyse yani büyük bir kavurucu sıcaklarla boğuşan bir Almanya. Ama tabii siyasetin sıcağını biz hissedeceğiz herhalde. Şimdiden ısınma turları Avrupalılar, Batılılar, İngiliz Başbakanı Starmer, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Londra'da görüştü. Savunma yatırım planı açıklayacak. Giderek istifa etmek zorunda kaldı. Niye açıklıyor? Yani adamın politikaları benimsenmediği için, skandalların ardından hiçbir işe yaramadığı için istifa ediyor ve giderek ülkeyi bağlayıcı savunma yatırım planı sunacak. Bunu konuşmuş tabii Starmer. Avrupa'ya daha çok militarize etmek için daha çok paralar. Trump da öyle istiyor. Trump'a iyi görünmeler vesaire, görüşmüşler Rutte ile değerlendirme yapmışlar. Dün aktarmıştım, Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii Türkiye'de de NATO zirvesi öncesi parlamento başkanları toplantısı yapıldı. Ona hitap etmişti Cumhurbaşkanı. Yani genel olarak tabii Türkiye'nin pozisyonunu belirten bir konuşma. Özellikle dünyadaki yeni dönüşümler, işte savaşlar, krizler, Gazze, Lübnan'daki durum, yeni dönemin ruhunu okuma gayretleri. Tabii diğer yandan da Ankara zirvesine yoğun ilgi, sınavalarla mücadele etmek, ittifak dayanışması vurguları Cumhurbaşkanı'nın. Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız fakatsız bir güvenlik savunma ağı oluşturmak. Teksas, neden Teksas olduğunu çok anlayamadım doğrusu söylemek gerekirse, ama en başta savunma sanayi tabii. Türkiye'nin Avrupa güvenliğinde vazgeçilmez faydaları olması. Ne gibi fayda? Avrupalılar kendi halklarını savaşa sürüklüyorlar. Türkiye'de savaşa mı sürüklenecek gibi bir soru çıkıyor ortada. Avrupa'yı düşünebiliyor musunuz? Avrupalıları savunacağız diye savaşa giriyoruz. Ezalet. Neyse. Tabii Cumhurbaşkanı İsrail'i eleştiriyor. Bir yandan Türkiye Avrupa'nın savunmasında söz sahibi olacak ama diğer yandan da Ukrayna-Rusya'da diyalog, çözüm vesaire. Avrupalılar savaş istiyorlar, çözüm istemiyorlar yani. Açıkçası biraz çelişkili doğrusu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Reuters haber ajansına bir röportaj vermiş. ABD'nin NATO'dan çekilme niyeti yok diyor. Haklı bence de, yok öyle bir niyeti tabii. Abartıyorlar. Yine aynı şeyler. Ben bildim bileli çeyrek asırdır. Ay Avrupa özellikle, ay bu Amerikalılar, ay beyin ölümü, ay yani sürekli bunları tartışıyorlar. Ve bir şey çıkıyor mu? Çıkmıyor tabii ki. Hepsi yalan dolan. Dolayısıyla doğru bir tespit. Milli Savunma Bakanı'nın tespiti. NATO'yu diyor, Avrupa Atlantik güvenliği savunması için benzersiz bir temel platform diyor. Öyle olmaya devam ediyor diyor. Bir kriz değil, değişen güvenlik ortamına uyum süreci diyor. Güvenlik yani hegemonya diyelim, öyle anlayalım. Avrupa ayağını güçlendirmeye yönelik somut yol haritası oluşturma. Yani Amerikalılar tabii yetti artık, sizin paraları biz ödeyemeyiz, kendi başınızın çaresine bakın diyorlar. Burada Amerikalılar suçsuz değil tabii, Avrupalıları militarizm hevesini körüklüyorlar Avrupalıların açıkçası. Yaşar Güler diyor ki Türkiye'yi Avrupa savunma girişiminden dışlamanın stratejik açıdan yanlış bir yaklaşım olduğuna inanıyoruz. Yani inanç soruyu soracağım. Bize ne Avrupa'dan? Biz mi savunacağız Avrupa'yı? Onu anlamakta zorlanıyorum doğrusu. Ha, silah üretirsin, satarsın, ticaretini yaparsın, karına bakarsın ama Avrupa'da elin Avrupalısını, Avrupa'yı Türkiye'ye, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye davranış biçimlerine bakarsanız neden yani biz savunuyoruz anlamakta zorlanıyorum. Neyse. Böyle söylemiş görüşleri bu şekilde Yaşar Güler'in. Bugün Kaya Kallas Avrupa'da ne işe yaradığını kimsenin anlamadığı dışişleri güvenlik politikası temsilcisi, genişleme komiseri Marta Kos, İçişleri komiseri hepsi Ankara'ya gelmişler. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la konuşuyorlar. Biraz alışılmadık bir hamle deniyor. Ama neden? Yani Türkiye'nin değişen dengelerde stratejik değerinin artması. Peki ne konuşacaklar? Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisi, efendim bağlantısallık. Ne bu? Bağlantısallık, ulaştırma projeleri, göç ve savunma efendim. Ben size söyleyeyim, hiçbirinden hiçbir sonuç çıkmayacak. Beyhude işte uçak yakıtı harcıyorlar, klimaları çalıştırmayıp sonra uçak yakıtı harcayıp Ankara'ya gidiyorlar ve Türkiye'ye yalakalık yapıyorlar. Başka da bir sonuç çıkacağını düşünmüyorum. Asker masker talep edecekler mi falan diye kaygılanıyorum. Sadece Türkiye'den bizim evlatlarımız gidip Avrupalılar için hayatlarını yitirecekler diye. Sadece benim kaygım Avrupa Birliği'nden bahsederken bu. Onun dışında bir şey beklentim yok doğrusu. Evet, tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Friedrich Merz'le telefonda görüşmüş. İkili ilişkiler efendim. Türkiye AB üyesi ama 2018'den bu yana zaten öyle bir dosya yok yani, neyse. ve bir şekilde Avrupalılar öyle bir dosya olmadığı için özel bir işte karşılıklı çıkar alanlarında işbirliği, aslında Merkel'in imtiyazlı ortaklık dediği şey, bahsettikleri şey o. Avrupalıların Türkiye'de de böyle Avrupa'ya bakıp ay orada hukuk var, demokrasi var falan gibi şeyler söylüyorlar. O da külliyen yalan. Avrupa Birliği Ukraynalı Nazileri Avrupa Birliği'ne üye yapmaya çalışıyor, yani böyle bir demokrasi anlayışı. Türkiye'ye bir de böyle şeyleri yani reva görüyorlar, inanılır gibi değil. Neyse. Evet, şimdi tabii Rusya NATO zirvesiyle ilgili, Rusya Ukrayna dosyasıyla meşgul malum. Maria Zaharova Dışişleri Sözcüsü'nün açıklaması oldu. Ve özellikle de NATO'nun Kiev rejimiyle birlikte Rusya topraklarının derinliklerine, hava üslerine saldırı amaçlı yeni silahlar üretmeyi planladığı haberini dün paylaşmıştım sizinle. Açıkça bu üretim için şirketleri teşvik ediyorlar ve bu konuda pervasızca saldırgan eylemlerin bu silahları üreten işletmelere yoğunlaşacaklarını söylemiş ve tabii ne kadar akılları kaldıysa NATO'da onları da yitiriyorlar diye bir tespiti var Zaharova'nın. Ukrayna'yı askeri sistemler için test alanı olarak kullanıp NATO'nun fayda sağlamaya çalıştığını söylüyor. Bu iş yani işi tırmandırıyorlar diyor ve Rusya bu perspektiften değerlendirecek diyor. Biliyorsunuz son dönemde işte yaptırım uyguladıkları, bu yaptırımların hiçbiri uluslararası hukuka uygun, uluslararası hukukla alakalı değil, tek taraflı. Devlet, yani Türkiye ben yaptırım uyguluyorum diyor, yaptırım uyguluyor. O kadar. Rus petrolü taşıyan yabancı bayraklı tankerleri korsanlar gibi durduruyorlar. En son Sicilya açıklarında Fransa yapmıştı. Şimdi tabii Rusya'nın da daha önce Patrushev'de açıklamıştı. Times gazetesi bunu işlemiş. Tanker filosunu baskınlardan korumak için silahlandırma meselesi. Bir aslında Mayıs'ta Estonya'da çekilmiş görüntüler eşliğinde haberi sunmuşlar. Ben size aktarmıştım aslında bunu, bu gelişmeyi. Patrushev'in de açıklamaları olmuştu. Bir Colt 12.7 milimetre ağır makineli tüfekler koymuşlar bir takım tankerlere. Tankerlerin hepsine yapılacak diye bir şey yok. Bu arada Rus tankeri diye haberlerde geçiyor. O tankerlerin çoğu başka ülkelerin bayraklarıyla Rus petrolü taşıyor olabilir. Bu olayın kendisi korsanlık dışında ifade edilemez. Çünkü tek tarafta hiçbirinin uluslararası hukukla, denizcilik hukukuyla falan bir alakası elbette yok. Evet, Monaco'da dün bir saldırı, bir patlama, Fransa sınırına yakın bir yerinde Ukraynalı iş insanı Vadim Yermolayev ve ailesi sanıyorum hedef olmuş. 3 kişi yaralanmış. Aslında 2023'ten beri Zelenski'nin yaptırımları altında, dolayısıyla Ukraynalıların iç hesaplaşması olarak algılanıyor. İkisinin durumu ağır deniyor. Tabii Fransa'da Fransız siyasetine yansımış, yakın olduğu için sınırda. Florent Philippot demiş ki Zelenski rejimi organize etti bunu. Artık ölümcül saldırıları doğrudan bize doğru geliyor diyor. Evet, bence daha çok gelecek yani, bana sorarsanız. Bunlar yani daha başlangıç, öyle diyelim. Zelenski Polonyalıları çok kızdırmıştı. Çünkü Nazi işbirlikçileri 100 bin Polonyalının kanları ellerinde onlara devlet onuru ile yeniden gömdü. İsimlerini Ukrayna özel birliklerine verdi. Polonya siyasetini alt üst etti. Yani tabii Polonyalılar tarihsel olarak en büyük Rus düşmanları, ama onlar bile dayanamadılar, artık yeter dediler. Açık Nazileri onurlandırıyor bu adam diye. Hani daha önce banderacılık falan deyince Rus propagandası diyorlardı. Alın size kapak. Yani bizzat adamın kendisi devlet nişanı, devlet onuruyla Nazi işbirlikçilerini, katilleri gömdü. O yüzden ne oldu Rus propagandası? Hani kendi yapıyor bunları. Evet, Polonya Savunma Bakanı demiş ki Kiev bu OUN ve UPA, Ukrayna aşırı milliyetçi Nazi örgütleri yani, bunları yüceltmekten vazgeçmezlerse AB'ye katılamazlar. Onay monay vermez. AB'ye katılıp katılmayacağı Ukrayna'nın ayrı bir dosya. Yani zaten hangi Ukrayna diye sormak lazım, ama tabii Polonyalılar artık yetti, bizim insanlarımızı katledenleri yüceltiyor bu adamlar diyorlar. Ayrıca koşulsuz finansman da sağlamamak lazım bunlara diye şikayetler başlamış durumda. Cephe hattında durum efendim, Konstantinovka artık bina bina temizleniyor. 3 bölge önemli. 2014 darbesinden sonra Donbas direnişi Kiev'de güvenlik servislerini CIA ele geçirdiğinde, ben 2018'de gidip konuşmuştum bizzat Donetsk'te, Kiev'den askerler, polisler Slavyansk, Kramatorsk, Konstantinovka hattına gelmişler ve direnişi, darbeye karşı oradan başlatmışlardı. İşte Donetsk, Donbas savaşı, Donbas dosyası bu bölgelerde kapandı, kapanacak. Konstantinovka %90-95-96 çeşitli tabii oranlar verilebilir. Bina bina temizlik devam ediyor ve Slavyansk artık bu direnişin organize edildiği Kramatorsk, Slavyansk. Bunlar birbirlerine çok yakın yerler. Ukrayna sahasını bilenler bilir. Dolayısıyla Slavyansk'ın düşmesiyle Donbas dosyasını Rusya Federasyonu kapatmaya hazırlanıyor. Diğer yandan Krasny Liman'da da ilerlemeler bildiriliyor. Vadim Kononikov öldürülmüş Zaporojye bölgesinde. Ukraynalı komutan, hangi koşullarda bilmiyorum. Zaten Mayıs'ta olmuş ama şimdi açıklanması enteresan tabii ki. Rusya'nın birleşik saldırıları var. Fabrika bölgeleri, yakıt depoları, Ukrayna ordusunun kullandığı yakıt depoları. Herkes sürekli olarak Rusya ile ilgili dosyayı konuşuyor ama ben her akşam yakıt depolarının, Ukrayna ordusunun kullandığı yakıt depolarının havaya uçurulduğunu görüyorum. Tabii ki İHA meselesi Rusya için çözülmesi gereken bir mesele. Dün aktarmıştım. Devlet Başkanı Vladimir Putin açıkça dile getirdi bu konuda. Özellikle Kırım'la ilgili sorunun en kısa sürede çözüleceğini, İHA drone saldırılarını enformasyon kampanyasına dönüştürdüklerini, durumun yakıt seviyesinin özellikle Kırım'a tabii kara ve deniz yoluyla arttırılacağını ama kritik olmadığını bunların söylüyor. Rusya büyük bir ülke tabii. Ben yani Haziran başı oradaydım. Türkiye'de herkes işte benzin istasyonları kapalı diyorlardı. Bir benzin, yani şöyle diyeyim, Türkiye'de bir sürü benzin istasyonu var. Bunlardan birisi rafinerisi hedef olduğu için yakıt veremezse ne yaparsınız? Öteki benzin istasyonuna gidersiniz. Öyle birbirinden farklı benzin istasyonları var. Ama Türkiye'de yakıt yok diye haberler vardı. Bunların hepsi tabii ki kaynakları Batı medyasından. Yani başka bir benzin firmasına gidip alabilirsiniz. Tabii burada piyasa koşulları, tarım ve yaz ayları, tarım sektörü pek çok başka gerekçeyle ve tabii ki bazı rafinerilerde bakım çalışmaları Putin'in dediği gibi bunların hızlandırıldığı anlaşılıyor. Sorunun çözülmesi için kolları sıvamış gözüküyorlar. Aynı zamanda tabii Marco Rubio Anchorage'da anlaşma yok demiş.

0: tehdit etmişti. Putin'le Valdai'da konutunda, başkanlık konutunda görüştü. Daha sonra Çin'e gitti Belarus lideri ve Çin devlet başkanıyla başkan tarafından ağırlandı. Ondan da Belarus'un işte ulusal egemenliği, güvenliğine sağlam destekler almış gözüküyor. Xi Jinping'in ortak kader birliğini inşa etme temalı açıklamaları var. Uluslararası mekanizmalarda birlikte hareket etmek. Aynı zamanda Ukrayna saldırılarında Bryansk bölgesinde Belaruslu çocukları taşıyan otobüs hedef olmuştu. BM Güvenlik Konseyi toplantısı yapılacak Rusya'nın girişimiyle. Çünkü doğrudan çoluk çocuk hedef alıyorlar. Bu sabah saatlerinde aynı şekilde Moskova'da bir bebeğin de bulunduğu bir konuta hava savunması sanıyorum çoğunu düşürmüş ama bir tanesi Yegor Yevsk kentinde bir müstakil konuta düşüyor. İki yetişkin ve iki çocuk 6 aylık bebek hayatını yitirmiş ve tabii Rusya öfkeli bu Belaruslu öğrenciler ve son dönemde pek çok sivil hayatını yitirdi. Bunlarla ilgili BM Güvenlik Konseyi'ne durumu taşıyacak Rusya Federasyonu. Bu konuda açıklamalar. Kremlin sözcüsü de sivillerin zarar gördüğünü, herkes bunun farkında olmalı diyerek bugün dile getirdi. Belarus'la ilgili konuyu da Güvenlik Konseyi'ne taşıyorlar. Evet, bunun dışında efendim Çin'le ilgili çok fazla not aktaramamıştım son günlerde. Sürem yetmemişti. Daily Telegraph gazetesinde Çin Büyükelçiliği Londra'da büyük bir büyükelçilik inşası var anladığım kadarıyla, hapishaneye dönüşebilecek diye haber yapmış. Bunların gerçekten bakış açıları çok acayip. Wang Yi Çin Dışişleri Bakanı Kuzey Avrupa turuna çıkıyor. İsveç, işte Finlandiya, aynı zamanda Norveç, buralarda temasları var. AB ile de ticaret görüşmeleri içindeler. Bir takım mekanizmalar kuruyorlar ama Avrupalılar çifte standartlı davranıyorlar anladığım kadarıyla. Bir hani sorunları çözdük ettik dedikten sonra birdenbire kapasite fazlası, üretim fazlası, yani tabii aşırı kapasite, Çin çok üretiyor demeye çalışıyorlar. Alman otomotiv sektörü çok üretiyordu, her yere satıyordu. Fransız şarap üreticileri, İtalyan moda endüstrisi, onlar hiç aşırı üretim yapmıyorlar. Çinliler olunca aşırı üretim oluyor. Bu da enteresan bir durum tabii ki. Batı hegemonyası, kendileri önde değillerse yamuk yapıyorlar. Kendileri her şeyde üstünse hayat şahane, eşit değil hayat zaten, öyle görmüyorlar. Yani başkaları da görmek zorunda değil herhalde bu koşullarda. Evet, bunun dışında Japonya, Çin yeni ihracat kontrolleri açıklamış. 20 Japon şirketi ihracat kontrol listesine alınmış. Yine aynı şekilde 20'si de izlemeye alınmış. Japon militarizmiyle ilgili Çin'in uyarıları son dönemde artıyor. Ama Asya'ya tabii bir ara bu NATO zirvesi bir atlatalım, daha sonra gelişmelere bakacağız. Şimdi Lübnan konuşacağız tekrar. Doçent Doktor Yasin Atlıoğlu'yla az sonra buradayız.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
0: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda Doçent Doktor Yasin Atlıoğlu var. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar Ceyda Hanım.
0: Çok teşekkür ediyorum Yasin Bey katıldığınız için. Şimdi sizinle böyle bir 6 ayda bir Hizbullah meselesini konuşuyoruz. Lübnan zaten bitmeyen bu son savaşında yan cephelerinden. Fakat da bir takım gelişmeler de oluyor. Tam İran Amerika ile yaptığı, henüz uygulanmayacağı da meçhul, mola diyebiliriz, mutabakata birinci maddeye Lübnan ateşkesini koymuşken Amerikalılar bir anda İsrail'le Lübnan hükümetini masaya oturtmuşlardı. 5 turun sonunda çerçeve anlaşması diye bir anlaşma açıkladılar. Lübnan devleti harekete geçiyor deniyor. Yani işgal bitmeden İsrail işgali, pilot bölgeler. Fakat tabii ne kadar yapılacak bilmiyoruz. Öncelikle çerçeve anlaşmasını sormak istiyorum. Çünkü gerek

0: Emel grubu, meclis başkanı gerek Hizbullah itiraz ediyorlar. Fakat bu sefer Amerika biraz ağırlığını koyuyor galiba. Washington Post gazetesi Amerikan askerlerinin de sahada olacağı, CENTCOM komutanı da bölgeye gitti. Tam neler oluyor? İran'a çalım mı? Çerçeve anlaşmasını nasıl okumak gerekiyor? Önce bunu sorarak başlayayım.
1: Tabii Lübnan'daki çatışmanın sona erdirilmesine dair iki ayaklı bir müzakere süreci vardı. Bir taraf İran'la Amerika arasındaki müzakereler. Hı hı. Diğer taraftan hı hı. sizin de söylediğiniz gibi işte Haziran ayında 5. turunu yaptığımız Amerika'nın arabuluculuğunda Lübnan'la İsrail yetkililer arasında yapılan müzakereler. Tabii İran uzun süre yapılan anlaşmanın içine Lübnan'ı sokma konusunda ısrarcı bir tutum gösterdi. Buna karşılık İsrail ise ABD'nin bir takım baskılarına rağmen Lübnan'ı ayrı olarak değerlendiriyordu. Tabii Haziran ayı başına geldiğimizde aslında Hizbullah tarafının da bir ateşkes anlaşmasına olumsuz bakmadığını söylemek mümkün ama Hizbullah'ın bir tane şartı vardı. İsrail'in Lübnan topraklarındaki işgalini tamamen sona erdirmesi. Şimdi de müzakerelerin neticesinde ortaya çıkan metne baktığımızda şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Daha önceki Lübnan'la İsrail arasında veya Hizbullah arasında yapılan İsrail ile Hizbullah arasında yapılan anlaşmalarda hep İsrail geri çekilmesiyle başlıyordu. Bu kez tam tersi bir durum söz konusu. Anlaşmada Netanyahu İsrail tarafının kendi koşullarını net bir biçimde dayattığını söyleyebiliriz Lübnan tarafına. Ve şöyle deniliyor, yani Lübnan ordusu sizin de söylediğiniz pivot bölgeler üzerinden Hizbullah'ın silahlarını toplamaya başlayacak ve bu süreç tamamlandıktan sonra İsrail eğer gerekirse bu yani Hizbullah'ın silahsızlandırıldığına inanırsa geri çekilme işine girecek. Ama tabii bu konuda net bir takvim veya bu geri çekilmeye yönelik bir uluslararası taahhüt de ortada yok. Şimdi bunları yan yana koyduğumuzda gerek Hizbullah gerek işte Şii müttefiki Emel gerekse Lübnan'daki farklı siyasi gruplar anlaşmanın Lübnan'ın egemenliğini garanti edemeyecek bir anlaşma olduğunu söylüyorlar. Yani tabii bunun temel nedeni de İsrail'in geri çekilmesi konusunda herhangi bir net bir taahhüdün sözün ortada olmamasından dolayı tabii bu haklı bir gerekçe. Yani İsrail'in şu ana kadar izlediği politikalara bakarsak taahhütlerini bile yerine getirmeyen bir ülke olduğunu düşünürsek burada tabii diğer taraftan Lübnan ordusuna da çok zorlu bir görev tekrar yüklenmeye çalışılıyor. İşte dün gerek Amerikalı generalin işte yaptığı ziyaret gerekse Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'la Lübnan Genelkurmay Başkanı Rudolf Eykel arasında yapılan görüşmelerde Lübnan ordusunun biraz yine öne itilmeye çalışıldığını net bir şekilde görüyoruz.
0: Hani yani istifa edebileceği heykelin iddiaları ya da görevden alınması mümkün mü böyle bir şey?
1: İşte tam onu söylüyordum ben. Cumhurbaşkanı Aoun bu tür işte orduyu karalamaya yönelik kampanyaların ve ordu komutanının istifasına yönelik taleplerin karşı durulması gerektiğini ifade etti. Yani Aoun ordunun birliğini, bütünlüğünü koruması taraftarı olduğunu gösterdi. Hizbullah Emel tarafının da böyle bir kaygısı var. Tabii burada Rudolf Eykel'in nasıl hareket edeceği önemli. Daha önceki dönemde yani 2024'teki Kasım'daki ateşkesten sonra Rudolf Eykel 2025 Mart'ında göreve geldi. İşte Joseph Aoun Cumhurbaşkanı olmasından sonra. Yani o gün bugündür içeride geçen Ağustos ayından itibaren silah toplama faaliyetleri yapıldı ama hiçbir zaman Hizbullah'la doğrudan karşı karşıya gelmeme konusunda ciddi bir hassasiyet gösterdi Genelkurmay Başkanı. Bu hassasiyetle birlikte tabii sürekli vurguladığı, konuşmalarında vurguladığı bir şey daha var. Lübnan'ın kurtuluşunun aslında iç bütünlüğü korumaktan geçtiğini, yani hem ordunun hem de Lübnan içindeki siyasi bütünlüğün, yani bir iç savaşa yol açabilecek gelişmelerin önünde bir aslında set çekti Genelkurmay Başkanı. Bundan dolayı da başı belaya girdi yani. Geçen sene sonunda Amerika'ya ziyareti ertelendi, bir sürü kriz yaşandı ve aslında bu istifaya yönelik kampanyanın da Joseph Aoun er ne kadar buna karşı duracağını söylese de yine Joseph Aoun'un yanında duran özellikle Başbakan Yavuz Selam ve ülkedeki maruni bir takım siyasi grupların da bu kampanyanın içinde yer aldığını gördük. Hatta bir takım sünni gruplar da artık biliyorsunuz Lübnan'da sağ tarihçiden sonra sünni bir liderlik yok ama o liderliği doldurmaya çalışan bir takım figürler bunu sıkça dile getirdiler. Amerika tarafından ve Suudi Arabistan gibi ülkeler tarafından da böyle bir talep olduğu söylendi. Ama tabii bu konuda orduya bir baskı yapıldığı veya zorla görevden alınması gibi bir durum olduğu takdirde ki işte Şubat-Mart aylarında gördük ordunun içerisinde bir takım gruplaşmaların da ortaya çıktığını işte. Genelkurmay Başkanı yanında olan taraf ve karşısında olan taraf. Bu da aslında Lübnan ordusunun Rudolf Heykel'in görevden alınmasından sonra nasıl ayakta kalabileceğinde büyük bir soru işareti ortaya çıkartıyor. Yani yerine kimi atayacaksın ki? Şunu da söyleyeyim tabii Rudolf Heykel Joseph Aoun'un görev arkadaşı. Yani
0: evet.
1: Joseph Aoun Genelkurmay Başkanı olduğu sıralarda işte 2006'larda 2016-2017'lerde bu kuzeyde yapılan işte IŞİD karşıtı operasyonlarda falan birlikte görev yaptı ve güney konusunda deneyimli bir subay. Şimdi bu tavır konusunda iki tane olasılık var Lübnan basınını okuduğumuzda. Bir taraf işte Lübnan ordusunun Hizbullah'a doğrudan müdahil olduğu takdirde bir çatışmaya girdiği takdirde bir iç savaş ortaya çıkabileceği, ordunun dağılabileceğine yönelik. İkinci bir grupsa Hizbullah'ın gücünü kabul etmekle birlikte Hizbullah'ın işte ilk İsrail Hizbullah savaşında aldığı darbeler ve bu son İran savaşından sonra da Hizbullah her ne kadar savaşmaya devam ettiyse yine askeri gücünde bir takım zayıflamanın olduğunu iddia edenler de var. Yani Rudolf Heykel'in aslında birinci grup Rudolf Heykel'in aynı tavrını sürdüreceğini iddia ederken ikinci grup Hizbullah'ın zayıflaması paralel olarak uygun zamanı beklediğini söylüyor. Yani eğer bu ikinci grubun dediği doğruysa hükümetin Hizbullah'ın silahlarına yönelik yapacağı hamlelerde ordunun da harekete geçmesi gibi bir durum söz konusu olabilir ama ben birinci gruba daha yakınım. Yani çünkü Rudolf Heykel hem ülkenin şartlarını çok iyi bilen hem de ordunun bir Hizbullah'la çatışmaya girdiğinde ayakta kalamayacağını bilen bir komutan gibi gözüküyor şu ana kadar. Ve tabii eğer ordu komutanının da ileride Cumhurbaşkanı olma hayali olduğunu da düşünürsek bir sonraki Cumhurbaşkanlığının da muhtemel adaylarından biri. Dolayısıyla bu tavrını sürdüreceğini söyleyebilirim ama dediğiniz gibi dışarıdan da ciddi bir baskı var. Bu baskı karşısında Lübnan hükümetinin ne kadar dayanabileceği, mesela başbakan çok ortalarda gözükmüyor. Bir takım açıklamalar yapılıyor ama biraz daha Cumhurbaşkanı ön plana çıkmaya başladı. Tabii böyle makul bir Lübnan'la ilgilenen veya işte Lübnan'da yaşayan makul bir insanın bu anlaşmanın Lübnan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sağlamada bir adım olmadığını da rahatlıkla anlayabilir. Yani Lübnan evet. ordusunun ülkede toprak bütünlüğü ve egemenliği sağlayacağı iddiası. Fakat bu iddia hani biraz gerçeklik arz etse de İsrail işgali dururken bunu nasıl yapacağı önemli bir soru. Yani
0: evet.
1: Tabii Batı'nın ve İsrail'in istediği şey aslında Lübnan ordusundan işte bağımsız bir Lübnan veya işte egemenliği sağlamış bir Lübnan değil. İsrail'e tehdit olabilecek, aktörlere karşı savaşabilecek bir ordu istiyor aslında bakılırsa. Yani dolayısıyla hiçbir zaman çok güçlü İsrail'e karşı da ülkeyi savunabilecek bir orduyu kimse istemiyor. Şimdi bunları da yan yana koyduğumuzda aslında yani bu varılan anlaşmanın uygulanmasının çok da kolay olmadığını söylemek mümkün ki işte Nebi Berri Emel lider dedi ki yani 1983-17 Mayıs anlaşmasından daha beter bir anlaşma. Yani evet. uygulama açısından ve belli bir süre sonra otomatik olarak da kendiliğinden ortadan kalkabilir diye ifade etti. Diğer taraftan uygulamak için zorladıkça Lübnan'ın iç koşullarındaki toplumsal gerilimleri ki görmüşsünüzdür yani anlaşma açıklandıktan sonra Hizbullah ve Emel yanlısı gruplarda evet. artık sokaklara da çıkmaya başladılar. Hizbullah özellikle de sokaktaki gücünü de toplumsal gücünü de göstermeye çalışıyor. Burada hani kısmen Lübnan ordusu veya Lübnan ordusu demeyelim Lübnan iç güvenlik güçleri ayrı bir birim. Onlarla göstericiler arasında bir sıcak karşılaşma oldu. Tabii bu ilerleyen dönemlerde ciddi işte kan döküldüğü veya insanların öldüğü bir duruma gelirse işte o zaman tehlikeli bir noktanın yani yolun tehlikeli bir yol açılabilir Lübnan açısından. Bunu da bekleyip görmek lazım. Yani geçen sene Ağustos'ta alınan karardan sonra yıl sonuna kadar Hizbullah silahsızlandırılacak denilmişti. Evet. Şimdi yine yaz geldi. Yaz sonuna kadar böyle bir operasyon başlar mı? Bu operasyonu yaparken Lübnan Ordu Komutanı nasıl hareket eder? Bir bekleyip görmek lazım.
0: Evet, bir şeyler değişmiş gibi gözüküyor ama tabii çerçeve anlaşma da biraz sanıyorum İran'la yapılan, Amerika'nın yaptığı mutabakat gibi. Yani çok da yol haritası niteliğinde, hani bir barış anlaşması falan değil daha yani. Ve tabii ülke içini zorlamak olunca, tabii Lübnan olunca Fransızlar falan da devreye giriyor. Başka ülkelerde Suudiler. Körfez mesela, yani ben Suudileri okuyamıyorum bütün bunları nasıl baktıklarını. Çünkü Taif düzeninde onların parmağı var değil mi? Yanlış bilmiyorum. Yani Lübnan'ın mali yapısı bakımından Suudi Arabistan'la da çok derin ilişkileri var. Suudiler böyle seyirci gibi duruyorlar. Yani tabii Körfez de karışık ama onlar nerede, nasıl duruyor? Burada Amerika'nın her yaptığına onay verecek bir pozisyonda mı Suudiler sizce?
1: Dediğiniz gibi 90'ların başında işte Taif sonrası düzen kurulurken Suriye ve Suudi Arabistan en güçlü aktörlerdi. Evet. Suriye zaten doğrudan askeri güç bulunduruyordu. Lübnan'da şeyse Suudi Arabistan'sa, özellikle işte Refik Hariri gibi Suudi Arabistan'da yetişen, yani Suudilerin adamı olarak bilinen bir kişinin siyasetin tam ortasına konumlanmasını sağlamıştı. Şimdi fakat son 4-5 yıldır Suudi Arabistan'ın özellikle tabii Saad Hariri'den umduklarını bulamadı Suudiler ve Saad Hariri'nin hem şirketlerinin tasfiye edilmesi, en sonunda da Saad Hariri'nin siyaseten tamamen tasfiye edilmesi. İşte 2018 seçimleri sonrasında bir takım arayışlar içerisine girdiler ama istedikleri Sünni lideri bulamadılar Lübnan içerisinde. Özellikle tabii bu ekonomik kriz, 2020 ekonomik krizinden sonra örneğin mesela şeyde Lübnan ordusuna yapılan yardımlarda artık Suudilerin o ekonomik gücünün dışında başka bir ülkenin Körfez'den ön plana çıktığını görüyoruz. O da Katar. Yani Katar 2022'den beri işte 3 paket halinde, biliyorsunuz bu kriz sonrası Lübnan ordusu maaşları ödeyemedi ve şu anda Lübnan ordusunun maaşları Katar sayesinde ödeniyor. Yani Katar bu nakit akışını sağlamadı, hatta birçok işte şeyler, askeri araçlara devreye çıkamıyorlardı. Benzin olmadığından dolayı, akaryakıt konusunda da işte ücretsiz bir çok kez Katar tarafından sağlandı. Yani Lübnan ordusu şu anda ayaktaysa bunun en önemli nedenlerinden biri Katar. Tabii bunun yanında Amerika da var. Yani Amerika en büyük dış tedarikçisi Lübnan ordusunun. Şimdi bu koşullar altında Suudi Arabistan'ın tekrar Lübnan siyasetine girme konusunda bir takım işaretler var ama eski gücünden yoksun olduğunu söyleyebiliriz. Ama tabii her zaman Suudi Arabistan'ın Lübnan'daki Sünni liderlik üzerinde veya Sünni kesim üzerinde bir hak iddiasında, işte bir amilik iddiasında bulunduğu da aşikar. Önümüzdeki günleri beklemek lazım. Yani ne kadar ağırlığını koyacak bu kriz şartları altında veya işte o Katar'ın gücünü ne kadar dengeleyecek. Tabii Sünnilerin liderliği konusunda işte bir zamanlar Türkiye'nin adı falan da geçiyordu kısa. Evet. Şimdi tüm bunları yan yana koyduğumuzda tabii bir aktör daha çıktı Suriye'de, rejim değiştikten sonra artık Şara da bölgede en azından kağıt üzerinde Sünnilerin amiliğini yapabilecek bir aktör olarak görünüyor. Şimdi bunları yan yana koyduğumuzda Suudi Arabistan'ın yeniden Lübnan siyasetine dönmesi mümkün ama işte son 2-3 günde Suudi tarafından yapılan açıklamalara baktığımızda, mesela işte bu Golan'da İsrail'in Suriye'ye yaptığı saldırıya 2 gün önceydi galiba. Evet. Hemen Suudiler kınadılar. Katar, Türkiye hepsi beraber kınadılar ama Lübnan'a yapılan saldırılarda biraz daha sakin duruyorlar. Yani İsrail'in yaptığı saldırılar karşısında bebek sesleri çıkmıyor Suudilerin. Dolayısıyla şu an için sınırlı bir rol olduğunu söyleyebiliriz. Yani Katar biraz daha ağır basıyor gibi gözüküyor Körfez ülkeler arasında.
0: Evet. Peki şunu soracağım. Yani Hizbullah tabii Siyasette de, Lübnan siyasetinde de etkili bir güç. Seçimler falan da yapılmadı. Yani bu işin tabii temsili demokrasi falan yok zaten. Hani böyle şeyleri hiç düşünmenin alemi yok ama yine de tabii bir tabandan baskı, sizin dediğiniz gibi sokaklar da hareketlendi. Hizbullah liderliği tabii yani Naim Kasım var artık, hani Nasrallah gibi aynı ağırlıkta belki saymasak da Lübnan milli siyasetinde çeşitli manevralar yapabilen bir yapıydı, yapı yani Hizbullah. Burada farklı tavır geliştirme olasılığı yok mu sizce? Yani yoksa sadece siyasette parlamentodaki güçleriyle anlaşmayı bloke etmek mi? Çünkü hukuk da yok aslında, anayasa, bu arada anayasa da yasak olan şeyleri yapıyor. Bize bir kez daha siyasetin hukuku yaptığını gösteren bir örnek. Şunu sormaya çalışıyorum. Hizbullah'ın manevra alanı var mı burada siyaseten? Yani askeri olarak kapışmaysa kapışma ama siyaseten manevra alanı geliştirebilir mi?
1: Şimdi tabii Hasan Nasrallah çok karizmatik bir liderdi. Hem siyasi hem askeri olarak hem de İsrail'in yapacağı hareketleri önceden kestirebilecek İsrail konusunda bir uzmandı aslında. Dolayısıyla savaşılacağı zaman savaşıyordu. Savaşın biteceği zaman da diplomasiyle Lübnan'ın aleyhine olmayacak şekilde olayı kapatabiliyordu. Naim Kasım konusunda tabii bir takım şüpheler vardı. Naim Kasım uzun süredir örgütün içinde olmasına rağmen daha çok örgütün dışa yönük dönük yüzüydü. Yani entelektüel kapasitesi yüksek bir kişilikti. Nasrallah'ın boşluğunu dolduramayacağı düşünülüyordu ama bu son İran savaşı sonrası örgütün askeri alandaki yaptıklarına bakınca sanki Naim Kasım da askeri olarak da bu işi yapabilecek bir lider görüntüsü ve en azından kendini kanıtladı diyebiliriz. Ama diğer taraftan tabii Naim Kasım'ın bu entelektüel yönü, aynı zamanda müzakereye açık yönü, dışa dönük yönü, yani Hizbullah dışındaki gruplarla örgütün temaslarını hep Naim Kasım yaptı yıllarca. Dolayısıyla da ülkenin farklı gruplar hepsiyle bir şekilde iletişimi var. İşte bu noktada yani sıkıntı aslında İsrail'in geri çekilmesi meselesi. Yani bu geri çekilmesi konusunda bilmiyorum, belki bu işlere Fransa gibi aktörlerin de daha etkili bir biçimde önümüzdeki günlerde girmesi, bir takım Amerika'nın belki daha dayatmasıyla birlikte en azından bir takvim ortaya konulursa bu iş belki ilerleme şansı olabilir bu anlaşmanın. Tabii burada bu şartlı geri çekilme meselesinde bir takım düzeltmeler yapmak gerekiyor. Yani bu yapılmadığı takdirde yine çatışma devam edecek. Yani Hizbullah'ın gücünün hala biz bilmiyoruz ne durumda olduğunu. Hani bu işin içine Lübnan ordusu girse de girmese de güneyde Hizbullah'ın işte küçük grupları İsrail'le işgal ettiği topraklarda bir takım saldırılar düzenleyecek. İsrail bölgeyi bombalayacak ve bu süreç muhtemelen belki 3-5 ay sonra şu denilecek. Yani Lübnan ordusu Hizbullah'ı silahsızlandıramadı. Bölgedeki işgal ve çatışma devam etti. Bu anlaşmayı revize edelim denilecek. Ama bu ne kadar erken yapılırsa Lübnan zaten çok ciddi kayıplar yaşadı. Yani Hizbullah güç kaybetti ama diğer taraftan Lübnan'da, Lübnan'ın kentleri, Güney, Beyrut, buralar çok ciddi hasar aldı. Tam kendini toparlayacaktı geçen yaz. Tekrar aynı şeyleri yaşıyor ki Lübnan'ın biliyorsunuz zaten ekonomisi de büyük ölçüde turizm gibi, işte ticaret gibi şeylere dayalı. Yani üretimin olmadığı, elektriğin zar zor sağlandığı bir ülkede. İnsanlar da bundan bıktı. Yani Şii toplumu içerisinde de benzer bir şey var. Yani bu bitmeyen savaşlar, yani sürekli, yani insani olarak düşündüğünüzde düşünün, yani dahiyede yaşayan bir Şiisiniz. Evinizde İsrail bombalıyor. Herhangi bir gerekçe göstermeden sonra evinizi yapıyorsunuz. Tekrar 6 ay sonra bombalıyor. Yani bunların hepsi örgütün kendi içinde de bunlar tartışılıyordur muhtemelen. Tabii Hizbullah kapalı bir örgüt olmasına rağmen veya Naim Kasım bunları da düşünüyordur. Burada yani bir uzlaşma sağlanabilir ama bu sağlam, yani İsrail tarafının tavrına baktığımızda İsrail aslında bir anlaşmanın yapılmasını mı istiyor? O da ayrı bir soru. Yani burada belki iki senaryodan bahsedilebilir. Yani birinci senaryo, İşte benim son dönemlerde çok düşündüğüm şey, Yani bu İbrahim anlaşmaları bağlamında daha önce Körfez ülkeleriyle yapılan bu anlaşmalar çerçevesinde özellikle yakın komşularla önce Lübnan sonra da Suriye ile bir barış anlaşması yapılması. Tabii bu barış anlaşması yapılırken de İsrail'in işgal ettiği toprakları da karşı tarafa kabul ettirmesi gibi bir durum ki bu İbrahim anlaşmaları konusunda bir sivil toplum örgütü de var Amerika'da, değil mi? Çok enteresandır. Suriye, Lübnan gibi ülkelerde aktif olarak çalışıyorlar. Yani bu üç dinin işte kardeşçe yaşayabileceği, aslında İsrail'le barış yapılabileceğine dair. Yani burada ama mesele şu. Yani böyle bir barış yapılsa bile İsrail işgal ettiği yerleri terk etmeden böyle bir barış anlaşması, yani Güney Lübnan'ı boşaltmadan veya işte Suriye'de Golan'da yeni işgal ettiği yerleri veya eski işgal ettiği yerleri çıkartmadan böyle bir barış anlaşması yapılırsa çok da sıkıntılı bir durum ortaya çıkar ki İsrail hani bir barışla da durabilecek bir aktör değil. Yarın öbür gün bence diğer hedef, yani Mısır olmasa bile Ürdün olacaktır. Şeria Nehri'nin öbür tarafına geçecektir. İkinci bir olasılıksa İsrail'in aslında bu askeri üstünlüğünü toprak kazanmaya dönüştürmek istemesi. Yani Lübnan'daki bu anlaşmanın aslında uygulanamayacağını İsrail de biliyor. Ve burada Lübnan'ı ve Lübnan ordusunu, Lübnan'ın geri kalan işte devlet yapısı neyse bunları zorlayarak bir iç çatışma çıkartmak ki Lübnan İsrail içinden açık açık bunu söyleyenler de var. İşte Litani Nehri'ne kadar olan topraklar aslında İsrail'in bir parçasıdır diyenler var. Yani böyle bir çatışma ya gelecek bir süreci tetikleyip daha sonra da bu çatışma tabii belki büyük bir savaşa dönüşürse doğrudan 80'lerde olduğu gibi İsrail de bu çatışmanın bir parçası olabilir. Eğer ne kadar anlaşma metninde, tabii o da çok komik bir şey, İsrail şeyi taahhüt ediyor, bir toprak ilhak etmeyeceğini. Yani topraklarına katmayacağını. Zaten yani burada bir işgal var, yani neyi taahhüt ediyorsun? Yani ama bu taahhütün de çok anlam ifade etmediğini söyleyebilirim size. Yani bu süreç çok çatışmacı bir şeye sürüklerse Lübnan'ı, o zafiyetlerle birlikte yani buradaki işgalin bir ilhaka dönüşmesi de söz konusu olabilir. Tarihe baktığımız işte Golan'da, Batı Şeria'da olanların burada da tekrar etmesini isteyen kişiler olabilir İsrail içerisinde. Bu da muhtemel ikinci senaryo ki ikisi de olabilir. Ama ikisinde de bir geleceği konusunda en azından ben umutlu değilim.
0: Evet. Çok teşekkür ediyorum Yasin Bey. Tabii hep beraber göreceğiz ama en azından bir çerçeve var. Onun üstünden konuşuyoruz. Her ne kadar valla yani Amerika ile ne İsrail ile kağıda döktüğünüz bir anlaşma yapmak çok mümkün olmuyor galiba. Yani hep güç gerekiyor. Barış yapmak bile zor. Dolayısıyla bilmiyoruz neler çıkacak. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Evet, doçent doktor Yasin Atlıoğlu'yla konuştuk, değerlendirmelerini aldık. Lübnan uzmanı kendisi, yakından takip ediyor Lübnan'ı ve tabii senaryolar üzerinden konuşabiliyoruz ama bunlar hafiflenecek senaryolar değil. Gelinen noktada İran, Amerika mutabakatına paralel olarak da düşünmeye devam etmekte fayda var. En azından biraz mola aldık, öyle gözüküyor. Şimdilik öyle gözüküyor. Evet, yarın dünyadan gelişmelerle görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.
2: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen programının tekrarını dinlediniz.

0: Radyo Sputnik özel haber. Kene riskine karşı doğal yöntemler. Kene vakalarının arttığı yaz aylarında birçok kişi doğal koruma yöntemlerine yöneliyor. Lavanta, okaliptüs ve çay ağacı yağı gibi bitkisel yağların keneleri uzaklaştırmaya yardımcı olabileceği belirtilirken, uzmanlar bu yöntemlerin tek başına yeterli olmadığını vurguluyor. Kene vakalarının arttığı dönemlerde vatandaşlar koruma yollarını araştırıyor. Uzmanlara göre bazı doğal yağlar keneleri uzaklaştırmaya yardımcı olabilir, ancak en etkili koruma yöntemi hala fiziksel önlemler ve onaylı kene kovucu ürünler olarak öne çıkıyor. Kimyasal içerikli kovucuların yanı sıra bazı bitkisel yağların da keneleri uzaklaştırmaya yardımcı olabileceği belirtiliyor. Ancak uzmanlar doğal yağların tek başına tam koruma sağlamadığını ve mutlaka diğer önlemlerle birlikte kullanılması gerektiğini hatırlatıyor. Lavanta yağı doğal kene kovucular arasında en sık tercih edilen ürünlerden biri olarak öne çıkıyor. Bazı araştırmalar lavanta yağının belirli kene türleri üzerinde caydırıcı etki gösterebildiğini ortaya koyuyor. Ancak etkisinin kısa süreli olması nedeniyle düzenli olarak yenilenmesi gerekiyor. Okaliptüs yağı da güçlü aroması sayesinde keneleri uzaklaştırmaya yardımcı olabilecek doğal ürünler arasında yer alıyor. Uzmanlar, okaliptüs yağının doğrudan cilde uygulanmaması ve mutlaka taşıyıcı yağlarla seyreltilerek kullanılması gerektiğini belirtiyor. Çay ağacı yağı ise antiseptik özelliklerin yanı sıra kene ve bazı parazit türlerine karşı da tercih ediliyor. Güçlü kokusunun kenelerin yaklaşmasını engelleyebileceği düşünülüyor. Ancak hassas ciltlerde tahrişe yol açabileceği için dikkatli kullanılması tavsiye ediliyor. Nane yağı ve limon otu yağı da doğal koruma yöntemleri arasında yer alıyor. Keskin kokusuyla bilinen nane yağının bazı böcek türlerine karşı etkili olduğu belirtilirken, kene üzerindeki etkisine ilişkin bilimsel verilerin sınırlı olduğu ifade ediliyor. Limon otu yağının ise içeriğindeki bazı bileşenler sayesinde keneleri uzaklaştırmaya yardımcı olabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, doğal yağların yoğun konsantrasyona sahip olduğunu ve doğrudan cilde uygulanmasının alerjik reaksiyonlara ya da tahrişe neden olabileceğini söylüyor. Bu nedenle kullanım öncesinde küçük bir bölgede test yapılması öneriliyor. Çocuklar, hamileler ve kronik rahatsızlığı bulunan kişiler ise bu tür ürünleri kullanmadan önce uzman görüşü alması tavsiye ediliyor. Uzmanlara göre keneden korunmada en etkili yöntemler uzun kollu ve açık renkli kıyafetler giymek, pantolon paçalarını çorap içine almak, çalılık ve yüksek ot bulunan alanlarda dikkatli olmak ve dışarıdan dönüldüğünde vücudu detaylı şekilde kontrol etmek. Onaylı kene kovucu ürünleri kullanılması da korunmada önemli rol oynuyor. Doğal yağlarsa ancak bu önlemleri destekleyici bir yöntem olarak değerlendiriliyor. Kene vakalarının arttığı yaz aylarında birçok kişi doğal koruma yöntemlerine yöneliyor. Lavanta, okaliptüs ve çay ağacı yağı gibi bitkisel yağların keneleri uzaklaştırmaya yardımcı olabileceği belirtilirken, uzmanlar bu yöntemlerin tek başına yeterli olmadığını vurguluyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: biliyor muydunuz? Bunu biliyor muydunuz? Bir önceki gün fiziksel olarak aktif olmak, gece yeterince ve kaliteli bir şekilde uyumak, uyandıktan sonra sağlıklı karbonhidratlar açısından zengin bir kahvaltı yapmak, o gün daha zinde ve enerjik hissetmenizi sağlar.
1: Bunu biliyor muydunuz?
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows. Merhaba, burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way.
3: This is the way.
0: NATO için yapılanları görüyorsunuz, duyuyorsunuz. Abartılı önlemler ve hizmette sınır tanımayan her şey yapılıyor. NATO'ya geleceğim ama önce yeni bir sıcak gelişmeyi de devam edelim. Butlan yönetiminden yeni kararlar. 26 il başkanı görevden alındı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Butlan yönetimi MYK'yı topladı. Toplantı sonrasında 26 ilde görevden alma kararı verildi. O isimlerden bir tanesi de Eskişehir İl Başkanı Talat Yıldız. Alo.
4: Merhabalar efendim.
0: Merhaba Talat Bey, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
0: Siz görevden alındınız mı yoksa disipline mi sevk edildiniz?
4: Efendim, MYK tarafından. Talat Yıldız değil bu arada, yanlış söylediler onu. Talat Yalaz şeklinde.
0: Nedir? Tekrar pardon.
4: Talat Yalaz. Efendim,
0: Talat Yalaz, pardon, kusura evet, bakmayın.
4: Estağfurullah. MYK az önce açıklanan sözde genel merkez yönetimi adına açıklama yapan Müslüm Sarı'nın söylediğine göre hem il başkanı olarak görevden alınma hem de tedbirli şekilde kesin ihraç talepli disipline sevk edildiğim yönünde bir bilgi geçti. Bu karar bizim için yok hükmündedir. Biz seçilmiş il başkanı olarak görevimizin başında mücadele etmeye devam edeceğiz. Beni görevden alacak kişi genel başkanım Özgür Özel ve onun meşru yönetimidir. Ya da il delegelerinin yeter sayıda imzasıyla yapılacak yeni bir kongreyle ancak görevden alınma durumu söz konusu olabilir. O nedenle karar yok hükmündedir. Görevimizi yapmaya da devam edeceğiz.
0: Peki sizle hiç bir temas kuruldu mu bu karar öncesi ya da daha öncesinde, yani Butlan'la göreve gelenlerden herhangi bir yetkili, Kemal Kılıçdaroğlu ya da yönetimden birisi sizle hiç bir temas kurdu mu, bir şey söyledi mi ya da bir şey vaat etti? Hiçbir temas kurulmadı mı şu ana kadar?
4: Kurulmadı. Belki biz de ortaya koyduğumuz irade ve tavırla herhangi bir irtibat kurulmasına mahal verecek bir zemin yaratmamış olabiliriz. Çünkü sürecin en başından itibaren...
0: Siz baştan beri tavır koyan il başkanlarından birisiniz. Benim en çok dikkatimi çeken de oydu. Hatta bugün yayına girmeden önce notlarımda vardı sizi aramak ama dedim bir karar bir çıksın belki ondan sonra konuşuruz, öncesinde aramayayım diye demiştim. Nedeni şu, çünkü siz baştan beri çok net bir şekilde tavır koydunuz ve Özgür Özel'le yola devam edeceğinizi söylediniz zaten. Hep de söylediniz.
4: Evet. Yani o konudaki tavrımız net olduğu için biz de irtibata geçme gibi bir cihete girmemiş olabilirler. Zaten girselerde vereceğimiz tepki aynı olurdu. Bu kararın sadece Cumhuriyet Halk Partisi içindeki bir takım il başkanları ile ilgili bir görevden alma ya da görevden almamayla ilgili değerlendirilmesi yanlış bir okuma olur diye düşünüyorum. Burada mevzunun net olarak Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden Türkiye demokrasisine bir darbe olduğu ve tekrar bir tek adam rejiminin ve tek adam iktidarının devamı açısından maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bu amaçla dizayn edilmesi amacı taşıdığını en başından beri ifade ediyoruz. Dediğim gibi bu karar bizim için yok hükmündedir. Biz bu kararı tanımıyoruz. Bu karara ilişkin bizim görevimizden ya da bugüne kadar yaptığımız parti faaliyetlerinden geri adım atmamız gibi bir şey kesinlikle söz konusu değildir. Mücadeleye devam edeceğiz.
0: İl binasına mı devam edeceksiniz? Oraya gidecek misiniz? Nasıl?
4: Efendim, bizim yerimize birisini bulamadılar. Görev tevdi etmek anlamında yeni bir il başkanı atandığı yönünde bir durum da söz konusu değil. Şu anda Eskişehir'de Butlan yönetimi tarafından atanmış bir il başkanı yok. Olsa da fark etmezdi zaten. Örgütümüzü de il başkanlığımız önüne çağırdım. Birazdan da il başkanlığımıza geçerek örgütümüzle, Cumhuriyet Halk Partililerle birlikte baba ocağımızla buluşacak ve onlarla birlikte süreci değerlendireceğiz. Görevimizin başındayız. Genel başkanımız, seçilmiş genel başkanımız Özgür Özel'le iktidar olma yolunda yürümeye devam edeceğiz. Bu karar bizim için yok hükmündedir. Yetkili ve görevli olmayan MYK tarafından alınmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yıllarca emek vermiş ben ve diğer il başkanı mevkidaşlarımızı kesin ihraç talepli şekilde disipline sevk ederek bir de tedbirli parti ilişkini kesmek suretiyle böyle bir şeye tevessül etmenin Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinde en ufak bir karşılığının olmayacağı ortadadır zaten.
0: Peki. Geçmiş olsun.
4: Çok sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Hoşça kalın.
4: İyi günler.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde butlan kararıyla göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu ve onun oluşturduğu MYK karar aldı. Biraz önce 26 ilde görevden alma kararı verildi. O isimlerden birisi Talat Yalaz'dı. Eskişehir İl Başkanı, aynı zamanda tedbirli ve kesin çıkarma isteğiyle de disipline sevk edilmişti. Yayınımıza katıldı. Bu kararı asla tanımayacağını, hiçbir şekilde bu karara uymayacağını söyledi ve sözde yöneticilerin aldığı bu karar, sözde MYK'nın aldığı bu karar bizim için yok hükmündedir dedi. Biz devam edelim yolculuğumuza. Şimdi NATO için yapılanları görüyorsunuz diye başlamıştı yolculuğumuz. Duyuyorsunuzdur, abartılı önlemler ve hizmette sınır tanımayan her şey yapılıyor. Kendi halkından utananlar onları panonun arkasına saklıyor. NATO baronlarına laf söyler diye insanlar hapse atılıyor. Hani söyledi diye değil, söyler diye. İtibardan asla tasarruf edilmiyor. Şu ana kadar 12 milyar harcandı. Asgari ücret 28 bin küsür, açlık sınırı 35 bin küsür, yoksulluk sınırı 116 bin küsür iken daha da harcanacak. Peki ne için? NATO bizi sevsin, NATO yanağımızı okşasın. Peki o NATO Türkiye'yi hiç sevmiş mi? Hiç sevmemiş, hep kötülük etmiş. En çıplak gerçekliğimizle yolculuğumuz devam ediyor duyurularımızla.
1: Ah yavrum benim.
0: Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin, okul zili çocukların karnında çalmasın diye söylemeye devam ediyoruz. Daha fazla söyleyelim, konuşalım, anlatalım, her yerde okul zili çocukların karnında çalmasın. Ve diğer duyurumuz.
5: Şakarlı arabaları sadece devlet görevlileri kullanabiliyor.
6: Ben onu parayı bastıran herkes taktırabiliyor sanıyordum ya. Devlet görevlisi mesela bu geçen.
5: Sence?
0: Trafikte çakarlı araç terörüne de son verilsin. Memleket halleri yine çok acayip, dünya halleri ise daha da acayip, yol şartları ise her zamanki gibi çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
7: İBB davasının 59. gününde talepleri alan mahkeme başkanı, hedef 9 Temmuz'da yargılamayı bitirmek. Celseyi kapatırken tutukluluk değerlendirmesi yapacağız. Hepsini ara kararla bağlayacağız. Gerekirse uzun yaparız, tamamlarız dedi. Bugünkü duruşmada Murat Ongun savunma yaptı. Ongun, soruşturmadan aylar önce haberdar oldum. Çetin Yakut gizli soruşturmayı savcı yeğeninden öğrenip sızdırmış dedi. Davada geriye tutuklu sanıklardan Ekrem İmamoğlu, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş ve İnan Güney'in savunması kaldı. CHP'li Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 13'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Bir kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi. Önceki iki operasyonda gözaltına alınan ve aralarında belediye başkanı Kabadayı'nın da olduğu çok sayıda isim tutuklanmıştı. Tutuklanarak cezaevine gönderilenler arasında Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil de bulunuyor. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve bu sabah adliyeye sevk edilen Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve 12 kişi tutuklandı. Türkiye Futbol Federasyonu 10+4 kuralının devam edeceğini ve herhangi bir değişiklik olmayacağını açıkladı. Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, Süper Lig'de uygulanacak yabancı kuralının değişmemesini eleştirdi. Uslu, federasyonun yabancı futbolcu sayısında değişikliğe gitmeme kararını rezalet olarak değerlendiriyoruz dedi. 2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden A milli takımın yıldız isimleri Uğurcan Çakır ve Abdülkerim Bardakçı, turnuva yorgunluğunu ve sezonun stresini Bodrum sahillerinde plaj voleybolu oynayarak attı. Futbolcuların plaj voleybolu oynarken çekilen hırslı görüntüleri sosyal medyada kısa sürede geniş yer bulurken, Dünya Kupası erken vedasının ardından oyuncuların sergilediği rahat ve neşeli tavırlar bazı futbol severlerin tepkisine ve eleştirel yorumlarına neden oldu. Venezuela'da meydana gelen ardışık depremlerin üzerinden 6 gün geçti. Resmi rakamlara göre ölü sayısı 1719. Deprem sonrası 45 bin kişinin ise kayıp durumda olduğu bildirildi.
0: Az önce Butlan yönetimi tarafından görevden alınan il başkanı, Eskişehir il başkanı Talat Yalaz canlı yayına bağlanmıştı. Diğer hangi iller görevden alındı onu size aktarayım. Ağrı, Aksaray, Amasya, Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde, Nevşehir, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tunceli, Sinop il başkanları görevden alındı. 7 il başkanı tedbirli ve kesin çıkarma isteğiyle disipline sevk edildi. Onlar da Denizli Ali Osman Horzun, Muğla Nail Kızıl, Eskişehir Talat Yalaz, Sinop Aykut Cem Yalçınkaya, Düzce Özcan Dağıstanlı, Kars Onur Ulaşdemir, Tunceli Berkay Gündoğan. Ve organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz. Ekonomist İnan Mutlu yüksek enflasyon kime yarar tablosu çıkardı. O tabloda ücretini TL olarak alan yoksullaştı. Servetini altın, döviz ve diğer varlıklarda tutabilen zenginleşti. Altının fiyatı Ocak 2005'e göre yaklaşık 362 katına çıktı. Gıda fiyatları 2005'e göre yaklaşık 52,7 katına çıktı. Yüksek enflasyon sadece fiyatları artırmaz diyor İnan Mutlu. Serveti de yeniden dağıtır. Türkiye haftalık 42,4 saat ile Avrupa'da en fazla çalışılan ülke. 10 saat az çalışan Hollandalılar asgari ücret ile 107 kilo et alabiliyor. Türkiye'de ise asgari ücret ile 27 kilo et alınabiliyor. Türk İş Konfederasyonu Haziran ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre açlık sınırı 35 bin lirayı, yoksulluk sınırı ise 116 bin lirayı aştı. Aziz Çelik, iktisatçı, diyor ki memleketin gündemi neden bu değil? Temmuz 2026'da işçi, memur, emekli ve işsiz enflasyonun altında ezilecek. İşçiler asgari ücret artmayacak. Asgari ücretlerle birlikte 19 milyon civarındaki işçi sıfır zam alacak. Memur ve emekliler 6 milyonu aşkın memur ve memur emeklisi resmi enflasyonun 4-5 puan altında artış alacak. İşsizler işsizlik ödeneği artmayacak. Sosyal yardım alanlar kıdem tazminatı tavanı, kıdem ikramiyesi, 65 yaş aylığı, engelli bakım aylığı ve pek çok sosyal yardım enflasyonun 4-5 puan altında kalacak. İşçi ve Bağkur emeklileri, milyonlarca işçi ve Bağkur emeklisi sadece resmi enflasyon oranında zam alacak. Refah payı yok, büyümeden pay yok. Ve Aziz Çelik soruyor, memleketin gündemi neden bunlar değil? Özgür.

Almanya diyor ki klima dünyaya zarar veriyor, sizi bir anlık serinletebilir ama geleceğimiz için klimaya hayır. Bu çok konuşuluyor, tartışılıyor. Avrupa'da da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin çok üstünde. Yarından itibaren İstanbul başta olmak üzere Türkiye'de de 40 dereceyi bulacağı söyleniyor. Ama bunun bütün meseleyi burada klima üzerinden anlatınca sosyal medyada şöyle bir tartışma başladı. Sosyal medyada deniliyor ki 80 yıl boyunca her yıl 120 gün ve günde 24 saat bir klimayı çalıştırırsanız ömrünüz boyunca doğaya yaptığınız karbondioksit salınımı 100 ton olacaktır. Bir süperyat haftada 109 ton, bir özel jet yılda 810 ton karbondioksit salınımı yapar. Ama bir taraftan da hani Almanya'nın bu çevreye verdiği hassasiyet, çevreye verdiği önem insanın gözlerini yaşartıyor. İsrail'in ve Amerika'nın sırf İran Savaşı'nda attığı bombalar ve orada kullandığı silahları düşünüldüğünde yani hassasiyetin aslında nasıl bir ikiyüzlülük olduğu ortaya çıkıyor. Devam edelim.

0: son birkaç ayın konuşulan isimlerinden birisi. Onun öncesinde adı hiçbir şekilde duyulmayan, bilinmeyen bir isimdi. Tamer Tanrıyer. Ne zaman ki yaptığı YouTube yorumlarında Berat Albayrak ve onun üzerinde Turkuaz Medya, Serhat Albayrak ve Turkuaz Medya'yı hedef alınca bir anda işin seyri değişti. Kendisi hakkında yakalama kararı çıkarıldı ve yakalama kararından sonra önce yurt dışına çıktığı söylendi. Yurt dışına kaçtığı söylendi. Adalet Bakanlığı ve Emniyet açıklamalarında kendi ifadesiyle kendi geldi ifade vermeye dendi. Sonra yakalandı diye söylendi. Bütün bunların arasında ifade verdi. Sekmiste ifade verdi ve serbest, adli kontrolle serbest bırakıldı. Tartışmanın arkasında çok daha başka şeyler var. Onu konuşacağız ama o çıkar çıkmaz Tamer Tanrıyer ne demiş dinleyelim.
1: Başka söyleyecek bir şey yok. Tabii ki kendim teslim oldum, olur mu? Teslim olmak bile değil bu, yani kendi ayağımla geldim. Gözaltı kararını öğrendiğimde daha erken gelmek istedim aslında ama maalesef gemideydim ve gemiden inip yüzme şansım olmadığı için geminin limana yanaşmasını bekledim ve hemen geldim, ifademi verdim. Problem yok, bizim için bir tek faizden canlar, gerisi yalan.
0: Şimdi bunları söyledi ama işin arka planında daha büyük bir güç savaşı olduğunu da iktidara yakın isimlerin yazdıklarından, açıklamalardan görebiliyoruz. Yani Erdoğan sonrasına ilişkin uzun bir süredir bu güç savaşının yansımaları var. Bu tartışılıyor, konuşuluyor. Bu güç savaşında işte Hakan Fidan adı konuşuldu, söylendi. Bilal Erdoğan adı konuşuldu, söylendi. Berat Albayrak'ın adı söylendi, konuşuldu. Aynı zamanda Selçuk Bayraktar adı konuşuldu, söylendi. Ama bu son olayla birlikte, bir hedef almayla birlikte bir içeriden güç savaşı da daha görünür oldu. Sabah yazarlarından Dilek Güngör şunu yazdı. 15 Temmuz'un yıl dönümü yaklaşırken FETÖ'nün farklı fraksiyonları yine

0: isimlerden Abdülkadir Selvi Erdoğan'dan sonra yine Erdoğan, herkes buna göre hesabını yapsın diye yazdı. Erdoğan'ın yorulan varsa buyursun kenara gelsin dinlensin sözlerinin Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik mesaj olduğunu söylüyor Abdülkadir Selvi. Ne diyorum diyor, Erdoğan'dan sonra da yine Erdoğan, herkes hesabını buna göre yapsın. Şimdi bütün bu sözlerle birlikte bir güç savaşı olduğunun çok bariz bir şekilde yansıması. Ama bir taraftan da şu var, Adalet ve Kalkınma Partililer arasında konuşuluyor. Konuştuğum birçok isim de aynı şeyi söylüyor. Şu aşamada en sıcak olan atanmışlarla seçilmişler arasındaki bir güç savaşı. Adalet ve Kalkınma Partisi ile, merkezi ile Erdoğan'ın Beştepe'de ikame ettiği yer arasında büyük bir mesafe uçurumu oldu. Bu mesafe oranın yakınlık kısmıyla ilgili değil, metresiyle ilgili değil, kilometresiyle ilgili değil. Bir şekilde oraya ulaşılamadığını, atanmışların aldığı kararların seçilmişler üzerinde büyük bir baskı oluşturduğunu, atanmışların hiçbir sorumluluğu olmadığını, seçilmişler de diyor ki biz yükü çekiyoruz, biz muhatap oluyoruz, biz sokağa çıkamıyoruz ama atanmışlar istedikleri gibi hareket ediyorlar ve yönlendiriyorlar, bizim Beştepe'ye ulaşmamızı da engelliyorlar. Böyle olunca da sokakta olanla Beştepe'de yaşanan arasında çok fark var. Bu fark da bize olumsuz olarak yansıyor. Bu işin siyasi taraftaki değerlendirmeli ama o güç savaşında bir sürü operasyon olduğunda o operasyonları ben şöyle değerlendiriyorum. Düzenli olarak yol arkadaşında olanlar bilirler. Hani oyuncu değişmiyor, oyun bozulmuyor, oyuncu değiştiriliyor. O oyuncu değiştirmede de bu güç savaşlarında o dönem kim etkinse o hamle yapıyor. Ama bu hamle sonuçta bir yere kadar zorlanıyor. Sonra bir yerden sonra o hamle başka bir hale geliyor. En son akaryakıt operasyonunda Erdoğan'a yakın bir şirket vardı. Sonra Seven olduğu söylendi. Hani bir operasyon öncesinde ya bu şirket ya da firmayla ilgili bir takım şeyler var diye belki konuşulabilir ama operasyon yapıldığında artık Seven olmaz o. Her şeyi biliniyor. Biliniyor olması gerekiyor ama dediğim gibi bu güç savaşlarının önümüzdeki dönemde daha da artacağı söyleniyor.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
0: Şimdi Van 100. yılı üniversite öğrencisi olan 21 yaşındaki Rojin Kaba İş 27 Eylül 2024'te Kredi Yurtlar Kurumu'ndan ki yurdundan ayrıldıktan sonra kayboldu. 18 gün süren arama çalışmalarının ardından Rojin Kaba İş'in cesedi 15 Ekim 2024'te Van Gölü sahilinde bulundu. 27 Eylül 2024'ten beri bir baba kızının katillerini arıyor. Bu zaman içinde hem bir baba oldu, hem dedektif, hem hukuk insanı. Delilleri kendi eliyle toplamak zorunda kaldı. Ne zaman bir sonuca yaklaşsa bir duvara çarptı. O duvar bazen üniversite, bazen adliye, bazen siyasetçi, bazen de bir baro oldu. Rojin Kabayiş'in babası Nizamettin Kabayiş canlı yayınımızda. Alo.
2: Buyurun hocam.
0: Hoş geldiniz Nizamettin Bey.
2: Hoş bulduk. Kolay gelsin. Emeğinize sağlık.
0: Sağ olun. Şimdi Van Barosu davadan Rojin Kabayiş'in soruşturmasından çekildiğini açıkladı.
2: Evet.
0: Ben dikkat ettim. Bütün açıklamayı da tamamen okudum. Orada hani derin bir ruhsal yıpranmadan bahsediliyor sizle ilgili ve koordinasyonun sürdürülmesi

0: güçleşti diyor ve bu süreçte sonucunda da davadan, soruşturmadan çekildiğini söylüyor. Nedir bu?
1: Hocam şimdi şu anda o kendi derdine düşmüş. Çünkü suçludur, hatalıdır, doğru dürüst bir çalışma yapmadı bu dosya için. Ben de sürekli gerçeklerin peşindeydim. Onunla tartışma ettik, sürekli tartışıyorduk. Sen niye delillerin peşinde de gitsin, niye gerçeklerin peşinde de gitsin? O da sürekli bizi azarlıyordu. Hayır, bu intihar olabilir, ölüm morluğudur. O güne ait hava raporu çıkartmış beyefendi, bizden habersiz. O gün hava rüzgarlıymış. 18 gün boyunca çocuk kayıptı. Sen niye hava raporu çıkartıyorsun? Hadi bir günün içinde yolculuk etti, rüzgar götürdü Mola Kasım'a. 17 gün neredeydi o çocuk? Yani rejim için, dosya için hiçbir şey yapmamış Bambarosi. Tam tersi, velileri karartmaya çalıştı. Ondan sonra rektöre destek verdi. Bizim yanımızda hiç olmadı. Sürekli televizyona çıktığı zaman ilk konuşması odur ki ben Rojin'in ailesinin yanındayım. Baştan beri kayıp sürecinden ailenin yanındayım. Rojin'in dosyasını takipçisi olacağız. Kendi şovun peşindedir. Başka bir şey de yapmamış. Ben bunu yüzüne de söylemişim. Yine de söylüyorum, dediklerimin arkasındayım. Van Barosu şahsi olarak onun şahsına diyorum. Diğer avukatlarla bir sıkıntım yoktur. Van Baro Başkanı hiçbir şey yapmamış şu ana kadar dosya için. Keşke daha önce çıksaydı. Ben ona söyledim. Yüzüne söyledim defalarca. Dedim sen bu dosyaya zarar veriyorsun. Sen bir şey araştırmıyorsun. Gerçeklerin peşinde değilsin. Çünkü çocuğun vücudunda yara vardır. Kabuk tutmuş yaralar. 18 gün boyunca suda olsaydı ele olmazdı. Ben defalarca beraber savcının yanında söylüyoruz. O diyor hayır, onlar ölüm morluğudur. Olabilir, olabilecek. Bir avukat gerek olması lazım değil mi? Mağdurların yanında olacak. O kızı katleden kişilerin peşini bırakmayacak. Avukat büyük bir cesaretle mücadele etmesi lazımdır. İki erkek DNA'sı Rojin'in vücudunda tespit edilmiş. DNA'ların nerede olduğunu onu da açıkladılar, söylediler. Bir aile olarak nasıl ben dayanacağım? Açıkladılar, dediler ki iki erkek DNA'sı tespit edilmiş Rojin'in vücudunda, göğsünde ve özel bölgesinde. Peki bu cinayet değilse nedir bu? Önce dediler ki belki bulaştı. Bulaşı da bertaraf ettiniz. Daha ne istiyorsunuz? Niye inkar ediyorsunuz diyorsunuz intihardır. Şimdi 194 kişiye baktılar. Eşleşmedi. Şu ana kadar da yapıyorlar. Danalar eşleşmiyor. Araştırması lazımdır. Oradaki kadın diyor ki beyaz bir araba buradan gitmiş. Onun araştırması lazım. Kamera kayıtları niye silinmiş? O telefonu suikastçi kim oraya bırakmış? Bu tür şeylerin araştırması lazımdır. Hiçbir şey umurunda da değil. Sürekli kendi derdindedir. Yoksa demişten rektör içeri girmiş. Otopsinin orasında. Tabii ki dedim içeri girmiş. Getirsin o iki salonun kamera kayıtları getirsin. Baka göreceğiz hep beraber. O da diyor ki girmemiş. Sen bile desen rektör içeri girmişse benim kurumum kütülüyor, benim ismim çıkacak, bölge baroları hepsi benim üzerime gelecek. Sen kendi derdindesin o zaman. Sen Rojin'in derdinde de gitsin, katillerin peşinde de gitsin, örtbazcıları etiketlemiyorsun. Rektör bir numara örtbazcıdır, bu da onun destekçisidir. En sonunda çıktı, biz iki hafta önce tartıştık. Dedim benim dosyamı bırak, vekaletimi de bırak, bu davadan geri çekil. En sonunda geri çekildi, ben rahat oldum. 3 gecedir ben rahat yatıyorum. Çıkmışsa ben umurumda değil. Ben bundan sonra daha rahatım. Diyarbakır Barosu zaten onlara daha önce vakalet vermiştim. Bir sene önce Diyarbakır Barosu bakıyor. Biraz önceden otele gittim. Bir özel avukat tuttum, ona da vakalet verdim. Dünayından beri 10 tane fazla gönüllü avukat beni aramış. Biz bu davanın özel olarak almak istiyoruz. Gönüllü olarak, parasız. Allah razı olsun. İyi insan iyidir, kötü de kötüdür. Allah kötülerin belası versin. Bu genç kıza nasıl zarar verdiler? Örtbazcılara destek çıkıyor.
0: Anladım. Şimdi meseleyi zaten hani ben bir baro üstünden konuşmak için aramadım sizi. Ya şöyle oldu. Ne zaman böyle bir rejimde bir yere doğru gidilse, bir bulgu, bir delil bulunsa hemen bir başka yere çevrildi. Acaba öyle bir şey mi oldu? Yeni bir gelişme mi oldu?
1: Baştan beri öyledir. Sürekli ihbar eden kişileri yok diyor, böyle bir şey yoktur, olamaz, böyle de gel, intihar etmiş olabilir, bu yaralara diyor ölüm morluğu, ondan sonra denalardan bahsediyoruz sürekli. Yok diyor o denalar bulaş olabilir, taşıyan kişiler olabilir, olabileceği. Ya sana ne? Sen kimsin? Niye Ruji'nin ölüm sebebini araştırmıyorsun, tam tersi delilleri karartıyorsun? Defalarca şimdiye kadar tartışmışız, kavga etmişiz. En son baronun içinde tartıştık, beni azarladı. Ben de gerekeni, ağzını payını verdim. Ağlayarak Van barosunun içinden çıktım, geldim. Ondan sonra vakaleti almış, almışsa almış, çıkmışsa çıkmış, hiç umurumda değil. Ben çok da memnun oldum. Hiç, bu şahıs kızımın dosyasının içinde kalmasın. Ben şimdi haftaya yine Van'a gideceğim. Oradaki dosyaları hepsini getireceğim. Tek Ruji'nin bir ismi de yazılı orada kalırsa diyeceğim o yazıyı da verin, onun ismi de orada kalmasın. Çünkü bu şahıs bozuktur. Bunlar aşirettir, birbirini atmıyorlar, örtbaz etmeye çalışıyorlar. Rektörün iki tane yegeni işin içinde vardır. Bu da onu destekliyor. Başka bir şey yoktur, bir şeyin çaresi yoktur. Bu beladır.
0: Şimdi bu soruşturmada sizden son konuştuğumuzda Adalet Bakanı'nın talimatıyla dosyayı incelemeye alınacağı, soruşturmanın yeniden ele alınacağı söylenmişti. Şimdi orada bir gelişme oldu mu?
1: Onun için ben onu aradım. 2 gün boyunca ben telefonda baro başkanı aradım. Mesaj atıyorum, gördüğü halde de cevap vermiyor. Ben kalktım, bana gittim. Baroya gittim, dedim hocam sen niye benim telefonuma cevap vermiyorsun? Ben bunu soracaktım sende. Bak Adalet Bakanı emir çıkarttı. 2500 kişinin denasına bakılacak. O da bana şu şekilde, sinirli bir şekilde dedi. Ben seninle Ruji'nin dosyasıyla her zaman uğraşacağım. Ben uğraşamam bu dosyayla. Allah Allah, sen niye böyle konuşuyorsun kardeşim? 2 kelime telefonu açacaksın. Dosyanın durumu nasıldır? İlerleme var mı yok mu? Bunu senden soracaktım. Niye hakaret ediyorsun? Baro demek insanlara, fakir fukaralara destek çıkmak. Belediye nasıl halka hizmet yapıyor? Baro da aynı şekilde ele olması lazım. Hayır diyor, ben 2 senedir bu dosyaya emek vermişim. Ben sana hizmet yapmışım. Bak ne anlama geliyor. Yani 3-4 sefer beni barodan otogara araba götürmüş. Onu bile söylüyor ha. Baro arabası özel arabadır, resmi arabadır, devletindir. Devletin mali hepimizin malidir. Senin malın değil dedim. Sen bu koltukta oturmuşsan yarın kalkacaksın, başkası burada oturacak. Halka hizmet edeceksin. Bayağı da tartıştı. O orada beni çok azarladı. Sanki benim kızım ölmemiş, rektörün kızı ölmüş, rektör mağdurdur, ben mağdur değilim. Yok sen iftira atmışsan, rektör içeri girmemiş. CD'ler benim elimdedir, görüntü burada. Beni çocuk yerine koyma dedim. O CD'lerde zaten görmez. Daha otopsiye başlamadan önce rektör içeri girdi. 2 tane salon vardır. Onların kamerası bana getir dedim. Onların kamerası getir, onları izle. Arada 2 sene geçmiş diyor. Onlar silinmiş. Sen kimin avukatlığı yapıyorsun? Rektör senin neyindir? Kimindir? Yani bu şekilde bu tür tartışmalar aramızdan geçti. Rektörü sürekli savunuyor. Rektör 8 saat boyunca oraya neye geldin? Kimse sana davetiye gönderdi mi? Dedi mi gel orada otopsi yapıyorlar, 8 saat burada bekle. Savcıyla özel görüş. İçeri gir. Ruji'nin olduğu odada da otopsiye başlamadan önce gitti, vücudunu gördü. Geldi savcıyla konuştu. Örtbaz etti. O yaraları bırakmadı ya. Sınır, yaralara diyorlar ölüm morluğu. Onu da ben biliyorum. Rektör yaptı çünkü. 22 gün boyunca çocuklar yürüyüş yapıyor. O emniyeti çağırıyor. Gelin dağıtın, vurun bunları. Ya sen neyin peşindesin? Biz diyoruz ki Ruji'nin başına ne geldi? Herkes soruyor, diyor ki 2 tane rektörün yegeni bu işin içindedir. Özel bir araba, beyaz araba. Senin oraya gitmiş, Ruji'ni kandırmışlar. O da arkadaşıyla beraber onu götürmüşler. Yani bu budur işte. O beyaz arabayı görseler olay çözülür. Ama emniyet diyor o güne ait 11 tane araba. Bardakçı Köyü, Van Üniversitesi'nin yakınında Bardakçı Köyü'ne 11 tane araba giriş çıkış yapmış. 11 tane araba giriş çıkış yapmışsa devletimiz büyüktür, güçlüdür. Şimdi de yapsa yapabilir. 11 tane arabayı getirebilir. Emniyetin havlusuna getirin. Onlar nereye gitmiş? O güzergahdan sonra nereye gitmiş? Denalara bakılsın. Telefon sinyallerine bakılsın. 18 günün içinde o gençler kimdi? Bir bayan var, röportaj veriyor. Hala da bendedir. Sana gönderebilirim. Kayış sürecinde biz oraya gittik. Bayan dedi ki beyaz araba buraya gelmiş. Aynı cuma akşamı saat 7-5 geçe Ruji'n de oraya yetişiyor. Dakikalar da birbirini tutuyor. Ama üzerinde duran yoktu. Avukat bunların peşine düşmedi. Avukat yani Van Barosu peşine düşmedi, bir şeyin peşine düşmedi. Sürekli intiharla meyilli. Olabileceği olabilir. Suda boğulma kabulü. Ha, bu şekilde biz özdiler. İki senedir biz acı çekiyoruz.
0: Anladım. Şeyi, Adalet Bakanı'yla bir görüşme oldu mu Hizamettin Bey?
1: Buyurun efendim.
0: Adalet Bakanı'yla bir görüşme oldu mu?
1: Kendisi gelmedi, tenezzül etmedi. Ben ondan rica ettim. Dedim Sinan Hoca bak bizimle eşlik et. Biz randevu istemişiz, randevumuz kabul olmuş. Adalet Bakanı güzel bir şekilde bizi karşıladı. Allah razı olsun. Bilet uçakları olsun, geliş gidiş olsun. Orada heyet kurdu. 7-8 kişilik heyet memurlar oradaydı. Adalet Bakanı ile beraber biz gittik. Gelmedi. İki sefer ben ona teklif ettim. Gelmedi. Getirdi iki tane bayan avukat gönderdi. Onlar da daha küçüktür, gençtir. Üniversite öğrencisidir. İki senelik bir avukat ne bilgisi olacak, ne konuşacak, ne bilgi verecek. Ben onun 10 katı orada konuştum. O konuşmuyor. İki kelime konuştu, süstü. Kendisi gelseydi, bir şeyler anlatsaydı belki bu dosya bu hale gelmezdi.
0: Anladım.
1: Bu kadar kalmazdı bile.
0: Anladım. Peki şimdi yeni bir avukat, Diyarbakır Barosu zaten avukat üstlendi. Siz de kendinize bir avukat tuttunuz. Bundan sonraki gelişmeleri yine takip etmeye devam edeceğiz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı Nizam Hatim?
1: Tabii ki elbette. Gerçekler neyse, hakikat neyse biz hakikatin peşindeyiz. Gerçeklerin peşindeyiz. Ben demiyorum gitsin falan kesin yakalasın içeri atsın. Gerçekler neyse, hakikat neyse o ortaya çıksın. Ha intiharsa da intiharla ilgili deliller, kanıtlar ortada olsaydı kabul edecektim, diyecektim la ilahe illallah Muhammed Resulallah. Ama intiharla ilgili bir delil, bir kanıt, bir görüntü yok. Cinayetle ilgili çok şey var. Akciğerinde su olmadığına bellidir. İki erkek DNA'sı bir kadının vücudunda tespit edilmişse bir de özel bölgede daha buna nasıl insan diyor intihar ya? Bu aile nasıl dayanacak ya? Kim de olursa olsun, sevgili ben, kim olursa olsun o kız çocuğun vücudunda iki erkek denası bulunmuşsa ne kadar dayanabileceğiz? İki senedir biz acı çekiyoruz. Dedim yeter yani çalışmalar yapın. Van Barosu Üniversitenin içine giriyor, rektörle özel konuşuyor. Hele git bir araştır, kameraları niye silmişsiniz? Bir tanesinden öbürüne geçerken 15 dakika silme vardır. Telefonu bırakırken o kamerayı karartmışlar, oynamışlar. Bir tanesine dediler bozuktur, ekran fotoğrafı hala bendedir. Ben hatta şeye de gösterdim, savcıya da gösterdim. Dedi bu şimdiye kadar neredeydi, nerede bulmuştun? Ben bir video çekmiştim, ben de. Yani delillerin peşinde değil. Umurunda değil. Rojine ne olmuş, aileye ne olmuş? Van Barosu'nun umurunda değil. Ha anladım. Diyarbakır'da olsaydı, Diyarbakır Barosu tecrübelidir. Buradaki avukatlar mücadele ediyor ama uzaktır. Üç sefer biz gittik geçen sene beraber. Onların arasında da tartışma çıktı. Bak onlar silemiyorlar. Ne Van Barosu ne Diyarbakır Barosu o tartışmayı silemiyorlar. Hala da birbiriyle konuşmuyorlar. Çünkü Van Barosu yanlışları çoktur. Diyarbakır Barosu tecrübelidir. Yanlışları kabul etmez.
0: Anladım.
1: Bu örtbazcılara destek veriyor. Orada aşiratlar vardır. Birbirini atmıyorlar. Hem rektör hem de Van Barosu. Ben bunu söyleyeceğim, söylemeye de devam edeceğim. Kelam da gitse ben bu davanın peşini bırakmayacağım. O kadar da beni tehdit ettiler, ben yine geri adım atmadım. O tehditler de rektörün adamlarıdır.
0: Yeni mi tehdit, o eski tehditimi söylüyorsunuz, yeni mi tehdit?
1: Eskiden beri geliyor, en son bir tane geldi, Türkiye'nin numarasıydı. Öbür numaralar yabancı numaraydı, en son gelen numara Türkiye'nin numarasıydı. Gittim Diyarbakır Emniyetine, Allah razı olsun, onlar da bilgisayara vurdu, dedi amca bu 54 yaşındadır, isim bana vermedi, dedi nüsvet çıkmasın, 54 yaşındadır, Vanlıdır, Muradiye ilçesinde ikamet gösteriyor orada. Bunu araştırsa bu adamı bulurlar.
0: Doğru.
1: Bunlar kimdir, niye tehdit ediyorlar? Bu dediğim bir ay önceydi, en son bir ay önce bana o tehdit geldi. O diğerleri zaten çok değil. 6-7 tane numara ayrı ayrı tehdit atıyor. Seni öldüreceğiz, kızın yanına gömeceğiz. Biz iki kişiydik, biz bu işi yapmışız. Rojin elimizin içinde öldü, onun için oraya bıraktık.
0: Peki. Teşekkür ediyorum katıldığınız
1: ben
0: için Nizamettin Bey.
1: Ederim.
0: Kolay gelsin yani size.
1: Allah'ınız için sağ olun, Allah razı olsun. Ha, beraber gerçeklerin peşinde olacağız. Hakikat neyse olur.
0: Peki.
1: Sağ olun.
0: İyi akşamlar. Nizamettin Kaba işte konuştuk. Rojin Kaba işin babası Van Barosu'nda neden sorun yaşadığını, Van Barosu'nun davadan çekilmesinin altında neler yattığını bize anlattı. Kendi tarafından anlattı. Van Barosu da buna bir yanıt vermek istiyorsa bizim yayın saatinde istediği zaman o yanıt hakkını kullanabilir. Biz yolculuğumuza devam edelim.

0: Ankara'da tek gündem var, o da 7-8 Temmuz'da yapılacak olan NATO zirvesi. NATO ile yatılıyor, NATO ile kalkılıyor. Ankara neredeyse NATO liderlerinin beğeneceği bir şehir haline getirilmeye çalışılıyor. Her tarafta hummalı bir çalışma var. Macron'un sabah koşusu yapacağı iddia edilen Dikmen Vadisi'nde uzun süredir çalışmayan fıskiyeler bile çalışıldı deniyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi bunu açıklama yaptı. Sabah koşusu yapacağı yönündeki iddialar nedeniyle fıskiyelerin çalıştığı paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu süs havuzları ve fıskiyeler her yıl olduğu gibi bu yılda yaz sezonu kapsamında Nisan ayında faaliyete alınmıştır diyor Ankara Büyükşehir. Yine aynı şekilde mazgallar için aynı şey söylendi. Mazgallar yapıldı, hem de asfalt seviyesinden yukarı olmayan mazgallar yapıldı sırf NATO için diye. Büyükşehir Belediyesi de yok, o eskidendir yapıldı, eskiden yapılmış mazgallardı diye söyledi. Ama doğal olarak yani gecekondularının önünün kapatılması, güzergahtaki binaların boyanması devam ediyor bütün bunlar. Şimdi mesela bir de taksiciler var. Taksicilerle de ilgili bir NATO ayarı yapıldı. Nasıl bir ayar yapılmış dinleyelim.
1: Fiziki yapısı açısından araçlarımız temiz olacak. Şoförlerimiz gri pantolon, beyaz gömlek giyecekler. Artı Türk kültürünü tanıtmak adına araçlarımızda lokum ikramında bulunacağız. Kolonya ikramında bulunacağız. Havalar sıcaklaştı. Araçlarımızın tamamında su olacak. Hizmet kalitemizi her geçen gün artırıyoruz.
0: Ayıp olmuyor mu ya? Yani bu ülkede yaşayan... İnsanlar bunlara layık değil mi? Hani gri pantolon ve beyaz gömlek giyilecek, hadi neyse, lokum ikram edilecek, kolonya olacak, su olacak diye. Ne yapalım şimdi bu ülkede? Yani NATO hoş. Benim adım bundan sonra NATO hoş. Anca o zaman belki bunların binde birinden faydalanabiliriz. Devam edelim Miko.

0: Dünya Kupası devam ediyor. Dün akşam ilginç sonuçlar geldi. Almanya ve Hollanda veda etti. Son dakikada Japonya Brezilya'ya elendi. Hani Brezilya'nın elenmesiyle birlikte bir taraftan bir Brezilya'nın Japonya'yı elemesinden sonra sahada olanlar ilginçti. Neymar ve Matheus Cunha Japon oyunculara gidip onları teselli ettiler. O sahneler oldukça ilginçti. Brezilya teknik direktörü Ancelotti de konuştu. O da dedi ki Brezilya-Japonya maçından sonra hani neden o son dakikada gelen 90+6'da gelen golden sonra büyük bir sevinç yaşamadınız. O da şöyle açıkladı. Neden sevinmediğim soruldu ama futbol saygı demektir. Tabii ki kazandığımız için mutluyduk ama karşı tarafta elinden gelenin fazlasını yapan Japonya milli takımı vardı. Onlar inanılmaz derecede cesurca savaştılar ve böyle bir yenilginin ne kadar acı verici olduğunu çok iyi biliyorum. Tabii ki içimden sevinç duyuyordum. Benim sorumluluğum Brezilya'ya karşı, hedefimiz eleme turuna çıkmaktı ama bu dünyada uzun süre kalınca hem zaferleri hem de hayal kırıklıklarını yaşarsın. Bu yüzden en büyük anlarda bile mütevazi olmak bazen rakibe saygı göstermenin bir yolu olur dedi Ancelotti. Elenen Almanya teknik direktörü Nagelsmann da konuştu. O da diyor ki istatistiklere bakarsanız ne kadar iyi oynadığımızı göreceksiniz. Bu da fotokopiyle çoğaltılmış gibi. Montella konuşuyor sandım onun gibi. O da istatistiklerle kendini savunmaya kalkışmış. Baktı mı istatistiklere? İstatistiklerde de berbat. Paraguay daha üstün, doğal olarak elendi gitti. Paraguay milli takımı teknik direktörü Alvaro da diyor ki onlar Avrupa'nın birinci sınıf akademilerinden mezun oluyorlar. Biz ise ateş topraktan geliyoruz. Yalın ayak bu toprağa oynuyoruz ve arkamızda çocuklarını antrenmana götürebilmek için mücadele eden anne babaların fedakarlıkları var. Bir anlamda da futbolun gerçek yüzünü de anlatmış oldu Paraguay milli takımı teknik direktörü Alvaro. Devam edelim.
1: Gene mi atamadım golü? Ha, bu da mı gol değil be?

0: Milli takımın, A milli futbol takımının Dünya Kupası başarısızlığından sonra tartışmalar da sürüyor. O tartışmaların odağında olan isim en önemli isim İbrahim Hacı Osmanoğlu, Federasyon Başkanı. Erman Toroğlu da konuşmuş. Diyor ki özet olarak, Montella görevine devam edecek. Futbolculara 16 milyon dolar prim dağıttık. FIFA'dan 14 milyon dolar geldi. Biz de üzerine 2 milyon dolar ekledik. Elemelere giderken kadroya çağırdığımız bütün futbolculara eşit böldük. Villalar, sit alanı falan değil, bütün izinler alındı ve inşaat başlayacak. Kesinlikle söz verdiğim gibi futbolculara o villaları vereceğim. Fatih Terim yanlış yaptı, özel yayın yaptı. Ne gerek vardı, hesap sorma işi de yanlıştı diye söylüyor İbrahim Hacı Osmanoğlu. Bütün tuşları aynı anda basmış yine. Bu futbolculara 16 milyon dolar prim dağıttık diye söylüyor. 14 milyon dolar FIFA'dan gelmiş, 2 milyon doları da kendileri eklemiş. Sonuç sıfır. Villalar sit alanı falan değil diyor. İşte burası çok tartışılacak, çok konuşulacak. O villaların yapılacağı alan tabiat alanı, sulak alan, birçok kuşun için. Orada o alanın Milas'taki gönüller, çevre koruma gönüllerinden konuşmuştuk. İki tane mahkeme kararı olduğunu söylemişti. O kararlar bakıldığında oraya bırak villa yapmayı, çivi çakmanın bile mümkün olmadığını söylemişti. Yol arkadaşına katılıp. Şimdi söylüyor, biz orada izinler alındı, inşaat başlayacak. Belli ki önümüzdeki dönemde çok tartışılacak, çok konuşulacak oradaki durum. Şimdi Dünya Kupası diye konuştuk ama Dünya Kupası'nda futbolcuların tavrı, futbolcularla ilgili konuşulanlar, eleştiriler oldu. Futbolcuların da buna yanıtı oldu. Özellikle Arda Güler Amerika maçı sonrasında, seviyesiz eleştiriler gelince sizi korumak istedik diyen TRT muhabiri İbrahim Kırkaya şöyle demişti. Galiba maçtan önce benim üzgün olduğumu söylemişsiniz. Eleştiriler haklı buluyorum. Ne deseler haklılar. Drama yapamamayız. Kötü oynadık, elendik diye söylemişti Arda. Şimdi TRT'de futbol yorumculuğu yapan Lütfü Özel de Arda'nın bu yanıtına ilişkin konuşmuş. Bir dinleyelim ne demiş.
1: Benim canım sıkan bu süreçte tek şey Arda Güler oldu. Hmm. Onu söylemeliyim. Bu bana düşmez bir TRT mensubunu savunmak da. İbrahim Kırkaya'nın orada kendisine sorduğu çok samimi, çok içten. Hani biz de bütün olumsuzluklara karşı size sahip çıkanlar da var. O kadar da canını sıkmanıza gerek yok sözünü. Konuşma hakkı ya da konuşma listesinde olmamasına rağmen gelip o dediği sözler bazıları tarafından çok alkışlandı ama. Şöyle açıklamalıyım onu. Şimdi orada bir kötü niyet söz konusu olamaz. Yani sonuçta 30 yıldır aşağı yukarı milli takımı takip eden bir gazeteci, medya mensubuna, bir televizyoncuya yani yo biz küfürlerden memnunuz gibi bir tavırla karşılık verme ihtiyacı hissetmesi Arda'nın, benim onunla ilgili yaptığım bütün olumluluklar ya da güzel sözler, olumlu değerlendirmeleri bir kenara koyuyorum. Fakat haddini aşan bir konuşma oldu. Bir futbolcunun işin başından sonuna kadar takip eden ve kalben takip eden tecrübeli medya mensubuna, bir gazeteciye, bir yayıncıya karşı biz halimizden memnunuz, istediğiniz kadar küfür edebilirsiniz bize şeklindeki açıklaması beni çok rahatsız etti. Arda'ya da buradan abi tavsiyesi, övüldüğün kadar eleştirilebilirsin de. Dolayısıyla ama biraz böyle daha sakin, daha dikkatli, oralara fizyoterapistler götürdüğün, bir şey yaptın, kendine özen gösterdiğini anlıyoruz ama senin de bir özel psikoloğun olsun. Onlardan biraz fikir al, destek al. Ondan sonra kamuoyunun önüne çık. Burada alkışlanacak bir şey yok. Bir tanesi de çıkmış diyor ki Arda'yı diyor kaptan yapalım diyor. Yani sığ bakış açılarından çıkmamız lazım.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Sığ bakış açısından hakikaten çıkmamız lazım Lütfü. Ya yani fizyoterapist, psikiyatrist, psikolog, her şeyi birbirine karıştırmış ama şu ifade çok acayip değil mi ya? Yani bu süreçte benim canımı tek sıkan şey Arda Güler oldu deme. Abi bu süreçte bu mu oldu ya? Hani Avustralya maçı, Paraguay maçı, hiç canını sıkan bir şey olmadı mı orada? Hadi onu geçtim. Yani Türkiye'nin ender kalan sulak alanlarından birisini villa yapmaya çalışan, bunun için posta koyan federasyon başkanı da mı canını sıkmadı hiç? Yok, o da sıkmamış. Hani Dünya Kupası'nı kazanmış gibi davranmak, aynı zamanda o sadece futbol oynamaya gitmesi gereken oyuncuların üzerine ülkenin bütün yükünün, olumsuz yükünü yükleyenler de mi hiç rahatsız etmedi seni? Etmez. Çünkü hani o rahatsız etse zaten onları söyleyemezsin o bulunduğun yerde. Ya bir de gencecik bir futbolcuya eleştirim bu olabilir mi ya? Biz kabul ediyoruz. Yani bana küfür edin mi demek istedi Arda orada. Arda bana küfür edin mi diyor. Yani eleştirileri bu kadar olgunlukla karşılayan o gencecik çocuk şu koca yaştaki sizden daha şey, daha böyle şeyli, yani bu kadar çok şeyi söylerken, yani mesele orada TRT muhabirinin savunulacak bir tarafı mı var? Yani ben diyor ki biz eleştirileri haklı mı diyor, yok yok size çok ağır şeyler söylediler. Yok hocam, eleştirilir, bunları üstleyebilecekler, kötü oynadık diyor ya. Olabilir, futbolcu kötü de oynayabilir, formsuz olabilir, bu futbolun içinde olan bir şey. Ya o oyuncular futbolun içinde, siz futbolun dışındasınız. Futbolun içine hiçbir zaman girmediniz. Hep dışındasınız, dışından ahkam kesenlersiniz. O ahkam da yine futbol için değil, futbolcular için değil. Sadece kendi kişisel hesaplarınız, kitaplarınız. Sürekli birilerine sinyal peşindesiniz. Yani iyi ki Arda bunları görmüyordur, dinlemiyordur. Büyük bir ihtimalle dinlemesin de zaten. Devam edelim.

0: Ülkemizin tuhaflıklarından dünyamızın tuhaflıklarına doğru gidelim. Amerika, İsrail, Epstein koalisyonunun İran saldırısı sonrası başlayan savaş, sonraki dönemde uzun bir ateşkes süreci, sonra mutabakat süreci, sonra tekrar savaşın ateşinin yükselmesi, sonra bir adım ileri, iki adım geri, ama bütün bunlar aslında bir şeyden kaynaklanıyor. Amerika ağır bir insani ve vicdani tokat idi İran'da. Şimdi bunu giderebilecek bir yol bulmaya çalışıyor. Herkes kendini kurtarmaya çalışıyor bu aşamada. Trump mesela şunu dedi. Saat 17'de eğer emredeceksem İslami İran Cumhuriyeti 15 dakika içinde varlığı sonlandıracak. Hemen yanıt geldi İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'dan. Hemen kısa bir süre sonra İran 3000 yıldan fazla süredir var. 47 yıllık yaptırımlarınıza dayandı. Ama siz 15 dakikada bizi silebileceğinizi sanıyorsunuz. O pis ağzını kapat. Yanıt böyleydi. Haber yayınlandı. Nijerya'da devasa lityum ve nadir toprak elementleri, yatakları ortaya çıktı diye. Daily News İran bu habere şöyle yanıt verdi. Yakında Amerika orada insan hakları ihlalleri bulacak ve demokrasiyi yaymak için Nijerya'ya gidecek. ABD'li TV programcısı Jackson Hankel diyor ki ABD şimdi Lübnan ve Irak'ta iç savaşları körüklemeye çalışıyor. Tanrı Trump ve Tom Barak'ı sonsuza dek lanetlesin. Ve bölgedeki son gelişmelerden bir tanesi de Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği, İsrail'in Lübnan'dan çekilmeyi reddetmesinin ardından savaş dönemindeki seviyesine geriledi. Hürmüz Boğazı'ndaki durum o. Yine Amerika'dan verilen bir haber, Jared Kushner'in Kongre üyelerine İran Barış Anlaşması hakkında telefonla bilgi verecek deniyor haberde. Eleştirilerde şu şekilde, ya Kushner seçilmiş bir yetkili değil, şu anda Senato onaylı bir hükümet pozisyonunda da bulunmuyor. Yine de ülkenin en önemli dış politika olaylarından birine dahil ediliyor. Bu nasıl iş? Hakikaten hiç dünyada olmamış bir şey. Jared Kushner kim? Trump'ın damadı. Devam edelim.
1: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
2: Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
6: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
7: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: O hukuk devletinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında bugün duruşma vardı. Duruşmada da savunma hakkı Murat Ongun'daydı. Murat Ongun ilginç bir savunma stratejisi izledi. Uzun bir savunma yaptı ve bütün iddialara tek tek en ince ayrıntısına kadar yanıt verdi. Murat Ongun bu diploma iptaliyle ilgili de yine ilginç bir tez ortaya sürdü. Diyor ki, peki neden illa diploma iptali beklendi? Öyle ya, zaten Ekrem Başkan tutuklanacaksa 2-3 ay, 3 ay, 5 ay sonra da o içerideyken diploması iptal edilebilirdi. Oysa ısrarla iptal beklendi ve kararın sabahı, iptal kararının sabahında operasyon yapıldı. Her şeyin sırrı burada. Bu iptal yorumlandığı gibi Cumhurbaşkanı adaylığı iptalini garantiye almak için yapılmadı. Diploma iptaliyle operasyonun ilgisi anayasal suç kavramında saklı. Üniversite diploması varken İmamoğlu tutuklansa CHP'nin resmi Cumhurbaşkanı adayı tutuklanmış olacaktı. Bu demokratik sisteme bir darbe sayılacaktı. Halefiyet ilkesi ihlal edilmiş, seçimlere müdahale edilmiş olacaktı. Bu yüzden böyle karar alındı diyor Murat Ongun. Yine Murat Ongun, eşimin tahliyesi için bir avukat geldi ve benden 1 milyon dolar istedi diye söylüyor. Yine soruşturmadan önceden haberi olduğunu söyledi. Bunu da itirafçı Çetin Yakut'un yeğeni olan savcının söylemesiyle haberdar olduğunu söyledi Murat Ongun. Uzun bir savunma yaptı dediğim gibi. O hukuk devletinde Ali Çağatay 3. günü tamamladı cezaevinde. Gazeteci Merdan Yanardağ 247, Çiğdem Mater 1530, Selçuk Kozağaçlı 3159, Selahattin Demirtaş 3526, Tayfun Kahraman 1530, Murat Çalık 468, Ekrem İmamoğlu 474, İnan Güney 317, Aykut Erdoğdu 393, Ramazan Gülten 460, Tema Gönüllüsü 75 yaşındaki emekli öğretmen Ayten Yakut bugün 5. günü tamamladı. NATO protesto ihtimali üzerine gözaltına alınmıştı, sonra tutuklanmıştı 75 yaşındaki emekli öğretmen Ayten Yakut. Yine akademisyen Emel Memiş de 5. günü tamamladı ve onlarla birlikte şu ana kadar 178 kişi NATO toplantısını protesto etme ihtimali var diye tutuklanan 178 kişi de 5. günü tamamladı. Osman Kavala 3162, Resul Emrah Şahan 468, Tunç Soyer 369, Oya Tekin 380, Necati Özkan 464. günü tamamladı. Ve bu cezaevi sürecinde neler yaşandığını Necati Özkan'ın eşi Pelin Özkan Medyascope'dan Göksu Göksel'e anlattı. Onu dinleyelim.
8: En zor da hissettiğim an Necati'yi Silivri'de ilk gidip gördüğümüz gündü. Oğlumla gittik ve görünce tanıyamadık ve oğlum tabii başladı gözlerinden sicimli yaşlar akmaya. Çünkü işte sakalları çıkmış, zayıflamış, aşırı kilo vermişlerdi hepsi. Yani. Çünkü orada hiç yemek vermemişler. Sadece son gün bir yemek vermişler. Hiç yemek vermemişler. Gerçekten işkence yaptılar orada insanlara. Yemek sadece günde bir tane ne ödüğü içinde ne olduğu belirsiz bir sandviç. Bir de küçük şişe su vermişler yani. Çok çok isyan ettim o gün. Ve alamamak için kendimi çok zor tuttum. Çünkü hani ona da moral vermemiz gerekiyor. En zoru oydu. Devlet bitmiş, hukuk bitmiş. Biz nasıl fark edemedik bunu dedi.
9: İlk cümlesi bu mu?
8: İlk cümlesi bu oldu. Ben her zaman devletime güvenirdim, hukuka güvenirdim ama bu bitmiş, biz bunu nasıl fark edemedik dedi. Tabii o Silivri'de böyle kabinler var. O gün de ilk gittikleri gün. İşte gece sabaha doğru vardılar ve avukatlar aradı, git bugün görebilirsiniz diye. Bir sürü insan işte Emrah Şahan, Mahir Polat, insanları böyle hep takım elbiseler içinde gördüğümüz insanlar, böyle sakallı, hepsi zayıflamış falan. Sadece Necati değil, o insanları öyle görünce de bu insanlara bunu bunu nasıl yapabilirler diye çok zorlandım yani, çok duygulandım. Çok zor bir gündü o. Çok zor bir gündü. Çağlayan'ın önünde beklediğimiz geceden bile çok daha zordu o. Ya o kadar kıymetli insanlara bunu nasıl yapabildiler? Ve hala da yapmaya devam ediyorlar.
0: Ömer Günel 105. günde, Mine Özer'den 1530, Gürkan Akgün 472, Hakan Bahçetepe 393, Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin, göreve başlasın demesine rağmen Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay 1530 gündür hapiste. Biz devam edelim yolculuğumuza.
10: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimiz ayağımız, evet, sesimiz kesildi ya.
0: Özkan Yalın bir kez daha etkin pişmanlık ifadesi verdi. Orada şunları söyledi en son etkin pişmanlık ifadesinde. Özgür Özel benden Bulgaristan'dan gelirken içki getirmemi istedi. Özel aracın yaşının büyüdüğünü, eskidiğini ve yeni bir araç almak istediğini söyledi. Ben kendimi kurtarmak için yalan söylemiyorum diye de ekledi ifadesine. Daha önce de hem Muhittin Böcek hem de Özkan Yalım sürekli ek ifade veriyorlar. Artık hani ifadenin hangisi ek, hangisi gerçek ifade birbirine karışmaya başladı. İddialar o kadar çok fazla ki, kim Muhittin Böcek bu ilk etkin pişmanlıktan yararlanacak dendiğinde, itirafçı olacak dendiğinde ya da ona atfedilen işte şöyle rüşvet verdi, böyle rüşvet verdi haberlerine çok sert çıkmıştı. Kendi el yazısıyla bu asla böyle bir şey olmadığını, kimseye rüşvet vermediğini çok ağır ifadelerle şerefsizdir veren de alan da diye kendi imzasıyla sosyal medya hesabından da yayınlamıştı. Ama bu ek ifadeler şimdi bitmek bilmiyor. Burada Özkan Yalım'ın söylediği, hani Bulgaristan'dan gelirken içki getirmesini istemiş, çok sosyal medyada da konuşuldu. Hatta Bülent Mumay şunu söyledi, gazeteci dedi ki Skorsky'den Free Shop'a kadar düştüler, bir sonraki aşama benden tek dal sigara istediye gelecek diye söylemi söylüyor, sigara istediye gelecek diye yazdı. Ekremist Sokrat sosyal medya kullanıcısı ise Özgür Özel benden böğürtlenli ve mentollü sigara istedi diye alay konusu yapıldı. Ama bir taraftan da bu etkin pişmanlık ifadeleri devam ediyor. Bu Bulgaristan'dan gelirken içki getirmemi istedi kısmında Bulgaristan'a özgü bir içkiymiş, onu istediği söyleniyor Özgür Özel'in. Yani bunun neresi suç, bunu anlamadım tabii. Yani Bulgaristan'dan gelirken, ben Bulgaristan'a gitmişken, oradan gelirken ya da yurt dışından giden birisinden bir şey istemek neresi suç, onu bilemedim. Yani bu etkin pişmanlık ifadesi diye bunun niye alındığını da, yani gerçekten bundan sonra bir ifade vermiş olsa, bir şey söylemiş olsa artık inandırıcılığı hiçbir şekilde kalmadı bunların. Yani bu ifadelerin. Alkol sağlığa zararlıdır diye kamu spotu mu düşüyorsun Miko? Alkol sağlığa zararlıdır Miko, zam daha zararlıdır. Tamam. Devam edelim. Kürt aşağı, Kürt aşağı, Kürt yukarı. Az ara bir Kürt. Az ara bir Kürt daha. DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan, barış bekletilecek bir dosya değildir. Çerçeve yasa gecikmeden, korkmadan, güven veren bir içerikle meclise gelmelidir diye söyledi. Bu çerçeve yasaya kilitlendi her şey. Temmuz'un ayı içerisinde bu çerçeve yasanın meclise geleceği söyleniyor. Ama çerçevesi nedir, içeriği nedir, kimsenin bir bilgisi yok. Sadece bizim değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de haberi yok. Seçilmiş Cumhuriyet Halk Partisi tarafının haberi yok en azından. Grup Başkan Vekili Murat Emir dedi ki bugüne kadar bizimle yapılmış herhangi bir temas, herhangi bir iletişim, herhangi bir işbirliği çabası söz konusu değildir dedi. Devam edelim.
9: Ay, ağzımızın tadı bozulmasın.
0: Devlet Bahçeli konuştu bugün grupta. Askeri hastaneler vardı gündeminde, dinleyelim.
11: Bugün NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Bu durum şanlı ordumuzun büyüklüğü ve hareket kabiliyeti karşısında kabul edilemez tarihi bir noksanlıktır. Cephede kazanılan her şanlı zafer ancak cephe gerisinde kurulan köklü askeri tıbbın tüm imkan ve ilmiyle donatılmış bir akılla nihayet erecektir. Bu sebeple askeri hastanelerinin yeniden açılması ve ordu bünyesine kazandırılması meselesi hayati değerdedir. Çünkü askeri tıp, askeri iklimin görev koşullarını, operasyon psikolojisini, askeri disiplin düzenini ve sevk zincirinin içinde barındıran apayrı ve özel bir alandır.
0: Bizlik bir durum yok. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli'ye söylüyor. Devam edelim.
12: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet, bu yoktu. Evet. Anasını satayım, içimden geldi.
0: Hayko Cepkin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Harbiye açık hava sahnesindeydi. Kızıl Ordu Korosu'yla birlikte ilginç bir marş söyledi. Dinleyelim.

0: Devam edelim.
1: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
2: Hatırladın mı?
3: Hatırladın mı?
2: Hatırladın mı?
4: Hatırladın mı?
3: Hatırladın mı?
0: Evinde yapılan aramalarda 26 kilo külçe, altın yakalanan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar'ı hatırladık mı? Hatırlıyoruz. Kendisi son duruşmada şöyle söylüyor. Ben niye tahliye edilmiyorum? Ben terörist miyim diye kendini savundu. Benim paramın olması ve yasal olarak kazandığım maaşım, çocuklarıma gelen hediyeler, ailemin emanet ettiği paralar suç olarak kabul edilemez dedi. 26 kilogram külçe altın. Bak bu 26 kilo külçe altın nereden aklıma geldi? Bugün daha yeni haber, Irak'ta yolsuzluk operasyonu yapılmış. Milletvekili Hint El Abbasi'nin evinde aramada 57 milyon dolar nakit para ve 27 kilogram saf altın ele geçirilmiş. Hani bu işte Devlet Hava Meydanları İşletmesi Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar'ın evindeki 26 kilogramdı. Bunda 27 kilogram altın ele geçirilmiş. Takribi fiyatı 160 milyon lira falan denk geliyor. Ama bu El Abbasi'nin evinde yapılan aramada ilginç bir şey daha bulunmuş. O da altından yapılmış iç çamaşırı. Tamamen. Altından yapılmış bir tane kilot, altından yapılmış bir tane sütyen görseli de bu haber söylendi. Dedim ayı bol bulunca neydi o? Ayı balı bol bulunca orasına burasına sürer mi diyor. Neydi o haber? Bak bulamadım yine atasözünü, benim atasözleri cahilliğim inanılmaz. Kasap yağı bol bulunca neyse boş. Ayı balı bulunca ora bura diye söylerdi değil mi? Öyle bir şey. Ya bu atasözlerinde de hep bir sorun var. Bir gün bunları konuşsak ya. Mesela atasözü var. Üzümü ye bağını sorma diye. Ataya bak, ata hırsız. Bugünü bitirdik. Yarın yine aynı saatte yeni bir yol arkadaşlığında, hakikat yolculuğunda buluşmak üzere. İyi akşamlar. Hoşça kalın.

Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı tekrarını dinlediniz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yaz aylarında artan sıcaklıklar

0: Lavanta ise düşük su ihtiyacı sayesinde sıcak ve kurak dönemlerde rahatlıkla yetişiyor. Özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında sıkça görülen begonvilde bol güneş alan alanlarda hızla büyüyor, duvarları, pergolaları ve bahçeleri rengarenk çiçeklerle süslüyor. Uzmanlar fesleğen ve biberiye gibi aromatik bitkilerin de yaz sıcaklıklarına oldukça dayanıklı olduğunu belirtiyor. Hem dekoratif amaçlı kullanılan hem de mutfakta değerlendirilen bu bitkiler güneşli ortamlarda sağlıklı şekilde gelişiyor. Suyu yapraklarında depolayan sukulentler ve kaktüsler ise yüksek sıcaklıklara karşı gösterdikleri direnç sayesinde yaz aylarının en zahmetsiz bitkileri arasında yer alıyor. Canlı renkleriyle petunya, hoş kokusuyla yasemin ve gösterişli çiçekleriyle ortanca da yaz boyunca bahçe ve balkonlara estetik bir görünüm kazandırıyor. Bitki bakımında ise sulama saatleri büyük önem taşıyor. Uzmanlar bitkilerin sabah erken saatlerde ya da akşam serinliğinde sulanmasını tavsiye ediyor. Ayrıca aşırı sulamanın kök çürümesine yol açabileceği, her bitkinin güneş ihtiyacının farklı olduğu ve sağlıklı gelişim için iyi drenaj sağlayan toprağın tercih edilmesi gerektiği vurgulanıyor. Doğru bitki seçimi ve uygun bakım yöntemleriyle yaz boyunca balkonlarda, teraslarda ve bahçelerde rengarenk bir görünüm oluşturmak mümkün. Sıcak havalara dayanıklı türler hem estetik görüntüleri hem de kolay bakımlarıyla yaz mevsiminin en popüler tercihleri arasında yer alıyor. Yaz aylarında artan sıcaklıklar ve yoğun güneş ışığı her bitki için uygun koşullar oluşturmasa da bazı türler zorlu hava şartlarına rağmen canlılığını koruyor. Sardunya'dan lavantaya, begonvilden kaktüslere kadar sıcak havalara dayanıklı bitkiler yaz boyunca balkon ve bahçeleri renklendiriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı başlıyor.
1: 30 Haziran 2026 Salı, ben Güçlü Özgen, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine güzel, keyifli, daha önemlisi sağlıklı bir gün dileyerek başlıyorum programa. Saatim 09.11'i gösteriyor. Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabah da anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün, gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. İzninizle hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız, onları takip ediniz. Örneğin X'te Radyo Sputnik TR ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanallarını takip ederseniz hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanınız. X ya da Instagram üzerinden Güçlü Özgen yazmanız, birleşik ve küçük harfle Güçlü Özgen yazmanız yeterlidir efendim. Görüşleriniz, önerileriniz ve elbette eleştirileriniz çok çok önemli bizim için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da cep telefonunuza kaydediniz. 0505 171 66 56 tekrar ediyorum. 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
0: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve zamanına başlıyoruz. Haberlere geçeceğim. Başlıkları elbette aktaracağım. Sıcak başlıklarımız da var. Onları da sizlerle paylaşacağım. Ama oradan önce kısa bir duyurum olacak sizlere. Biliyorsunuz Radyo Sputnik programcısı Ali Çağatay sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım nedeniyle Cuma gecesi, geride bıraktığımız Cuma gecesi tutuklandı. En kısa sürede aramıza döneceğinden, mikrofon başına geçeceğinden, tekrar sizlerle buluşacağından hiç şüphem yok. Zaten sürekli olarak avukatlarıyla, kendisiyle, ailesiyle de temas halindeyiz. Hukukçuların da bizden farklı düşünmediğini de söyleyeyim. Dediğim gibi en kısa sürede sevgili Ali Çağatay'ın aramıza döneceğinden eminiz. Ama bir yandan da hayat akıyor, bir yandan da hayat devam ediyor. Sizin haber alma hakkınız, bizim haber verme sorumluluğumuz var. Bunları görerek bu hakkı ve bu sorumluluğu kollama adına bugünlerde onun saatinde, Ali Çağatay'ın Seyir Hali programının saatinde ve ben sizlerle birlikte olacağım. Yani 7-9 saatleri arasında ben sizlerle birlikte olacağım. Zannediyorum, sanırım, görebildiğim kadarıyla, yapabildiğimiz kadarıyla Ali Çağatay'a da dışarıdan verebileceğimiz en büyük destek de bu olacak. Dediğim gibi onun yayın saatinde 7-9 saatleri arasında haber aktararak ve haber dinleyerek buradan sevgili Ali Çağatay'a da destek vermiş olacağız. Biliyorsunuz yaklaşık 3 yıldır her sabah saat 9'da 11 saatleri arasında yeri ve zamanında ben sizlerle birlikte oluyordum. Özetle şu söylediğim gibi bundan sonra geçici bir süre sabahları Ali Çağatay'ın programının saatinde, seyir halinin saatinde, yani hafta içi her sabah 7 ile 9 saatleri arasında haber alma hakkınızı Radyo Sputnik'te yeri ve zamanında benim sesim aracılığıyla kullanacaksınız. Bunu aktarmış olalım. 9-11 bölümünde ne olacak? Editör arkadaşlarımın hazırladığı özel haberler, dosyaları da 7-11 bloğu, düzeltiyorum, 9-11 bloğunda da dinleyebilirsiniz. O özel haberleri de dinleyip ulaşabilirsiniz. Buradan Ali Çağatay'ı da önce arkadaşı olarak sevgilerimi gönderiyorum elbette. Sonrasında da meslek büyüğüm olarak saygılarımı yolluyorum. Duygu bunu söylüyor. Gazetecinin gazeteciye desteği de böyle oluyor. Elimizden gelen de budur. Söylediğim gibi Ali Çağatay aramıza gelene kadar da sabahları 7 ve 9 o saat diliminde ben sizlerle birlikte olacağım. Şimdi geçelim haberlere, başlıklara. Dünya Kupası, Dünya Kupası'nda enteresan sonuçlar, çok dikkat çekici haber başlıklar, sonuçlarla karşı karşıya kalıyoruz. Aslında daha önceki günlerde de dikkatinizi çekmiştim. Fas'a dikkat edin, enteresan bir takım demiştim. Gerçekten şaşırtmadı Fas. İşte az önce yaklaşık bir buçuk saat önce biten karşılaşmada Hollanda'yı eleme başarısını gösterdi son 12 turunda ve 16'ya kaldı. Kanada Güney Afrika'yı eledi son dakika golüyle, daha doğrusu uzatmalarda gelen golle. Yine Brezilya Japonya'yı uzatmalarda 90+5'te gelen golle eledi. Paraguay panzerleri, Almanları yine penaltılar sonrasında eleme başarısını gösterdi. Fas, söylediğim gibi, işte o da Hollanda'yı, bir Avrupa takımını yine penaltılar sonrasında devirmeyi başardı. Şaşırtıcı mı? Değil. 41 maçtır yenilmiyor Fas. Dün konuşmuştuk bunu. Bu arada bir eşleşme, ilk eşleşme 16'larda. Onu da aktarayım dilerseniz. Kanada ve Fas son 16 turunda karşı karşıya gelecek. Almanya'ya tutanlar, Almanya'ya gönül verenler, ki benim yakın çevremde de arkadaşlarım arasında da, Dünya Kupası özelinde elbette söylüyorum, Almanya'ya destek verenler hayal kırıklığı yaşıyorlar. Ama şöyle bir bakıyorum, 50 yıl sonunda penaltı atışlarında kaybettiğini görüyoruz Almanların. Bu açıdan bakınca da enteresan, dikkat çekici bir sonuç. Ama 2026'ya sonra 32'de veda etti. Şaşırtıcı mı? Değil. Neden? 2022'de grup aşamasında, 2018'de de yine grup aşamasında elenen bir Almanya ile karşı karşıyaydık. Bu açıdan bakılınca çok da, genel olarak bakıldığı zaman evet, lig bazında dünyanın belki en önemli, en güçlü liglerinden bir tanesi Almanya Bundesliga. Ama milli takım başarıları, özellikle Dünya Kupaları açısından bakıldığı zaman, Almanları hayal kırıklığına uğratıyor. Alman vatandaşları hayal kırıklığına uğratıyor. Hollanda, işte dediğim gibi Fas'a elendi. İşte az önce sona eren karşılaşmada penaltılarda. Aslında son 3 Dünya Kupası'nda da penaltılarla elenmiş oldu. 2014'te yarı finalde Arjantin'e elenmişti Hollanda penaltılarda. 2022'de çeyrek finalde yine Arjantin'e elenmişti. Bu kez de Fas'a elendi. Programın sonunda daha ayrıntılı, daha detaylı şekilde elbette bu meseleyi, bu detayı da konuşacağız. Bu arada geçelim. Tabii biz Dünya Kupası'nı takip ediyoruz. Ben özellikle Dünya Kupası grup aşamasında oynanan futboldan çok keyif almıyordum doğrusu. Ama belli ki grup aşamalarından sonraki süreç, bu sonuçlara da bakılınca oldukça keyifli geçecek. Yani Infantino'ya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin o tuhaf politikalarına rağmen, İran'ı kastediyorum, ne demek istediğimi de anladınız elbette, sık sık bundan bahsediyoruz, bunları konuşuyoruz. Geçelim biz rutin haberlerimize, kendi içimize dönelim. Bilerek Dünya Kupası ile başladım, hani o kadar artık benzer haberleri, o kadar çok iç sıkan, biraz da canımızı, bir fazlasıyla canımızı sıkan haberleri aktarmak mecburiyetinde kalıyoruz ki, o yüzden de bu salı gününe, bugüne, bu sabaha, hani Dünya Kupası'ndan bizleri şaşırtan, zaten üzgün ayrıldık Dünya Kupası'ndan ama en azından bizleri şaşırtan sonuçları, detayları sizlere aktararak başlamak istedim. Şimdi bir son dakika bilgisi, onu da sevgili İknur, editörüm İknur Karadeniz aktardı bana. Biliyorsunuz Seferihisar Belediyesi'ne bir operasyon düzenlenmişti. 12 kişiyle ilgili olarak tutuklama, gözaltı kararı alınmıştı. Mahkemeye sevk edildi bu 12 isim, ki aralarında belediye başkanı İsmail Yetişkin de vardı. Şimdi gelen bilgi, son gelen bilgi de İsmail Yetişkin de dahil olmak üzere 12 kişinin tutuklandığı yönünde nöbetçi hakimliğe sevk edilmişlerdi. Dün akşam saatlerinde bu ayrıntıyı, bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Diğer başlıklar, diğer detaylar üzerinden programımıza devam edelim. Mesela yeni bir fay hattımız oluştu, değil mi? Günlerdir bu mesele tartışılıyor. Kimden bahsediyorum? Deniz Göktaş. Kim Deniz Göktaş? Duymayanınız varsa, ki zannetmiyorum duymayanınız olduğunu, ya da izlemeyeniniz arasında, o stand-up şovunu izlemeyeninizin olduğunu düşünmüyorum. Komedyen Deniz Göktaş. Çok tartışıldı, çok konuşuldu. Bütün, yani öyle bir show, öyle bir stand-up gösterisi paylaştı ki YouTube üzerinden, hani olabilen bütün fay hatlarına dokundu. Hiç de alışkın olmadığımız şekilde, unuttuğumuz şekilde aslında komedinin ne olduğunu unutmuştuk. Hatırlayınız değil mi? Böyle bir tablo da vardı. Çok konuşuldu, çok eleştirildi ve dediğim gibi bütün kesimler tarafından. Onu da hemen söyleyeyim ve öğreniyoruz ki beklenen oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama geldi ve komedyen Deniz Göktaş hakkında bir soruşturma başlatıldığında öğreniyoruz. Şöyle detaylar da var soruşturmayla ilgili olarak. Bir kısım sosyal medya platformlarında yayınlanmış olduğu içeriklerde suç unsuru ifadeler var şeklinde de bir detay, bir ayrıntı var. Ölü Deniz biliyorsunuz 24 Haziran'da YouTube'da yayınlanmıştı ve ilk 5 günde inanılmaz 6 milyon izleyiciye kadar ulaşmıştı. Gerçekten son yıllarda herhalde YouTube tarihi açısından da dikkat çekici bir konu. Tabii psikoloji, işte uyuşturucu, siyaset, pek çok konuda yorumlar yapıyordu, espriler de yaptı. Dediğim gibi hemen her kesimden de tepki almayı başardı. Aslında komedi dediğimiz şey de biraz da böyle. Mecliste de bu mesele tabii eğer yargıya intikal edince bu konu meclisin de gündemine geldi. Mecliste de yine milletvekilleri arasında çokça tartışmaya neden oldu. 1994 doğumlu bu komedyen de bazı şeyleri bize bir kez daha hatırlatmış oldu. Ve devam edelim biz diğer başlıklarla. Çok konuşulan, çok tartışılan bir isim Tamar Tanrıyer. Doğrusunu söylemek gerekirse benim cehaletim olabilir. Hani daha öncesinde bu tartışmalar işte bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Orada kullandığı ifadeler çok konuşuldu. Özellikle hükümet kanadına yakın medya tarafından da tam anlamıyla hedef haline getirildi. Kullandığı ifadeler ya da o sosyal medya paylaşımında kullandığı cümleler nedeniyle. Şöyle aslına bakılırsa CHP açısından da bakıldığı zaman mesela Özgür Özel'e de daha öncesinde gerçekten Özgür Özel de bizzat yanıt vermişti bu hanımefendiye. O dönemde çok eleştirilmeyen Tamar Tanrıyer'in son dönem itibariyle de kullandığı o sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda kullandığı ifadeler, AK Parti kanadına yönelik olarak kullandığı ifadeler bir anda dediğim gibi hedef haline getirdi. Gözaltına alındı. Onu söyleyelim. Başsavcılıktan bir yine aynı şekilde benzer şekilde aslına bakılırsa kendisiyle ilgili bir soruşturma başlatıldığı yönünde bir bilgi kamuoyuyla paylaşıldı. Arkasından da Marmaris Deniz Hudut kapısından yurt dışına çıkış yaptığı tespit olunmuştur. Kullanıldı. Yakalama emri çıkarılmak üzere yine adliyeden gerekli talimatlar verildi ve sonrasında da kendisinin yakalandığını biz öğreniyoruz. Yani bu paylaşımı yapmasaydı eğer, o paylaşımları yapmasaydı eğer ki Cumhurbaşkanı'na hakaret vesaire bunlar da dahil olmak üzere bunlardan suçlanıyordu. Şunu söyleyeyim tabii, şunu da hemen aktarmakta fayda var. İfade verdikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu önemli, bu dikkat çekici bir detay. Neden bu konuya dikkat çekeceğim onu konuşuruz biraz sonra ama ifadesi de medyaya yansıdı. Hiçbir şekilde dedi Cumhurbaşkanı'na hakaret etmedim, Cumhurbaşkanı'na ilişkin konularda canımı vermeye hazırım şeklinde de bir Halk TV, emeğe saygı Halk TV'de bu haber yer aldı. Böyle bir ifade kullandığı da savunmasında ortaya çıkıyor. İşte 15 Temmuz göndermeleri yapmış. Şöyle bir bakıyorum, Turkuaz medyaya ilişkin eleştirilerine bir savunma getirmiş. Sözcü gazetesiyle ilgili yine bazı iddiaları vardı. Bunlara hepsine yanıt vermiş vesaire. Tekrar ediyorum, söylüyorum. Hani bir şekilde daha öncesinde bu iddialar, bu tartışmalar, bu gözaltı kararları vesaire olmasaydı hani benim çok da fikriyle ilgili ne düşündüğü, ne savunduğu, ne anlattığına dair çok da fazla bilgim yoktu. Bu sayede de öğrenmiş olduk. Ben neredeyim, neresindeyim olayın, onu söyleyeyim. Cumhurbaşkanı'na hakaret gerekçesiyle kendisi gözaltına alınmıştı. Adli kontrolle serbest bırakıldı. Değil mi? Bunu aktarıyorum. Olması gereken aslına bakılırsa hani gerçekten son dönem yargılamaları da konuşuyoruz, gözaltıları konuşuyoruz. Gerçekten olması gereken de bu. Yargılanacaksa da hani bir şekilde, üstelik hani o da enteresan, ayrı bir tartışma konusu. Kaçmak üzereyken yurt dışına yakalanıp tekrar adli kontrolle serbest bırakılıyor. Neyse, hadi ona bir şey demiyoruz. Tamam, gerçekten de olması gereken bu ama mesela bazı yasalardaki bazı maddelerin farklı kişilerle ilgili farklı sonuçları oluyor. Aynı maddeden kimileri tutuklanabiliyor, tutuklu yargılanıyor. Kimileri işte gördüğünüz gibi Cumhurbaşkanı hakaret gerekçesiyle gözaltına alınan bir isim. Üstelik yurt dışına kaçarken yakalanıyor. İşte az önce size neden ben o savcılığın ifadelerini birebir aktardım. Tam olarak böyle bir durum da var ortada. Ama işte aynı maddeden tutuklu yargılama örnekleri var mı? Evet var. Kim mesela? İşte halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan mesela kim? İşte programa girerken de söyledim. Ali Çağatay mesela tutuklu yargılanıyor ki adalet herkes için eşit işlemeli diye düşünüyorum ben. Tekrar ediyorum, tutuklanması, tutuklanmaması normal. Olması gereken zaten, yargılanacaksa tutuksuz yargılansın. Böyle bir suçlama var ise kendisi, ama neden mesela Ali Çağatay tutuklu, o da ayrı bir soru işareti. Bunu paylaşmak istedim. Yani bu kişinin, bu hanımefendinin kimdi, Tamer Tanrıyır'ınla ilgili gelişmeleri aktarırken benim aklımdaki mesele tam olarak da buydu. Bu yüzden sizlerle bu detayı, bu ayrıntıyı paylaşmak istedim. Dilerseniz bir kısa müzik arasına gidelim. Arkasından Zehra Kınık cezaevindeymiş. Biz de bunu babasının paylaşımıyla öğrendik. Onunla ilgili detayları anlatacağım size.
0: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: para elde edebilmek için her şeyi yapıyoruz. Mesela Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelen bir açıklama, hileli boşanmalar. Hileli boşanmaların sayısı son dönem itibariyle çokça artmış durumda. Sadece 2024 yılı içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yaptığı çalışmalarda yetim maaşı alabilmek için hileli boşanma yoluna gidenlerin sayısının 2404 kişi olduğu tespit edilmişti. Tabii bu tespit edilenlerin maaşları iptal ediliyor, faiziyle geri alınıyor vesaire, tamam, ama ekonomik sorunların insanları nereye sevk ettiğini, yasa dışı tırnak içerisinde adımlar atmaya zorladığını da görmek gerekiyor. İşte psikoloji derken belki bizi idare edenlerin kastettiğini anlamamamız gerekiyor. Bizim psikolojimiz esas olarak nasıl olacak ya da bundan sonraki süreçte nereye doğru evrilecek, belki bunu bir görmek, bunu bir anlamak gerekiyor ya da anlaşılmak gerekiyor. Anlaşılmaya çok ihtiyacımız var.
1: Anlaşılmak gerekiyor. Anlaşılmaya çok ihtiyacımız var.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik'te.
3: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz, Yeri ve Zamanına. İşte az önce müzik arasında gitmeden önce de söylemiştim. Fatma Zehra Kınık Demir ile ilgili o son gelişmeyi aktararak devam edeceğim. Kerem Kınık, Kızılay'ın başındaki, eskiden başında olan Kızılay'ın eski genel müdürü Kerem Kınık'ın da kızı. Neydi olay? Şöyle kısaca bir hatırlayalım dilerseniz. Temmuz'da, 2024'ün Temmuz ayında Batın Barlas Çeki'ye biliyorsunuz arabasıyla çarpmıştı. Önce Batın yaralanmıştı. Daha sonrasında işte bir tedavi süreci ama maalesef hayatını kaybetmişti. Yine o kazada 3 kişi yaralanmıştı. Mayıs 2025'te Fatma Zehra Kınık 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Şikayetleri aile biliyorsunuz geri çekmişti ve bunun üzerinden dava istinaftan dönmüştü. O karardan sonra, daha doğrusu bu adımdan sonra, ceza daha sonra da 2 yıl 6 aya düşürülmüştü. İstinafa taşınmıştı. Başvurular reddedilmişti vesaire. Ama biz şimdi öğreniyoruz ki Kerem Kınık'ın yaptığı sosyal medya paylaşımı üzerinden hapis cezasını çekmek üzere kendisi bir süredir cezaevinde. Ne, hangi ifadeleri kullandı eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık? O kaza nedeniyle yargılandığı davada verilen cezayı çekmek üzere cezaevinde dedi. Şikayetçisi bulunmayan ifadeleri birebir aktarıyorum. Davada kızım ve motosiklet sürücüsü ikisi birden ceza aldılar ve adli tıp trafik ihtisas dairesi iki süreci ve hayatını kaybeden gencimizi de kusurlu bulmuştu ifadelerini kullandı. Yani hala bu süreçler, o yaşananlar savunuluyor. Tekrar hatırlatalım, Batı'nın ailesi de, annesi de, babası da şikayetlerini bu yargılama süreçleri içerisinde o dönemde geri çekmişlerdi. Bu detayı da hatırlatalım ama şu an itibariyle Fatma Zehra Kınık Demir'in de cezasını çekmek üzere cezaevinde bulunduğu haberi de dün dediğim gibi babasından biz öğreniyoruz. Şöyle siyasete dair birkaç başlık, birkaç detay sizlerle paylaşmak istiyorum. CHP başlığı altında, CHP'nin rutin bir salısı değil mi? Böyle tanımlayabiliriz herhalde. Ya da salı rutini devam ediyor. Böyle anlatabiliriz. Ama oradan önce programın başlangıcında da söyledim. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin gözaltına alınmıştı. Farklı yolsuzluk iddiaları biliyorsunuz. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Kendisiyle birlikte toplamda 12 kişinin tutuklandığı bilgisi sabah saatlerinde son dakika bilgisi olarak, son dakika haberi olarak ajanslardan önümüze düştü. Toplamda 17 kişi gözaltına alınmıştı. Bu 17 kişiden 12'sinin tutuklandığını da sizlere aktarmış olalım. Şu detay var mı, başka detay var mı diye açıkçası bakıyorum. Hayır, bu tutuklamalarla ilgili başka bir detay da göremiyorum. Devam edelim. Özgür Özel biliyorsunuz Anadolu'nun farklı bölgelerinde mitingler düzenliyor. Yeni bir yöntem, yeni bir yol arayışında aslına bakılırsa Özgür Özel kanadı, CHP'nin Özgür Özel kanadı ve artık Ödemiş de örneğin dün konuştu ve hani o yeni parti tartışmaları var mı yok mu CHP içerisinde Özgür Özel tarafında ya da Özgür Özel'e destek veren tarafta var mı yok mu tartışmalarını artık bir kenara bırakabiliriz. Çünkü artık neredeyse hani bir bu ifadeyi kullanmadı yeni parti için hazırlanıyoruz ifadesini bir tek bunu kullanmadı. Yeni bir yürüyüşün yeni bir yaklaşımın içindeyiz cümlesi. Dediğim gibi Ödemiş'te yaptığı konuşmada CHP'nin eski genel başkanı şimdiki neydi grup başkanı aynı zamanda Özgür ve Manisa milletvekili Özgür Özel'in ağzından dökülen ifadeler oldu. Yeni bir siyaset, kurucu bir siyaset, iktidara yürüyen bir siyasetin içindeyiz. Sizleri kimselere ezdirmeyen yeni bir siyaseti müjdeliyoruz cümlesi tekrar ediyorum. Artık hani CHP'de yeni parti kur yani CHP'nin dışında artık merkez sol. Değil mi? Böyle tanımlayabiliriz herhalde. Belki o çizgiyle ilgili tartışmalar yapılabilir. Nasıl bir yapısı, nasıl bir hattın olacak o yeni partinin? Onlar bir hani adı konsun, onun üzerinden elbette yaparız. Kimler destek verecek, kimler onun dışında kalacak, kimler belki sürpriz isimler de olabilir o parti içerisinde. Şu an hiçbir şey net değil. O yüzden erkenden yorum yapmanın bir anlamı yok ama şu tartışmalar artık geride kaldı diyebiliriz. Yeni bir parti geliyor. Yeni bir parti üzerinden de Türk siyaseti şekillenecekmiş gibi etkisi ne olur ne kadar olur onu elbette süreç içerisinde hep beraber göreceğiz ama yeni bir partiyle siyasette yeni bir sayfa açılacağını da söyleyebiliriz. Bu arada söylediğim gibi belirttiğim gibi konuya girerken CHP'nin salı rutini de devam ediyor. Özgür Özel bugün meclis grup toplantısında konuşacak. Hani her hafta zaten bu tartışmalar yapılıyor. Özgür Özel mi konuşacak? Kemal Kılıçdaroğlu mu konuşacak? Tartışmaları yapılıyor ama bir anlamı da yok yapmanın. Çünkü neden? İşte az önce de aktardım. Hani grup başkanını partiler meclis içindeki vekillerle beraber seçiyorlar. Özgür Özel'in geçtiğimiz günlerde görevden alınacağına, grup başkanlığı görevinden alınacağına dair haberler vardı. Bunu yalanladı Müslüm Sarı, CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevlendirilen parti sözcüsü. Müslüm Sarı da bunu yalanladı. Bunun böyle olmayacağını da zaten teknik olarak da olamayacağını biz de anlatmıştık. Velhasıl kelam söylemeye çalıştığım şey CHP'nin rutini bugün Özgür Özel grup toplantısında konuşacak. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacağını biliyoruz. İşte asıl mesele burada, asıl tartışılacak konu bu. O toplantı Kılıçdaroğlu'nun genel merkezde, parti genel merkezinde yapacağı toplantının saat 14'te olacağını söyleyelim ve ihraçlar, yeni ihraçlarla karşı karşıya kalabiliriz. Özellikle il yönetimleri açısından onun üzerinde il yönetimine de yeni atamalar ya da işte görevden almalar neresinden baktığınızla alakalı görevden almaların olabileceği de kulağımıza geliyor. Hatta 14-15'e kadar çıkan sayılar da var. Bunları da hani konuşuluyor. Bunlar tartışılan başlıklar. Bakalım CHP içerisinde bugün hangi konulara, hangi görevden almalara, hangi atamalara tanıklık edeceğiz. Elbette yarın sabah bütün bu detayları, bütün bu ayrıntıları da sizlerle paylaşmış olalım ama dediğim gibi Kılıçdaroğlu yönetiminin yeni atamalar ve yeni görevden almalar konusunda bugün kararlar vereceği, yeni kararlar vereceği de biliniyor. Takip edeceğiz. Bunların hepsini de söylediğim gibi konuşuruz. Ankara'da yaşayan dinleyicilerimiz, NATO zirvesi hazırlıkları nasıl gidiyor? Hayatınız nasıl etkilendi? Pek çok başlık görüyorum. Çöp toplama saatlerinden işte yollardaki mazgallara kadar, asfaltlama çalışmalarına kadar pek çok yenileme faaliyeti içerisinde devletimiz, belediye de aynı şekilde öyle. Gerçi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden bir açıklama geldi. Onu da okudum. Böyle bir açıklama yapmak mecburiyetinde hissediyor. Hem dezenformasyonla mücadele merkezi ya da işte konunun muhatabı makamlar. Hani bu asfaltlama çalışmaları NATO için mi yapılıyor eleştirileri vardı. Hayır dedi Ankara Büyükşehir Belediyesi. Biz rutin çalışmalar yapıyoruz ve bir şekilde de o rutin çalışmalar bugüne denk geldi. Ne nasıl bir denk gelişse bu. Çünkü Ankara'nın çehresinin en azından nasıl değiştiğini biz İstanbul'dan bakanlar fotoğraflar ve haberlerle öğreniyoruz. Bilmiyorum Ankara'da yaşayanlar neler hissediyorlar, neler görüyorlar. Bu arada hani o yollar kapatılacak vesaire. Bu konuya dair haritalar var. O haritaları da takip ediniz. Hangi saatte hangi yollar kapalı, alternatif güzergahlar nelerdir? Bunlara dair yayınlanan haritalar var. O haritalar üzerinden bunları kolaylıkla görebilirsiniz. Mağdur olmamanız için bunu hatırlatıyorum. Ve tabii ki işte valiliğin aldığı da bazı yasaklar vardı, değil mi? İşte gösteri, yürüyüş, açlık grevi, bunlar yasak bu süreç içerisinde. Yaklaşık 10-12 günlük süreç içerisinde bunların yasaklanacağı açıklanmıştı. 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek NATO zirvesi. İşte etkinlikler, eylemler yasak. 28 Haziran itibariyle o yasaklar ve kısıtlamalar devreye girdi. Ama ben görüyorum ki başka illerde de, Ankara'ya yakın uzak illerde de benzer adımlar, benzer yasaklamalar, yine NATO yasaklamaları gündemde. Bu kez hangi şehirler? Karabük, Eskişehir ve Mersin. Protestolar ve bütün eylemler bu kentlerimizde de, biz öğreniyoruz ki, yapılan açıklamalar itibariyle de öğreniyoruz. Mesela Karabük Valiliği 26 Haziran tarihli bir karar yayınlıyor. İl genelinde NATO zirvesini proteste etmeye yönelik tüm eylem ve etkinlikler yasaklanmıştır deniyor. Kısıtlama ne zaman başlıyor? 1 Temmuz, yani yarın başlıyor ve 10 Temmuz gece yarısına kadar devam edecekmiş. Aynı benzer ifadeler Eskişehir Valiliği'nin yayınladığı kararda da var. Yine yürüyüş ve açık hava etkinlikleri 1-11-10 Temmuz tarihleri arasında yasaklanmış. Mersin'de de o yasaklar 2-10 Temmuz tarihleri arasında, yine valiliklerin yaptığı açıklamalar 2-10 Temmuz tarihleri arasında, dediğim gibi kentteki tüm protesto ve etkinlikler iptal edilmiş durumda. Yani gelen bilgiler başka kentler açısından da, başka iller açısından da önlemlerin bu bahsettiğimiz yasaklarında gündeme alınacağı yönünde. Hatırlatalım bir kez daha, Ankara'da o gözaltı süreçleri, değil mi? Sonrasında toplamda 178 kişi ki zirve karşıtı protestolara yönelik bir operasyon, neydi operasyonun adı? Turkuaz operasyonu olarak adlandırılmıştı emniyet tarafından. O operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı ve o gözaltına alınanlardan 178'inin de tutuklandığı bilgisini buradan konuşmuştuk. Bunun üzerinden de aktarmıştık. Yine dün konuştuğumuz bir konu, bir açıklama var. O yüzden sizlere aktarmak istiyorum bu meseleyi. Rojin Kabayış, biliyorsunuz Van Barosu, o soruşturmadan çekildiğini açıklamıştı. Ben artık bu soruşturmanın, bu dosyada değilim açıklaması yapmıştı. Biz de buradan demiştik ki babanın, yani Nizamettin Kabayış'ın çok ciddi iddiaları var. Çok ağır ithamları da var baroya karşı, ki baroda yaptığı açıklamada hani babanın ruh hali ve artık o ruh hali nedeniyle beraber çalışmanın, dosyaya bir katkı sunmanın imkansız olduğu şeklinde de bir detay, bir ayrıntı vardı baronun yaptığı açıklamada. Biz de demiştik ki özür dilerim, hani bu eleştirilere, babanın, Nizamettin Kabayış'ın bu eleştirilerine yanıt vermesi gerekiyor. Daha açık şekilde yanıt vermesi gerekiyor. Mesela kim? Van Barosu Başkanı Sinan Özaraz'ın yine aynı şekilde ben dün o ismi anmamıştım ama, baro başkanının, ama evet, zaten kastedilen de oydu. Kısa dalgaya, emeğe saygı, Van Baro Başkanı Sinan Özaraz kısa dalgaya konuştu ve orada baba Kabayış'ın bir programda, söylediğim gibi o programın da ne olduğunu hatırlatmıştım dün size, kullandığı ifadeler sonrasında biz bu kararı aldık dedi. Kafasındaki şüpheleri gidermek istedik. Babayla bir yol yürüdük, ancak gelinen noktada bize güven duymuyorsa dosya nasıl sağlıklı ilerleyebilir? Herhangi bir tartışmaya girmek istemedik ve bu yönde karar aldık ve baba Kabayış'ın da önünü açmak istedik şeklinde de bir açıklaması oldu. Orada Nizamettin Kabayış'ın iddialarından bir tanesi şuydu, onu söyleyeyim artık, hani konuşulduğu için. Hani bana dün anlatmıştım size, bu haber Van Barosu'ndan yapılan bu açıklamanın hemen ardından ben Nizamettin Bey'i aramış ve konuşmuştum, bana da anlatmıştı bunları ama ben, yani aramızda kalsın dediği için tabii ki sizlerle paylaşmamıştım ama şimdi görüyorum ki medyada da bu meseleler yer alıyor. Orada Van Barosu'nun özellikle Rojin'in kendi hayatına son verdiği konusunda çokça telkin yaptı. Ortada, yani babaya yönelik olarak bu yönde telkinleri olduğu ve babanın da bu telkinlere karşı tepkili olduğunu biz öğreniyoruz. Yapılan açıklamalar ya da bizzat zaten Nizamettin Kabayiş'in bize de verdiği bilgiler itibariyle işte bu tartışmalar nedeniyle, tam olarak da bu tartışmalar nedeniyle Van Barosu'nu eleştiriyordu. Sinan Özarız'ı da eleştiriyordu Nizamettin Kabayiş. Bu eleştiriler sonrasında da Van Barosu işte daha da açıklık kazanmış olduğu bu konu. Van Barosu Başkanı'nın açıklamalarıyla birlikte ve dediğim gibi dosyadan çekildi Van Barosu. Artık bundan sonra Diyarbakır Barosu'nun da bu dosyayı takip edeceği bilgisini de dediğim gibi bunlar çok konuşuldu, çok anlatıldı ama dün zaten ben ilk olarak sizlere bu detayı, bu bilgileri aktarmıştım. Ve yine takip ettiğimiz konular, biliyorsunuz bir takip listemiz var değil mi? Haber listemiz var ve o konularla ilgili bütün gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. O konulardan, o başlıklardan bir tanesi Dilovası'ndaki o parfüm fabrikasında 7 vatan, ki 3'ü 18 yaşından küçük yeni vatan, 7 vatandaşımızın hayatına mal olan o iş cinayeti. Şimdi biliyorsunuz ailelerin bir tepkisi vardı ve oturma eylemi, protesto süreci yaşanmıştı. Neden belediye çalışanları da sorumlu tutulmuyor? Bu mekanı, bu iş yerini, bu fabrikayı, cinayet mahalli aynı zamanda, burayı denetlemekten sorumlu olan belediye yetkilileri neden yargılanmıyor demişlerdi. Hemen arkasından bu talep karşılık buldu ve savcılık da 8 belediye çalışanıyla ilgili gözaltı kararı almıştı. Onlardan 7'si tutuklandı. Onları, bu detayları biliyoruz. Şimdi öğreniyoruz ki emeğe saygı T24'ten Tolga Şardan'ın haberiyle bu başlığı da, bu detayı, bu ayrıntıyı öğreniyoruz. Şimdi Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı, Dilovası Belediye yine ya, işte İmar ve Şehircilik Müdürü, işte eski Yapı Kontrol Müdürü vesaire, bunların tamamı tutuklanmıştı. Bu süreç belediye çalışanlarının, belediye görevlilerinin gözaltına alınmasına giden neden olan süreç, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerince hazırlanan ön inceleme raporuyla başladı. Söylediğim gibi sevgili Tolga Şardan'ın haberinden aktarıyorum size. Müfettişler tutuklanan 7 belediye üst düzey yöneticisiyle birlikte Ömer Kocabay adlı belediye çalışanı hakkında geçen Ocak ayında bir ön inceleme raporu hazırlıyorlar. O raporda enteresan bir ayrıntı, hani hayatımız emekçilerin, çalışanların, ki öyle riskli bir fabrikada çalışan emekçilerin hayatı nasıl önemsenmemiş, bunu öğreniyoruz. Bunu öğrendiğimiz bir haber daha paylaşıyorum sizlerle. Ömer Kocabay ismine özellikle dikkat etmemiz gerekiyor diyor Tolga Şardan. Zira faciaya neden olan gelişmelerde Kocabay'ın konumu çok önemli. 48 sayfalık bir müfettiş raporundan bahsediyoruz. O dönemin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın onayıyla yine dediğim gibi müfettişler bu çalışmaya başlıyorlar. Şimdi bu çalışmada, o araştırmada şöyle bir tablo da var. Şimdi Dilovası Belediyesi AK Partili Tolga Şardan bunu da anlatıyor, bunu da belirtiyor. Bu açıdan önemli bir gelişmeydi, önemli bir karar İçişleri Bakanı'nın verdiği de. Ömer Kocabay ismi. Bakın, 8 Kasım 2025 günü müfettişler o olayla, o gün yaşanmıştı. Belediyedeki tüm evrakı el koyuyorlar 8 Kasım'da. İnceleme sonucunda nasıl bir skandalla karşı karşıya kalıyoruz? Belediye bünyesindeki zabıta müdürlüğünün çevre denetim biriminin görevlileri faciadan, cinayetten, ben öyle tanımlıyorum, 15 gün önce işte o fabrikaya ait iş yerine giderek rutin iş yeri kontrolü ve denetimi gerçekleştiriyorlar. 15 gün önce. Dikkat. Ama o zabıta ekibinde dikkat çekici bir isim var. Mevcut yönetmeliklere göre zabıta personeli olarak görünmeyen Ömer Kocabay. Bu isim de yine orada, ki iş kanunu kapsamında, onu anlatıyor Tolga Şardan, belediye şirketi çalışanı, bir işçi sadece. Ama fiilen yaptığı görev ne? Zabıta aracında şoförlük. Müfettişler bir bakıyorlar, Kocabay belediye zabıta teşkilatında görev yapma niteliklerine sahip değil. Zaten müfettişlere ifade veren Kocabay da bu durumu anlatıyor. Kocabay'ın, bahsettiğimiz bu ismin, Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde resmi görev yapan personel gibi yetki ve sorumluluğu olmamasına rağmen ileriki günlerde facianın yaşanacağı o tesiste zabıta personelinin sahip olduğu görev ve yetkiyle inceleme yaptığı ortaya çıkıyor. Tabii müfettişler bunu hemen tespit ediyorlar ve buna dair adımlar atılıyor. Enteresan O sonrası, o yapılan tespitler sonrasında da firmaya ait imalathanenin denetimi hakkında da dediğim gibi Dilovası Belediyesi Zabıta Müdür Vekili ile ilgili onun da ifadesi alınıyor ve tam olarak bütün bu süreç parça parça bir puzzle gibi ortaya çıkıyor o fotoğraf. Ama gördüğünüz gibi bu denetimler fabrikalardaki, otellerdeki bu denetimlerin nasıl yapıldığını, belediyelerin buradaki etkisini de bir şekilde ya da etkisizliğini de bir şekilde gösteren o kadar iyi bir örnek ki, tekrar buradan bu bilgiyle bizi aydınlattığı için, bir kez daha aydınlattığı için Tolga Şardan'ın da ellerine kollarına sağlık diyelim ve devam edelim diğer başlıklarla. Ne var gündemde? Şu bir öğrenci affı. Şimdi üniversitelerle ilgili tartışmalar maşallah ülkemizde hiç bitmiyor. AK Parti'nin yeni bir öğrenci affı için, üniversiteler için adım attığı yönünde bazı bilgiler geliyor kulağımıza. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de yeni bir yasa, bir yeni bir düzenleme meclisin gündemine getirmesi bekleniyor. Ne zaman? Vallahi hızlı çalışıyor vekillerimiz. Bu meclis tatile girmeden önce, yani Temmuz ayı itibariyle bu meseleyi gündeme alması bekleniyor. Şartlar neler? Şartlar şöyle sıralanıyor. Üniversitelerden 2022 yılından sonra atılanları, çoğunluğu ki tıp fakültelerinde olmak üzere yasal süresi içerisinde eğitimini tamamlayamayıp son sınıfta ilişiği kesilenler, yine 2022 yılından önce çıkan aflardan yararlanmayanları kapsaması yine bu düzenlemenin düşünülüyor. Onu söyleyelim. Ama bu varken şimdi tamam, üniversite af, tamam, bu işin işte hani sıcak haber kısmı bu. Ama bir yandan da üniversitelerin durumuna bir bakmak gerekiyor. Bu haber biraz da bana bunu çağrıştırdı. Çok sık böyle farklı kurumların sıralamalarını görüyoruz değil mi? İşte uluslararası kuruluşların yaptığı üniversite sıralamalarını görüyoruz. İşte Türkiye'den ilk 1000 üniversite, dünyaya bakıldığı zaman Türkiye'den işte 15 üniversitenin girmeyi başardığını o sıralamaya. Mesela benim önümdeki QS isimli bir kuruluş, küresel yüksek öğretim analiz kuruluşuymuş bu şirket, bu kurum. Onun yaptığı sıralamaya göre en iyi 1000 üniversite listesine ülkemizden 15 üniversitenin girdiğini görüyoruz. Hatta o ODTÜ'nün ve İTÜ'nün de ilk 300'de yer almış olması gurur verici mi? Tabii ki gurur verici. Daha detaylar, daha ayrıntılar da var da ben işin şurasına takılmış durumdayım. Üniversitelerde bilim yapılabiliyor mu? Şimdi ODTÜ ve İTÜ'yü bir kenara bırakıyorum. Onu saymayacağım elbette. Buradan ODTÜ'ye ya da İTÜ'ye bir söz, bir cümle kuracak değiliz elbette, ama özellikle vakıf üniversitelerine mesela bakıldığı zaman ya da diğer devlet üniversitelerine bakıldığı zaman pek de öyle olmadığı görülüyor. Özellikle tabii üniversite deyince bilimsel çalışmalar, değil mi? Ya da araştırma geliştirme çalışmalarından bahsedebiliriz. Örneğin TÜBİTAK'ın bir raporu var önümde. O rapordan sizlere birkaç başlık aktaracağım. Mesela Mayıs 2026'da güncellenen bir rapordan bahsediyorum size. 2025 yılı itibariyle ülkemizde 852 milyar liralık Ar-Ge harcaması yapılmış. Araştırma geliştirme harcaması yapılmış ama mesela üniversiteler açısından durum çok da parlak değil. Mesela 2002 yılında %64 olan yüksek öğretim kurumlarının Ar-Ge harcamalarının içindeki payı 2025 yılına geldiğimizde kaça düşmüş? %30'a kadar, %31'e kadar gerilemiş durumda. Ciddi bir araştırma geliştirme harcamalarında üniversiteler açısından bakıldığı zaman çok ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Hani evet, ilk 500'e, ilk 100'e, ilk 1000'e üniversitelerimiz girince gurur duyuyoruz, tamamdır, ama bir yandan da böyle bir gerçeklik olduğunu da görmek, anlamak gerekiyor. Bakın, araştırma geliştirme harcamalarının üniversiteler açısından paylarına bakıldığı zaman, ülkedeki tüm Ar-Ge harcamalarına 2002'de %64 iken, yani üniversiteler çok ciddi bir katkı sunarken araştırma geliştirme çalışmalarına, mesela bu rakam, bu oran daha doğrusu 2007'de %43'e, 2022'de %33'e, 2025'te de %30'a kadar gerilemiş durumda. Hani üniversiteleri tartışıyoruz, her mahalleye, her sokağa üniversite açıyoruz, ama bir yandan da demek ki üniversitelerde araştırma geliştirmeye verdikleri destek açısından çok da başarılı değiller. Üniversite yönetimlerine de buradan bir, yani üniversite sürecini, üniversite sistemini sorgularken bu rakamı da, bu verileri de aklımızın kenarında tutalım. Bu arada son günlerde bu tip haberler çokça önümüze düşüyor. Üniversite demişken bu detayı, bu ayrıntıyı da sizlerle paylaşmak istiyorum. KYK yurtlarında öğrenci ölümleri son iki haftada, ya bu konuda çok ciddi bir çalışmanın yapılması gerektiği ortada. Son iki hafta içerisinde 5 öğrenci şüpheli şekilde hayatını kaybetti KYK yurtlarında. Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde örneğin üniversite öğrencisi Tuğçe Naz özel yurttaki odasında son olarak Tuğçe Naz ölü olarak bulunmuştu. Şöyle bakıyorum, yine aynı şekilde başka şehirler, Mardin'de, Artuklu Üniversitesi'nde, yine Burdur'da bir KYK yurdunda, Kırklareli'nde Halil İbrahim Gökşen, İzmir'de yine yurt odasında Ege Üniversitesi öğrencisi Zeynep Dicle çalışır. Dediğim gibi son böyle iki hafta içerisinde KYK yurtlarında ne oluyor, ne bitiyor, neden bu çocuklar hayatlarını kaybediyorlar ya da hayatlarına son veriyorlar? Bunların incelenmesi, bunların bir soruşturulması gerekiyor. Bu detay çok dikkat çekiciydi. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Son bakıyorum, bir yandan da süremi elbette kontrol ediyorum. Akif de beni uyarıyor, son 5 dakika. İçişleri Bakanı'nın yaptığı bir açıklama. Suriyelilere, ülkemizde bulunan Suriyelilere çalışma izni muafiyeti getirildiğini öğreniyoruz biz. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, koruma, geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin çalışma izni alma zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı. Yani bir tür muafiyet muafiyet tanındı. 26 Haziran'da bu açıklamayı yapmıştı. Yani o günden beri aslında gündemimde ama sizlere aktarma fırsatı da bulamamıştım. Suriyelilerin karşılaştığı gerekçe şu: Suriyelilerin karşılaştığı iş gücü ihtiyacını da dikkate alarak, diyor Sayın Bakan, çalışma izni alma zorunluluğunu kaldırdık ve geçici koruma kapsamındaki yabancılara çalışma izni muafiyeti getirdik. Şimdi ülkede yaklaşık yani bakanın açıklamalarından, İçişleri Bakanı'nın açıklamalarından aktarıyorum size, 2 milyon 200 bin Suriyeli, yaklaşık üçte birinin Türkiye'de, Türkiye sınırları içerisinde doğduğunu söyledi. İşte bu durum, diyor bakan, göç meselesinin artık sadece geçici bir nüfus hareketi değil, uzun vadeli sosyal ve demografik boyutları olan bir mesele olarak ele alınması gerektiğini söyledi. Bu aynı zamanda tabii, yani bunu bir parantez açalım burada, aynı zamanda çok ciddi, ne demişti Sayın Bakan, sosyal ve demografik boyutları var demişti. Ben de şöyle söylüyorum, sosyal ve demografik sorunlarla beraber de bu mesele elbette geliyor. Bu sorunların çözümüne yönelik olarak muhtemeldir ki İçişleri Bakanlığı da böyle bir karar aldı. Tabii Türkiye'de çalışan Suriyelilerin kaçı kayıt dışı çalışıyor, kaçı kayıtlı çalışıyor, mesela buna dair bir bilgi, buna dair bir istatistik yok. Oysa ki böyle olması gerekiyor. Yani madem böyle bir izin de veriliyor, tamam, böyle bir karar almış, böyle bir idari karar alıyor değil mi hükümet? Eyvallah. Ama en azından şu, bu bilgiyi de bizlerle paylaşmaları gerekiyor. Şu an itibariyle ülkede işte 2.2 milyon Suriyeli var diyor İçişleri Bakanı. Peki bunun kaçı mesela çalışıyor? Kaçı kayıt dışı çalışıyor? Özellikle işte Gaziantep gibi, Kilis gibi kentlerde, bu İstanbul gibi kentlerde bu kayıt dışı istihdamın, çünkü ucuz iş gücü olarak da görülüyor bu Suriyeliler, yabancılar aslında bakılırsa genel olarak. Bu da aynı zamanda tabii başka hak, insan hakkı sorunları da, çalışan hakları, elbette bunları konuşuyoruz, bir yandan da insan hakkı sorunlarını da beraberinde getiriyor. Yani Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2024'te yayınladığı bir veri var. O veriye bakılırsa eğer, o veri üzerinden konuşursak, çalışma izni alıp iş yaşamında olan Suriyeli sayısı ülkemizde 117.334. Ama bu söylediğim gibi 2024 verisi. Dahası biz işte hepimiz biliyoruz değil mi, sokaktayız, bütün gün geziyoruz, görüyoruz, işte şehrin, yaşadığımız şehirlerin farklı noktalarına da gidiyoruz. Bundan çok daha fazla olduğunu, çalışan, kayıt dışı şekilde çalışan, çalıştırılan yabancıların, Suriyeliler ya da diğer yabancılar fark etmez, çok daha fazla olduğunu da görüyoruz. Biz en azından çevremize şöyle bir baktığımız zaman bu gerçekliği de görmek mümkün. Ama sadece izin vererek bir denetim yapmadan bunlara bu konuda adım atmak ne kadar makul ya da yaşanan sorunları nasıl çözer? Kocaman bir soru işareti. Son bir dakikam, sadece bir yalanlama var, onu size aktarayım o son dakikada. Bazı sosyal medya hesaplarında çok konuşuldu bu trafik radar sistemlerinin özelleştirileceği, özel şirketlerin sürücülere ceza keseceği yönünde pek çok haber yayınlandı. Hani olmaz olmaz demiyoruz hiçbir şey için tabii ülkede sonuçta, ama ben her zaman söylüyorum, sosyal medya çok böyle zehirli bir alan, çok dikkat etmemiz gerekiyor ve o kendi iç denetim mekanizmamızı işletmemiz gerekiyor. Orada gördüğümüz her habere, kendi yakın çevremde de bu konuyla ilgili eleştiri paylaşımları yapanlar da oldu, onları da gördüm, ama İletişim Başkanlığından bu konuda bir açıklama geldi, hayır dendi, böyle bir durum yok. Trafik cezası kesilecekse biz keseriz, bizim dışımızda kimse trafik cezası kesemez, bu yöndeki haberlerde gerçeği yansıtmamaktadır şeklinde de bir açıklama geldi. Hani eğer bu düzeltmeyi duymadıysanız bunu da sizlere aktarmış olalım diyelim ve ilk bölümü de yavaş yavaş bitirelim. İlk bölümün sonuna geldik. İkinci bölümde biraz ekonomi konuşacağız. Ben tekrar sizinle olacağım.
2: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında.
4: Yayında.
2: Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7.

0: Güçlü Özkenler Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Ekonomi konuşacağız dedim ama programın başında bir duyuru yapmıştım. İzninizle onu tekrar etmek istiyorum. Bir duyurum var diye başlamıştım. Sabah saatlerinde biliyorsunuz gazeteci Ali Çağatay. Sosyal medya hesabı ve programcımız, radyomuzun programcısı ve sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım nedeniyle Cuma akşamı, Cuma gecesi saat 11'de ki biz de adliyedeydik o sırada tutuklanmıştı, tutuklandı. En kısa sürede aramıza döneceğinden, mikrofonun başın geçeceğinden hiç ama hiç şüphem yok. Zaten sürekli olarak söylediğim gibi avukatlarıyla da görüşme halindeyiz, ailesiyle, avukatlarıyla. İnanınız onların da aslına bakılırsa, hukukçuların da daha doğrusu baktıkları zaman, davaya, suçlamalara baktıkları zaman bizden farklı düşünmediğini de söylemek gerekiyor. Bir yandan da ama hayat devam ediyor. Sizin haber alma hakkınız, bizim haber verme sorumluluğumuz var. Bunları görerek düşündük ve bu hak ve bu sorumluluğu kollama adına bugünlerde Ali Çağatay'ın, biliyorsunuz Ali abi 7-9 saatler arasında yayın yapıyordu. Ben o saatler arasında sizlerle olacağım. Onun yayın saatinde haber aktaracağım ve sizlerin söylediğim gibi haber alma hakkınızı kullanmanız için elimden gelen her şeyi de yapacağım. Yaklaşık 3 yıldır her sabah sizlerle beraber oluyoruz saat 9-11 saatleri arasında yeri ve zamanında. Bu kez yeri ve zamanı bu süreçte özetle 7-9 aralığına, o saat aralığına çekildi. Ali Çağatay'ın saatinde hafta içi her sabah 7-9 saatleri arasında ben olacağım. Radyo Sputnik'te yeri ve zamanında benim sesim aracılığıyla haber alma hakkınızı kullanacaksınız.

0: dediğim gibi buradan bir kez daha bu arada 9-11 bölümünde ne olacak? Orada da editör arkadaşlarımın hazırladığı özel haberler, haber merkezimizin hazırladığı özel haberler ve dosyaları da elbette 9-11 diliminde de, saat diliminde de dinleyebilirsiniz. Buradan Ali Çağatay'a da bir kez daha söylüyorum, arkadaşı olarak, dostu olarak sevgilerimi, meslek büyüğüm olarak da saygılarımı yolluyorum. Gazetecinin gazeteciye desteği de böyle oluyor. Bunu da hatırlatmış olalım. Yarın sabahtan itibaren ben saat 7'de tam işte bültenden hemen sonra sizlerle birlikte olacağım. Ali abi gelene kadar. Devam. Şimdi ekonomi dedim ama şöyle bir haber. Yani zenginin parası bizlerin çenesini yorsun bu kez. Sadece çenemizi değil. Biraz da aklımızı yorsun. Neden bahsediyorum? İsmail Ağa cemaatinin altınları çalındı efendim. Yaklaşık işte İstanbul'da Fatih'te bulunan bir kuyumcu ki cemaate de yakın bir isim olduğu belirtiliyor, iddia ediliyor. Yaklaşık 500 kilo altınla birlikte ortadan kaybolduğunu öğreniyoruz. Çarşamba semtinde bilenler İstanbul'u, ki ben de hani doğma büyüme Fatihliyim, çok iyi bilirim o bölgeleri de. Çarşamba semtinde de gerçek anlamda bir infial yaratıldığını da yarattığını bu olayında söylemek mümkün. Nasıl gerçekleşmiş, ne olmuş ve cemaat içerisinde de aslında son yıllarda ortada olan, bilinen bazı tartışmaları da nasıl yeniden harekete geçirdi ya da tekrar yüksek sesle yapılmasına o tartışmaların neden oldu bu olay, onu bir hatırlatalım. Yaklaşık 20 yıldır faaliyette olan bir kuyumculuk firması bir gecede kepenklerini indiriyor. Sahibi Mehmet Y isimli kişi, yüzlerce kişiden topladığı, yaklaşık iddia edilen bu 500 kiloya yakın altınla beraber kayıplara karışıyor. Kuyumcuya emanet edilen, emanet bırakılan altınların önemli bir bölümünün yine yani İsmail Ağa cemaatine bağlı vakıflara ait olduğu yönünde de bir bilgi var. Hatta Medyascope'da da bu konuda bir haber yer aldı. İnsanlarla röportajlar vesaire. Tam 20 yıldır örneğin kazandıkları para, aldıkları altınları, çeyizleri, milyonlarca liralık birikimlerini gözü kapalı olarak bu kişiye, bu kuyumculuk firmasına emanet ettiklerini söylüyorlar. Şimdi bu kişilerin, bu vatandaşların, bu yurttaşların çaresizce beklediklerini, bir sonuç çıksın, bir şekilde bulunsun şeklinde bir bekleyiş içerisinde olduklarını söyleyebiliriz. Şöyle iddialar da var, tekrar ediyorum, bunlar iddiadır. Yine cemaate, İsmail Ağa cemaatine yakın olduğu bilinen İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu ya da Erenler Vakfı gibi kurumların, ki bunlar oldukça kendi alanlarında tahmin edebilirsiniz etkili kurumlar, bu kurumların kasalarındaki emanetlerin de bu Mehmet Y adlı isme emanet edildiği, bırakıldığı bu altınlarında yine iddialar arasında 500 kilo altından bahsediyoruz. Son yıllar itibariyle, ki onu özetleyeceğim size, İsmail Ağa cemaati içerisinde de hani böyle bir tür, ekonomik anlamda söylüyorum bunu, zaten yaşanan bölünmeler vesaire, bir darboğaz, ekonomik darboğaz yaşandığı belirtiliyor. Özellikle tabii Mahmut Usta Osmanoğlu'nun hayatını kaybetmesinden sonra bir kan kaybı yaşandığı belirtiliyor. İşte bu ekonomik sıkıntılar nedeniyle, bu ekonomik sıkıntıların daha da gün yüzüne çıktığı ya da tartışıldığı bir olay haline geldi bu. Hatta şöyle söyleyeyim size, hani siz Cübbeli Ahmet olarak tanıyorsunuz değil mi İsmail Ağa cemaatinden, uzaklaştırılan, böyle söyleyelim, uzaklaştırılan Ahmet Mahmut Ünlü sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Kayıp altınların bu paylaşımda da cemaatin üst yönetimini, üst kademelerinde bulunan kişileri, isimleri de hedef aldı. Paylaşımında şu ifadeyi kullandı: 500 kilo altın, bunlar dediğim gibi Cübbeli Ahmet'in ya da işte Ahmet Mahmut Ünlü'nün paylaşımından aktarıyorum size. 500 kilo altının buharlaştığı o kuyumcu da İsmail Ağa'ya bağlı işte o bahsettiğim İDDEF adlı federasyon ve Mahmut Eren'e bağlı Erenler Vakfı'nın kaç kilo altını kayboldu ve bu altınlar kimin altınıydı diye sordu. Enteresan. Ve devam etti: kabirden keramete inanmayanlar kabirden çarpılmayı gördüler cümlesi de yine Cübbeli Ahmet'in bu ifadesi dikkat çekici. Neden ah ediyor? Neden böyle bir hani 500 kilo altın üzerinden bir tartışma yaşanıyor? Tabii bir yani cemaatte bir post kavgası, yıllardır o post kavgası devam ediyor. İşte az önce söyledim, Mahmut Usta Osmanoğlu'nun hayatını kaybetmesinden sonra özellikle kurumsal, manevi, mali her neyse o yapının kim tarafından yönetileceği sorusu çok ciddi cemaat içerisinde tartışmalara neden olmuştu. 2022 yılında Usta Osmanoğlu hayatını kaybetmişti. Hasan Kılıcı, yani iddialar bu yöndeydi. Hasan Kılıcı vasiyet ettiği, kendisinden sonra hani o cemaate liderlik etsin şeklinde bir vasiyeti olduğu söylenmişti. İşte az önce sosyal medya paylaşımını okuduğum Cübbeli Ahmet de bu duruma oldukça sert bir şekilde itiraz etmişti. Hatta işte manipülasyon yapılıyor burada gibi iddialar gündeme getirmişti. Hani Hasan Kılıç'ın liderliğini, cemaat içerisindeki liderliğini resmen kabul etse de yönetim kadrosuna, yani işte nasıl tanımlanıyor cemaat içerisinde, heyet olarak tanımlanıyor, o yönetim kadrosuna da karşı sert bir muhalefet de sürdürmüştü. Daha sonrasında Cübbeli Ahmet yine cemaatin resmi yönetim organları ile vakıflar vesaire, bunlar üzerinden böyle onların denetimsiz olduğunu, cemaatin paralarının yanlış yerlere aktarıldığı yönündeki iddiaları gündemini almıştı. Karşılıklı videolar, sert suçlamalar, işte kaset ifşaları, bunlar yaşanmıştı. Hani Cübbeli Ahmet'in cemaatin mahremini ortaya saçtığı ve yönetime, cemaatin yönetimine hürmetsiz hareket ettiği gerekçesiyle tarikatla hiçbir bağının kalmadığı açıklamasını yapmıştı cemaatte. Daha sonrasında Hasan Kılıç 2024'te hayatını kaybetti. Arkasından yine bir bölünme cemaat içerisinde, böyle bir iki başlılık ortaya çıktı. İşte Cübbeli Ahmet kanadı ortaya çıktı. Arkasından işte resmi kanat, resmi taraf Ahmet Fikri Doğan'ı cemaatin başında olduğunu iddia etmişti ya da bu yönde bir açıklama yapmıştı. Velhasıl şunu anlatmaya çalışıyorum. Hani neden hani cemaatin böyle mali ya da kurumsal bir kriz yaşadığı bir dönemde bu 500 kilo altının kaybolmuş olması önemli. Neden? Çünkü cemaatin, ki işte milyarlarca liradan bahsediliyor burada, 500 kilo altın bir kuyumcuda olan, kayıp 500 kilo altından bahsediyor. O sadece bir kuyumcuda olan, bu tarikatlar içerisindeki güç savaşı, manevi bir makam olan o post mücadelesi, o mücadele sonrasında kim neye hakim olacak, bunları gösteren gayrimenkuller, yurt içi yurt dışı, biliyorsunuz yatırımlar, kurban vesaire, bu tartışmalar, bağış organizasyonları, medya, biliyorsunuz kuruluşları, kurumları vesaire var. Aslında o mali kaynakları ele geçirme mücadelesinin son perdesi bu yaşanan, 500 kayıp 500 kilo altın meselesi de bu mücadelenin son perdesi olarak da değerlendirilebilir. Efendim benim görebildiğim, benim okuyabildiğim en azından bu. Ben hani bu 500 kilo meselesini sadece basit bir dolandırıcılık, basit bir hani böyle bir mali dolandırıcılık olarak da almadım. Bu haberi okur okumaz, bu haberin başlıklarına şöyle bir bakınca, detaylarına da, böyle bir güç mücadelesinin ne zamandan beri yaşandığını da görmek, aktarmak için biraz dersimi de çalıştım, sizlerle de paylaşmış oldum. Bu zenginin parası bizim çenemizi yorar bölümüydü. Bir yandan da kendi varlığımıza, kendi durumumuza, ekonomi demişken bunun üzerinden de bir konuşmak, bunun üzerinden de bir tartışmak gerekiyor herhalde. Mesela şimdi cuma günü enflasyon verileri açıklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı, değil mi? Haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacak ve emekli maaşlarındaki, memur maaşlarındaki o düzenleme, 6 aylık düzenlemenin ne olacağını biz öğreneceğiz. Ama sık sık programda da benim konuk aldığım, aklına, fikrine, bilime daha doğrusu güvenen insanlar olarak konuk aldığım ve görüşlerine başvurduğum hocam Profesör Doktor Aziz Çelik enteresan bir yazı kaleme aldı. Bir gündeki, Bir Gün gazetesindeki köşesinde yaklaşık dedi, yani ücret artışından yaklaşık 10 milyon çalışan ücret artışından yararlanamayacak ifadesini kullandı. Neden? Çünkü ortada bir gerçeklik var. Bu süreçte çalışan emekli, daha doğrusu emeklilerden bahsediyorum. Onların zaten en düşük emekli maaşı alanların bu düzenlemeden hiçbir pay alamayacaklarına vurgu yaptı. Bunların hiç konuşulmuyor olması, bunların hiç tartışılmıyor olması bana garip geliyor diyor hoca. Haklı, konuşulmuyor. Biz bambaşka şeyler konuşuyoruz değil mi? İşte neyi konuşuyoruz? CHP'yi konuşuyoruz. Neyi konuşuyoruz? Erken seçim nasıl, ne zaman olur olmaz tartışmalarını yapıyoruz. Oysa ki böyle bir gerçekliğimiz var. Bu arada hani Aziz Hoca'nın yazısını merak ederseniz söylediğim gibi Bir Gün gazetesinde kolaylıkla daha detaylarına ulaşabilirsiniz. O hiç zam alamayacaklar arasında siz de var mısınız yok musunuz diye merak ediyorsanız. Ama bu arada DİSK de bir rapor yayınladı. İşçi sınıfının geçim krizi raporu. Çok dikkat çekici veriler, çok dikkat çekici ayrıntılar var. Mesela DİSKAR'ın hazırladığı bu rapora göre 2026 yılı için belirlenen o 28 bin liralık net asgari ücret Mayıs ayında 34 bin liralık açlık sınırının altında kaldı. Daha Mayıs ayında, daha Haziran'ı var bu işin, Temmuz'u var vesaire. Türkiye'nin de diyor DİSK asgari ücretliler ülkesi haline geldiğini söyledi. Çalışanların ağır vergi yükü altında ezildiğine vurgu yapıyor DİSK. Her 3 emekliden ikisinin geçinebilmek için çalışmak mecburiyetinde kaldığını da söylüyor. Asgari ücret açlık sınırının altında, yoksulluk sınırının 1/4 düzeyinde. Bunlar DİSKAR'ın araştırmasından benim seçtiğim başlıklar. İşçilerin örneğin şirketlerden daha fazla vergi ödüyor olması, İşçiler yılın 3 ayını vergi ve kesintileri ödemek için çalışmak mecburiyetinde kalıyor olması, her 3 emekliden ikisinin çalışmak mecburiyetinde olması, söylediğim gibi devrimci işçi sendikalarının bu hazırladığı raporun en dikkat çekici noktalarından bir tanesi. Bu arada Birleşik Kamu İş Konfederasyonu da bir rapor yayınladı. Halkın enflasyonu raporunu yayınladı. Orada da halkın enflasyonu araştırmasına göre bakın gıda fiyatları 73 aydır kesintisiz şekilde yükseliyor. 73 aydır azalmayan, düşmeyen, yani en önemli hükümet politikalarından bir tanesi değil mi? Enflasyon verilerinin düşmesi. Bu arada geniş tanımlı işsizlik verilerini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu az önce %0.9 puan artışla %31'e kadar yükselmiş durumda geniş tanımlı işsizlik. Bu son dakika bilgisi. TÜİK de diyor, yine diyor ki Mayıs ayında işsizlik oranı %8,2 oldu. Bu dar tanımlı işsizlik %8,2. Geniş tanımlı işsizlik %31 olarak belirlendi. O %8,2'lik işsizlik neye denk geliyor, neye karşılık geliyor biliyor musunuz? 2.883.000 işsiz var Türkiye'de. Bunlar sıcağı sıcağına az önce Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı veriler üzerinden aktarıyorum. Bu %31 verisi, rakamı çok dikkat çekici. Neredeyse çalışma hayatına katılabilecekken, o potansiyele sahipken o yaştaki vatandaşların, yurttaşlarının 1/3'ünün istediği halde çalışma hayatına giremediği anlamına geliyor. Bugün itibariyle TÜİK diyor ki Mayıs'ta 2.883.000 işsiz var ülkemizde. Mayıs ayı verileriydi bunlar. Bu son dakika bilgisini de sizlerle paylaştıktan sonra dilerseniz bir müzik arasına gidelim. O aradan sonra devam edeceğiz efendim.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Burası Radyo Sputnik.
1: Araştırma 3'e ayırıyor narsistleri. Fail narsistler deniyor. Kendilerini başkalarından büyük veya üstün hisseden ve hayranlık isteyen kişiler. Bir grup daha var, düşman narsistler. Başkalarını rakip gören, istismarcı ve empatiden yoksun olanlar. Ve son olarak nevrotik narsistlerden bahsediliyor. Utanmaya eğilimli, güvensiz ve eleştiriye karşı aşırı duyarlı olan narsistler varmış efendim. Bir narsiste olduğunuzu nasıl anlarsınız? 1. Sürekli dram yaratıyorsa, kendisine ihtiyaç duyulmasına ihtiyaç duyar. Kaos ve çatışma arar. Samimiyetle özür dilemez. Hiçbir zaman kendi davranışlarının tam sorumluluğunu üstlenmezler. Sürekli olarak karşısındakini suçlarlar. Yani kendi bencil çıkarları için başkalarını manipüle ederler ve onları sömürmekten kaçınmazlar. Ve en son not, narsizmin belirli bir yaşta birdenbire iyileşmesini beklemeyin. Öyle olmuyor. Bu inanış uzun süredir acı çeken ve eşinin yakında iyileşmesini bekleyenler için sorun yaratabilir. Narsistlerden uzak durun. Gerçekten enerjinizi götürüyorlar.
0: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz, Yeri ve Zamanı. Dünyada neler olup bitiyor, bu soruya yanıt vermeye çalıştığımız bölümle devam edelim. Sizlerden de çokça mesaj geliyor. Ali Çağatay'a destek mesajları geliyor. İzninizle birkaçını paylaşmak istiyorum. Hatice Hanım diyor ki, Ali Bey'in tutuklanması haberiyle gözyaşlarımı tutamadım. Güzel günlere, özgür günlere ulaşacağız elbette diyor. Şöyle bir bakıyorum. Burak Bey, evet, umarım gerçek adalet bir an önce tecelli eder, Ali Bey özgürlüğüne kavuşur diyor. Şöyle devam edeyim. Ali Çağatay'a geçmiş olsun. Tabii ki ileteceğiz bütün bu dileklerinizi. Adalet herkese lazım diyorsunuz. Haklısınız. Biz de hep aynı şeyi söylüyoruz. Elbette bütün bu mesajlarınız, emin olunuz, Ali Çağatay'a iletiliyor. Söylediğim gibi biz radyo Sputnik ailesi olarak da sürekli olarak hem avukatlarıyla hem ailesiyle diyalog halindeyiz. Bu mesajlarınız birebir ve mesajlar aktarılıyor kendilerine. Ali Çağatay da bu mesajları görüyor ve biz de iletiyoruz. Bu NATO meselesiyle ilgili birkaç mesaj da var. İzmir'den altyapı, bilmiyorum, sorunları yaşanıyor belki de. Bir dinleyicimiz diyor ki, bir sonraki NATO toplantısı İzmir'de yapılsın. Yani belki şehrin biraz İzmir toparlanır diyor. Ayşe Hanım, eve misafir gelecekse çer çöp halı altına süpürülür. Haylaz çocuklar odalarına kapatılır. NATO için yapılan işleri bunlara benzetiyorum demiş. Şahane bir benzetme yapmış kendisi. Şöyle devam ediyorum yine NATO ile. Yani şu, evet, onu ben programın başında da söylemiştim. Tamar Tanrıyar'ın kaçarken yakalanıyor ve ifadesinden sonra adli kontrolle serbest bırakılıyor. Ama işte Ali Çağatay tutuklanıyor. Yani aynı maddeler, suçlamalar farklı olsa da aynı farklı sonuçlar doğurabiliyor. Tuhaf bir durumla karşı karşıyayız. Ben de onu söylemiştim. Hakan Bey, evet, zaz çaldığımız şahane. Ben çok beğenirim. Bugün programda tercih ettiğimiz, ben çalışırken dinlediklerimi ağırlıklı olarak sizlerle paylaşıyorum. Hakan Ertaş yazmış diye şarkıyı seslendiren zaz değil mi? Evet, zaz. Onu da aktarmış olalım. Şöyle bir bakıyorum, mesajlar çokça mesajlar geliyor. Çoğunluğu da Ali abiyle, Ali Çağatay'la ilgili olarak. Elbette dediğim gibi hepsini aktaracağız. O duyuruyu dilerseniz bir kere daha yapayım. Hani haber alma hakkınıza duyduğumuz saygıdan ötürü, siz haber alma hakkınızı, biz haber verme görevimizi yerine getirelim diye, yarından itibaren ben Ali abinin yerinde, Ali abinin saatinde sizlerle birlikte olacağım. Saat 7-9 saatleri arasında haber alma hakkınızı kullanabilmeniz için, Radyo Sputnik aracılığıyla kullanabilmeniz için sabahları bundan sonra, tabii ki Ali abi gelene kadar, 7-9 saatleri arasında ben sizlerle birlikte olacağım. Bunu da hatırlatmış olayım bir kez daha efendim. Ve geçelim, ve mesajlarınız hala gelmeye devam ediyor. Şahanesiniz. Devam edelim. Venezuela elbette konuşacağız. Bir deprem felaketi yaşadı geçtiğimiz günlerde. Hayatını kaybedenlerin sayısı, resmi veriler üzerinden aktarıyorum size, 1700'ü aştı. Ama her gelen haberde, bölgeden her gelen haberde, ajanslara düşen her haberde maalesef aynı ifade yer alıyor son cümle olarak. On binlerce kişinin şu an itibariyle Venezuela'da kayıp olduğu, ulaşılamadığı yönünde bir bilgi de yine ya da bir detay da bahsettiğim gibi o haberlerin altında en son cümle olarak yer verilen ayrıntı. Umarız tabii yani sadece ve sadece iletişim hatlarıyla ilgili bir sorundur. Evet, deprem felaketini biz de yaşıyoruz, yaşadık, yaşayacağız da belli, ortada olan bir gerçeklik var. Bu yüzden Venezuela halkına da buradan tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Bu arada Türkiye'de dahil olmak üzere çok sayıda ülke arama kurtarma faaliyetleri için ekipler gönderdi. Bizim ekiplerimizin de orada gerçekten çok büyük fedakarlıkla çalıştıklarını görüyoruz. Buradan onlara da kolaylıklar diliyoruz, aktaracağız. Umarım hayatını kaybedenlerin sayısı da Venezuela açısından söylüyorum, umarım artmaz. Dün bir haber paylaşmıştım sizinle. İsrail hükümetinin, Netanyahu hükümetinin daha doğrusu kabinesinin 1915 olaylarına ilişkin aldığı bir karar. Bu karar zaten Dışişleri Bakanlığı'nın o sert tepkisini sizlerle dün itibariyle paylaşmıştım. Ama buradan dikkat çeken bir açıklama Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan geldi. Bu soruldu, bu mesele soruldu. İsrail hükümetinin aldığı bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz şeklinde bir soru yöneltildi o 1915 olayları ile ilgili. Çünkü soykırım olarak tanıma kararı almıştı İsrail hükümeti. Tabii bunun parlamentoda da onaylanması gerekiyor. Yani onu da söyleyelim, onu da aktaralım. Paşinyan'ın verdiği yanıt son dönem Türkiye-Ermenistan ilişkileri açısından bakıldığı zaman da oldukça makul, onu söyleyebilirim. Bir yanıt verme ihtiyacı görmüyoruz hükümet olarak dedi. Çünkü bu meselenin bir silah olarak kullanılması sürecine dahil olmamanın Ermenistan'ın çıkarlarına olduğunu savunuyoruz şeklinde bir açıklama geldi. Paşinyan'dan bunu aktarmış olalım. Yani İsrail Ermenistan'dan da beklediği desteği de alamadı. Onu da sizlerle paylaşmış olalım. Devam edelim diğer başlıklara. Geçtiğimiz günlerde Belfast'ın kuzeyinde bir bıçaklı saldırı gerçekleşmişti. O saldırıyla ilişkin görüntüler sosyal medyada çok dolaştı. Kentte ve çevresinde şiddet olayları, özellikle o sosyal medya paylaşımları sonrasında çok daha fazla artmıştı. Yani günlerce bu mesele medyada konuşuldu. Bizim yani ülkede çok fazla konuşulmadı ama Batı medyasına baktığımız zaman zaten hani Belfast, o bölge zaten hani özellikle etnik, dini sorunlar geçmiş dönem itibariyle de yaşamış bir bölge. Bu açıdan dünya, yani Batı'nın dikkati biraz daha oraya çevrilmişti. Şimdi enteresan bir rapor o olaylarla ilgili ve o olayların, yaşanan olayların büyümesinde sosyal medya, özellikle de X platformu ne kadar etkili oldu, bunu anlatan bir rapor yayınlandı. Kurum Dijital Nefretle Mücadele Merkezi, X platformuna ilişkin bir rapor ve orada Elon Musk'ın Belfast'taki o bıçaklı saldırının ardından göçmen karşıtı söylemleri geniş kitlelere, yani Elon Musk'ın sahibi olduğu X'in, öyle söyleyebiliriz herhalde, geniş kitlelere taşıdığı yönünde bir yorum ya da böyle bir bilgiyi kamuoyuyla paylaştılar. O raporda dediğim gibi Belfast'ta yaşanan saldırının ardından hemen sonrasında X'te göçmenlere, kentte yaşayan göçmenlere ve Müslümanlara yönelik şiddet çağrılarının öne çıkartıldığı, biraz daha öne çıktığı yönünde bir yorum, bir bilgi var. 8 Haziran'da gerçekleşmişti o bahsettiğim bıçaklı saldırı. O bıçaklı saldırının görüntülerinin dediğim gibi sosyal medyada yayılmasının ardından da kentte çok fazla şiddet olayları ortaya çıkmıştı. Hatta o saldırıda ağır yaralanan bir kişi de hastaneye kaldırıldı. Olayda ilgili Sudan uyruklu bir kişi cinayete teşebbüs suçlamasıyla yargılanıyor şu an itibariyle de. Ama bu rapor saldırının ardından maskeli grupların göçmenlerin yaşadığını düşündükleri evlere saldırdığını, araçların ve evlerin yakıldığını, polislerin de bir şekilde yaşanan gerilimde yaralandığı yine o raporda belirtiliyor. İşte bakın, o Belfast'taki olayların ardından X'in zararlı içeriklerin yayılmasındaki rolü bir kez daha gündeme geliyor. Platform yani X zararlı içeriklerin erişimini sınırlamak yerine göçmen karşıtı anlatıların geniş kitlelere ulaşmasına zemin hazırladığı yine belirtiliyor. Bahsettiğim raporda ki işte Elon Musk, Tommy Robinson, Robert Love gibi isimlerin paylaşımlarının daha fazla nasıl söylenir daha fazla öne çıkartıldığı yönünde bazı iddiaları da var. Kim bunlar? Tabii bunlar şimdi kim? Elon Musk'ı tanıyoruz hepimiz de kim olduğunu kim olmadığını tabii biliyoruz. Şimdi Amerikalı teknoloji milyarderi İngiltere siyasetine dair yorumları yaparken böyle aşırı sağcı hesapların paylaşımlarını desteklemesiyle de X üzerinden biliniyor. Tartışmalı bir figür Elon Musk. Neresinden bakarsanız bakın hatta İngiltere'deki aşırı sağ gruplara ya da aktivistlere de destek verdiği biliniyor. Tommy Robinson'dan bahsediliyor yine bu haberde ve o da o kim? Bu da İngiliz aşırı sağcı hatta İslam karşıtı bir aktivist olarak ön plana çıkıyor. İşte İngiliz Savunma Birliği böyle bir birlik var. Yine aşırı sağcı bir kurum kuruluş. O kuruluşunda kurucularından hatta eski liderlerinden bir tanesi ki o kurumda İngiltere'deki göçmen ve mülteci karşıtı protestolarında önde gelen nasıl söyleyelim organizatörlerinden bir tanesi. Yine X'in o dönemde paylaşımlarını öne çıkarttığı Robert Love isimli kişi de bir iş adamı aynı zamanda bir siyasetçi İngiliz siyasetçisi işte futbol kulübü yöneticiliği yapıyor bütün özel iş adamları biliyorsunuz nedense buna bir şekilde meraklılar. Tabii daha önce Reform UK partisinden ki aşırı sağcı bir parti milletvekili seçilmiş bir isim işte parti içi anlaşmazlıklar nedeniyle ayrılıyor kendi partisini kuruyor göçmen karşıtı statüka karşıtı politikalarıyla bilinen isim işte o dönemde o Belfast'ta yaşanan olaylar işte 8-10 tarihleri arası Haziran tarihleri arasında yaşanan o olaylarda X'in platformun bu bahsettiğim 3 ismin özellikle bu 3 ismin paylaşımlarını fazlasıyla ön plana çıkartıldığı iddia ediliyor ki yani şöyle söyleyeyim bu paylaşımlara verilen bu 3 kişinin yaptığı paylaşımlara verilen 72 binden fazla yanıt analiz ediliyor. Yapay zeka destekli sınıflandırma yine insan kontrolüyle yapılan incelemelerde göçmenlere ve ya da Müslümanlara yönelik 3930'dan fazla şiddet çağrısı tespit ediliyor. İşte şiddeti teşvik eden, tehdit içeren, zarar verilmesini bu kişilere evlerine bir şekilde isteyen, şiddeti öven paylaşımlar da o dönem itibariyle Belfast'taki saldırı sürecinde ve sonrasında kentte yaşanan göçmen karşıtı şiddette ne kadar X'in de etkili olduğunu bir şekilde görüyoruz. Bunun yöntemleri vesaire üzerinden de tartışmalar, detaylar, ayrıntılar da var bahsettiğim bu raporun içeriğinde ama söylediğim gibi hani X'in de görüldüğü gibi bir tam anlamıyla bir özgürlük platformu olmadığını da Batı dünyası da bu anlamda görüyor. Her seferinde söylüyorum hani tabii ki onu söylüyoruz hani bir yasaklama vesaire elbette dünyaya hayata o perspektiften bakmıyoruz ama hep konuştuğumuz hep söylediğimiz mesele önümüze düşen paylaşımlar karşımıza çıkan algoritmanın karşımıza çıkarttığı ki son dönemde bilmiyorum farkında mısınız? X'in algoritmasında bir gariplik var. Hani küçük bir arama yapıyorsunuz. İşte sabah ben işte Paraguay ile ilgili bir arama yapmaya kalktım. Ve ondan sonra sadece Paraguay ile ilgili haberler önüme düşmeye başlıyor. Başka bir şey hiçbir şey göremez hale geliyorum. Bu muhtemelen çok bu işlerden anlamam kafam basmaz bu işlere ama muhtemelen algoritmasında yeni değişikliklere gitmiş durumdalar. Velhasıl şunu söylemeye çalışıyorum. Bu Belfast örneği üzerinden X üzerinde de hani yankı odası içerisinde olabileceğinizi unutmayın. Bu çok önemli, çok önemli bir detay. Bu perspektiften okumak da önemli diye düşünüyorum. Son 10 dakikam futbol dünya kupasını elbette konuşacağız. Dünya kupası üzerinden konuşacağız. İran'ı şimdi programın başında anlattım. Dün geceden bu sabahtan kalan maç sonuçlarını tekrar ederim zamanım yeterse ama ben burada hala İran'ın uğradığı haksızlık üzerinde bir durmak istiyorum ve biraz da geçmişi hatırlatacağım. Neden geçmişi hatırlatacağım biliyor musunuz? Şimdi J grubunda İran son 32'ye kalabilirdi. Cezayir Avusturya karşılaşmasından bahsediyorum. Her iki takımdan birisi kazansaydı zaten İran son 32'ye kalıyordu. Karşısına çıkartılan bütün zorluklara rağmen. Ama ne oldu? İşte uzatmalarda gelen goller vesaire, tartışmalı oyunlar. Dün biraz bahsetmiştim bundan. Yani futboldan birazcık anlayan, futbola biraz o gözle bakan herkes anlayabilir. Bir sorun var bu maçta. Her neyse o maç 3-3 sona ermişti ve bir şekilde İran saf dışı bırakıldı. Turnuvaya veda eden takım oldu. Cezayir'le Avusturya berabere kaldıktan sonra da her ikisi de yine üst tura çıkan takımlar oldu. Tabii maçın bitmesinden sonra çok tartışıldı bu mesele. Detaylarını, yani maçla ilgili detaylara girmiyorum. Özetle bu yön bu, ama taraflardan gelen açıklamalar da oldukça rahatsız edici. Özellikle rahatsız edici derken İran kanadından özellikle gelen yorumlar bir şekilde tabloyu ortaya koyuyor. Ama mesela Cezayir teknik direktörü, bir anlaşma mı vardı Avusturya ile aranızda şeklinde sorularda doğrudan yöneltildi kendisine. Hayır dedi, böyle bir durum yok, elbette bunu kabul etmeyecek. Ama neyi getirdi akla biliyor musunuz? Futbol deyince bunlar unutulmuyor elbette. Turnuva tarihinde, Dünya Kupası tarihinde hiç unutulmayan Batı Almanya ve yine Batı Almanya'nın ve Avusturya'nın oynadığı bir karşılaşma, Gion rezaleti olarak hatırlanıyor. 1982 Dünya Kupası'nda yaşananları bir hatırlattı bana, açık söylemek gerekirse Avusturya Cezayir arasındaki maç. Bakın şöyle biraz geçmişe gidelim. Futbolda bunlar oluyor. Futbol yönetimi de FIFA'da bunları engellemek için bir şeyler yapmaya çalışıyor, ama işte İran'ın başına gelenler de bu konularda başarılı olunmadığını gösteriyor. Futbol tarihinin en karanlık, en tartışılan maçlarından bir tanesi. Şöyle söyleyeyim, 1982 Dünya Kupası'nda Batı Almanya ile Avusturya arasında oynanan grup maçı. Şimdi bu karşılaşmada ne oldu biliyor musunuz? 82 yılında kuralların dışına çıkmadı iki tarafta, ama bir turnuvanın dürüstlüğüne nasıl gölge düşürülebileceğinin de en net kanıtıydı. Şimdi 82'de İspanya'da düzenlenmişti kupa. Batı Almanya, Avusturya, Şili Dünya Kupası'na ilk kez katılan Cezayir'le aynı gruptaydı. Almanlar maç öncesi rakiplerini fazlasıyla, tabii tahmin edebileceğiniz gibi, küçümsemişti. Hatta tanıdık bir isim Derval Almanya'nın başındaydı. Oyuncularıma Cezayir maçının kasetini izlettirsem bana gülerler ifadesini kullanmıştı. Ama Cezayir, İşte bugün de mesela bunun örneklerini görüyoruz, muhteşem bir oyunla Batı Almanya'yı 2-1 yenmişti. Dünya Kupası tarihinin en büyük sürprizlerinden biri olarak o zamanlar yorumlanmıştı. Daha sonra Cezayir ne yaptı? Şili'yi 3-2 yendi. Grup maçlarını tamamladı. Üst tura çıkmak için bir gün sonra oynanacak olan Batı Almanya Avusturya maçını beklemeye başladı. Cezayir iki maçını da kazanmış. Ama Cezayir maçını önceden oynayıp bitirdiği için, dediğim gibi, iki Avrupa takımı sahaya çıktıklarında üst tura el ele yürümek için neye ihtiyaçları olduğunu çok iyi biliyorlardı. Batı Almanya'nın bir ya da iki farklı galibiyeti hem Almanya'yı hem de Avusturya'yı bir üst tura taşıyacaktı. Cezayir ne olacaktı? Averajla iki maçını kazanan Cezayir'de averajla turnuva dışına gidecekti. 25 Haziran 1982 Gion'daki maçtan bahsediyorum. El Molinon stadında maç başladı. Batı Almanya hızlı bir baskı, 10. dakikada 1-0 öne geçti. O golden sonra sahada ne oldu? Tam anlamıyla bir rezalet. Skor iki takıma da yetiyordu tur atlamaları için ve Cezayir'in de dışarıda kalması için. 10. dakikada 1-0 öne geçti Batı Almanya. 80 dakika boyunca oyuncular sadece kendi sahalarında yan paslar yaptılar. Kaleciye, o zamanlar biliyorsunuz, kaleciye pas serbest. Kalecilerine pas verdiler. İkili mücadele var mıydı? İkili mücadele yoktu. Rakip kaleye gitmek var mı? Rakip kaleye gitmek için iki takım da hiçbir çaba sarf etmedi. Peki taraftar? Taraftar bu oyunu bozmak için elinden gelen her şeyi yaptı ki stadyumdaki İspanyol seyirciler, Cezayirliler, hani bilinen tabiriyle çılgına döndü diyebiliriz. Mesela İspanyollar futbolcular için dışarı sloganlarını atıyorlardı. Mesela o maç sırasında öyle bir rezillik vardı ki sahada, bazı taraftarlar sahadaki futbolculara para attılar. Yani tam anlamıyla bir şike var karşılaşmada ve bu şikeyi protesto etmek için sahaya para attılar. Hatta şöyle söyleyeyim, utancından, taraftara yalan söyleyemezsiniz, utancından formasını yırtıp yakıp yırtan Alman taraftarlar bile oldu. Hatta şöyle söyleyeyim, ARD televizyonu veriyor karşılaşmayı. Spiker, maçı anlatan spiker bir noktadan sonra maçı anlatmayı da bıraktı. Aynı şekilde Avusturya kanalı adına yorumculuk yapan bir isim izleyicilerden televizyonlarını kapatmalarını istedi. Mesela İspanyol gazeteleri ertesi gün adli olaylar suç sayfası bölümünde bu haberi, bu maçın haberini adli olaylar ya da suç haberlerinin olduğu sayfada yayınladı. Tabii Cezayir itiraz etti, resmi bir itirazda bulundu. Hani burada bir şike var, açık bir şike var şeklinde. Avusturya Batı Almanya karşılaşmasında 1-0 Almanya'nın kazandığı karşılaşmada ve Cezayir'in turnuva dışında 1982 Dünya Kupası'ndan, İspanya'dan bahsediyoruz. Cezayir itirazda bulundu ama sahada teknik olarak hiçbir kural hatası yoktu. Geri pas hata değil, kural hatası değil. Kendi aralarında paslaşmak, kaleciye pas vermek, bunların hiçbirisi yasak değil. FIFA ne yaptı? FIFA Cezayir'in bu itirazını reddetti. Ama tabii bu maçtan sonra da bir önlem alma gereği duydu nihayet FIFA ve ne yaptı? Bu şike, bir kez daha bu tip şike olayları, resmi olarak hiçbir zaman şike olarak kabul edilmedi o maçta yaşananlar ama ne karar aldı? Dünya Kupası ya da UEFA aynı şekilde bu karara uydu. Avrupa şampiyonalarında son grup maçlarının aynı gün ve aynı saatte başlama kuralını, yani eş zamanlı seans olarak tanımlanıyor. O kuralı devreye aldılar. Ama olan ne oldu? 1982 yılında o büyük başarıyı gösteren, Batı Almanya'yı yenme başarısını gösteren o Cezayir futbol kulübüne, Cezayir milli takımına oldu. Batı Almanya ve Avusturya bir üst tura çıktı. Onlar el ele bir üst tura çıkarken Cezayir'de söylediğim gibi arkadan onlara el sallamak mecburiyetinde kaldı. Hiçbir zaman futbol, evet, adaletli değil. Hani futbol oyunun içerisinde olabiliyor, her şey olabiliyor ama hiçbir zaman futbol tarihine bakıldığı zaman dünyanın gözünün üzerinde olduğu, böylesine üzerinde olduğu hiçbir karşılaşmada böyle bir rezillik yaşanmamıştı. O rezilliğin altına imza atan ülkeler hangileri? O rezilliğin altına imza atan ülkeler işte Avusturya ve Batı Almanya oldu. İşte son rezaletinde bahsettiğim gibi 2026 Dünya Kupası'nın J grubunda bu kez benzer sorunla ya da benzer haksızlıkla karşılaşan da İran oldu. İşte Cezayir bu kez, değil mi? Ortaya çıkan tabloda Cezayir ile Avusturya'nın bu kez o zamanın mağduru, şimdinin eleştirilen takımı. Cezayir ile Avusturya 3-3 berabere kalınca dediğim gibi İran'da Dünya Kupası'na veda etmek mecburiyetinde kaldı. İlginç bir sonuç, ilginç bir Dünya Kupası'na, daha ilk günler söylemiştik, daha pek çok detay, pek çok başlık tabii ki verebilirim. İlginç bir Dünya Kupası'na sadece yeşil sahadaki mücadele, sadece işte oyun kurgusu, sadece futbolcuların yetenekleri, attıkları, kaçırdıkları goller itibariyle değil, bu boyutuyla da çok tartışılan, çok konuşulan bir Dünya Kupası ile karşı karşıyayız. Belliydi böyle olacağı ama işte olan, hep söylüyorum, İran milli takımına oldu. Bu arada işte son bir dakikam, arkadaşlarım da uyarıyorlar. Son 32 turunda inanılmaz şeyler oluyor. Gerçekten futbol keyif vermeye başladı. Kanada Güney Afrika'yı 90+2'de attı. Golle eledi ve son 16 turuna kalma başarısını gösterdi. Brezilya Japonya, dün o maça biraz bakabildim. 90+5'te Brezilya Japonya'yı eledi. 90+5'te bulduğu golle. Paraguay'ın Almanya'yı yine penaltılarla elemiş olması, bu sabaha karşı başlayan ve benim de yine ikinci yarısını seyredebildiğim Fas-Hollanda mücadelesi, gerçekten dün de söylemiştim, çok iyi futbol oynuyor Fas. Hollanda da, onlara da haksızlık etmeyelim, onlar da çok iyi futbol oynuyorlar ama karşılaşma sonrasında gülen taraf penaltılarla Fas oldu. Hatta şöyle söyleyeyim, Hollanda öndeydi, 90+1'de yine Bakın 3 maçta skorlar yani Kanada, Güney Afrika, Brezilya, Japonya ve Fas-Hollanda karşılaşmalarında sonuç, maç sonuçları, skorlar 90 artılarda gelen gollerle oldu. Bu açıdan gerçekten çok keyifli bir son 32 turu izliyoruz. İzlemeye de devam edecekmişiz gibi görünüyor. Bilmiyorum favoriniz var mı? Benim iki favorim, yani gerçi o turnuva ağacını bilmiyorum karşılaşılır mı karşılaşmazlar mı, ama Fransa ve Arjantin. Arjantin doğal olarak yani bizim ülkemizde biliyorsunuz böyle Arjantin'e karşı ve Brezilya'ya karşı bir sempati vardır. Arjantin çocukluğumdan gelen favorim ama aklım diyor ki Fransa bu Dünya Kupası'nın en büyük, bence tabii katılırsınız katılmazsınız onu bilemem, bence en büyük favorilerinden bir tanesi diyelim ve bugünü de bitirelim. Dediğim gibi yarın sabah 7'de sizlerle olacağım. Programı onu hatırlatmış olayım. Detaylarını konuştuk zaten. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği geçen arkadaşlarıma, Simge Erten'e, Akif Özcan'a ve editörüm İktür Karadeniz'e teşekkür ediyorum. Yapabilirseniz yarın sabah 7'ye kadar aklında mukayyet olunuz. Hoşçakalın.

0: Güçlü özgenler yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı tekrar yayını sona erdi. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor.
1: Yani insan aklıyla dalga geçen bir durum söz konusu. Yani bunu yiyen var mıdır diye düşünüyorum.
2: Eski ajandı diye bir kurum var. Yapay bir kamuoyu yaratarak. İnsanlar da zaten henüz sorgulamıyorlar. Ya adam Atlantik'in ötesinden gelip burada benim özgürlüğümü neden bu kadar umursuyor? İsrail çatır çatır sivilleri katlederken hiç evet. Bunu umursamıyor. Tam tersine destek veriyor, silah veriyor. Bana gelince bunu umursuyor demiyor insanlar. Neden umursasın ki senin özgürlüğün orada?
1: Etki ajanları deyince Angelina Jolie diye birisi var. Halep'e gelmişti değil mi olaylar başladığında?
2: Vallahi ben de sanatçı olduğunu düşünüyordum.
1: Evet, Afganistan'a da gitmişti.
2: Evet.
1: Irak işgalinden sonra Irak'a da geldi. Yani CIA'nin gülü mü diyelim, ne diyelim artık ona?
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
3: İyi günler sayın dinleyiciler. Bir hafta aradan sonra bir Ankara Farkı programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Bizi Radyo Sputnik'in X hesabından ve Telegram kanalından da takip edebilirsiniz. Evet, bu bir hafta aradan sonra Türkiye'de işler hiç sakinlemedi. Daha da birikti, daha da yoğunlaştı. CHP'deki tartışma devam ediyor. Bundan nasıl bir sonuç çıkacak merakla bekliyoruz. Tabii bu arada NATO zirvesi Türkiye'de dünyanın NATO üyesi ülkelerin liderleri 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da olacaklar. Bu nedenle Ankara'da bütün çok sıkı bir takım tedbirler alındı. Bizim stüdyonun bulunduğu alan da kırmızı bölge. Çünkü külliyeye yakın bir yer ve işte Trump'ın kalacağı otele de çok yakın. O nedenle o bölge tamamen kırmızı bölge oldu. Ama Ankara'nın birçok yeri, yani Ankara merkezi neredeyse biraz hani araç trafiğine özellikle kapatılmış durumda. Bakalım o günlerde neler göreceğiz. Devlet daireleri tatil edildi, birçok işler iptal edildi. Düğünler, nikahlar, nişan törenleri iptal edildi. Ve yoğun bir temas trafiği olacak. Biz de onları izlemeye çalışacağız. Tabii bu arada NATO ile ilgili başka tartışmalar da var. Yani Türkiye'den ne isteyecekler, ne verecek Türkiye? Çünkü Amerikalılar işte sürprizlerle geleceğim diyor Trump. Amerikalılar almadan vermez. Bütün bunları ele alacağız. İsterseniz önce içeriden başlayalım, CHP'den. Yani Türk siyasetinde ana nokta CHP. Gerçi AK Parti de bu hafta sonu Adapazarı'nda, Sakarya'daydı ve orada bir toplantı yaptı. Parti yöneticileri, milletvekilleriyle bir araya geldi. Burada Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar dikkat çekiciydi. Yani yorulan varsa kenara çekilsin tarzında bir açıklama yaptı ki bunu zaman zaman Erdoğan dile getiriyor ve arkasından da bazı kararlar alıyor. Bu olaydan sonra hangi kararlar alacak bilmiyoruz zaten ama AK Parti ve il örgütlerin çoğusunda görevden almaları ve atamalar var. Gerçi görevden alma demeyelim. AK Parti'de görevden alma olmuyor. İl başkanı istifa ediyor. Görevden affını istiyor. Öyle açıklayalım. O şekilde olayı çözüyorlar. Bazı bakanlar da görevden alınacak mı? Bununla ilgili iddialar var. NATO zirvesi sonrasında bazı bakanların değişeceğini söylüyorlar. Ama bu bakan değişme işinde çok sayıda iddia oluyor. Hangisi gerçekleşir, hangisi gerçekleşmez bilemiyoruz. Evet, gelelim CHP'ye. CHP'deki durum yani iki başlılık devam ediyor. Genel merkezde Sayın Kılıçdaroğlu oturdu. Artık ekibiyle beraber çalışmalara başladı ama mecliste durum biraz daha farklı. Özgür Özel meclis grup başkanı olarak orayı elinde tutma çabası içerisinde. Bununla ilgili çeşitli hukuksal görüşmeler ve girişimler devam ediyor. Ancak şu andaki manzara bu yönde. Tabii Özgür Özel bununla da yetinmiyor. illeri dolaşmaya başladı. Buralarda işte bankların üzerine çıkıyor, sandalyelerin üzerine çıkıyor, konuşmalar yapıyor ama yani bunu biraz da asıl tarif edelim. Yeni partiye tabanını ısındırma amaçlı olduğu konuşuluyor. Şimdi yeni parti konusunda neler oluyor? Bir de oraya bakalım. Gelen bilgilere göre manzara şu. Ekrem İmamoğlu bir an önce yeni parti istiyor. Hatta diyor ki, Özgür Özel de uyarıyor. Diyor ki geç kalırsanız kaybedersiniz. Bu nedenle de sanki işler biraz daha hızlanmış gibi. Fakat CHP'de durum pek iç açıcı gözükmüyor bu anlamda. Özgür Özel'in çok yakın çevresinden de yeni partiye itiraz edenler var. Mücadelemizi CHP'de sürdürelim diyenlerin sayısı epeyce fazla. Zaman geçtikçe de bunların sayısı artıyor. Mesela dün bir CHP milletvekiliyle görüştüm. Yani bunların CHP'de kökleri olan isimlerdir. Yani ta gençlik kollarından itibaren CHP içerisinde mücadele etmiş isimlerdir. Bunlar pek sıcak bakmıyorlar. Yani biz partimizde kalırız. Bunu da Özgür Özel'e de bildirdik diyorlar. Özgür Özel geçtiğimiz hafta yaklaşık 60'ın üzerinde milletvekiliyle gruplar ve tek tek görüşmeler yaptı. Bu görüşmeler sırasında da milletvekilleri düşüncelerini aktardılar. Ancak milletvekilleri biraz ikili politika izliyorlar. Yani hangi taraf kuvvetli olacak biraz da ona bakıyorlar. Yani ne yazık ki bizim meclisteki milletvekillerimizin önemli bir kısmı yani ideolojiden çok yeniden nasıl seçilirimin hesabını yapıyor. Yani kim kuvvetli, nereden olur, kim bana söz verirse yani seçilecek yerden milletvekili sırasına listeye girmek için ben onun yanında olurum havası içerisindeler. Bu nedenle de böyle bir yani en azından durumu gözetleme havası esiriyor. Yani bu milletvekili mesela çok da çalışkan bir milletvekilidir. Ben düşüncemi söyledim. Ben CHP'den ayrılmayı doğru bulmuyorum diye. Yani konuşmuyorum ortalıkta ama ben ilgililere bunu net bir şekilde söyledim ifadesini kullandı. Başka görüştüğümüz milletvekilleri var. Onların da durumu biraz benzer. Belediye başkanları var. Belediye başkanlarına sık sık telefon açılıyor. Biz de beraberiz değil mi falan gibilerden. Yani o belediye başkanları Özgür Özel'e yakın kesimlere evet diyor ama bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'na da telefon açıp sizinle beraberiz diyenler oluyor. Yani orada da ikili tavır alanlar var. Şimdi yani belediyeler niye önemli? Şundan önemli. Parti tabanını ayakta tutmak istiyorsanız belediyeler önemli bir nokta. Çünkü belediyelerde işte partililerin kimisinin kızı çalışıyor, kimisinin oğlu çalışıyor, kimisi orada iş yaptırıyor, kimisi iş takip ediyor, kimisi ihale peşinde. Yani bütün bunları hesaplarsanız belediyede ciddi bir rant var. Parti tabanı belediye kimdeyse oraya yakın durma eğilimi gösteriyor. Bu nedenle de belediyeler noktasında dikkatli bir tavır izleniyor. Yani iki tarafta hem Kılıçdaroğlu kanadı hem de Özgür Özel kanadı belediyeler konusunda yani belediyelerin kendi taraflarında kalması konusunda ısrar ediyorlar. Yani İzmir'deki başlayan ve istifa eden Özgür Özel'le beraber o nereye giderse yeni partiye katılacağını söyleyen bir isim var ama birçok belediyede farklı farklı şeyler var. Ben mesela CHP yöneticilerine gittiğim zaman orada otururken arayanları ister istemez kulak misafiri oluyorum. Onların konuşmalarını dinliyoruz. Telefon sonrasında yapılan yorumları da değerlendiriyoruz. Yani oralarda bu net bir şekilde gözüküyor. Yeni parti için Anadolu Birlik Partisi gündeme geldi. İşte başkanı bir açıklama yaptı. Prensipte dedi işte ana hatlarda anlaştık falan dedi. Hatta bazı kaç milletvekili girecek, kaç il başkanı katılacak bunları da söyledi ama ben o partinin yetkililerle yaptığım görüşmede başkanın böyle bir açıklama yapmadığı ifade edildi. En azından başkan bu bilgiyi vermiş kendilerine. Ancak yine öğrendiğim kadarıyla başkanlar düzeyinde bir görüşme olmuş. Anadolu Birlik Partisi biliyorsunuz seçime girme olanağı olan bir parti. ilan edildi. Özgür Özel'lerin de seçime girecek bir partiye ihtiyaçları var. Şimdi bu nasıl olacak? O da çok kolay değil. Benim edindiğim bilgi, yani o kaynaklardan bana verilen bilgi, başkanlar seviyesinde bir görüşme olundu. Prensipte anlaştılar ama daha sıkıntı var diyorlar. Birincisi, CHP'de Özgür Özel'in kendi ekibinde bir görüş birliği yok. CHP'den kopup kopmama noktasında bir görüş birliği yok diyorlar. Onların düşüncesi böyle. Yani itiraz edenler ve bunların sayıları da epeyce oldu. Onlar ikna edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Bir de yani bir sürü sorun var orada. Nasıl olacak? Şimdi açık konuşalım. Yani bu parti CHP'ye devredilirken kısa bir süre sonra genel başkanı ve yönetimi değişecek. Belki adı da değişecek. Çünkü yani ne yapacaklar? Aldığı toplam oy bir önceki seçimde 6.000 civarında Türkiye genelinde. Yani öyle ciddi bir şey değil. Ama böyle bir ortamda partinin yöneticileri durumu değerlendirmek isterler mi? İsterler. Yani pazarlık partisi diye tabir edilen bu partiler ellerine imkan geçerse onları kullanmaya çalışacaklardır. Zaten bir anlamda amaçlarından birisi de budur. Birçoğunu ben hani bu parti için söylemiyorum ama birçokları için durum budur. Ben bu tür partilerin yöneticilerle zaman zaman sohbetler etmişimdir geçmişte. Ve onlar olaya tamamen ticari bakan isimler vardı. Onlar da yani biz bir masraf ediyoruz bu seçime girmek için, bir sürü iş yapmak gerekiyor. Bunların paralarını cebimizden harcıyoruz. Yani bir partisi gelip bizim partimizi almak istiyorsa yani o masraflarımızı ödeyecek bize tarzında açıklamalar yapıyorlardı. Şimdi Anadolu Birlik Partisi'ne de yani işte ne kadar masraf ettiler, o masraflarını karşılayacaklar mı? Bu seçimde bir kontenjan istiyorlar mı? Bakın bir sürü şey var. Mecliste bir grup kurduğunuz zaman bir sürü imkanlarınız var. İşte grup başkanı var, grup başkan vekilleri var, bunların odaları var, makam araçları var, personelleri var falan. Yani bunlarda bölüşme nasıl olacak? Yani bütün bunların daha konuşulması gerekiyor. Şu anda anladığım kadarıyla iki parti adına da teknik heyetler, yani bir uzlaşma komisyonu tarzında bir şey oturmuşlar ve bunları kararlaştırmış değiller. Ama prensipli bir anlaşmaya varıldı. Anlaşılıyor. Ha, bu arada CHP sadece onlarla değil, benim kulağıma gelen iki partiyle daha görüşmeler sürdürüyor. Yani seçime girme hakkı olan iki partiyle. Bunlar bir oyları falan yok. Biliyorsunuz Yüksek Seçim Kurulu 41 partinin seçime girme yeterliliğinin olduğunu açıkladı. Yani bunlardan bazısının adını bile hiç duymamışsınızdır ama yeterliliği var. Yani önemli olan bu yeterlilik olması CHP açısından da bu şekilde değerlendiriliyor. Peki CHP'deki saflaşma nereye gidiyor? Yani kim kimin yanında? Bu soru da önemli. Buraya baktığımız zaman biraz karmaşa var. Yani esas hatlarla bölünme bir batıcılar ve bir milliciler noktasında. Bu bölünmedeki gerek İmamoğlu gerekse Özgür Özel'in ilişkileri, bunların Avrupa Birliği ile yaptığı görüşmeler, işte Amerikan gazetelerine yazdığı yazılar, Newsweek'te örneğin bir yazı vardı. Bütün bunlar biraz ortalığı karıştırmışa benziyor. Yani Amerikancı bir çizgide olacakları konusunda kamuoyunda bir algı oluşunca hemen işi tersine çevirmeye çalıştılar. İşte Kılıçdaroğlu'nun Amerika tarafından gelip CHP'nin başına oturtulduğu gibi bir iddia ortaya attılar. Oysa ki yani gerek Özgür Özel'in Newsweek dergisine yazdığı makalede ne diyordu? Bizim mücadelemiz aynı zamanda NATO'nun güvenliğinin içindir de diyordu. Yani NATO'nun güvenliği için CHP mücadele ediyor. Yani anlamak mümkün değil. Yani bilmiyorum, ben yaklaşık 45-47 yıldır CHP kurultaylarına ve CHP'yi izlemeye çalışırım gazeteci olarak. İlk kez böyle bir durumla karşı karşıya kaldım. CHP'nin NATO'nun güvenliğini sağlama görevi olduğunu bilmiyordum işin açığı. Hani tüzüğüne de okudum, tüzüğüne de böyle bir şey yazmıyor. Ama Özgür Özel, Nusuke yazdığı makalede bunu çok net bir şekilde ifade etmiş. O nedenle şimdi onu tersine çevirmek için Kılıçdaroğlu'nun işte mutlak mutlak kararı Amerika'nın bir operasyonu tarzındaki açıklamaları da dikkat çekiyor. Peki kim nerede? Ona da bir baktığımız zaman karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. Yani biraz karmaşa olsa da Amerika ve Avrupa'dan yapılan açıklamalar İmamoğlu ve Özel'in lehine. Hatta bakın en son Andrew Berkey bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'na yaptırım uygulanmasını istedi. Temsilciler Meclisi'ndeki toplantıda Amerika'nın Kılıçdaroğlu'na yaptırım uygulamasını bile istedi. Yani durum buyken nasıl bu operasyonu Amerika yapmıştır biraz inanmak zor. Hatta hatırlarsınız daha önce yine aynı isimler Andrew Berkey, Michael Rubin gibi isimler, bunlar CIA'nin istasyon şefleriydi. Psikolojik savaş konusunda uzmanlar ve Türkiye üzerinde yoğun çalışmalar yürüten CIA ajanlarıdır, şefleridir. Bunlar İmamoğlu ve Özgür Özel'in Türkiye'deki durumunun Amerika'nın bir başarısızlığıdır. Amerika bu durumu düzeltmek için harekete geçmeli ve gerekeni yapmalıdır. Temsilciler Meclisi'nde konuştu bunu. Temsilciler Meclisi İnsan Hakları Komisyonu'nda bu açıklamaları yaptılar. Başka kimler nerede diye bakıyoruz. Bu 2003 seçimlerinde ABD Amerika'nın talimatlarıyla tavır belirleyenler vardı. Yani biliyorsunuz o sırada şu andaki AK Parti'ye ses çıkışlar yapan birçok isim AK Parti'nin yanında saf tutmuştu. Demokrasi deniyorlardı. Yetmez ama evet diyorlardı AK Partiler verdi vaatleriyle ilgili olarak. Yani sürekli NATO'nun yanında saf tutuyorlardı. Amerika'nın Irak'ı işgalini hatırlıyorsunuz. O işgal sırasında da Amerikan tanklarına binip Kuveyt sınırından gazetecilik yapan isimlerdi. Bunlar şimdi sosyal medya hesapları var. İşte takipçileri de epeyce fazla. İyi de para kazanıyorlar bildiğim kadarıyla. Yani bunların hepsi Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in yanında saf tutmaları biraz ilginç geldi bana. Yani Kılıçdaroğlu'na ağır hakaretler yapıyor. Hatta iş öyle bir noktaya geldi ki sahte yapay zeka ile yapılan görüntülerle Hekim Ersun Kadir İnanır'ın cenazesinde bu yaşandı. O görüntülerle Kılıçdaroğlu'na saldırıyorlar ki yani burası da ilginç bir durum. Yani 2003'te Amerika'nın yanında sakıtanlar, diğer birçok olayda NATO ile birlikte hareket edenlerin benzer bir saflaşma, yani bu CHP'deki saflaşmada yine İmamoğlu ve Özel'in yanında sakıtmaları ilginç. Mesela Wikileaks belgelerinde Gölge Siyah diye bilinen Stanford'un kayıtlarına girenler, hatta kod adı verilenler, onlar da orada. Yani bu durumda çarpıcı. Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'nın yanında saptanlar, biliyorsunuz Türkiye'de yoğun tartışmalar oldu. Onlar da İmamoğlu ve Özgür Özel'in yanında saf tuttular. Yani bunlar tabii insanın süreci anlaması açısından önemli göstergeler. Ha bu arada CHP içerisinde işte iktidar isteyen, düzgün bir çaba içinde olan, efendim işte AK Parti iktidardan indirilmesi için mücadele eden, işte vardı ülkesini seven insanlar yok mudur diye bakacak olursak onlar da var. Ama belirleyici olan propaganda ekibi olarak yürütülen kesimlerin daha çok açık bir şekilde Amerika'ya yakın, Avrupa Birliği'ne yakın isimler olması ve geçmişte de seçimlerinde bu konuda ciddi sıkıntılar olan insanlar olması dikkat çekiyor. Mesela şimdi şeye bakıyorum, Michael Rubin'in Amerikan Kongresi'nde yaptığı konuşmada hatta şöyle söylüyor. Bu da tabii çok çok ilginç açıklamalar. Yani Kılıçdaroğlu'na yaptırım istemiş. Amerika Dışişleri Bakanlığı ayrıca Özgür Özel'i CHP'nin meşru lideri olarak tanımalı ve eğer kenara çekilmezse Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptırım uygulamalıdır. İfadesi aynen bu şekilde. Bir ifade ki çok çarpıcı. Daha da farklı şeyler söylüyor. Şu anda gelecekteki Türkiye Cumhurbaşkanı, gelecekteki Dışişleri Bakanı, gelecekteki İstihbarat Başkanı muhtemelen bir Türk hapishanesinde diyor Rubin. Yani gerçekten ilginç bir durum. Silivri'yi yıkın talimatı, yani böyle bir açıklama yapılması harika bir şey olur diyor. Bunları Amerikan Kongresi Temsilciler Meclisi'nde konuşuyor. Yani o nedenle bunlar son derece dikkat çekici açıklamalar. Evet, daha başka ne demiş? Yani ilginç, Rubin Erdoğan'a yükleniyor ve burada Erdoğan'ın da mutlaka indirilmesi gerektiği konusunda net açıklamalarda bulunuyor. Evet, CHP'deki manzara özet olarak böyle. Bu ne kadar devam eder bilemiyorum ama daha epeyce bir sıkıntı olacağı kesin. Temmuz ayı içerisinde mutlak kutlan davasına yol açanların ceza davaları var. Bu ceza davaları nasıl sonuçlanır ve bundan sonra ne olur? Onlar gündeme gelecek. Dokunulmazlık kaldırılması için meclise verilen yapılan başvurular var. Onlara nasıl bir tavır alınır onları da bilmiyoruz. Özgür Özel ekibi olağanüstü kurultay için bir imza verdiler. 800 aşkın delegenin imzasını verdiler. Ancak dava devam ederken olağanüstü kurultay yapılamıyor. O nedenle onların çok fazla bir anlamı yok ama o direktiften sonra ortalama 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gitmesi gerekir CHP yönetiminde. Tabii normal koşullarda öyle olması gerekir. Şimdi normal olmayan bir durum var. Çünkü konu mahkemede. O 45 günü beklerler mi? Yani o da Temmuz sonunda sona eriyor. Bu süre bittikten sonra artık yapacak bir şey kalmadı. Mecburen ayrı parti kuruyoruz deyip tabanı bu şekilde mi ikna etmeyi planlıyorlar? Onları da önümüzdeki çok uzun olmayan bir sürede göreceğiz. Ancak kulağımıza gelen bilgiler Ankara'da artık yeni partiye göre konumlanmanın önemli ölçüde gerçekleştiği, genel merkezlerin bile tutulduğu, hatta bunun için semtler de veriyor iki tane yerde. Birisi Cinnah Caddesi ve Kırkpınar Sokak'ta, birisi de Mustafa Kemal Mahallesi'nde olduğuna ilişkin bilgiler, kulis bilgileri ortalıkta dolaşıyor. Bütün bunlara bakacağız, göreceğiz. Bu işin içinden nasıl çıkacaklar CHP, onları da izleyeceğiz. Biz de sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Evet, CHP'nin durumu bu. Kısa bir ara veriyoruz. Bu aradan sonra NATO zirvesi, yaklaşan NATO zirvesi. Çok az bir zaman kaldı. Haftaya bugün NATO zirvesi var. Orada neler olacak, şu anda neler yapılıyor, onları aktaracağız. Kısa bir aradan sonra.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı devam edecek.

0: İsmet Özçelik'le Ankara Parkı devam ediyor.
1: Evet, tekrar birlikteyiz sayın dinleyiciler. NATO zirvesi şu anda Türkiye'nin gündeminde en önemli meselelerden birisi. Hatta dünya gündeminde de çok önemli bir yer teşkil ediyor. Trump Türkiye'ye geliyor. İşte İngiltere Başbakanı, Almanya, Fransa Cumhurbaşkanı, 30'dan fazla NATO üyesi ülkenin başkanları ve hükümet başkanları Türkiye'de olacaklar. Bu nedenle çok yoğun bir çalışma yürüyor. İşte Ankara'da sokaklar tamir ediliyor. Efendim kirli duvarlar boyanıyor. Yani bizim gibi eski kuşaklar bu manzarayı gördükleri zaman aklımıza Missouri zırhlısının Türkiye'ye gelişini hatırlatıyor. Çünkü o zamanlarda işte Türkiye'ye Amerikan zırhlısı gelirken İstanbul'da her taraf işte boyanmıştı. Yani çok sıkıntılı şeyler de olmuştu. O nedenle o sıkıntılar içerisinde yani hiç de hoş olmayan manzaralarla karşı karşıya kalmıştık. Bu nedenle şimdiki yapılan bu çalışmaları da o günleri anlatayanlar oldu. Hatta aramızda zaman zaman yapılan sohbetlerde bu günleri hatırlatılıyor. Öyle söyleyelim. Yani tabii o zırhlının gelişinin de bedeli ağır oldu. Biz böyle gayet yoğun çalışmalar, yoğun karşılamalarla bu işi yaptık ama bedeli de ağır oldu. NATO'ya girişimizin biliyorsunuz ön durumuydu, o ön işaretleriydi. Ondan sonra NATO'ya girdik. Belimiz bir türlü doğrulmadı. Şimdi tabii Türkiye'deki Amerikacılar diyelim veyahut da Atlantikçiler bu durumdan işte NATO'nun zirvesinin Türkiye'de olacağından olmasından son derece memnunlar. Yani biraz gerek iktidar içindeki gerekse iktidar dışındaki muhalefetteki Amerikancılar da umutlarını biraz sanki böyle NATO'ya bağlamış vaziyetteler. Yani öyle iddialar var ki Ankara kulislerinde konuşulan, işte Trump bazı yerleri bırakacakmış, Amerika çekilecekmiş, buraları bize verecekmiş, biz o boşlukları dolduracakmışız gibi. Yani saçma sapan ve Türkiye için son derece riskli olan konular tartışılıyor. Yani onlara bakacağız ne olur ne biter diye. Hatta bunlarla ilgili Perşembe günkü yayınımızda da konunun uzmanlarıyla Türkiye'ye yapılacak tekliflerin ne anlama geldiğini tartışacağız. Zirve öncesinde yapılan açıklamalar var. Trump bazı havuçlar uzatmaya başladı. İşte Türkiye'ye hediyelerle geldiğini söylüyor. Tabii bu arada Türkiye'nin zaaflarını kullanıyorlar. Sürekli övgüler düzüyorlar. Yani Amerika'yı tanıyanlar iyi bilir. Yani Amerika bir lerini övmeye başlıyorsa yani orada duracaksınız bir. Ya bir dakika diyeceksiniz. Ne oluyor, ne bitiyor? Onlara bir bakalım diyeceksiniz. Çünkü hiçbir zaman hayırlı bir iş çıkmaz. Yani Türkiye'nin tarihini, NATO tarihine bakarsanız yediğimiz kazıklarla doludur. Yani bu saatten sonra Türk devleti tekrar oyuna gelir mi? Onu da bilemiyoruz. Yani ben geleceğine çok fazla bir ihtimal veremiyorum. Şimdi NATO'nun varlık nedeni zaten esas olarak ortadan kalktı. Varlık nedeni neydi? İşte Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne karşı kurulmuştu. Varşova Paktı vardı. İşte o çerçevede elanmıştı. Yani bir savunma örgütü diye kullanmıştı. Ama şu anda NATO'ya savunma örgütü diyen var mı? NATO bölgesine kim saldırıyor da NATO diğer yerlere saldırıyor. NATO'nun görev yaptığı yerlere bakın. Amerika'nın baskısıyla birçok yere sardılar. Afganistan'a kadar kullandılar. Irak'ta kullandılar. Peki buralarda NATO'nun bir görevi mi vardı? Yoktu. Peki zaten Sovyetler Birliği dağıldı. Varşova Paktı dağıldı. NATO'nun varlık nedeni ortadan kalktı. Peki buna rağmen niye NATO hala genişlemeye çalışıyor ve güvenlik riskini de Avrupa'yı riske ederek niye bu noktada hamleler yapıyor? Gorbaçov'la yapılan anlaşma sırasında genişlememe sözü verilmişti. Ondan sonra Doğu Avrupa ülkelerinde çok sayıda ülkeyi NATO'ya kattı. Ukrayna, Gürcistan olaylarını düşünün. İkisinden NATO'ya almak için çaba gösterdiler. Şu anda Ukrayna'da yapılan, ortaya çıkan ve 4 yıldır devam eden savaşın nedeni ne? Yani bütün bu işlerde NATO çok sıkıntılı bir görev veriyor. Uzun süredir NATO'nun beyin ölümü konuşuluyordu. Bunu mesela Fransa, NATO'nun önemli ülkelerinden birisi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron söylemişti. Yine diğer Avrupa ülkelerinden birçok ülke bu konuda ifadeler kullanmışlardı. Daha sonra Ukrayna savaşını kışkırttılar ve bu bir hayat öpücüğü oldu diye değerlendirmeler yapılmıştı. Ancak çok kısa süre sürdü. Şu anda NATO üyeleri arasında hiçbir işbirliği yok. En son İran savaşında Amerika NATO'yu devreye sokmaya çalıştı. Ama sadece uçaklarını kaldırdılar, havaalanlarını açtılar. Hiçbir onun dışında destek vermediler. Bu da NATO'nun içinde bulunduğu durum açısından son derece önemli. Hatta Trump'ın NATO ile ilgili sözlerine bakarsanız yaptığı eleştirilere, hatta eleştiri de demeyelim, hakaretlere bakarsanız NATO'nun içinde bulunduğu durumu görmek açısından son derece net bir hava var. Yani bir anlamda NATO çökmüş durumda. Hatta Ankara için yapılan değerlendirmeler cenaze töreni yapılacağı söyleniyor. Yani bu Amerika'daki bazı düşünce kuruluşlarından yapılan raporlarda da, bazı Amerikalı bilim adamlarında da, güvenlik uzmanları da benzer açıklamalar yapıyorlar. Belki Ankara toplantısı NATO'nun son toplantısı, son liderler zirvesi olur diyenler de var. Bunların hepsini tabii zaman içerisinde göreceğiz. Yani şu anda gördüğümüz manzara, Trump artık NATO'yu işte Avrupalılara savunma harcamalarınızı arttırın dedi. Efendim ben niye sizi şey yapayım dedi, sizin için orada masraf edeyim dedi. Yani bir türlü sıkıntı var. Tabii bu arada Amerika'nın kendi içindeki sıkıntılar var. Yani iç ekonomisindeki çöküntü var. Eyaletler arasındaki kavgalar var. Eyaletlerin ayrılma talepleri var. Merkezi hükümeti dinlememe durumları var. Bütün bunlara baktığımız zaman NATO esas olarak çökmüş durumda. Son iki büyük savaş düşünün. Bakın Ukrayna savaşı, İran savaşı. Her ne kadar NATO'nun Avrupa kanadı bu işe çok sokulmak istemediyse de bizzat kendileri itiraf ettiler. Çok sayıda uçak kaldırdılar. Yani hava sahalarını açtılar İran'ı vurmak için. Bu da bir anlamda belli ölçüde katılmadır. Ukrayna savaşı çok açık bir şekilde Rusya şu anda NATO ile savaşıyor Ukrayna'da. Bu da resmen açıklanmayan ama herkesin gördüğü bir olaydır. Şimdi bu iki savaşta da NATO kaybediyor. Kaybetti demek mümkün. Ukrayna'yı düşünün. Ukrayna'da eğer Rusya'nın talepleri zamanda yerine getirseydi, Ukrayna bu kadar büyük bir toprak kaybına yol açmayacaktı. Minsk anlaşmasına uysalardı bunlar yaşanmayacaktı. Peki Zelenski'yi kim kışkırttı? Amerika arkasına geçti, NATO arkasına geçti, kışkırttı ve hem ülkesini mahvetti hem Avrupa ekonomileri mahvoldu. Yani dünyadaki enerji krizi bütün ülkeleri olumsuz etkiledi. Yani NATO'nun günahı o kadar çok ki. Yani kaybetti. Kaybetti. Bütün NATO üyesi ülkeler kaybetti. Şu anda ekonomik şey içerisinde, kriz içerisinde boğuşuyorlar. İran'da da aynı durum var. Amerika, NATO artı İsrail. Orada da beraber hareket ettiler. Avrupa kısmı her ne kadar uzak dursa da bu işin içerisinde belli ölçülerde oldu. Orada da kaybetti. Yani Amerika'nın İran'da, Hürmüz'de kaybettiği konusunda dünyada hemen hemen tam bir görüş birliği var. Yani Trump dışında kazandık diyen yok. O da mecburen bunu söylüyor. Bu da tam anlamıyla bir NATO'nun kaybettiğinin göstergesi. Peki NATO toparlar da geri dönüş yapabilir mi? Ben ona da ihtimal vermiyorum. Çünkü artık bu saatten sonra kimsenin bir NATO'dan beklentisi falan da kalmadı. Tam tersine kaygılar daha artmış durumda ve yani bundan sonra ne olur diye herkes kendi paçasını kurtarma peşinde. NATO üyesi ülkelerin davranışlarına baktığınız zaman, yani düşünün mesela Trump'ın İtalya Başbakanı için Maloney için söylediklerine bakın. Yani yenilir yutulur şeyler değil. Öyle bir şey yok diyor. Bana yalvardı diyor bir fotoğraf çektireyim diye. Yani şaşkınlık içerisinde biliyorsunuz İtalya Başbakanı şaşırdığı zaman mimiklerine çok yansıyor. Yani şaşkınlık içerisinde yok öyle bir şey diyor. Peki yani neden Trump böyle bir şey yapıyor? Yani İtalya bazı konularda bağımsız tavır izleyince tabii Trump onları biraz nasıl ezmek gibi bir taktik izliyor. Fakat Trump'ın bu tür açıklamalarına itibar eden var mı? Bilemiyorum. Kasım'da yapılacak seçimden sonra itibar edenlerin sayısı herhalde çok daha düşecektir ve birkaç kişi dışında Trump'ı ciddiye alan olur mu olmaz mı bilemiyorum. Şimdi öyle bir Türkiye'deki toplantı yani Türkiye'ye ne kazandıracak? Şimdi bununla ilgili tartışmalar var. Şimdi bazıları sanki bu işe çok önem veriyor, çok fazla bir misyon yüklüyorlar. Yani toplantı her sene bir ülkede yapılıyor. Yani Türkiye'yi bu konuda abartmanın bir nedeni olduğunu sanmıyorum. Yani Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da NATO'nun önemi arttı, tahkimi kritik hale geldi diyor. Ve bu arada Türkiye'nin öneminin çok artacağı vurguları yapılmaya çalışılıyor. İşte Dolmabahçe'de bir toplantı düzenlendi. Parlamenterler zirvesi, NATO parlamenterler zirvesi düzenlendi. Bu arada Türkiye Gençlik Birliği'nden gençler Boğaz'da vapurlarda onlara karşı eylem yaptılar ve NATO'yu kınayan pankartlar attılar ve önlerinden geçtiler. Toplantı yapılan yerlerden geçtiler. Bu arada yine çeşitli örgütler NATO protestosu yaptılar Dolmabahçe'de. Yani 150 civarında kişiyi tutup gözaltına almışlar ama yani onlar hiç mesele değil. Yani mesele Türkiye'de böyle bir tepkinin olması önemli bence esas olan. Yani NATO bundan sonra ne yapar, ne eder? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı olumlu şeyler söylüyor ama ben artık bu NATO meselesini çok fazla ciddiye alan olduğunu sanmıyorum. O nedenle Ankara'daki NATO zirvesi muhtemelen yani ileride NATO tarihi incelendiğinde NATO'nun çöküşünün tescili olarak değerlendirilirse bence hiç sürpriz olmaz. Şimdi yine bir kısa ara veriyoruz. Ondan sonra yani bu toplantının Türkiye'ye NATO'ya ne verecek, ne alacak? Bazı tartışmalar var Kıbrıs'ta, Altıncıkolordu'da ve Doğu Akdeniz'de. Bunları ele alacağız. Kısa bir aradan sonra.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı devam edecek.

0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı devam ediyor.
1: Tekrar birlikteyiz sayın dinleyiciler. Bu zirvede biliyorsunuz dedik ki Amerika'dan bazı havuçlar var. Bu havuçlar, Türkiye'ye sunulan havuçlar ne kadar doğru, ne kadar gerçekçi, ne kadar işe yarar? Bunlar da önemli. Bunlardan birisi mesela 6. kolorduyu NATO'ya devretme. Yani Adana'yı NATO'nun önemli, özellikle bölgedeki işleri için merkez yapma durumu var. Bakın zaten CIA'nin Orta Doğu istasyonu Adana'dadır. Amerika'nın Adana Büyükelçiliği bu görevi yüklenir. Hatta onunla ilgili Türkiye'nin çok ciddi anıları vardır. Elizabeth Shelton diye bir Adana konsolosu vardı. Amerikalı diplomatlar genellikle şöyle çalışırlar. Yani eskisi görevdeyken yenisi gelir, bir süre sonra birlikte çalışırlar. Sonra onlar görevleri devrederler, sonra gider. Ama Elizabeth Shelton görev süresinin dolmasına 2-3 ay kala Türkiye'den kaçtı. Ve o günleri anımsayanlar bu Elizabeth Shelton ismini çok iyi anımsarlar. Ve orada dönemin başbakanı Tansu Çiller'le ilişkisi çok dikkat çekicidir. Orta Doğu'da yaptıkları işler, bütün o pis işlerin merkezinde neler var neler yok, bunlar açısından son derece önemlidir. Şimdi NATO'nun merkezinde Adana'ya, yani bölge merkezini Adana'ya kaydırılacak olması da son derece önemlidir. Ve Türkiye açısından da büyük risktir. Niye Adana? Yani şimdi biz Adana'da ne var? NATO'nun görevinde Adana'nın ne işi var? Yani burada hedef kim? Yani eğer Irak'la, Suriye'yle, İran'la bir sorun yaşanacak ve onlara göre hazırlık yapıyorlarsa, bu şu anlama gelir. Türkiye ile İran'ı veyahut da bölge ülkeleri arasına nifak sokmak anlamına gelir. Hatırlarsınız İran'dan Türkiye'ye fırlatılan füzeler vardı. Bazıları televizyonlarda bunları bas bas bağırdılar. İşte parçalar bulunduğu iddia edildi. İşte İran füzelerin parçaları diye ekranlarda gösterildi. Bunların hiçbirisi doğru değildi. Hiçbirisi doğru değildi. Radar izinden söz edildi. Ama bu radar izinle ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi Türkiye'ye. Efendim İran füze atmış, NATO'nun Doğu Akdeniz'deki gemilerden fırlatılan füzelerle bu füzeler imha edilmiş. Bize sunulan bu. Ve arkasından da NATO Türkiye'yi korudu palavrası. NATO Türkiye'yi korumuyor. NATO Türkiye'nin başına bela. Bunu net bir şekilde görelim. Bakın Türkiye'de bir uzun süre İran füzelerin parçaları arandı. Hiçbir yerde bulunmadı. O bize gösterilen İran füze parçalarından füze parçaları NATO'nun attığı füzelerin parçalarıydı. Yani orada peki radar izi, bunlar sonradan oluşturulabilen izler olduğu da net bir şekilde açığa çıktı. Zaten İran çok açık ve net de her şey en üst düzeyde, Cumhurbaşkanı düzeyinde, Dışişleri Bakanı düzeyinde, Savunma Bakanı düzeyinde açıklamalar yaptılar. İran'dan Türkiye'ye füze fırlatılmamışlar diye. Hatta dediler ki bu iz varsa, radar izi, bize verin, biz de takip edelim. Nereden kalkmış, nereye gitmiş bu? Oralar, hatta Türkiye ile beraber bunu inceleyelim dediler. Parçalar düşmüşse bize verin. Bunları bizdeki metallerle uyuşuyor mu bir ona bakalım dediler. Bunların hiçbirisinin karşılığı olmadı. Yani Türkiye'de, İran'da bunu çok büyütmek istemediler. Ama NATO bir kumpas kurmaya kalktı. Türk devleti bu kumpasa düşmedi. İçinde düşürmek isteyenler var mıydı bazı kesimlerde? Vardı. FETÖ kalıntıları, şunlar bunlar. Onlar bu işi abartıp Türkiye ile İran'ın arasını açma. Hatta İran bir NATO üzerine, ülkesine saldırdı, NATO devreye girmelidir diyenler bile çıktı. Ama bu kumpas tutmadı. Yani bunu bilerek konuşalım. Efendim Türkiye'ye Kaanlar için F-11 motorları verecekmiş. F-110 motoru, F-135 projesinde de geri döndürme gündeme gelecekmiş. Şimdi bu da farklı bir şey. Yani F-35'ler bakın İran Savaşı'nda hiçbir işe yaramadığını Amerikalılar da söylüyor. Ve sınıra yaklaşmak isteyenleri İran düşürdü. Artık F-35'ten hiçbir esprisi kalmadı. Bu motorlara gelince ya Türkiye zaten bakın geçmişte biz NATO'ya ilk girdiğimizde 50'li yıllarda biz uçak yapıyorduk. Ama bize dediler ki ya ne yapıyorsunuz uçağı? Biz Amerika ile ilişkilere başladıktan sonra oldu bunlar. Uçağı niye yapıyorsunuz? Bizde çok gelişmişlikleri var. Biz size veririz dediler. Ve bizim uçak sanayimizi öldürdüler. Diğer otomotiv sanayimizi öldürdü. Bir tek Türkiye'nin milli sanayisini yok ettiler. Milli savunma sanayisini yok ettiler. Ve bedellerini çok ağır ödedik. Şimdi Kıbrıs Savaşı'nda bize hiçbirisini vermediler. Şimdi bu motorları vereceklerini söylüyorlar Kaanlar için. O motorları verdiler. O motorların sürekli değişmesi gereken parçaları var. Onları yapmazsanız ne olacak? Kıbrıs Savaşı sırasında bize verdikleri bazı şeylerin aküleri yoktu. Akü vermediler. Ondan sonra Türkiye kendi imkanlarıyla onları yapmaya kalkınca apar topar kamyon dolusu akü verdiler. Amaç neydi? Bizim kendi yerli milli sanayimizle bunları üretir hale gelmememizdi. Acaba bu Kaan'la ilgili alınan son karar Türkiye bunun motorunu da yapacak ondan sonra başımıza iş açar. En iyisi biz bu şekilde verelim onu biraz daha erteleyelim mantığında mıdır? Bunları bakın Perşembe günü işin uzmanlarıyla Perşembe günkü yayınımızda Perşembe günkü saat 15'teki yayınımızda uzmanlarla bunu tartışacağız. Bunları konuşacağız ne anlama geliyor diye. Yani gerçekten F-35 projesinin geri dönmesi Kaan'ın önünü kesmek midir? Motorlar, bizim motor yapma çalışmalarımızı sekteye uğratmak mıdır? Nedir? Bunları da işin uzmanlarıyla konuşacağız. Şimdi bu arada tam bugün 30 Haziran bugün Amerika'da Amerikan Kongresi'nde bir toplantı var. Bakın yani kötü niyetli olduklarını göstermek açısından bu toplantıya da bir hatırlatma bulunalım. Kısa bir hatırlatma yapalım. Şimdi bu toplantının başlığı işgal altındaki Kıbrıs'ta insan hakları Erdoğan'ın sicili ve bunun Ankara NATO zirvesi için sonuçları. Başlığı bu. Ve kimler konuşacak? Yani Türkiye'nin yine yakından tanıdığı biraz önce gündeme getirdiğim mesela Michael Rubin var konuşmacılar arasında. Uluslararası Kıbrıs için Adalet Komisyonu Komitesi Başkan Vekili var. AB'leri yani bu yine bir başka isim bir de Türk var. Tom Lontos İnsan Hakları Komisyonu tarafından düzenleniyor bu da. Yani öyle bir şey ki Kıbrıs'la ilgili ve Türkiye'ye bir anlamda ayar vermek. NATO toplantısı öncesinde Amerikan devletine Türkiye'ye ayar ver bak

0: yaparken Türkiye'nin bölgesel güvenliğini tehdit etmesine seyirci kalmamalıdır diyor. Yani Türkiye'ye müdahale etmelidir diyorlar bu toplantıyı yapan adamlar, düzenleyen adamlar. Yani çok net bir şekilde hem Rusya düşmanlığı, hem Türkiye düşmanlığı, hem İran düşmanlığı ne ararsanız var bu toplantıda. Yani o nedenle biz NATO konusunu düşünürken, tartışırken, konuşurken ya bu ara bazılarının ağzından bal damlıyor. Sanki NATO çok iyi bir örgütmüş, Türkiye'nin güvenliğini sağlıyormuş gibi bir hava yaratmaya çalışıyorlar. Onlara birkaç şey hatırlatalım. Daha unutulmadı. Yani herkesin hafızalarında. 12 Eylül'ü kim yaptı? Onların çocukları yapmadı mı? 15 Temmuz FETÖ ABD darbe girişimi kimin eseriydi? NATO'nun kurduğu Gladio'nun eseri değil miydi? Bakın Muhsin Yazıcıoğlu cinayeti araştırılıyor. Bu cinayette NATO bağlantılı değil mi? Bakın dosya açılıyor. Belki bunların hepsi açığa çıkacak. Yani Türkiye'deki diğer cinayetler çok sayıda işte çeşitli siyasetçiye, aydına yapılan siyasetçiler, cinayetler. Maraş olayları, mezhep kışkırtmaları, Çorum olayları, Sivas katliamı, Başbağlar katliamı. Yani hepsini kazıyın arkasını, hepsinde NATO çıkar. NATO dediğiniz örgüt esas olarak bir suç örgütü. Ve Türkiye'nin başını belaya sokan bir örgüt. Şimdi bu örgütü yani böyle şirin göstermek, işte Türkiye lider, yav kendisin Türkiye liderler gelir. Dediğim gibi bu her sene bir yerde toplanıyor. Geçen sene bir Baltık ülkesindeydi galiba, orada yaptılar. İşte bir başka sefer Amerika'da oluyor. Yani bir NATO üyesinde yapılıyor bu sırayla. Efendim Trump normalde katılmayacakmış da Türkiye olduğu için katılmış da yani şimdi söyleyecek söz çok da işte RTÜK var. Bazı yasalar var, söyleyemiyoruz bazı şeyleri. Yani hani tam böyle Anadolu tabiriyle herkesin anlayacağı bir ifade kullanmak mümkün de işte kullanamıyoruz ne yazık ki. O nedenle yani bu NATO meselesini daha çok tartışacağız. Ama bu NATO'nun artık hani Macron beyin ölümü gerçekleşti demişti. Artık fiziken de hemen hemen her anlamda da NATO'nun ölümü esas olarak gerçekleşti. Buna hayat öpücüğü vermeye çalışmak, işte yeniden acaba biraz daha yaşatır mıyız demek sadece işi biraz daha geciktiriyor. Onun dışında herhangi bir şeyi yok. Herhangi bir varlığı da olmayacaktır. Zaten dünya öyle bir noktaya gidiyor ki yeni bir dünya düzeni kuruluyor ve bu yeni dünya düzeninde NATO'ya da pek fazla bir yer olacağını sanmıyorum. Herkes, Avrupa ülkeleri de kendi çıkarlarını düşünecektir. Onlar da zaten bununla ilgili çalışmalara başladılar. İşte Almanya'daki muhalefet hareketi, Fransa'daki muhalefet ki çok yakında iktidara gelecekler. Rusya ile ilişkilerin normalleşmesini istiyorlar. Efendim Çin'le ilişkilerin normalleşmesini istiyorlar. Neredeyse her gün bir Çinli Avrupalı lider, başkan, bakan Çin'de. Yani o nedenle su yolu yapmış durumdalar. Kısa süre sonra ben Rusya'nın da aynı noktada olacağını düşünüyorum. Yani Avrupa'nın çıkarı Rusya ile ilişkileri normalleştirmekten geçiyor. Yani efendim bir Rusya Avrupa'ya saldıracakmış diye bir öcü yaratmaya çalışıyorlar. Yeni bir psikolojik savaş yürütüyorlar. Yani buna inanılan sayısı o kadar azaldı ki Avrupalı yetkililerle de konuştuğumuzda ya bunlar nereden çıktı dediğimizde onlar da gülüyorlar. O nedenle yani bilemiyorum nasıl bir süreç işler ama gördüğümüz manzara şu, NATO artık son dönemlerini yaşıyor. Evet sayın dinleyiciler, bugün de süremizin sonuna geldik. Haftaya Perşembe günü yeniden birlikte olmak üzere. İyi günler.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı'nın tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik özel haber.
1: Antarktika'da 40 yıldır bir müze çekmecesine unutulan fosilin sırrı çözüldü. 1985 yılında bulunan kemiğin kıtada keşfedilen ilk dinozor fosili olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık 40 yıldır İngiltere'deki bir müze çekmecesine saklanan sıradan görünümlü fosilin Antarktika'da keşfedilen ilk dinozor kemiği olduğu belirlendi. 1985 yılında James Ross adasında bulunan fosil hangi canlıya ait olduğu anlaşılamadığı için yıllarca koleksiyonlarda bekletildi. Fosil, British Antarctic Survey'in koleksiyon yöneticisi Dr. Mark Evans'ın binlerce örneği yeniden incelemesi sırasında fark edildi. Yapılan detaylı analizler sonucunda kemiğin yaklaşık 82 milyon yıl önce yaşamış genç bir titanozora ait kuyruk omuru olduğu tespit edildi. Araştırmacılar fosilin dış görünüşünün dikkat çekici olmadığını ancak omurdaki özel eklem yapısının titanozorlara özgü olduğunu belirtti. Londra Doğa Tarihi Müzesi'ne Profesör Paul Barrett kemiği görür görmez bunun bir titanozora ait olduğunu anladığını söyledi. Titanozorlar şimdiye kadar yaşamış en büyük kara hayvanları arasında yer alıyor. En büyük türlerinin 35 metre uzunluğa ve yaklaşık 60 ton ağırlığa ulaştığı tahmin ediliyor. Antarktika'da bulunan Omorosa yaklaşık 7 metre uzunluğundaki genç bir bireye ait olduğu değerlendiriliyor. Bilim insanlarına göre titanozor yaklaşık 82 milyon yıl önce geç Kretes döneminde yaşadı. O dönemde Antarktika bugünkü gibi buzlarla kaplı değildi. Kıta yoğun ormanların bulunduğu sıcak iklime sahip ve dev otçul dinozorların yaşayabileceği zengin bir ekosisteme ev sahipliği yapıyordu. Araştırmacılar Antarktika'da fosil bulmanın kalın buz tabakaları nedeniyle son derece zor olduğunu vurguluyor. 1985 yılından sonra bölgede başka dinozor kalıntıları bulunsa da bu fosil Antarktika'da keşfedilen ilk dinozor kemiği olma özelliğini koruyor. Bilim insanları keşfin hem Antarktika'nın tarih öncesi yaşamına ışık tuttuğunu hem de müze koleksiyonlarında yıllardır bekleyen örneklerin yeniden incelenmesinin önemini gösterdiğini belirtiyor. Yaklaşık 40 yıldır bir müze çekmecesine unutulan fosilin Antarktika'da keşfedilen ilk dinozor kemiği olduğu belirlendi. Bilim insanları fosilin 82 milyon yıl önce yaşamış genç bir titanozora ait olduğunu açıkladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.